0: Hangisi?
1: Burası burası. Bak Allahsız. Bütün sokak kebap kokutmuş. Yürü Aliço.
2: Hünkar ustam, artık sıra sende. Kebaplar hazır. Buyurun sofraya.
3: Adana'da böylesini bulamazsınız ha. Buyurun.
2: Afiyet bal olsun halım kardeşim.
0: Sağ olasın Azim, sağ olasın.
2: Geldin de iyi ettin mi etmedin mi?
0: Ya ettim ettim, çok iyi ettim.
4: Ettin de vallahi benim için çok fena şey etti ya. Bir de böyle gazında yapıştı, bana bir dürüm sarıp verebilir misin halım ya?
0: Tamam tamam, ben yaparım sana. Abla Ferde yok mu ya?
5: Burada Halim. Seyhan nereye gitti, bir kalktı?
4: Ablam bir içeri gitti ama.
0: Ol ablacığım.
4: Sağ olasın.
0: Meli abla. Ya ben geldim ettim ama benim içim hiç rahat değil ha. Şimdi Salma abinin kulağına giderse, bir duyarsa ben yandım, bak haberiniz olsun ha.
5: Yok Halim, Allah aşkına kim söyleyecek? Duymaz sen, duymaz ye.
2: Mela Hanım, buyurun sizin için sardım.
0: Örümcek bal vereyim mi? He? Dur dur.
4: Al babam iç ya. Vallahi.
6: Eda, kimseye söyleme, kurban olayım.
5: Kimse bilmeyecek Feride abla, söz veriyorum.
6: Yani biri falan öğrenirse ben kendimi öldürürüm.
5: İkimizin arasında kalacak. Kimse bilmeyecek Feride abla, söz veriyorum.
6: Vallahi nasıl oldu bilmiyorum ama
5: olmuş işte. Üzülme. İnsan kalbini kontrol edemiyor işte.
6: Edemiyor be gülüm. Vallahi edemiyor. Yani bu kadar insan içinde. Gerçi ne fark eder? Sevdik, suratsız sevine kısmet oluyor.
5: Hadi gel gidelim Feride.
6: Ay yok, ben bu halde gidersem gözlerim kıpkırmızı, herkes anlar Eda.
5: Ben önünden yürüyorum Feride abla. Böyle daha çok dikkat çekeceğiz. Hadi.
6: Ay iyi tamam hadi.
7: Vallahi söylediğiniz kadar var ha, kebap çok güzel olmuş Aziz Bey. Çok çok.
2: Afiyet olsun Mela Hanım.
1: Aliço, ben dalacağım içeri.
0: Sen abi dur.
1: Dalacağım. Abi dur, çocuklar da var ya. Ağzını burnunu kırmayacaksak niye geldik buraya?
0: Ya bir sakin ol.
1: Geleceğim kafasını gözünü kıracağım ya.
0: Halim de orada. Ya Ferde neredesin?
4: Buradayım Ali.
5: Canım ne oldu, ağladın mı sen?
4: Yok canım, ne ağlaması? Öyle gözüm falan kaşıdım, biraz kızarmıştır belki. Eda'cığım varmış.
5: Yok Feride abla, ben onu iyice üfledim. Geçecek şimdi, merak etme.
2: Mela Hanım.
7: Ha Aziz Bey.
2: Anlatacak çok şey var ya. Bura yeri değil.
5: Ne oldu Aziz?
2: Ya bir mektup mevzu var misal. Sonra etraflıca konuşuruz.
5: Aziz ne?
2: Hayatta hiçbir şey boşa değilmiş Mela Hanım. Bunca yıl sonra sizle karşılaştık. İnanın bana geçmişten bir hediye gibi geldiniz. Dünyama güneş gibi doğdunuz.
5: Canım ne doğacağım?

0: Sizi geç buldum. Çabuk kaybetmeyeceğim Meda Hanım. Benden ne emriniz, ne arzunuz olursa buradayım.
1: Aliço, ben dalacağım.
0: Abi dur.
1: Dalacağım Aliço.
0: Abi.
2: Yok, sağ ol.
0: Esas siz sağ olun.
1: Seni ulan! Sami. Geberteceğim ulan seni!
2: Sami!
1: Ben sana uzak dur dedim mi demedim mi?
3: Abi! Sami abi dur, bir kaza çıkacak!
1: Dur! Hayır dur!
3: Kaza. Ya sen karışma!
1: Ya dur sana! Dur! Aliço bırakın! Bırakın hemen!
3: Ya abi dur!
1: Ulan kırarım onunla! Keserim onu lan! Abi. Keserim ulan hani! Yeter!
2: Abi ne oluyor? Bir şey olmuyor abacığım, sen bakma.
1: Sen böyle dur. Sen böyle dur.
4: İki tövge, utanmıyor musunuz birbirinizi boğazlamaya?
0: Ağam.
4: Sus! Sizi kanaldan çıkardığım gün neyse olsunuz. O gün attığım tokadın aynısı gelirdi ya. Şu günahsız çocuklara dua edin.
3: Hadi, gelin artık.
1: Cabbar ha.
4: Tamam, git.
2: Dayı.
1: Ya ben size ne diyeyim Eda? Ha? Dayınızı terk edip gittiniz. Yetmedi. Bir de sırtından vurdunuz ya. Ha? İyi. Eda. Can. Ne işiniz var sizin burada ya? Dayı, ne dayısı? Burada ne yapıyorsunuz siz? Beni bunun için mi terk ettiniz? Ha? Sen ben ya. Delesin. 20 sene ha. Bu kadar mıydı?
2: Sami.
3: Sen var. Çocuklarla bir konuşayım be.
1: Hadi Aliço, yürü hadi.
0: Ya kusura bakmayın ya. Buyurun buyurun. Mela Hanım, Cabbar Hanım, iyi misiniz?
2: Ya iyiyiz biz, çok iyiyiz. Çocukla.
0: Abi.
1: Hali çok. Dayı.
0: Al.
2: Affedersin.
5: Özür dileriz.
0: Eve dönebilir miyiz?

0: cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20.000 dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. Birinci etap 30 soru üstünden her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etap 120 saniyemiz var. 120 saniyede 10 soruya en çok cevap veren yarışmacımız 10'ar puan üzerinden puanlarını toplayacak. Ve üçüncü etap. Üçüncü etap daha çekişmeli. Daha mücadelenin yükseldiği bir etap olacak. Butonlar devreye giriyor. Her soru 10 puan değerinde. Birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda finale en yüksek puanla gelen yarışmacımız bir tahmin hakkı olacak. Doğru kelimeyi tek seferde doğru söyleyebilirse, şifre cümleyi doğru bilirse okulumuz kazanacak. Peki kaybeden? Bizde kaybeden yok. O zaman ne yapıyoruz? Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Hemen yarışmacıları tanıyoruz.
1: S-B.
0: S-B. E-O-Ö-Ü-İ hepsi gitti. A koymadım.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani...
2: Ya burada beni havlattınız.
3: Estağfurullah. Evet, hav yani.
0: Harf
3: evet.
0: Kalmadı diye hatta bağırıyor.
3: S-M.
0: Anti-mono.
3: S-M-S-N-S-T.
2: Ya biz nasıl yarışmacılarız?

0: Ve hemen bu akşamın yarışmacılarını tanıyoruz. Hoş geldiniz Fatma Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Hanım.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emre Bey.
2: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Önce sizi tanıyalım Fatma Hanım. Hoş
1: Tabii
0: geldiniz,
1: ki.
0: Neyi yaptınız, katıldınız
1: Teşekkür
0: yarışmamıza.
1: Teşekkür ederim, hoş buldum. Ben de çok memnun oldum katıldığım için. Adım Fatma Altekin, İstanbul Kartal'dan katılıyorum. 1974 doğumluyum. Aslen Rize Ardeşenliyim ben. İki tane çocuğum var. İlker Samet Altekin ve İpek Altekin. Emekliyim. Bu kadar.
0: Nasıl geçiyor emeklilik günleri?
1: Çok güzel geçiyor emeklilik. Dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Yani böyle emekli oldum, oturayım şeklinde yapmıyorum. Emekliliği de hareketli geçirmeye çalışıyorum.
0: İş hayatı bankacılıktaydı,
1: evet,
0: değil mi? Bankacıydınız.
1: Sonra, evet.
0: Bankadan sonra ilk başta biraz zor geçti dediniz.
1: Evet, biraz zor geçti. Böyle o şeye hareketliliği üzerimden kolay atamadım. Şimdi daha böyle sakin bir hareketlilik yaşamaya çalışıyorum.
0: Peki. Evet. Ne yaptınız tekrar? Hoş geldiniz. Gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin gelişimine katkıda bulunacaksınız.
1: Evet.
0: Ben hemen Emre Bey size dönüyorum. Sizi de tanıyalım lütfen.
2: Emre Arıcı, 1975 İstanbul doğumluyum. Evliyim. İki çocuk sahibiyim. Hem emekliyim hem de bankacıyım. 27 yıllık bankacılık serüvenine devam ediyorum. Göçmen bir ailenin çocuğuyum.
0: Evet.
2: Balkan göçmeniyim. İş hayatı, emeklilik hep birlikte böyle güzel şekilde ilerliyor.
0: Ve edebiyatla da ilgilisiniz bildiğimiz kadarıyla. Bayağı da şiiriniz var.
2: Edebiyatla ilgiliyim. 300 kadar şiirim var.
0: 300.
2: Kitap yazmaya da başladım. Deneme roman tarzı olacak kitabım.
0: Hı hı.
2: 50 sayfasını bitirdim. Ayrıca evet, şarkı sözü yazıyorum. 30'a yakın şarkım var. Yapay zeka ile müziklerini seçerek besteliyorum şarkıları. Onlarla ilgileniyorum.
0: Çok güzel. Hem müzik
2: anda.
0: Hem şiir.
2: Evet.
0: Emeklilik hayatı bayağı dolu geçiyor. O zaman Fatma Hanım, sizin için Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi okulu temsil edeceğiz bu akşam?
1: Olur.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki, gelsin Türkiye haritamız. Hemen bir il ve o okul adına yarışacağınız okula bakalım. Hangi okulumuzu seçeceğiz?
1: Basıyorum.
0: Basın lütfen butona. Başlasın. Yozgat'ı geçtik. Isparta dedik. Kahramanmaraş'ta kaldık. Evet. 12 Şubat Süleyman Demirel İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Bu akşam Sır Küpü'nde oradaki genç kardeşlerimiz adına
1: evet,
0: yarışacaksınız. Emre Bey, hemen sizin için tekrar Türkiye haritasını açıyoruz. Bakalım hangi il ve hangi okul adına yarışacaksınız? Basalım butona, hareketlendirelim haritamızı. Sivas dedik, Afyon dedi, Maraş dedi, Uşak ve Bitlis'te kaldık. Bakalım Bitlis merkezde bulunan Yükseliş İlkokulu'nu temsil edeceksiniz. Siz de bu akşam yarışmamızda. O zaman Sır Küpü'nün birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet, illeri belirledik, okulları seçtik. Hemen Fatma Hanım sizinle başlıyoruz. Açalım bakalım kaç soru üstünden yarışacağız. Bu akşam 59 soru üstünden yarışıyoruz. Bir de büyük bir şifre kelimemiz var. Onu bulmaya çalışacağız. Bakalım harfleri kim önce bulacak? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı kim önde tamamlayacak? Ve ilk bulan, ilk tahmin hakkını kullanan kim olacak? Hemen sizinle başlayalım Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: 17. 17. İstiyorum. 17 benim için önemli, güzel bir rakam.
0: Peki. Evet. O zaman 17 sizin için güzel bir rakam. Bakalım ne geliyor? Kredi Yurtlar Kurumu. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: KYK.
0: KYK doğru yanıt. Hemen hiç zaman kaybetmeden açıkladınız. Verdiğiniz cevabı. Fatma Hanım sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 1.
0: Bir numaralı sorumuz gelsin. Açılmamış bir yere gittik hemen. Yukarıdan aşağı 4 harf dedik. Geliyor. Boşa gitme. Boşa gitti. 10 saniye süreniz başladı. Ne oldu?
1: Boşa gitti. Zayıf.
0: Değil. 10 saniye süremizi doldurduk. Bir harf açıyoruz. Cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. İlk harfimiz H. 10 saniye sürenizi başlattık. Ne oldu?
2: Hata.
0: Hata olmadı. Başka ama çok yaklaştık. Boşa gitti. Ne olabilir? 4 harf. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bulacağız bu kelimeyi beraber. Tekrar Fatma Hanım size geliyoruz. 10 saniyeniz başlattık. H ve A.
1: Hava.
0: Hava. Değil. Bir harf daha açalım. Diyeceksiniz ki nasıl bilemedim
1: boşa
0: ben bunu.
1: Boşa gitti.
0: Hemen Emre Bey'e geçiyoruz. Emre Bey sizin için sürenizi başlatacağım. Bir daha harf açtık. Tek harf koyuyorsunuz.
2: Heba.
1: Heba.
0: Heba doğru yanıtı Emre Bey'den aldık. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Emre Bey?
2: 4 nolu soru.
0: 4 nolu soru. Peki. Açılmamış bir yerden 4'ü tercih ettiniz. Uyulması gereken kural. Düzgü. 10 saniyenizi başlattık.
2: Yasa.
0: Yasa değil. O da 4 harfliydi ama biz yasayı seçmedik. Şifre. Peki. Uyulması gereken kural düzgüsü. Tekrar soruyu tekrar ettim. İlk harfimiz ne? Bakalım Fatma Hanım cevaplayabilecek mi? 10 saniyeyi başlattık. İlk harfimiz ne?
1: Ne? Uyulması gereken
0: ne olabilir?
1: Kural.
0: Düzgü. Uyulması gereken kurallar.
1: Kurallar.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Tamam. Emre Bey size geliyorum. Hazırsanız 10 saniyenizi başlatıyorum. İlk harfimiz ne? Son harfimiz M.
2: Ne ile başlayıp M ile bitiyor? Uyulması gereken kurallar.
0: Evet.
2: Nizam diyeceğim ama o da...
0: Nizam biraz uzun. Tamam. Peki bir harf daha açalım. Fatma Hanım'a gelsin. Bakalım hangi harf koyacaksınız?
1: Norm.
0: 10 saniyeniz başlattı.
1: Norm.
0: Norm doğru yanıttı. Açılmış yerlerden destek alarak yürüyebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Önerim o yönde. Bu arada video sorularımız da var. Mesela 2, 3. Çok da yardımcı olabilir size.
1: 2.
0: 2. Peki. 2 bir video soru. Bakalım nasıl bir video geliyor. İzliyoruz.

0: Evet, bu video soruyu bilirsek çok geniş bir yere açacağız. Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Deniz.
0: Deniz.
1: Derisi dikenlilerden bir yumuşakçayı.
0: Deniz. 10 saniyelik Deniz. Süremiz doldu. Deniz Emre Bey'e süremiz Deniz geçiyor. Tirpisi. Başlatayım sürenizi. Hiç acele etmeyin çünkü buldunuz, değil mi? Emre Bey öyle bakıyor. Buyurun alayım.
2: Deniz kirpisi.
0: Deniz kirpisi.
2: Evet.
0: Değil.

0: kirpi değil. Ah Emre Bey, bulacaksınız diye düşünmüştüm ama peki bir harf daha açıyoruz. Tekrar Fatma Hanım size geldik. Kirpi değil bu, ne? Deniz?
1: Acaba?
2: Denizde yaşadığı kesin.
0: Orası kesin. Peki.
3: Buldum.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kesinlikle buldunuz. Bu saniyenizi başlatıyorum.
1: Deniz kestanesi. Evet.
0: Deniz?
1: Kestanesi.
0: Kestanesi kirpi değil, kestaneydi. Bir de şifre harf buldunuz. Yazın, değil mi? Ayağı da battığı zaman dikeni oldukça da can acıtır. Evet. Çıkartması da zordur. Deniz kestanesiydi.
2: Görüntüde video de kestaneye de benziyordu yani.
0: Bayağı da güzel deniz kestaneleri koymuştu arkadaşlarımız. Evet. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu yanıtlayalım?
1: 29.
0: 29 gelsin bakalım, 29'da ne var? Yazın oturulan yer. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Yazlık.
0: Yazlık, doğru. Şöyle püfür püfür. Sever misiniz yazın?
1: Çok severim.
0: Çok seversiniz.
1: Tekirdağ'da var benim yazlık.
0: Harika.
1: Bahçesi.
0: Ailece gidiyorsunuz. Evet. Yazların tadını orada çıkarıyorsunuz. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3 nolu soru.
0: 3 nolu soru geliyor. Hazırsanız sizin için bir video soru. Görüntümüz var. İzleyelim. Bakalım ne bulacağız.

0: Evet, görüntülerini izlediğimiz enstrümanın adını soruyoruz size. Klavsen. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Piyanoyu tutturamadım. Piyani falan.
0: Piyani. P ile başlamıyor, onu söyleyeyim ben size. P'miz uzak. Bir harf de benden gelmiş olsun.
2: Olsun bakalım.
0: Bir harf açalım. Ç ile başlıyor. Hazır mıyız? Fatma Hanım, 10 saniye başlattık.
3: Çiçero.
0: Çiçeron değil. Klavsen. Ç ve ilk. İki harfimizdi. Bir harf daha açıyoruz. Sizin için süreyi başlatıyoruz Emre Bey. Bakalım bulabilecek misiniz bu enstrümanı?
1: Yani çıkan harflerden bir şey üreteceğim. Çizgili.
0: Çizgili. Çok da güzel ürettiniz ama.
1: Evet,
0: peki öyle bir enstrüman duymadım ben çizgili diye. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Çim kısmı geldi. Fatma Hanım.
3: Çimenli. Çimenli.
0: Çimenli değil. Çok güzeldi. Yine bir çimen. Sıkı bir tahmin geldi. Bir harf daha açalım. Bakalım. Emre Bey, sizin için de süreyi başlatalım. Çimli.
1: Çimli.
0: Çimli.
1: Ortada iki harf var.
0: Ne olabilir bu? Çimli.
1: Çimtili.
0: Çintili. O da güzel ürettik. Çimilli. Ama sizin için bir harf daha açıyorum. Hazır mısınız? Evet Fatma Hanım, sizin için süreyi başlatıyoruz. 10 saniyeniz başladı.
3: Çimbili.
0: Çimbili. Çimbili. Değil. Başka ne olabilir?
3: Çimbeli.
0: Çimbeli de değil. Ne olabilir? Derken son bir harf kaldığı için açamıyorum.
3: Evet.
0: Bilme hakkı, tahmin hakkı Emre Bey'e geçiyor.
1: Çimboli.
0: Çimboli de değil. Bir harf istiyoruz sizden. Çimboli değil. Ne olabilir? Peki bulacağız o harfi hep beraber.
3: Çimboli değilse.
0: Hazırsak süreyi Fatma Hanım sizin için başlatıyoruz. Çimboli değil. Çim.
3: Çimbuli.
0: Buli de değil. Ne olabilir?
3: Çim.
0: Bir harf koyacağız.
3: Çim yok.
0: Peki olmadı. Bulacağız o harfi.
1: Bulduk.
0: Hazırsak. Çimboli. Emre Bey sizin için süreyi başlatıyorum.
1: Sesli bütün harfleri sayıyoruz.
0: Lütfen sayın.
1: Çimbuli.
0: Buli.
1: Buli.
0: Buli.
1: Çimbuli.
0: Değil ama sesli harf dediniz.
3: O.
0: Sesli harflerden hangilerini koymuyoruz?
3: Hangi?
0: Tekrar başlatıyorum sürenizi Fatma Hanım. Fatma Hanım,
3: Çimbeli.
0: Hangi harfleri?
3: Çimbeli. E. Çimbeli. İ. Yok. I. Yok. I, o. Ö. Ü.
0: Harikasınız. Bütün sesli harfleri koydunuz 7 tanesini.
3: Hangisini koymadık acaba?
0: Bir tanesini koymadınız. Tekrar Emre Bey sizin için.
1: Ben başlıyoruz. Kendimi edebiyatçı diyorum.
0: Bakalım hangi şurada sesli harfi koymadınız?
1: Hangi sesli harfi?
3: Şimdi sayacağım.
1: Çimbeli.
0: E'yi, O'yu, Ö'yü, U'yu, Ü'yü, İ'yi hepsini koyduk.
1: Koyduk, kalmadı geriye.
0: Hangisi kaldı?
1: Ay,
0: Fatma Hanım, sizinle başlatıyorum süreyi.
3: Çimbali.
0: 10 saniye.
3: A'yı mı koymadık? Çimbali.
1: Ben söyledim.
0: A'yı koymadınız. E'den başladınız. Çimbali'ydi doğru yanıtımız.
3: Tamam.
0: E'den başladık. E, O, Ö, Ü, İ hepsi gitti. A koymadık.
1: Hayatım boyunca unutmayacağım bunu. Yani yeni bir kelime öğrendim. Ne anlama geldiğini.
0: Evet. Geniş bir turdan sonra Çimbali'yi
3: evet,
0: el birliğiyle bulduk.
3: Bulduk.
0: Bundan sonra da hiçbirimiz unutmayız. Sizinle devam ediyoruz Fatma.
3: Tamam.
0: Hangi soruyu açalım?
3: 19.
0: 19 gelsin bakalım, 19'da ne arıyoruz? Fırfır. 10 saniye başladı. Fırfır.
3: Dar.
0: Bir harf koyacaksınız. Fırfır.
3: Fırfır.
0: Ay, İlk fırfır. Harfi koysanız hemen çıkacak. Peki biz verelim bir harf daha.
3: Evet.
0: Hangi harfi verdik? F'yi koyduk.
3: Evet.
0: Emre Bey bir harf, bir sesli harf koyacaksınız.
1: Farbe.
0: Farbe mi? Emre Bey bir sesli harf koyacaksınız.
3: Ses.
1: Farba.
0: Süreniz doldu. Yine Fatma Hanım'a geçiyor.
3: Ama E sesli harfti.
0: E sesli harfti. E değil. 10 saniye başlattım. Hangi sesli harf?
3: Farbi.
0: Farbi mi?
3: Evet.
0: Hayır, bir sesli harf daha koyun.
3: Tamam, farba.
0: Evet, farba. Emre Bey neden E'den başlıyorsunuz sesli harf koymaya?
1: Yani A'ya
0: yani
1: karşı bir hassasiyetim
0: direkt
1: var zannediyorum.
3: Biz A'yı unuttuk.
0: Çünkü direkt evet, ikidir aynı yerde takılıyoruz. A koyacaksınız sesli harf. İlk sesli harfimiz A.
3: A
1: ben
3: evet.
1: İnce seslileri seviyorum.
0: Evet, fark ediyorum. Ö, E, İ. Peki.
3: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz.
3: 5 olsun.
0: 5 olsun. Peki
3: bakalım
0: gelsin.
3: Bakalım ne gelecek.
0: Hazırsak sorumuz geliyor.
3: Üç
0: dingil
3: harfli.
0: Efendim. Dingil'i Dingil. Soruyoruz.
3: Aks.
0: Doğru yanıt. Bir harf daha bildiniz. Evet. Bir kelime daha bildiniz. Çok özür diliyorum.
3: Evet.
0: Sizinle devam ediyoruz. Kaç
3: 20.
0: soruyu açalım? 20. 20 nolu sorumuz geliyor. Antimon'un simgesi. Antimon. 10 saniye süre başladı.
3: Si. S değil. Si.
0: Si.
3: Evet.
0: Değil.
3: S değildir. S
0: değildir.
3: Mi? Değil.
0: Bir harf koyacaksınız. Emre Bey, tek harf koyacaksınız. Bakın. Alfabenin yani, başına gidin artık.
1: Periyodik cetvelle çok ilgim yok.
0: 10 saniyeniz gidiyor.
1: Samsun Lüleburgaz. SL.
0: Değil.
1: SA.
0: Peki. A da değil. Yine ben söylemiş olayım. A değil. L de değil. Fatma Hanım, sizin için süreyi başlattık. Ne olabilir bu harf?
3: SM.
0: Antimon.
3: SM, SN, ST.
0: Değil.
3: SU.
0: Değil. Emre Bey bakın. Tekrar söylüyorum. Biraz başa gidin.
3: Ha, başa gidelim.
0: 10 saniye başlattım.
1: Evet. S-A.
0: Değil. Sonra.
1: Tüh A'yı tutturalım. S-B.
0: S-B. Simgesi soruyor.
1: Çok başa gittim ben.
3: Hayır, ben de iki harfli değil.
0: En başa gidin. Ama ilk cümlem Emre Bey'e, Emre Bey başa gidin de alfabede. Siz yine M'lere gittiniz. Yani benden destek alıyor olmanız ve beni dinliyor olmanız çok mutluluk verici gerçekten. Çok,
3: ay ben de iki
0: çok anlaşıyoruz yani.
3: Evet. Onu da bulamadık.
0: Emre Bey sizle devam ediyoruz. Antimyon'un simgesini de bulduktan sonra hangi soruyla devam edelim?
1: 28.
0: 28 bakalım, 28'de bir video soru izliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Evet Emre Bey, Endonezya'da bir ada 10 saniyelik süre başladı sizin için.
1: Soho.
0: Soho değil. Çok emin söylediğiniz ama Soho değil maalesef. Seçtiğimiz görüntüler Soho'dan değil. Bir harf açıyoruz ve cevap sırası Fatma Hanım size geliyor. İlk harfimiz B.
2: Bali.
0: Bali doğru yanıttı. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyla?
2: 15.
0: 15 geliyor. Ussal. 10 saniyelik süre başladı. Ussal. Us.
2: Akli.
0: Akli doğru. Us. Akıl.
2: Akıl demek.
0: Oradan geldi. Akli olarak bulduk. Harikasınız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14.

0: Afyon'da Milli Park 10 saniyelik süreniz başladı. Neresi acaba?
1: Akyar.
0: Akyar değil ama çok yakın.
1: Akyaz.
0: Akyaz da değil. Çok güzel. Hemen cevap hakkı Emre Bey size geçiyor. Sonu A olduysa ne bu? Akı bildik zaten.
2: Akbağ.
0: Değil. Bağ değil. Peki. Fatma Hanım size geliyor. 10 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Fatma Hanım hemen oradan.
1: Akta.
0: Dağ.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Doğru.
0: Badize dağ. Doğru dağ, yanıttı. Evet. Bir de şifre harf bulduk.
1: Evet.
0: 3 sorumuz kaldı. 3 soru sonra puanlara bakacağız ve birinci etabı bitireceğiz. Sizinle devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 24.
0: 24 geliyor bakalım. 24'te ne arıyoruz? Ağacın kollarından her biri tek harf koyacaksınız.
1: Dal.
0: İyi, yine A'yı koydunuz.
1: Bu A'yı unutmadım.
0: Ben del dol bekliyordum ama güzel.
1: Yani onun ihtimaller içerisindeydi ama.
0: Peki. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Son iki sorumuz.
1: 16.
0: 16 geliyor bakalım. Uzun bir kelime seçtik. Çıplak ayakla 10 saniye süreniz başlatalım. Yalın ayak. Doğru, yalın ayak. Bir de şifre harf buldunuz. Finale son soru. Hazırsak sizinle devam ediyoruz. Birinci etabın sonuna son soru sizle devam ediyoruz. Kaç soru açalım? 21. 21 geliyor. Bakalım 21'de ne var? Arınmış, soyutlanmış olan. 10 arı. Saniye başladı.
1: Arı.
0: Arı.
1: Arı.
0: Arı değil.
1: Ayı olamaz. Azı olamaz.
0: Arı değil. Arıya çok yakın ama. Emre Bey siz yine alfabeyi sayın diyeceğim ama.
2: Baştan başlamayacağım. Ari.
0: Ari doğru yanıt. Emre Bey bu sefer doğru yerden başladınız. Tebrik ediyoruz. Efendim 15 soruyu tamamladık. Birinci etapta. Kaçar kelime bildik? Bir tahmininiz var mı?
1: Yok.
0: Acaba aradaki fark nasıl oldu? Her bildiğimiz kelime 5 puan değerindeydi. Emre Bey kaç kelime bildiniz?
2: 3 tane.
0: 3 tane bildik evet. Diye düşünüyorsunuz. Fatma Hanım siz biraz bildiniz galiba. Bildim arayı açmış olabilir
1: ben
0: misiniz?
1: Ben A'dayım hala.
0: Peki bakalım kaçar kelime bildiniz? Puanlarımıza bir bakalım. Fatma Altekin sır küpü birinci etapta 10 kelime bildi ve toplamda 50 puan topladı. Emre Arıcı bu bölümde 5 doğru kelime buldu ve 5 puandan 25 puanla birinci etabı tamamladı. Evet 15 soru üstünden birinci etabımız tamamlandı. Ne yapıyoruz? Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz. Evet geldik sır küpünün ikinci etabına. İlk etabı Fatma Altekin 50 puanla tamamladı. Yaklaşık 10 kelime bildi. Fatma Hanım 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bakalım kaç tanesini bileceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki başlıyoruz o zaman. Gelsin sorularımız. Coğrafi işaretli Akçakoca Kaplan Dede Kestanesi hangi ilimizde yetişir?
1: Düzce.
0: Düzce doğru yanıt. Sultan Alparslan Havalimanı hangi şehirde bulunur?
1: Van.
0: Değil. Doğru. Muş. Hemen bir görüntümüz var. İzleyelim. Gelsin sorumuz.

0: Ortaya çıkan Tabi Tabi adlı şarkısıyla kim seslendirmiştir?
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki. Bulgur ve irmikten yapılan, hamurun içine kıyma, ceviz ve çeşitli baharatlar konularak pişirilen yemeğin adı?
1: İçli köfte.
0: Harikasınız. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. İçli köfteyi bildik. Pek çok alanda bilimsel çalışma yapan ama özellikle tıp alanında tanınan büyük İslam aliminin adı?
1: İbn-i Sina.
0: İbn-i Sina doğru yanıttı. Hemen sıradaki sorumuz geliyor. Bir video soru, seyredelim neresi?

0: Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan görüntülerdeki ilimizi tanıdınız mı Fatma Hanım?
1: Bursa değil.
0: Değil.
1: Edirne, Tekirdağ, yok.
0: Değil.
1: Pas.
0: Pas dedik. Peki gelsin sıradaki sorumuz. Halk arasında bilgeliği, espri anlayışı ve zekasıyla tanınan karakterin adı.
1: Ben.
0: Harikasınız ama yanıtta ben yok.
1: Yok. Evet, bayağı da uzun. Pas.
0: Peki pas dedik. Aa, tekrar geldi ama maalesef
1: evet.
0: Bulamadık. Peki olsun. Ben hemen soruların üstünden hızla bir geçiyorum. Birinci yanıtımız Düzce. Doğru bildiniz. Muş'u doğru bildiniz. Görüntülerini izlediğimiz Ihlara Vadisi hangi ilimiz demiştik? Aksaray olacaktı. Doğru yanıt. Bankacılıkla ilgili bir soru gelmişti size. Ödemenin banka ya da kredi kartıyla yapılmasını sağlayan tahsilat cihazı tabii ki POS cihazıydı. Biliyordunuz. Çeşitli kumaşlardan yapılmış, kalçaya kadar inen ve paltoya benzeyen hırka üst dedim.
2: Kaban.
0: Kabandı. Kaban. Doğru yanıtımız kaban olacaktı. Çok güzel bir tabi tabi şarkısı dinledik.
1: Evet.
0: Sinan Akçil olacaktı. Ya, doğru yanıtımız.
1: Aslında Sinan Akçil diyecektim ama.
0: İçli köfteyi bildiniz. İbn Sina'yı bildiniz. Bir video soru girmiştik. Video sorumuz Bilecik. Osmanlı Devleti'nin evet. ilk başkenti olan görüntülerimiz Bilecik'e aitti. Ve en son sorumuz yine maalesef süremiz bittiği için son dakika ben dediniz ama doğru yanıtımız halk arasında bilgeliği ve espri anlayışıyla ünlü olan Nasreddin hocamız olacaktı doğru yanıt. Ve toplamda bu blokta 4 doğru yanıt alabildik Fatma Hanım sizden. Emre Bey hazırsak 120 saniyenizi başlatıyoruz. İlk sorunuz geliyor. Coğrafi işaretli Korkuteli kar yağdı armudu hangi ilimizde yetişir?
2: Antalya.
0: Antalya doğru yanıt. Süleyman Demirel Havalimanı hangi şehirdedir?
2: Isparta.
0: Doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuz bir video soru. İzliyoruz gelsin görselimiz.

0: Görüntüleri izlediğiniz peri bacaları hangi ilimizdedir?
1: Nevşehir.
0: Nevşehir doğru. Tebrik ediyorum. Gayet iyi gidiyorsunuz. Bilgisayarda hazırlanan bir metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine yazan aracın ismi?
1: Yazıcı.
0: Yazıcı, bunu da bildiniz. Tebrik ediyorum. Sıradaki sorumuz geliyor. Alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşan yatak giysisinin adı?
1: Pijama.
0: Pijama doğru yanıt geldi. Hemen bir videomuz var, bir sesimiz var. Dinliyoruz bakalım.

0: Süremiz başladı.
1: Linet.
0: Maalesef değil.
1: Pas.
0: Pas dedik, hemen geçiyoruz. İçine kıyma koyularak küçük bohçalar yapılan hamur yemeğinin adı.
1: Bayılırım. Mantı.
0: Mantı. Hayır.

0: Harika, ben de bayılırım.
1: 2015 yılında kimya dalında Nobel ödülünü alan bilim insanımızın adı
2: Aziz Sancar.
1: Aziz Sancar, harikasınız, çok iyi gidiyor. Yine bir videomuz var, bir görsel soru geliyor. Bakalım ne arıyoruz?

0: Görüntülerini izlediğiniz Uzungöl ile tanınan şehrimiz hangisidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon, harika. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan karakterin adı?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen diğer sorumuza geliyoruz. Barış Manço'dan Domates, Biber, Patlıcan şarkısını seslendiren sanatçımızı sormuştuk size. Bir tahminimiz var mı sesli soruda?
1: Hilal.
0: Hilal değil. Pas. Diğer sorunuza tekrar geçiyorum. Türk masal anlatı geleneğinde dürüst, saf, meraklı, yardımsever ve kurnaz olarak anlatılan bir genci soracağım size. Genç bir oğlan.
1: Keloğlan.
0: Sürenizdi. Çok doğru, Keloğlan'dı ama süreniz bittiği için doğru sayamıyorum.
1: Sağlık olsun.
0: Dedi, nasıl geçti, siz değerlendirme alalım etabı. Çok
1: oldukça
0: hızlı bitirdiniz.
1: İyi geçtik. Bir kar suyu bilemezdim çünkü domates, biber, patlıcan şarkısı benim için Barış Manço demektir.
0: Barış Manço'dan, evet.
1: Dolayısıyla kar suyu bilemedim. Yani Keloğlan'ı da yarışmanın heyecanlığından ötürü zannediyorum. Tahmin edemedim çünkü çok severim Keloğlan'ı.
0: Birazcık da soru editörlerimiz zaten yanıtı bulamayın diye gizlemişlerdi.
1: Sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum kendilerine.
0: Karakter diye bitirdikleri evet. için bulamadık. Fatma Hanım, sizin nasıl geçti?
2: Güzel geçti.
0: Güzel geçti. Peki. Biraz galiba bu bölümde Emre Bey'e fazla soru kaptırdık gibi geliyor.
2: Kaptırdık.
0: Bir bakalım mı puan tablomuza bu bölümü? Bakalım. Kaçar kelime bilerek tamamladık.
2: 4'e 8.
0: Kaç puan topladık?
2: Yarı yarıya.
0: Yarı yarıya oldu diyorsunuz. Evet. Siz oradan saydınız tabii. Bakalım bu bölümde Emre Arıcı bu bölümde 80 puan, 10'ar puandan 8 doğru kelimeyle tamamladı. Fatma Altekin bu bölümümüzde 4 doğru yanıt verdi ve 10'ar puandan 40 puanla bu bölümü tamamladı. Tabi birinci etap ve üzerine geldi. İkinci etap, ilk etapın önde tamamlayan Fatma Hanım'dı. İkinci etapta Emre Bey arayı kapattı. Peki bir bakalım mı? Nasıl oldu? Kaçar puanla arayı kapattık. Şu anda ikinci etabı kaçar puanla tamamlıyoruz ve üçüncü etaba kaç puan toplayarak gidiyoruz? Bir fikriniz var mı?
1: Yani 10 puan benden önde diye tahmin ediyorum.
0: 10 puan sizden
2: yok, 15
0: öndeydi.
2: Puan önde.
0: Peki bakalım ne oldu? Evet, Emre Bey arayı çok hızlı kapattı ve öne geçti. Toplamda 105 puan topladı birinci etap ve ikinci etapın sonunda. Fatma Hanım ilk etabı önde tamamlamıştı. İkinci etapta maalesef 4 soruya doğru yanıt vererek bu bölümü 90 puanla kapattı. O zaman bir etabımız daha var.
2: Var.
0: Butonların devreye girdiği daha tempolu, daha dinamik bölüme gidiyoruz. Sır küpünde 3. etaba geçiyoruz. Evet efendim, geldik sır küpünün 3. etabına. Butonlar devreye giriyor. Çekişmenin en üst noktasındayız. Hazır mıyız Emre Bey? Hazır mıyız Fatma Hanım?
1: Hazırız.
0: Peki Emre Bey, ilk 2 etabı önde tamamladığınız için soru seçme hakkı sizde. Sizinle başlıyoruz. Tablomuzu açtık. Kaç nolu soruyla başlayalım?
1: 8 nolu soru.
0: 8 nolu soruya hemen dönüyoruz. Bakalım 8 bir video soru izliyoruz ne geliyor?

0: sorumuz Yunan kadın şarkıcının adını soruyoruz size. Alexius. İsmi nedir acaba Emre Bey?
1: Maria.
0: Maria değil. Maria değil. Alexiu. Maria değil. Ne olabilir? Hemen bir harf açıyoruz. Acaba hangi harfimiz geliyor? İlk harfimiz H. 10 saniye başlattım. Kim basacak?

0: Newton'a? Var mı bir bilgimiz? Var mı bir tahmin? Ha? Bulamadık. Bir harf daha açıyoruz ve hemen 10 saniyeyi başlatıyoruz tekrar. Emre Bey.
1: Haris Alexius.
0: Haris Alexius doğru. Haris Alexius doğru yanıt olacaktı. Emre Bey bildi. Bir de harf açtınız. R harfini açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 22.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 22'de ne arıyoruz? Uzaklaşmak. 10 saniye başladı. Kim basacak? Emre Bey bastı. Uzaklaşmak. Ne olabilir?
1: Cevap Irak.
0: Irak çok doğru ama Irak değil. Bilemedik. 10 saniye tekrar başlatıyorum. Bir harf açıyorum. 10 saniye başladı. Kim basacak?
2: Iramak. Iramak.
0: Iramak doğru yanıt. Fatma Hanım çok kendinizden emin, sakin bastınız. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: Hangi soru? 33 olsun.
0: 33 nolu soru geliyor. Bakalım 33'te ne var? Hazırız mıyız? Eller butonda olsun lütfen. Ocak sehpası 3 ayak. Emre Bey.
1: Saç ayağı.
0: Saç ayağı doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 26.
0: 26 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 26. Deneysel. 10 saniye başladı. Deneysel. Ne olabilir? Kim basacak? Eller butona gitmiyor. Emre Bey bastı.
1: Farazi.
0: Farazi değil.
2: Deneysel.
0: Bir harf açıyoruz. Deneyselin eş anlamlısını arıyoruz. İlk harfimiz A. Deneysel. 10 saniyeyi başlattık. Bakalım kim basacak butona?
2: Deneysel.
0: Bulabilecek miyiz bu kelimeyi? Deneyselin eş anlamlısı ilk harfimiz A.
1: A'la başlıyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Yarışmacılarımız dikkatle bakıyor. 10 saniyeyi başlatıyoruz. İlk harf A. P. Ne olabilir?
2: Aspirin.
0: Aspirin. Keşke bir bassaydınız Fatma Hanım. Ama aspirin değil. Bir harf daha açıyoruz. Sürenizi başlatıyoruz. Aspirine de çok yakın.
2: Yakın.
0: Kim basacak?
1: Ampirik.
0: Emre Bey tebrik ediyorum, ampirik doğru yanıt. Nasıl buldunuz? Nereden?
1: Yani deneysel, hani biraz düşündüm kelimeyi.
0: Tebrik ediyorum. Biliyor muydunuz ampirik kelimesini?
1: Ampirik okuduğum işte makalelerde veya
0: böyle
1: işte lise döneminden
0: önceden
1: gelen bilgilerle kalmıştı, evet.
0: Harika. Çünkü aspirine karşılık ampirik yanıtı.
1: Ben de parol diyecektim zaten.
0: Tebrik ediyorum. Peki sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Tabii. 39.
0: 39. Gelsin bakalım 39. Bir kadın ismi. 10 saniyelik süre başladı derken Emre Bey.
1: Hızlı mı bastım bilmiyorum.
0: Yo buyurun buyurun.
1: Lara.
0: Lara değil. Bir harf daha vereceğiz. Bu arada süreniz dolmadan üretebilirsiniz Lara dışında. Diğer harfleri söyleyebilirsiniz. Biz bir harf daha açtık. 10 saniye başlattık. Kim basacak? Cevap için basmanız gerekiyor. Emre Bey bastı.
1: Iras.
0: Iras. Doğru mu? Çok yakın. Ama inanılmaz yakın. Bakın Iraz'a çok yakın. Bir harf daha açıyoruz. Ama Iraz değil. Kim basacak? Emre Bey yine bak.
1: Aras.
0: Aras da değil.
1: A'dan başladım ama.
0: A'dan başladınız ama bu sefer I'ya çok yakındı. Ne olabilir? Bilemedik. Sürenizi başlatıyorum. Kim önce basacak? Süre başladı. Kim? Fatma Hanım.
2: Iraz.
0: Iraz doğru yanıt. Emre Bey hep terse gidiyorsunuz. I'ya çok yakın, A'ya gittiniz bu sefer. Peki Fatma Hanım sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 40 olsun.
0: 40 nolu sorumuz geliyor. Bakalım 40'ta ne arıyoruz? Sodyumun simgesi.
2: Na.
0: 10 saniye süreniz başladı. Na doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam edeceğiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 52.
0: Fatma Hanım 52 dediniz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım kim önce butona basacak? Gelsin sorumuz. Avuç içi.
2: Ayağı.
0: Ayağı doğru yanıttı. Sizinle devam edeceğiz Fatma Hanım. Soruyu sormamı lütfen bekleyin.

0: Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Bekleyeyim mi?
0: Şimdi beklemeyin. Ben soru sorunca bekleyin.
1: 59.
0: 59 geliyor. Bakalım 59'da ne arıyoruz? Sorunuz geliyor. Bir sayı başladı.
1: Ben gene çok. 2.
0: 2. Peki Fatma Hanım. Emre Bey, Fatma Hanım soruyu sorup arkasına hemen basıyor. Biraz evet, daha seri lütfen. Dikkat edin, kaptırmayalım. İki tane soru gitti bu tarafa. Fatma Hanım, sizdeyiz tekrar. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 34.
0: Soru geliyor. Soruyu okumama izin verin lütfen. Tamam. 34 numaralı soru geldi. Bilgisayar oyunu süre başladı. Emre Bey.
2: Bilgisayar oyunu, bir evet, oyun ismi mi söyleyeceğim?
0: Evet, ne olabilir?
2: Atari.
0: Atari, doğru yanıt. Eskilerden kalma bir cihaz. Oynar mıydınız Atari, sever miydiniz?
2: Oo, bayılırım.
0: Bayılırsınız. Oyun sever misiniz?
2: Oyun severim. Ama ben belirli bir yaştan sonra seyirci olarak sevmeye başladım oyunları. Hı-hı. Daha gençlik yıllarımda oyun oynamayı çok seviyordum. Daha sonra işte çocuklar büyüdü. Eşim de çok sever bilgisayar oyunlarını.
0: Güzel. Oyunlar hayatımızın bir parçası ki, evet. Atari eskilerin.
2: Tabii Atari.
0: Bizim jenerasyonun
2: her
0: çok iyi
2: versiyonunda
0: bildiği,
2: oynadım Atari'nin, öyle söyleyebilirim.
0: Dönem. Peki. Bir de şifre harf bulduk. Bir bakalım mı aşağıdaki kelimemiz ne olabilir? Herhangi bir tahmininiz olur mu acaba? Kelime size bir şey çağrıştırıyor mu?
2: Bunun ne anlama geldiği
0: herhangi bir şey bir sorusu. Lütfen söylemeyin ama şöyle bir kelimeye bakalım. Biraz farklı harflerden oluşan, değil mi? Karmaşık bir kelime
1: tek
0: sorduk.
1: Kelime.
0: Peki. Devam ediyoruz. Biraz sonra tahminlerinizi alacağım.
1: Tamam.
0: Siz de devam ediyoruz. Emre Bey, kaç nolu soruyu açalım?
2: 12.
0: 12 nolu soru. Gelsin bakalım 12. Dökme demir. Emre Bey.
2: Pik.
0: Pik. Doğru. Tebrik ediyorum. Hemen sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Soruyu okuduğum an basabilirsiniz düğmelere.
2: 6.
0: 6. Gelsin sorumuz. Osium'un simgesi. Emre Bey.
2: Os.
0: Os. Doğru mu? Tabii ki doğru. Sizle devam ediyoruz. Ay, kapatıyoruz galiba Emre Bey. Çok hızlı cevap veriyorsunuz. Kaçla devam edelim?
2: 10.
0: 10 numaralı soru geliyor. Gemide çalışan veya gemi işleten 10 saniye başladı. Fatma Hanım.
1: Gemici.
0: Gemici. Soruyu kaptırdı Emre Bey.
2: Ya ben bile bile radis yaptım.
1: Evet.
0: Bile bile.
2: Evet.
0: Bu sefer arada kaptırdı.
2: Yani ne kadar evet, hızlı olduğunu Fatma Hanım'ın bu evet, zamana kadar biraz, bilmem gerekiyordu.
0: Biraz eller evet, burada şansı belirliyor. Evet. Artık çünkü kelimeler ortaya çıktı.
1: Çıktı.
0: Değil mi? Tek harfle yakalıyoruz. Hazırsak size devam ediyoruz Fatma Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 7.
0: Eller havada, butonların üstünde, 7 nolu soru geliyor. Dağ kırlangıcı. 10 saniye
1: Ebabil
0: dedim. Fatma Hanım Ebabil dedi. Doğru yanıtı da verdi. Peki. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz. Eller butonun üstünde.
1: 31.
0: 31 nolu soru geliyor hazırsak. Ortakçı. Başladı süre.
1: Merhaba.
0: Fatma Hanım yine buldu. Merhaba dedi. Emre Bey biraz hızlanalım lütfen. Eller butonun üstünde. Fatma Hanım sizinle devam ediyoruz.
1: 55.
0: 55. Bakalım 55. Okuyorum sorunuzu. Zamir. 10 saniye başladı. Emre Bey. Zamir.
2: Öyle bastım ama.
0: İyi yaptınız.
2: Neye bastım
0: bir
2: bilmiyorum
0: harf var
2: yani. Bilmiyorum.
0: Peki sıkıntı yok. Hemen biz bir harf açıyoruz, 10 saniyeyi başlatıyoruz. 10 saniye başladı. A ve I. Zamir.
1: Arık. Arık.
0: Arık.
1: Alık. Alık. Arık. Alık.
0: İkisi de değil. Bir harf daha açalım. Hazır mıyız? Eller butonda. Açtık. 10 saniye başladı Emre.
2: Adıt.
0: Bey.
2: Adıt.
0: Adıt. Değil. Üretin.
1: Ben niye basıyorum?
0: Üretin. Cevap hakkı sizde.
2: Adım.
0: Değil. Bey. Neyse. Bu ipucunu vermeyeceğim. Başka yere gidiyorsunuz. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum. Kim basacak?
1: Adık.
0: Adık da değil.
1: Adız.
0: Adız da değil.
1: Adıl.
0: Adıl. Doğru yanıt. B'yi söylediniz, K'yi söylediniz, L'yi söylemediniz. Ya atlıya atlıya gidiyorsunuz. B, K. Tekrar masada da bırakın.
2: Biz heyecan seviyoruz.
0: Yani. Gerçekten öyle.
1: Sıralı olması gerekiyor.
0: I'ya en yakın harf A.

0: M'den sonra.
1: Rakibimi şaşırtmaya çalışıyorum.
0: Harika gidiyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf bulduk.
2: Ha, bulduk mu?
0: Kelimemizin sonu çıktı.
1: Evet.
0: İrizlik.
2: İrizlik.
0: Devam ediyoruz. Fatma Hanım, sizdeyiz. Kaç doğumlu soruyu açalım? 40... Eller butonda.
2: Ha, butonda. 46.
0: 46. Gelsin bakalım 46. Soruyorum. Hazırsanız.
1: Çok hazırız.
0: Sıradan bayağı.
2: Adi.
0: Adi doğru yanıttı. Fatma Hanım yanıtladı hemen. Kaç dolu soruyu açıyoruz Fatma
2: 44 Hanım? Olsun.
0: Gelsin 44. Hazır. Kadife, çuha, yün benzeri kumaşların yüzeyindeki ince tüy. 10 saniye başladı. Emre Bey. Hadi
1: Puff.
0: Emre Bey.
1: Paf.
0: Paf değil. Vallahi hayır. Kazanın istiyorum bakın. Olmadı. Arayı ben doldurmuş oldum. Yanıtınızı alamadım. Bir harf daha koyuyoruz hazırsanız.
1: Ah buldum şimdi ya. Ah, çok kötü
0: ama
1: oldu.
0: Basın o zaman.
2: Ben bastım.
0: Batmadım, bastım.
2: Tav.
0: Tav değil. Emre Bey.
1: Kav, kav.
0: Daha değil. Söyle bir.
2: Pav.
0: Pav da değil.
1: Tav.
0: Bir dakika. 10 saniyenizi tamam. Başlatıyorum. Hazır mısınız harf koymaya?
2: Tamam, hazırız.
0: 10 saniye başladı. Kim bas? Emre Bey.
1: Kav.
0: Değil.
1: Tav.
0: Değil.
1: Pav.
0: Değil.
1: Rav.
0: Değil.
1: Mav.
0: Değil.
2: Ben de sıra bastım.
0: Bir ya saniye Allah. Bilemedi. 10 saniye tekrar başlatacağım. Peki. Hazırsanız 10 saniyeyi başlatınca basıyorsunuz.
2: Ay sanki
0: basın.
2: Yav.
0: Yav da değil.
2: Harf kalmadı.
0: Harf kalmadı diyorsunuz bakın.
1: Zav.
0: Harf kalmadı diyorsunuz. Çok büyük bir harf kaldı.
1: Ben buldum.
0: 10 saniyeyi başlatayım. Basın öyle yanıtlayın. Bir saniye. Basın.
1: Tav.
0: Harf kalmadı diyorum bakın. Harf kalmadı.
1: Hav, hav.
0: Evet, tebrik ediyorum.
1: Hav. Yani ya, burada beni havlattınız.
0: Estağfurullah.
2: Evet hav yani.
0: Harf
2: evet.
0: Kalmadı diye hatta, bağırıyorum.
2: Evet
0: artık.
2: Ya.
0: Hangi harf olabilir?
2: Hayır hav bir de zaten hani hav çıkıyor.
0: Evet, hav
2: alerji
0: çıkıyor.
2: Falan oluyor bir şeyler var ya ondan niye gelmedi?
1: Ben de hav hav diyor.
0: Peki tebrik ediyorum. Harf kalmadıdan yakaladık.
1: Ay çatladım.
0: Havdı doğru yanıtımız. Peki, sizle devam ediyoruz Emre Bey.
1: Peki, biraz...
0: Son soruyu açalım.
1: Düşünebilir miyim çok kısa?
0: Tabii ki, buyurun.
1: 41.
0: 41. 41. Geliyor 41 no'lu soru. Baş kaldırıcı. Emre Bey.
1: Asi.
0: Asi doğru yanıt. Tebrik ediyorum Emre Bey, harika. Hemen bastınız, bildiniz bu sefer. Kaç son soruyla devam edelim?
1: 32.
0: 32 no'lu soru geliyor.
2: Göremiyorum 32.
0: Bir sınıflama yapabilmek için belirlenmiş ölçü sistemi 10 saniye başladı. Emre Bey.
1: Tasnif diyeceğim ama.
0: Tasnif değil.
1: Tasnif.
0: Başka ne olabilir?
2: Sınıflama yapabilmek için belirlenmiş ölçü sistemi.
1: Ayrım.
0: Peki bir harf açıyoruz. Hazır mısınız? Eller butonda. Harfi açtık. 10 saniye başlattık. Fatma Hanım. Hadi Fatma Hanım. Bağ. Bağ ne olabilir?
2: Bağda kaldım.
0: Bağda kaldınız.
2: Kaldım.
0: Hazır mısınız? Eller butonda. Bağ. Bir harf daha veriyoruz. Süreyi başlatıyoruz. Harfi açtık 10 saniye. Emre Bey.
1: Barem.
0: Barem. Barem doğru yanıt. Tebrik ediyorum.
2: Evet bir de harf çıktı.
0: Şifre harfi de buldunuz. İlk harfimizi açtık. Şifre kelimenin ilk harfini buldunuz. Evet kaçla devam ediyoruz?
1: 35.
0: 35 geliyor 35. Sınır. 10 saniye başladı.
1: Limit.
0: Emre Bey buldu. Limit. Tebrik ediyorum. Bir de şifre harf buldunuz. 20. soruyu tamamladık ve bakalım kaçar kelime bildik bu bölümde. Bir tahmininiz var mı kaçar kelime bildiğinizle ilgili? Biraz hızlı geçti değil mi?
1: Yok evet.
0: Tonlar devreye girdi. Harfler birbirine karıştı. Hemen bir bakalım mı kaçar puan topladık. Nasıl gidiyor? Çok güzel bir eşitlik var. Tebrik ediyorum. Fatma Altekin 10 doğru yanıt buldu. 10 doğru kelimemizi bildi. Sevgili Emre Arıcı yarışmayı çok başa baş götürüyor. Burada 10 tane doğru yanıt vererek 100 puan topladı. Tabii bu bölümün bir eşitliği var. Ne yapıyoruz? 3 soru daha gidiyoruz. Eşitliği bozmak için. Arkasından tahminlere ve toplam puanlara geçeceğiz. Bu arada şifre kelimemizde de bayağı bir harfimiz açıldı. Ne yapıyoruz? Emre Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 43.
0: 43 nolu soru hazır mıyız?

0: Eller butondan. Evet, son 3 soru. Geliyor sorumuz. Eylül. 10 saniye Emre Bey için. Emre Bey. Eylül. Eylül.
1: Ilıman.
0: Ilıman değil. Bir harf açıyoruz. Hazır mıyız? 10 saniye başlatacağım. Başladı. Kim basacak? Emre Bey.
1: İlk yaz.
0: İlk yaz mı? Eylül. İlk yaz değil, Eylül. Eylül, Ekim, Kasım, ilkokul bilgileri. 10 saniye tekrar başlattım. İlk yaz değil, ilk. Kim basacak? İlki de bildiniz ama yaz değil. Fatma Hanım? Nedir?
2: İlk.
0: Eylül, Ekim, Kasım, sonbaharın diğer adı ne olabilir? 10 saniyeyi başlattım. İlk.
1: Söz.
0: Söz değil. Mevsim.
1: İlk.
0: Eylül. Mevsimlerden gidiyoruz. Ah diyeceksiniz. Ah.
1: Ah hem de nasıl. Ah ne ahlar
0: diyeceğim
1: ben. Nasıl
0: ah diyeceksiniz. İki harfimiz var ama ikisini de açamıyorum. Çünkü ikisi de şifre harf. Hazırsanız 10 saniyeyi tekrar başlatıyorum. Bakalım kim basacak? Fatma.
2: İlk yüz.
0: İlk. Yüz. Yüz. Doğru. Sonbahar eşittir.
2: Evet. Yüz. Yüz.
0: İki tane evet. Harf buldunuz. Son soruyu açıyoruz. Tahmine son bir kaldı. Bakalım kim önde tamamlayacak. Kaç dolu soruyu açalım Fatma Hanım?
2: 57.
0: 57. Bakalım 57'de ne arıyoruz? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamları. 10 saniye başladı. Kim basacak? Osmanlı'da yüksek dereceli ilim adamlarına ne denirdi? Bir harf açalım. Evet. Bakalım hatırlayabilecek miyiz? 10 saniyeyi başlattık. M ve V harflerimiz var. M ve V. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Bakalım ne bulacağız? 10 saniye başladı. Artık araları doldurabiliriz. Emre Bey nasıl dolduracaksınız? M ve L.
1: Mevale.
0: Mevale. Çok yaklaştınız Emre Bey. Sadece bunu söyleyeyim. Bir harf açtık, 10 saniye başlattık.
2: Patladı, mevali.
0: Kaptı. Mevali.
2: Mevali.
0: Doğru bildiniz. Mevali doğru yanıtımızdı. Evet, eşitliği bozduk. Fatma Hanım üst üste iki kelime bildi. Ve eşitlik bozulduğu için bakalım. Kaçar kelime bildik. Kim önde tamamlıyor bu bölümü ve bayağı da bir şifre kelimeden harf açmış olduk. Hemen puan tablosuna bakıyoruz. Fatma Altekin 12 doğru kelime biliyor ve 10'ar puandan 120 puan topladı bu bölümde. Emre Arıcı 100 puan topladı. Toplamda 10 kelimeyi buldu bu bölümde. Peki birinci etap oynadık. İkinci etap oynadık. Ve üçüncü etap oynadık. Bakalım üç etap sonunda topladığımız puanlarla kim birinciliği aldı? Kim ilk tahmini yapacak? İlk tahmin hakkı kimde olacak? Hemen tablomuza tekrar bakıyoruz. Bakalım toplamda üç etap sonunda kaç puan topladınız? Evet, tebrik ediyorum. Fatma Altekin 210 puan topladı 3 etap sonunda ve Emre Bey maalesef 5 puan gerisinde 205 puanla 3. etabı finale getirdi. Yaklaşık 5 puanlık yani ilk etaptan kaynaklanan bir kelimelik farkla 3. etabın sonuna geldik. Tabii böyle olunca bu tabloya göre 1. tahmin hakkımız Fatma Hanım'da oluyor. Fatma Hanım, burada şunu hatırlatmak istiyorum. Tek cevap hakkınız var. Zaten şifre cümlenin, şifre kelimenin neredeyse tamamı çıktı ama koyduğunuz harf çok önemli. Yine başa döndük. Yanlış bir harf koyarsanız yine gidecek. Yani ona göre lütfen dikkatli düşünün. Emre Bey zaten direkt A diye başladı ama. Fatma Hanım lütfen dikkat edin. Eğer kelimeyi doğru bilmiyorsanız lütfen koyacağınız harfe dikkat edin. İlk tahmin hakkı, ilk cevap hakkı sizde. Hazırsanız yanıtınızı alacağım.
2: Evet.

0: düşünüyorum şu anda oraya konabilecek tek bir harf var.
1: Esasında birden fazla harf var. Yine yani bir var sürü yani, sesli evet, harf var ama
0: 8 tanesi
1: ama 8 tanesini koyamıyoruz bu sefer.
0: Evet.
1: İyi düşünüp bir tane koyacaksınız. Hazırsanız.
0: Yani başka hiçbir şey aklıma gelmiyor. Tek aklıma gelen şeyi söylüyorum.
1: Alacağım. Hazır mısınız?
0: Hazırım galiba.
1: Peki. O zaman yanıtınızı alıyoruz.
0: Mürdüm Girizlik.
1: Mürdüm Girizlik.
0: Evet.
1: Çok iyi getirdiniz. Ama yanıtımız Mürdüm Girizlik mi acaba? Çok iyi mücadele ettiniz. Mürdüm Girizlik kelimesini biliyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Tamamen
0: evet,
1: ihtimaller yani, üstünde ihtimal bir harf ederim koydunuz. Peki. Evet. Mürdüm Girizlik doğru yanıtımız mı? Bu akşamın gizli kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Bakıyoruz. Süremiz maalesef
0: değil mi?
1: Doğru değil. Mürdüm Girizlik yanıtını kabul edemiyorum. Evet, Fatma Hanım'dan doğru yanıtı alamadık. Şimdi tahmin sırası. Eğer kelimeyi tam bilmiyorsanız tahmin etmek durumundasınız. Emre Bey, sevgili Emre Arıcı'ya geliyor cevap hakkı. Bakalım Emre Bey hangi tek harfi koyacak? Hazırsak yanıtınızı alalım.
2: Mürdüm Girizlik.
1: Mürdüm Girizlik. Acaba finalde bu akşamın sakladığımız şifre kelimesi mi? Mürdüm Girizlik. Kelimeyi biliyor muyuz? Ne anlama geldi?
2: Öyle bir mertlikle ilgili bir şey var.
1: Olduğunu düşünüyorsunuz.
2: Evet.
1: Mürdüm
2: Girizlik. Öyle bir çağrışım yaptı bende.
1: Olduğunu düşündünüz. Bakalım Mürdüm Girizlik doğru yanıt mı? Sır küpünün saklı şifre kelimesi Mürdüm Girizlik mi? Yanıtımız gelsin mi?
0: Gelsin.
1: Gelsin. Mürdüm. Doğru. Tebrik ediyoruz Emre Bey. Kelimenin anlamını biliyor musunuz? Mürdüm Girizlik.
2: Yani böyle mertçe dövüşen, çarpışan gibi bir şey yaptı bende. Tam anlamını bilmesem de. Hani böyle girizlik, yani böyle girişken, mertlik konusunda.
1: Tam tersi diyeyim. Şöyle ki toplumda insanlar arasında karışmaktan kaçınmak anlamına gelen bir enteresan kelimeyi gizlemiştik.
2: Evet.
1: Mertlik gibi düşündünüz.
2: Çünkü
1: ama
2: girizlik hani böyle girişkenlik gibi bende hep evet, çağrışım yapar.
1: Biraz girişken olmayan insanlar arasına, toplum arasına karışmak istemeyen, tercih etmeyen kişi, birey anlamına geliyordu. Bu akşamın şifre kelimesi. Toplumda insanlar arasına karışmaktan kaçınandı Mürdüm Girizlik. Evet efendim, bu bölümde sır küpünde gizlediğimiz şifre kelime Mürdüm Girizlik'ti. İnsan arasına çıkmaktan hoşlanmayan, insanlar arasına karışmaktan kaçınandı. Çok başa baş bir mücadele geçirdik. İlk etabı Fatma Hanım aldı, ikinci etabı Emre Bey aldı. Üçüncü etapta bir beraberlik, başa baş bir mücadele vardı. Fatma Hanım önde tamamladı fakat şifre cümleyi, şifre kelimeyi maalesef cevaplayamadı. Hakkımız tekrar Emre Bey'e geçti ve Emre Bey şifre kelimeyi bularak bu akşamın kazananı oldu. Her zaman söylüyoruz, bizim yarışmamızda bir kaybeden yok. Sadece sırasıyla ödülünü alan bir okulumuz var. Bakalım neresi almış? Bitlis'e gidiyor. Bitlis'te Merkez Yükseliş İlkokulu'nu canı gönülden tebrik ediyoruz. Emre Bey, size de katıldığınız, yarıştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Fatma Hanım, size de temsil ettiğiniz okul adına çok teşekkür ediyoruz. Ama herhangi bir kayıp yok. Yeni bir yarışmada, yeni bir yarışmacıyla mutlaka hediyemizi çocuklarımıza, gençlerimize, kardeşlerimize, öğrencilerimize ileteceğiz. Biz kısa bir değerlendirme alalım. Nasıl geçti yarışma?
2: Ben bir şey söylemek istiyorum kazanan kaybeden meselesiyle ilgili olarak. Burada çok büyük bir kazanan var, Türk milleti. Dolayısıyla bizim kazanmamız ve kaybetmemizin bir önemi yok. Benim için çok keyifli geçti yarışma. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizleri çok güzel ağırladınız. Güler yüzünüz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Eğlendim. Ayrıca bunun bir sosyal sorumluluk içeriği olması nihayetinde benim için çok ayrı anlam taşıyor. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Bitlis'teki kardeşlerimi de yanaklarından öpüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emre Bey. Fatma Hanım, siz?
0: Çok güzel, çok keyifliydi. Özellikle çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir etkinlikte bizi de bizle beraber olduğumuz için çok mutlu oldum.
1: Biz çok teşekkür
0: yani,
1: ediyoruz.
0: Yani gerçekten çok güzeldi. Çok keyifli bir ortamdı. Bunu da sağladığınız için teşekkür ediyorum. Ama Kahramanmaraş'taki çocuklarımıza da unutmuyoruz. Zannetmesinler ben kaybettim. Onlar kaybetmediler, kazanacaklar.
1: Kesinlikle gençlerimizin, evet, öğrencilerimizin hakkı bizde saklı. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Neyi yaptınız? Geldiniz, yarıştınız. Öğrenci kardeşlerimizi temsil ettiniz. Stüdyomuza renk kattınız. Bizimle beraber çok keyifli bir yarışma geçirdiniz. Evet. Sizi bırakmıyoruz. Tarihi sever misiniz? Tarihle ilgilenir misiniz?
2: Ben severim tarihi.
1: O zaman Ağpara Kütüphanesi'nden sizlere minik birer küçük hediyemiz var. Kronik Yayın Evlerinden birer kitap hediyemizi sizlere takdim edeyim.
0: Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Emeklilik döneminde bizden birer hatıra olsun, bir anı olsun. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Efendim, Sır Küpü'nün bu akşamki bölümünün sonuna geldik. Sizler de Ağpara Stüdyosu'na misafir olmak isterseniz, miniklerimiz, gençlerimiz adına küçük bir katkıda bulunmak isterseniz sizleri de bekliyoruz. sırkupu@apara.com.tr adresinden lütfen bize ulaşın. Kısa bir geçmişinizi yazmanız, katılma talebini atmanız yeterli. Sizi de burada misafir edelim, gençlerin gelişimine bir taşı beraber koyalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Nikola Tesla.
1: Tesla,
0: the greatest inventor of the age.
1: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
2: Tesla, didn't see you there.
1: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin.
0: Alternate currents.
1: Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

Adıyamanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok

Turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde

800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz, tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Belcekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil, binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

0: Ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum senin?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A-Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

İnsanoğlu iyi hissetmek ister ama bunun için bir şeyler yapması gerekiyor. Psikoloji bilgisinin iyi hissetmemiz üzerinde etkisi olabilir. Yani belli psikolojik faktörleri doğru kullanırsak iyi hissederiz. İşte bunları konuşacağız. Harika bir insan hali programı başlıyor efendim.

0: harika konuklarım var. Şimdi bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani konu iyi hissetmek ya. Ben görür görmez iyi hissettiğim iki canım dostumla beraberim stüdyomda. Uzun süredir tanıdığım, dostluk ettiğim insanlar. Gerçekten görünce iyi hisseder misin? Hissedersin. Nasıl oluyor? Profesör Doktor Aslı Bugay Sökmez. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şak şak şak şak şak. Alkışlar bitti. Töldüm şöyle bir eslerim.
1: Ya gerçekten seni görünce de öyle ve değerli hocamı gerçekten sizlerle birlikte olunca öyle iyi hissediyor insan.
0: Az önce çektirdiğimiz fotoğrafta sağında ve solunda durduk. Hakikaten düşündün değil mi? Bunları silsem acaba nasıl daha iyi olur bu fotoğraf?
1: Yapacağım. Instagram'da görebilirsiniz.
0: Aa, bir de çift şeyini koy ve sor insanlara hangisini tercih edersiniz? Hocam siz tercih ederiz diye. Ve tabii ki

0: Profesör Doktor Mehmet Engin Deniz. Hocam, evet. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza hoş, sağlık.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de uzun zamandır görüşemediğim dostlarımla sizlerle birlikte olunca biz zaten iyi hissediyoruz.
0: Evet,
1: umarım seyircilerimiz de iyi hissederler. Teşekkür ediyorum. Birlikte olmak çok güzel.
0: Sayenizde hissederler hocam. Şöyle göz ucuyla bir yandan bakıyorum ekranda. Gerçekten her zaman böyle o güler yüzünüzle renk katıyorsunuz. Hayatımıza da öyle renk katıyorsunuz. Bu çok yoğun bir idarecilik süreci.
1: Evet.
0: Dekanlık süreci. Dekanlık bölüm başkanlığı. Böyle konuştuk. Mayanız da var sizin yöneticilik.
1: Yani bırakmıyor sanki peşimizi. Ya dekanlık süreci bitti ama bölüm başkanlığı var. Bir taraftan da tabii sivil toplum kuruluşlarında da bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz, Aslı Hocam'la da birlikte daha önce çalıştığımız dernek başkan vekilliği görevimizi de yürütüyoruz. Dolayısıyla mesleki anlamda da bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Hem meslektaşlarımıza hem öğrencilerimize. Bu şekilde.
0: Nereden girdim ben bu işe dediğiniz oluyor muymuş hocam bu ekstra işlerde?
1: Yani ekstra
0: işlerde. Çevisle kaçar çünkü bu idarecilik işlerinden.
1: Ama bazen kaçamıyorsun artık. Biz
0: kaçamayan... Anlaşılıdır.
1: Biz böyle iyi hissediyoruz sanırım.
0: Hocam o tür dernek işlerini camiada herkesin sevdiği, kabul ettiği isimlerin yapması derneğin geçerliliğini de arttırıyor zaten. Evet. O yüzden de tabii sizin kapınızı çalmakta çok haklılar.
1: Sağ olsun. Tabii geçmiş dönemlerde de bizim Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğimiz çok köklü bir dernek. Bu arada bütün görev yapan hocalarımıza, meslektaşlarımıza da
0: 2 hafta önce 1000 lira yeşil yaprak vardı stüdyomuzda.
1: Evet gördük. 1000 lira hocamız da çok kıymetli. Evet o da uzun yıllar çalıştı. Hepsi ayrı bir değer. Ülkemiz için de ayrı bir değer. Biz de şimdi elimizden gelen değeri üretmeye çalışıyoruz. Tabii
0: sağ olun hocam. Siz uluslararası bir karaktersiniz. O çalışmalarınızla da gurur duyuyoruz. Bunun şeyi yok. Gerçekten öyle. O uluslararası çalışmalar. Bir de Türk bayrağını oralarda taşımaktan ayrıca bir onur duyduğunuz, gurur duyduğunuz da biliyorum. Ellerinize sağlık inşallah artarak devam etsin. Şimdi iyi hissetmek için çok para harcıyoruz.
1: Evet.
0: Güzel ceketler, güzel tişörtler var. Yani o kadar örnek verebilirdim ki.
1: Yani güzel ama bembeyaz kırmızı elbiseden bahsettim.
0: Kırmızı elbise giyecektim ben. Aslı hocam ben de kırmızı giydim deyince hemen koşuyorum. Ya, gerçekten çok büyük para harcanıyor iyi hissetmek için. Bakıyorum ki yaptığımız alışverişler, o koskoca AVM'ler, çok basit arabalarla bir şeyi halledebilecekken binilen koskocaman arabalar, evde hiç etiketi sökülmeden bekleyen tişörtler ya da ne bileyim işte pahalı saatler, havalı saçlar, hep böyle bir iyi hissetmek üzerine bir harcama ve masraf var. Aslı hocam ne kadar harcamamız lazım iyi hissetmek için? Ekonomik analiz ya şimdi ne kadar harcamamız lazım? Var mı? Parayla iyi olur mu?
2: Bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Çok araştırma yapılıyor biliyorsun. Mutlulukla ilgili, mutluluk araştırmaları ile ilgili. Biz de bir böyle çok uzun dönem bir araştırma tamamladık. Mutluluğun aslında farklı değişkenlerle ilgili olan ve literatürle çok benzer çıktı. Aslında biz nesne alarak mutluluğu satın almaya çalışıyoruz nesnelerle. Evet. Bu araba da olabilir, elbise de olabilir, saç tokası da olabilir. Hı-hı. Bir çocuk için bir oyuncak da olabilir. Hı-hı. Ama bütün araştırmaların gösterdiği önemli, işaret ettiği şey aslında deneyim ve bağ kurmak bizi daha uzun süreli mutlu ediyor.
0: Yani satın almak da
2: evet, kısa süreli yani parayı bile harcayacaksak işte bir bilet alacaksan bile konsere senin ne alırsam daha mutlu oluyorum zaten bunu şu anda da görüyoruz yani geldik buraya birbirimizi görünce oluşan insanın insana ihtiyacı var gerçekten de her ne kadar bugün yapay zeka vesaire işte sosyal medya bir sürü şey konuşuluyor biz de konuşacağız mutlaka ama birbirimizi gördüğümüzde oluşan mutluluk bambaşka evet. Hani nörobiyolojik olarak da oksitosin işte hormonlardaki değişimlere kadar ve bütün bunları yeni bir deneyimi de birlikte yaparsak çok daha farklı. Mesela bugün işte programı birlikte deneyimlemek
0: çok
2: gibi.
0: Güzel
2: o yüzden de parayı harcayacaksak da birlikte deneyimleyeceğimiz şeyleri harcamak çok i̇şte, daha güzel oluyor diye düşünüyorum.
1: Yani o alışveriş daha sonra bağımlılığa dönüşüyor. Tabii. İşte alışveriş bağımlılığı. Evet. Tabii. Mesela değil mi literatürde?
0: İyi hissetme bağımlılığı gibi belki de. Kısa yani süreli.
2: Her an dopamin alayım gibi.
0: Doz alıyorsun ama yani, geçici.
1: Bir doz alıyorsun geçici hale geliyor. Dolayısıyla aslında yani burada iyi hissetmek işte bir şans ya da hep olumlu duygular yaşayarak iyi hissedelim diye bir şey yok aslında. Ya da hep iyi hissetmek zorunda mıyız? Aslında tersten

0: bahsedebiliriz. İşte sağlıklı ilişkilerden evet. bahsedebiliriz. Duygularımızın farkında olmaktan bahsederiz. Aslında hepsi bir arada olduğunda biz iyi hissediyoruz. Yani işte bu özellikle anlam bu konuda çok önemli aslında. Her mesela şöyle bir şey de vardı aslında, her danışma terapide falan da yani bir miktar anlam vardır diye. Ki günümüzün de önemli bir sorunu bu varoluşsal boşluklar falan. Yani hedefe bir hedef koymak ve o hedef için çaba harcıyorsa ve bu çaba harcadığımızı düşünüyorsak biz, İşte o zaman yaşamda anlam buluyoruz. Hı hı. Anlam bulmak ne demek? Evet, mutluluklar, iyilikler de olacak. Fakat hı hı. zorluklar, güçlükler, Tabii. travmalarımız da olacak. Ama işte biz bu anlamı bulduğumuzda o travmaya karşı koruyucu faktör haline geliyor. O evet. anlam kısmı. Onun için bu varoluşsal boşluk zaten bu yüzyılında evet. Önemli bir...
1: Çok doğru.
0: Problemi.
2: Yani anlamı bulmak zor. İnsanların böyle kendilerini iyi hissettikleri, o hikayenin kahramanı oldukları hikayeleri var. Evet. Mesela anlattıklarında kendilerini iyi hissettikleri, mutlu oldukları. Hı hı. Ya mesela bir şey anlatıyor işte, biz seninle çok üniversite sıralarında azıcık beraberdik. Şimdi orayı düşündüğümüzde...
1: Ben o sırada anaokulumda.
2: Sen daha çok küçük kız çocuğuydun. Aynen.
1: Ben ilkokulunu geçtim. Tamam, onu bir şey yapayım.
2: Ama şunu düşünsene mesela, hiç kötü bir şey konuşmayız. Ama aslında çok da... İyi şeyler yaşadık mı? Yaşadık tabii, ama kötüler bir şekilde siliniyor.
1: Doğru.
2: Ve bir yeni bir hikayeleme yapıyor zihin. Yani. Kendi meşrebinde. Yani mesela askerden geliyor kişi, 3 yıl sonra diyor ki ya askerde ne kadar mutluydum. Bir daha olsa bir daha giderim. O gün öyle demiyordun.
1: Doğru.
2: Bir geldin, bütün şikayet ediyordun sabah erken kalkmaktan, yediğinden, içtiğinden, bilmem neden. Ya da işte lise arkadaşları buluşuyorlar. Ya şöyleydik, böyleydik. O gün öyle değildin.
1: Evet.
2: Yani zihinde biraz kendi doğal mekanizmaları dahilinde ya sanki iyi hissetmeyi başarıyor yani. Bu yazılımımızda evet. var gibi. Ne dersiniz bu konuda? Yani hayatımızı hikayelendirirken de bu biraz iyi hissetmek üzerine kurulu olabilir belki.
1: Şimdi şey dediğin, bu hani hayatın kahramanı olmak dediğin kısmı Hı-hı. ben çok önemsiyorum. Aslında hocamızın dediği gibi biz olumluyu arıyoruz ama işte izlediğimiz bir dizi ya da filmde kahramanların hiçbirini çok mutlular diye izlemiyoruz.
2: Kesinlikle.
1: Niye kahramanları çok izliyoruz?
2: Bir hikayesi.
1: İşte 20 seri izliyorsun. Hı-hı. Ne var? Aslında kahramanın başına hep zorluklar gelen insanlar.
2: Evet.
1: Değil
2: evet.
1: mi? Ve onlarla baş etme gücünü izliyoruz.
2: Ben hiç hatırlamıyorum Cüneyt yani, Arkın'ın şak kutu
1: hiç
2: şak
1: böyle
2: şak
1: ne bileyim La Casa de Papel'i izlemişsindir mesela, ya da başka dizileri. Yani. Adam profesör, hani oradaki karakter. Bir sürü bir şeyleri çözüyor diye izliyoruz. Yoksa her an çok mutluydu.
2: Değil ya.
1: Ama hayranlıkla izliyoruz. Yani bir hikayenin kahramanı olmak kendi küçük hayatımızda da sadece hep mutlu, hep olumlu da kalmakla olmayacak diye düşünüyorum. Zorluklarla baş edebilme gücümüz bizi kendi küçük hikayemizin kahramanı yapıyor. Yoksa diğeri çok bebeksi. Yani öyle insanlar, danışanlar da onu çok söylüyor. Geliyor diyor ki bir sıkıntı yaşamış. Hani biliyorsun EMDR terapistiyim, travma çalışıyoruz. Hı-hı. Diyor ki hocam bunu atlattık ya, başka bir şey başıma gelmez mi? Ben de hep şöyle diyorum. Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Bunu evet bir şekilde ben de sana eşlik atlattık, geride kaldı. Ama yine gelir. Hocam yine gelir. Hayat öyle bir şey.
2: Evet.
1: Yine gelir ama sen daha güçlü, daha olumlu bir şekilde baş edebil diye çalışıyoruz. Yani baş etme stratejilerini güçlendiriyoruz. Doğru. Yoksa zorluklar hep var Mehmet.
2: Şöyle bir örnek vereyim mi? Var. Bununla ilgili. Bak çok ilginç, sen devam et şeyden. Şimdi bugün Çorlu'da bir lise öğrencilerine bir eğitim düzenledim. Sağ olsun 700-800 tane öğrenci vardı. Ve sordum. Sınavla ilgili stresiniz, heyecanınız, kaygınız ne durumda diye. Çok yüksek. Dediler ki çok yüksek. Niye yüksek? Çünkü şu an öyle hocam. Yani bu durumun doğası bu. Ya benim perşembe günü doktora yeterlik sınavımız vardı. Doktora öğrencilerime. Yani o heyecanın yanında o heyecandır. Ama çocuklar şunu düşünüyor. Üniversite sınavına girdim, çıktım, bütün dert bitti.
1: Bitti.
2: Ya doktora yeterlikteki heyecanınızı bir hatırlasanız da. Ondan Tabii. daha büyük bir dalga
0: olur. Doktora da doçentlikte.
2: Doçentlikte. Yani hep var tam dediğin gibi. Hatta biz
1: ama
2: şu anda...
1: Ama güçlendiğimiz için baş ediyoruz.
2: Ama şöyle düşün. İki tane koskocaman profesör var karşımda. Şimdi bu programa canlı yayınla başlarken de stres var. Bir heyecan var. Ve bu olması gereken
1: evet.
2: şey, ama baş etmeyi bilip burada konuşuyorsun. Çok özür dilerim, sözünü kestim. Buyurun.
1: Yok rica ederim. Çok güzel
2: Hiç
1: bir katkı oldu.
2: Hiç hatırlama şansın yok şu anda söyleyeceğin şeyi ama.
1: Yok hemen hatırladım.
0: Nerede kaldın?
1: Zeki olduğum için bir rümünasyon çalışıyorum biliyorsun.
2: Doğru,
1: zaten. Hafızalıyımdır. Tekrar eden olumsuz düşüncelerim var şimdi sana.
2: Ayağınıza denk alın diye sıra.

0: Evet, yani kendi hikayemizin kahramanı olurken de hep böyle gençler özellikle bu dopamin bağımlılığı bir genç nesil geliyor. Biz evet. de öyle olduk gençler değil ama hepimizde de var. Orada hatırlamamız gereken şey sürekli mutlu olmamız gerekmiyor. Hayatın o Jung'unda dediği gibi gölge yanları var. Bizim de gölge yanlarımız var. Biz de böyle pür pak her yanımız düzgün insanlar olmayabiliriz. Kendi sınırlı yanlarımızı güçlendiriyoruz. Hayatın içinde hepimiz öğrenciyiz işte. Öğreniyoruz diye bakmak lazım. Bu öğrencilikte de bazen daha çok zorlanıyorsun. O zaman daha çok baş etmen gerekiyor. Baş etme becerilerini geliştirmen gerekiyor. Biz sadece onu o skalayı genişletmeyi bilmiyoruz. Yani bir zorluk olduğunda tek baş etme yöntemi var sanıyoruz. Halbuki birçoğu var. Ve şu anda Avrupa'da ilk öğretimde en çok bunlar üstüne gidiliyor biliyorsunuz. Derslere empati eklendi.
1: Evet.
0: Derslere baş etme becerileri eklendi. Duygu düzenleme dersi eklendi daha ilkokula. Neden? Şunu anladılar. Çok zeki, çok başarılı insanlar, siz de görüyorsunuzdur, hayatın belli zor kısmına geldiklerinde akademik başarı gidiyor ama
2: patlayabiliyor.
0: Sonrasında patlıyor yani. Duygusunu düzenlemiyor. Adam bir yerde inanılmaz iyi bir yönetici ama öfke patlamaları yaşıyor. Evet. Toplantıda ağlıyor. Evet. Ya da birilerine hakaret ediyor. Ne oluyor? Duygusunu düzenleyemiyor aslında. O yüzden de çok erkene çektiler. Ya dediler bu çocuklar bunu okumaz mı gibi kolaylıkla öğrensin. Bizim de bu becerileri daha erkene çekmemiz lazım. Çünkü sadece anne babamızdan öğrendiğimiz işte annem olayla böyle baş ederdi, babam da sinirlenince böyle yapardı diye iki kişiden öğrenmiş bir şekilde o sıkılı çok dar olunca hep onlar gibi davranıyoruz zorluklar karşısında.
2: Şöyle bir şey geliyor aklıma, ya rahmetli Kemal Sunal, o da ne kadar talihsizdi, evet, uçak heyecanı, fobisi falan çok erken kaybettik. Hala böyle filmlerini izlediğimizde ah diyorsun, 3 tane daha film olsaymış keşke. Şimdi filmlerinde herkesi mutlu ediyor, bütün Türkiye'yi, evet. Hatta Avrupa'da birçok insanı belki. Fakat filmlerde aslında mutlu değil.
0: Evet.
2: Hep bir sıkıntıyla baş ediyor. Tam o verdiğin örnekte o geliyor aklıma. Ama mesela bir mahalle kabadayısı bazen Kemal Sunal. Ya da işte mahalle bir tane güçlü bir kişi tarafından satın alınacak. Mahalle bir, çok bu konu işler.
0: Doğru, doğru.
2: Bir araya gelirler ama orada işte bağ var.
0: Evet.
2: Ve mahallemi kurtarmamakla ilgili müthiş bir deneyim paylaşım var. Giriş nokta. Ve aslında büyük bir sıkıntıyla ve dertle uğraşsalar bile, konu sıkıntı ve dert olsa bile sonunda iyi hissedip mutlu oluyorlar.
0: Doğru.
2: Çoğu zaman mahallede gidiyor, ayrı konu. Bazen kurtarıyorlar, bazen gidiyor. Şimdi İstanbul'a baktığımızda genelde gitmiyor mahalleler. Ne yazık ki. Ama dediğin çok kritik. Yani ben mutlu olacağım diye yola çıktığında varacağın yer mutluluk olmuyor. Aynen. Ben sadece yaşam becerilerimi geliştireceğim ve hayata değer katacağım diye çıktığın yolda sıkıntılarla karşılaşsam bile mutluluk bir şekilde seni bulabiliyor. Yani iyi hissetmek seni bulabiliyor. Peki hocam yani, iyi hissetmeyle mutluluğu ayıralım mı? Bir şey söyleyecektiniz bu arada.
1: Burada işte şimdi öğrenilebilir bir beceridir diyoruz. Yani iyi hissetmeyi, mutlu olmayı sen öğrenebilir.
0: Evet.
1: Burada hocamın söylediği o okullara bu derslerin konulması çok kıymetli bir şey. Yani empati, işte sosyal duygusal öğrenmeyi, stresle başa ya da duygularımızı düzenleme ile ilgili. Çünkü biz çocuklarımıza bunları öğretemiyoruz. Bu da yine sınav odaklı bir eğitimden geldikleri için. Yoksa o öğrencilerimiz, işte siz konferans verdiniz, 700 kişi vardı. Hepsi çok çok diyelim ki, şimdi üniversitesini zikretmeyelim, İlk 10'daki üniversiteleri kazansa.
2: Evet.
1: Geldiler. Şimdi biz gözlemleyebiliyoruz değil mi hepimiz üniversitelerimizde? Çok başarılı öğrenciler. Evet. Ama çok mutlu değiller.
0: Tabii.
1: Sürekli işte psikolojik psikolojik danışma birimine başvuruyorlar. Baş etmekte güçlük çekiyorlar. Uyum sağlamakta özellikle çok zor.
0: Uyum yılı çok zor geçiyor çoğunlukla.
1: Çok zor geçiyor. Ailesi bir kısmı mesela tekrar kayıt donduruyor, tekrar dönüyor. Evet. Veya ailesi işte İstanbul'a taşınmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü bunlara biz hem baş etme becerilerini kazandırmamışız, hem karar verme becerilerini kazandırmamışız, problem çözme becerilerini kazandırmamışız. Sadece işte testleri çöz, mutlu olursun, iyi bir üniversite kazanırsın, iyi bir bölüm kazandın, mutlu olursun şeklinde hala empoze edilen o. Ama işte mutluluk orada değil. Peki kazandığın için mutlu olmuyorsun? Değil mi? Yani orada o zaman bir şeyler eksik. İşte eksik olan o başa çıkma becerileri. Eksik olan uyum gücü ve çocukların konfor alanından çıkamaması. Yani izole bir şekilde konfor alanında yaşıyorlar. Gerçek hayatla tek başlarına mücadele etmeleri gerektiğinde baş edemiyorlar.
2: Evet. Ve kaçmak işte, istiyorlar. Hep kaçıyorlar. Böyle bir eve dönüş yani, evet. oluyor ilk aylarda.
0: Tabii.
1: Zaten ya strese karşı ya evet. baş edecek değil mi? Evet. Veya kaçacak.
0: Kaçacak.
1: Ha, biz şefkat eğitimlerinde, öz şefkatte savaşmada kaçmada diyoruz. Evet. Ayrı bir şey. Yani o tabii farklı bir şey. O güçlüklere
0: dostluk. Onun yeri yani, büyük akışta, belki akışta, de değil
1: dost,
0: mi?
1: Dostluk kur şeklinde. Dolayısıyla yani burada hani mutlu olmayı, iyi olma, iyi hissetme. Hı-hı. Aslında da çocukluk yıllarından itibaren çocuğun duygusunu yaşamasına izin vererek biz bunu sağlayabiliriz. Hı-hı. Çünkü duygusunu yaşama izin vermediğimizde işte ağlama, güçlü görün, ne var bunda, çok abartıyorsun evet. gibi mesajlarla yetişen bir çocuk duygusunu ileriki yaşamında da yaşayamıyor. Yaşayamadığı için bastırıyor.
2: Hı-hı. Yani aslında çok izin vermiyor muyuz diyorsunuz çocukların duygularını yaşamalarına?
1: İzin vermiyor. Ağlama diyor. Ne var bunda ağlama ağlayacak diyor,
0: evet.
1: diyor.
0: Ya da git odan ağla diyor. Git odan yani ağlama. Ağlaman burada kabul edilmez. Çünkü, senin evet. ağlayan versiyonunu kabul etmiyorum diyor. Düşünsene.
2: Yalnız utanç verici.
0: Ben konuk yani. Olarak ağlarsam git sen yayından çık orada ağlayın.
2: Tabii tabii. Ya yani bunu konuştuk programdan önce yani.
0: Ya o versiyonunu kabul etmiyorum demek bir ailenin. Evet. Sen sadece gülersen seni kabul ediyorum. Git odan ağla ne demek?
2: Doğru. Programda ağlarsan kabul edeceğimiz sözünü bu arada gerçekten programın başında. Şunu da verdik. Hatta ağlamanı da tercih ederiz dedik. Ne olur ne olmaz. Ama mesela insan yalnız başına kendi ağlamıyor ki. Genelde birinin göreceği şekilde ağlıyor insan.
0: Bir omuzda ağlıyor.
2: Duygusunu reddi yani.
1: Bazıları da gizli gizli ağlıyor falan diyor.
0: Ve sonra da diyor ki çok başarılı hissediyor bebeğin. Diyor ki odana git ağladım sustu. Yani ne yaptın? Evet bir omuz vermemiş oldun.
2: Evet.
0: Halbuki biz cenazelerde bile neden mesela tabutu birden çok kişi taşır ve herkes omuz vermeye çalışır? Nedir anlamı? Üç kişi taşıyamıyor mu?
2: Taşır.
0: Aslında duyguyu bölüşüyoruz.
2: Tabii.
0: Ama biz tabii çocuğumuzun
1: sosyal
0: duygusunu
1: bağlar.
0: Tabii
1: sosyal
0: bağ kurmak.
1: Bağlar, ilişkiler.
2: Çok güzel bir nokta. Şimdi burada yani o zaman ben çocuğumun duygusuna ne kadar izin verirsem o da o duyguları doğru yaşamayı öğrenecek.
1: Evet.
2: Çünkü izin vermezsek duygu yönetiminde zorluklar yaşayacak.
1: Çünkü bu yanlış bir şey diye düşünmeye başlayacak. Duygularımı ifade
0: tabii.
1: etmem. Yanlış bir şey için, olarak düşündüğü için de ileriki yaşamında duygularla temas kurmaktan kaçıyor.
0: Tabii.
1: Oysa ki biz iyi oluşumuzu arttırmak için en önemli parametrelerden birisi duygularımızla temas kurabilmemiz gerekir. Duygularımızla temas kuracağız ki onu tanıyacağız. Farkına varacağız. Ve bununla nasıl baş edebiliriz diye çözüm yolları arayabilirim.
2: Peki hocam şimdi biz başarıyı tanımladık. Dedik ki bak evladım sen birinci sınıfın işte dördüncü ayında falan okumayı öğreneceksin. Geç mi dördüncü ay? Ben kendi hızımla söyledim galiba.
1: Bir dakika.
2: Altıncı ayında ya da ikinci ayında diyelim.
0: Biz ikinci öğrenmiştik değil mi hocam? Evet. Zorbalarmışız burada. Biz evde öğrenenlerden.
2: Ben evde öğrenmedim de benim kurdele takıyorlardı öğrenenlere. Öğrenme diye bence takmışlardı artık. Üzülmesin diye. Tek kurdelesi olarak oturmak korkunç. Yani sonuçta bu. Yani hadi birinci sınıfta evet. şu başarıyı göster. Doğru. İkinci sınıfta şunu yap.
0: Tık atıyorsun hep.
2: Hep tık atarak bir yere tabii. doğru gidiyorsun işte. Sonra işte 5. sınıfta bir sınava girerdik. Oh korkun.
0: Tabii.
2: Sen onu da kazanmışsındır kesin.
0: Andolsun tabii ki.
2: Ne kadar güzel hikayelerle dolayı. Hep kahramanısın hikayelerin. Ben de yok bunlar. Ve sonra diyorsun ki çocuğa başarılısın. O bir bakıyor ki ya bu başarı mı gerçekten ve ben kendimi başarılı hissetmiyorum diyor. Orada da Mehmet Engin Deniz devreye giriyor. Diyor ki bu bir başarı değil. Çünkü sınav sistemi üzerinden yetiştirilen çocuk kendini başarılı zanneden çocuk. Oysaki iş duygusal yüküne kadar taşıdığın ve sorun çözme becerisini ne kadar geliştirdiğin. Doğru mu anlamışım?
1: Evet. Yani ilişkileri yönetemiyor. Sağlıklı ilişkiler evet. kuramıyor. Empatisi de gelişmiyor. Zaten çatışmalar da yeterince empatik değilse çocuk değil mi? Karşıdaki ne yapamayacak? Anlamakta zorluk çekecek.
2: Evet, doğru.
1: Onun için duyguların farkında olması ve duygusal zeka kavramından da daha öncelerden de bahsettik. Duygusal zekanın duyguların zekice yönetimi diyoruz. Eğer duygusal zekası gelişmişse bir çocuğun bu defa duygusal zeka akademik başarıyı da artırıyor. Yani sadece sosyal ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde başarı olmuyor. Akademik başarı da artıyor. Evet. Aslında bizim kaçırdığımız nokta şu. Çocuklar da biz duygusal zekayı geliştirebilirsek, sosyal becerilerini geliştirebilirsek, zaten sosyal becerisi gelişmiş bir çocuğun akademik başarısı da yüksek oluyor.
2: Tamam, biz ya o ya o diyoruz, hata yapıyoruz aslında. Yani duygusal gelişim olduğunda yani öbür de olacak.
1: Evet.
2: Yolu bu çünkü, tamam, çok iyi bir şey. Yani, konuya değindiniz o, şu anda.
0: Çok doğru.
1: Akademik başarı kendiliğinden geliyor zaten. Çünkü çocuk kendisini tanıyor ve yönetme becerisine sahip oluyor. Ama sadece işte derslerin yüksek olsun, 80 olsun, 90 olsun, notların yüksek olsun. Ama bu sefer ilişkilerden o bağ kurma, hani iyi oluşta, tabii, ileriki yaşamında bahsettiğimiz mutlu olması için, o bağ kuramadığı için de çocuk mutsuz oluyor. Aslında iş yaşamında da başarısında da duygusal zeka en önemli faktör. Dünyada da böyle. Yani çok iyi üniversiteler isterse, diyelim şimdi birinci sıralı sanırım Harvard falan var. Hı-hı. Harvard'ın en iyi programı bitirsin. İş yaşamına gittiğinde eğer duygusal zekası noksansa günümüz koşullarında, hatta yapılan Amerika'da yapılan araştırmalar, mesela 6 ay içerisinde işten çıkarılanların büyük çoğunluğunun duygusal zekasının noksan olduğu görülüyor. İyi üniversiteler bitirmiş, çok başarılı ama iş yaşamında başarısız, ilişkilerinde başarısız, iletişim kurmakta başarısız. Bu biz de gözlemleyebiliyoruz bunları. Onun için hani duygusunu tanıması, işte bunun farkında olması, bunlar da işte ilk çocukluk yaşantılarında, yani bu çocuğun duygusal zekasının gelişimi konusunda hem ailelerin hem okuldaki tabii öğretmenlerin de yapacağı pek çok çalışma var ki bu duygusal zeka içerisinde sosyal beceriler var, kişisel beceriler. Mesela kişisel becerinin motivasyon. Çocuğun motivasyonu yok. Neden? Duygusal zekası gelişmiş. Tabii empati var. Genel ruh sağlığı var ki bu genel ruh durumu zaten bizim iyilik halimizle ilgili kısmı duygusal zekanın. Çünkü kişi kendisini harekete geçirebiliyor. Yalnız çocuğa çalış demek zorunda kalmıyoruz.
2: İçten yandığında böyle motivasyon şeyi var.
1: Evet. Yani dışsal bir motivasyon yok. İçsel olarak bunu yapması gerektiğini düşüyor. Ya bunlar aslında bu yaşam becerileri gelişirken hepsini çocuğun deneyimlemesine fırsat vermek gerekiyor. Temel problem bu. Yani bunu deneyimlesin. Başarısızlığı da deneyimlesin. Başarılı olsun. Başarısız da olsun. O başarısızlığı da tatsın. Bundan nasıl çıkabilirim? Neler yapabilirim diye bunun arayışı içerisine girsin. Yani pek çok şeyle yüzleşirse aslında ileriki yaşamında da karşılaştığı problemleri de çok rahatlıkla çözebilir. Çözme yollarını da arayabilir.
2: Bizde hep şey tehdidi vardır. Okulla ilgili işler biraz aksadığında hemen sanayi gösterilir.
1: Evet, sanayi.
2: Çırak olarak verir. Aslında evet. Bak belki de hediye o. Yani düşünsene oralarda bir sıkıntı var ve işi öğreniyorsun. Ama bu hep böyle bir şey gibi mesela, ama nerd diye bir kavram var.
0: Evet.
2: Nerd dediğimiz kişi sosyal bağları zayıf.
0: Evet.
2: İlişki ve bağ kurmaktan kaçan ama teknolojide işte
0: akademik ya da
2: akademik dünyada çok odaklı ve başarılı ama onun dışında ilişki kurmayan bir tip. İş yerinde bunun başarılı olduğunu düşünüyoruz. Bir süre öyle gidiyor.
0: Evet.
2: İşte belli bir takım o şeyleri, titirleri hızlı kazanıyor.
0: Tikleri hızlı atıyor.
2: Tikleri atıyor. Hı-hı. Fakat kendi içinde huzurlu değil diyorsun. O kişiye bir önerin var mı peki?
0: Evet.
2: Ben o durumdayım mesela. Gelmişim 40 yaşına.
0: Evet.
2: Peki ne yapabilirim? Aslı Hoca bana ne önerebilir? Böyle yaşamışım ve başarılıyım. Bir yerde şube müdürüyüm mesela.
0: Evet. Muhtemelen o tarif ettiğin kişi kim? O tarif ettiğin kişi muhtemelen bu gifted dediğimiz üstün yetenekli kişilerde çok görüyoruz. Hatta bununla ilgili bilim sanat merkezlerinde ilk bir çalışma yaptık. Hep böyle üstün yeteneklilerin akademik başarısı, iş hayatındaki başarısıyla ilgili araştırmalar vardı. Biz sosyo duygusal gelişimiyle ilgili bir araştırma yaptık ve onların en çok zorlandığı şeyin gruptan asenkronize hissetmek ve evet başarıları var ama üstün yeteneklerin çoğu çok büyük bir hayal kırıklığıdır. Sürdürülebilir değildir. Akademik başarı da vardır. Yani şimdi hocamızın dediği gibi duygusal zeka akademik başarıyı artırıyor ama duygusal zekası yok ama akademik başarısı yüksek tipler de var. ODTÜ'de de görürdük hatırlarsan.
2: Tabii ki.
0: Ama sürdürülebilir değil. Hatırlarsan o kişilerde işe girerlerdi, sürekli çıkarlardı.
2: Evet,
0: sürekli bir sıkıntı olurdu. Okul çok uzardı. Adam birincilikle girmişti, artık nasıl oldu niye yürümüyor derdik. Proje ödevinde herkesle bir dövüşürdü, dolaşırdı. Yani sürdürülebilirlik için gerekiyor. Evet. Evet. Tamam. Üstün yeteneklilerin en hassas olduğu konu duygularını dediği gibi Mehmet hocamızın yönetemiyorlar, tanımıyorlar. O yüzden de onlarla ilişkileri yok. Daha bebeksiler. Yani akademik olarak çok güçlü ama duygusal tavırları çok bebeksi insanlar. Hepimizin hayatın içinde var o tür insanlar. Yani nasıl bebeksi? Benim işte kızım da

0: küçükken 3 yaşında canı o istediği olmadı atardı. Çünkü bebek adı evet. üstünde. Ama böyle yapan yetişkinler de var. Neden? Duygusal yanıtı aslında vurarak, kırarak, hakaret ederek baktığımızda bir kötü niyeti var diyemeyiz biz bu insanlara her zaman için.
1: Bu arada Eda'nın duygusal yanı çok güçlü. Atmayı
0: sana
1: yani,
0: da sevgilerini iletti. İzliyorsa şimdi.
1: Kanalda da o kadar sevildi ve ya, hep soruluyor ki Eda'cığımız.
0: Çok sağ.
1: Özür dilerim kesinlikle.
0: Çok teşekkür ederim. O yüzden o bebeksi yanı büyütmek aslında. Evet. Bu bütün dediğimiz beceriler yetişkin görünümlü çok bebeksi insanlar var aramızda.
1: Doğru.
0: Hayatla da işte o yüzden baş edemiyorlar. Gelen Doğru. durumlara çok kızdım diyor. Ben de kızdım ama senden aynı tepkiyi vermiyorum.
1: Yani, bu aslında olgunlaşmak gibi bir şey değil mi? Yani
0: tabii
1: akademik
0: ki.
1: Olarak, zihinsel olarak ya da bu özel becerilerle kendini o alanda büyütmekle olgunlaşmak
0: birek.
1: Farklı şeyler.
0: Tabii.
1: Yani bu
0: evet.
1: olgunlaşma yolculuğunu yapmak. Şimdi ben bakıyorum Mehmet Engin Deniz var karşımıza tam böyle oturuyor. Şimdi dekan olduğu zaman herkes memnun. İşte derneğin başında olduğu zaman herkes memnun. Akademik olarak çok iyi olduğun için mi bu? Bence ilişkileri iyi yönettiğin için. Ya da insanlarla doğru bağları kurduğun için. Bu ikisini dengelemiş az sayıdaki insandan birisin aslında hocam. Senin
0: ama
1: kişisel bir önerin var mı peki bu konuda kendi yaşamından?
2: Yani
1: kabul etmiyorum böyle bir şey dersen de.
2: Yok ya, kabul ediyorum. Yani bunu benim konuşmam biraz zor.
1: Hayır hani, tabii ki konuş hocam. Yani neyi doğru yaptığını söyle.
2: Kimdi? Sen kim? İlk defa dilsiz kaldım diyor. Hı. Sen kimsin dediğinde diye şeyin bir sözü vardı ismi şimdi hatırlayamadım. Tabii siz zaten
1: biz de hatırlayamadık öyle baktık zaten. İnşallah sormaz diye.
0: Ben buraya başım
1: size neler varmış.
2: Ermiş kitabı var ya biliyorsunuz aslında.
0: Ne hocam zorlamış.
2: Zorluyordu falan. Siz yani tabii bu ilişkiyi kurmak şöyle sosyal beceri sanırım. Aslında çok becerikli bir adam değildim yani. Sosyal beceri. Becerikli adam değildim derken yani sosyal beceri anlamında. Hatta
1: çünkü, hemen Aslı Hoca'ya dönüyoruz.
2: Evet. Çünkü master tezimde de doktora tezimde de atılganlık ve sosyal beceri eğitimi falan çalıştım.
0: Ay çalıştık ki oldu.
1: Üçüncü oldu. Tamam.
2: Yani belki yani öğrenilebilir kısmıyla.
0: O yüzden vurguladı. Bakın öğrendim.
2: Belki öyle bir şey.
1: Tamam,
2: evet yani ben şunu seviyorum. Bu ben paylaşmayı seviyorum. Hocam. Yani belki bununla da ilgili. Yani ilişkilerimde de arkadaşlarımla, dostlarımla ya da akademik anlamda da bütün yaşamım boyunca yani bir bilgi hiçbir zaman saklamadım.
0: Evet.
2: Ya da destek olabileceğim bir şey varsa arkadaşlarıma.
0: Çok.
2: Belki de bununla ilişkili.
0: Biraz övelim hocam.
2: Evet devam edelim. buradan devam edelim. Hatta yani sosyal yapıştırıcı diye İngilizcesi social ne diyorlar? Injury miydi? İngilizceniz daha iyi.
1: Nasrettin Hoca'ydı galiba demin.
2: Yani insanları yani birbirleriyle iletişim kurması, bir ağ kurması, yani iyilik hala iyilik haliyle ilgili gene bağlantı yapalım. Yani ben çok kendimi anlatmış olmayayım. İşte bu bağlar bizi iyileştiriyor. Zaten sizler de biliyorsunuz.
1: Ama hocam bu, şunu biraz merak ediyorum. Hani böyle iki tür yönetici var. Bir tanesi emir veren, yol gösteren, işte komutlar veren ama duygusal tarafına pek bakmayan ve bayağı da rağbet görürler. Kimisi de kucak açan,
0: kapsayıcı,
1: sorun gideren,
0: değil mi?
1: Kapsayıcı, hatta bir derdi varsa yardım eden. Senin yol biraz oradan geçiyor gibi geliyor bana.
2: Biraz,
1: o yüzden soruyorum.
2: Evet, belki mesleki anlamda tabii mesleki anlamda biraz da belki empatik olmam zaten mesela işte yöneticilik dekanlık yaptığım zamanlarda mesela diyelim ki bir hocamız bana geldiğinde ya hocam siz işte psikolojik danışmansınız beni anlarsınız diye ve inan şu çok önemli hocam bir ben şunu gördüm bir problemi çözüp çözmemeniz çok önemli değil gelen kişiye arkadaşınızı meslektaşınızı dinleyip dinlememeniz önemli.
1: Evet tabii.
2: Yani şunu diyebiliyorlar mesela. Ya hocam evet bu problem çözülmedi. Çözecek gibi durmuyor ama beni dinlediniz ya.
0: Tabii.
2: Ben şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla yani insan karşımızdaki kişi dinlemek, dinlediğimizi ona hissettirmek, empatik yaklaşımımızla o kişiyi iyileştiriyor. İyileştirmiş oluyor. Dolayısıyla bu bağları kurmak, ilişkileri kurmak iyi niyetli olarak efendim insanlara destek olmak belki de bu ilişkileri güçlendirerek

0: devam ediyor.
1: İki tane araba var hocam karşımızda. Birinin markasını söyleyebiliriz çünkü üretimi durdu. Anadolu'nun şey markası Anadolu var bir tane. Bir tane de İtalyan bir spor arabası var. Ama bizim Anadolu'nun o eski arabasının içinde eşimiz ve çocuğumuz oturuyor. Hı-hı. Diğeri zaten iki kişilik bir spor araba. Hı-hı. Hangisine binersin diye sorulduğunda zaten cevabı
0: bir araştırma mı yapılmış böyle?
1: Ben tamamen şu anda zihnimle kuruyorum olayı. Ben o eski püskü de olsa o araba içinde eşim ve çocuğum olduğunda bana çok daha çekici gelir. Her nereye götürüyorsa götürsün beni o araba, beraber olmak istediğim insanlarla beraber bir yolculuk yapacağım ve oraya da onlarla beraber olacağım. Gittiğim yere hızlı gitmekle ilgili bir niyetim yok. Çevreye nasıl göründüğümle ilgili bir derdim de yok. Ama ulaştığım yerde dostlarım ya da ailem yanımda olsun istiyorum. Buna nasıl bakıyorsun? İnsanlar niye diğer arabayı tercih ediyor? Hazırlı bir, huzurlu bir sistemleri var. Evlenmek demişler, olmuş çocuk demişler. Hep bunların peşinde koşan insanlar niye vazgeçiyor burada?
2: Çünkü onları tik atmak için yapıyorlar. Hmm. Temas kurmuyorlar. Yani o arabada karısı ya da işte eşi ve çocuğu var ama onları çok tanımıyor
1: var,
2: ki. Tanımıyor ki onları Mehmet. Tanımıyor ki.
1: Evet,
2: ya ben danışanlarımı soruyorum. Çocuğun en çok neyi sever? Hangi bütün gün telefonda ne izler? Ne bileyim saçma sapan şey. Ben
1: hiç
2: saçma sapan
1: işte.
2: Şey de olsa
1: tabii,
2: bakarım.
1: Bravo.
2: Neyi seviyor? Evet. İşte benimki basket izler. Hangi takımı tutar? Sen de oturur izler misin? Evet. Ben sevmem. Ya sen sevme.
1: Sen
2: eşlik eder
1: mı?
2: Misin? Bravo. Bak şimdi hocamızın dediği çok güzel bir katkı vardı. İnsanlar seansta da sorun çözmek değil zaten konu. Ne haddimiz? O gizli bir kibir olur. Eşlik ediyoruz acılarına, evet. Zorluklarına. O tabuta omuz vermek gibi.
1: Belki.
2: İşte dediğin tabii gibi, bazen didaktik öğrenme süreçleri de oluyor. Ama aslında eşlik etmek, evet. Birbirimize eşlik etmek. O yüzden de birçok insan dediğim gibi o arabada karısının çocuğunu bırakır da çoğu kişi her şeyini satıp
1: hızlı
2: öbür
1: arabaya
2: biner gider. Bir temas, bir bağ yoksa aramızda. Hı-hı. Yani sadece öylesine geçip gittiyse yıllar ya da zamanlar, birbirimizle ilgili kısa zamanlarda bile kalpten bir diyalog kurmadıysak hiçbir anlamı yok zaten. Sadece bir arada durmuş oluruz.
1: Doğru. Sen dedin çocuğun takım, tuttuğu takımı bilmeyenler var. Senin kızın tuttuğu takım bütün bina biliyor bu arada bizi.
2: En büyük Fenerbahçe.
1: Yani. Bu arada basacağım yani. Özel Fenerbahçe.
0: Yani. Fenerbahçe. Canım, canım benim ya. Evet, beraber, hep beraber bir maça gidelim.
1: Bütün sayın dekanımın, sayın profesörümün ya bütün akli melekeleri devreden çıkıyor ya. Fenerbahçe maçı izlerken. Ben böyle bir şey görmedim.
2: Evet, anladım öyle. Ben de anlamadım.
1: Fenerbahçe Galatasaray maçı izlemiştim. Ya hocam dedim en son ayıp ediyorsun valla. O pozisyonda değildi böyle baktım ona. Yani devam ettim. Oluyor böyle bir şey var. İyi hissettiriyor mu hocam? Bu da bir bağ mı sence taraftarlık?
0: Tabi aidiyet duygusu aslında.
1: Aslı'ya bir daha soracağım. Ne dersin yani, hocam? Ne hissediyorsun orada hakikaten? Nasıl bir şey bu? İyi hissetme. Peki iyi hissetmiyor musun Fenerbahçe olarak? Son 12 yıldır falan.
2: Son 12 yıldır.
0: Şimdi tabi bu spor programı değil.
1: Değil o, tabii ki.
0: Yan şeyde odada spor programı vardır. Ya tabi taraftar olmak hani aslında bir aidiyet duygusu. İşte zaman zaman işte sosyal bağ için de aslında evet. Bir şey değil mi? Hı-hı. Bir fırsat
1: tabii ki, tabii
0: bunu.
1: Ki.
0: Bunu bir rekabet olarak görmek lazım. Biz de tabii başka boyutlara gidiyor. Efendim evet. Farklı bakış açıları geliştirebiliyor insanlar. Yani burada şey futbol yorumu yapmayayım. Hani mutluyuz biz. Fenerbahçe hakikaten çok dünyanın...
1: Ya, hocam düşünün. Bak burada bile gülmeye başardı ama burası ağladı. Burası biraz ağladı.
2: Melisa gibi.
0: Hayır mesela birkaç gün oldu. Biliyorsunuz yani Fenerbahçe bir dünya kulübü diyoruz ya.
1: Evet.
0: Basketbolda da çok iyi.
1: Dört branşta bir şey geldik.
0: Çok iyi işte futbolda yine öyle aynı anda atletizm vesaire. Tabii diğer kulüplere de saygı duyuyoruz. Yani aslında futbol ya da rekabet olduğunda güzel oluyor. Yani sadece Fenerbahçe olduğunu düşünsenize ya da sadece Beşiktaş, olur. Trabzon ya da Galatasaray.
1: Peki hocam şuna ne diyorsun? Bir başka bir yerden alacağım konuyu. Aslında o açıdan sormuştum. Şimdi biriyle karşılaştın. Mesela bankada oturdun. Bir 40 dakika sıra bekleyeceksin. Yanında da biri var. Ya ona dönüp hangi takımı tutuyorsun dediğinde Ya da memleketin neresi dediğinde 40 dakika sohbet edebilirsin.
2: Tabii bir bağ oluşuyor.
1: Direkt oluşuyor. Başlayan, çünkü herkesin fikir sahibi olduğu bir konu ve iletişim orada açılabiliyor. Ama evet, senin kendi çok kişisel

0: bir mevzunla ilgili sorsan o döner telefonuyla ilgilenmeye başlar. Ama bir de böyle ortak konular olması lazım, evet, galiba. Mesela evet, erkeklerin de vardır böyle, kadınların da vardır. Ama mesela tuttuğun takımın ve memleketin ne sorusu böyle garantili sorulardır yani. İletişimi açmak için diye düşünüyorum. Bundan otomatik bağ kurar yani.
1: Şimdi takım tutmayla ilgili bir tane anım var. Onu böyle paylaşmak, hı, istiyorum. Bütün hani yaşlı, tamam, insanların yaptığı gibi. Şimdi ilkokuldayken böyle Fenerbahçe yine çok güzel. Ligde çok sonlardaydı, hı, o yıllar. Hı. Beni de zorbaladılar Fenerbahçeliyim diye. Ağlayarak geldim eve. Çok gerçek, hı, böyle.
2: Buradan i̇şte, belki akran, unutma akran,
1: akran zorbalığı. Zorbalığı yaşadım. Çok ciddi ama bayağı uğraştılardı. Böyle işte laf söylediler. Fenerbahçe sürekli kaybediyor. Ligden düşecek, birincilikten o yıllar. Anladım. Ondan sonra eve geldim. Benim babam da çok tabii ki de fanatik bir Fenerli. Tesadüf çok, olmadı Fenerli oluşum. Ama çok güzel bir hayat dersi var. Dedim ki ben artık dedim Fenerbahçe'yi tutmayacağım dedim. Beni çok ağlattılar. Galatasaray'da bir şampiyon oluyordu. Hı. Sonra böyle dinledi sakince. Sonra dedi ki bir şey söyleyeyim mi kızım dedi. Sevdiğin şeyleri koşulsuz seveceksin.
0: Hmm, doğru.
1: Bunun güzel ilk yolu da takım. Kazandığında da, hmm, sana bir faydası olmayacak. Kaybettiğinde de ama dedi, hmm, çabası varsa seveceksin. Hiç unutmuyorum. Hı-hı. Ben dedi Fenerbahçe'yi seviyorum. Bir çabası var dedi. İzlemeyi seviyorum çabalarını dedi. Hı-hı. Şimdi bu çok önemli bir şey aslında. Sevgiyle ilgili de.
2: Maçlarda iyi günde kötü günde.
1: Evet. Sonra yapıyoruz. Bu şarkıyı söyledik evde gerçekten.
0: Gerçekten
1: bak. De ben çok etkilendim. Gerçekten. Hakikaten söylerdik, çok severdik maç söylemeyi. Forma giyip. Ve çok hoş. O böyle içime işlemişti.
0: Her
1: sevdiğin yani,
0: böyle olması gerekir mi peki? Gerekir değil mi? Olması gerekir.
1: Çaba varsa.
0: Çaba varsa.
1: Ama güzel olur. Ya, oradaki parantez çaba varsa ve sana ne dedi? Zarar vermiyorsa. Ha, aslında tabii, çok şey öğreten, ha,
0: doğru,
1: bir cümleydi.
0: Doğru, çok güzel söyledin.
1: Kazandığında da sana bir faydası yok. Ama kaybettiğinde de sana zarar vermiyorsa. Yani sevdiğimiz insanlar da işte ne bileyim işim kötü gitti deyip seni zorbalıyorsa kabul edilir değil yani bu.
0: Değil tabii ki.
1: Evet. Ve bir çabası varsa.
2: Demek ki ilişkiyle ilgili. Bu konuşmayı demek ki yeğenime ve kardeşime yapamamışım. Onlar aslında Fenerbahçeliydi, kardeşim Metin ve yeğenim Emre. Ha. Birisi Trabzonsporlu oldu sonraki yaşamında, birisi Galatasaraylı oldu Emre. demek ki babanızın yaptığı konuşmayı yapamamışım.
1: Ya o da maçta etkili oldu. Çikolata <Evet. gülüyor> falan da aldıysa oradan da emin değilim.
0: Metin ve Emre için gerçekten söylenecek bir şey yok. Yani tercih çok değerli bir şey, seçim de çok değerli bir şey. Seçim yapmışlar. O zaman da kıymetini biliyorsun galiba seçtiğin zaman. Bizimkiler çocukluktan gelen şeyler genelde. Birçok bizim kimliklerimiz çocukluktan gelen. Seçtiklerin evet, daha bir seçim de güçlü olabiliyor.
2: Seçim. Aslında hayat seçimlerle dolu değil mi? Yani Glaser'inde kuran. Ben o seçim dedim. Yani onu da çok önemsiyorum. Hı. İşte bu belki bu seçimlerimizden biz hoşnut olduğumuzda iyi oluyoruz.
0: Evet.
2: Mutlu oluyoruz.
0: Yani her şeyin değerini parayla ölçmemek de bir seçim belki baştan. Öyle ölçersen belki ondan da keyif alabilirsin.
2: Hocam zaten araştırmalar da şeyi gösteriyor. Yani çok boylamsal araştırmalarda yani çok mutlu insanların, hı-hı, yaşamda zenginlik mutluluğa katkı sağlıyor. Ama, hı-hı, beklenildiği kadar değil. Hı-hı. En mutlu olan insanların sağlam dostluklar ve bağlar kuran kişilerin daha mutlu olduğu görüyor araştırmalar. Hı hı. Yani çok zengin olayım işte her şeyim olsun falan. O zaman ekonomik durumu iyi olan herkesin çok çok mutlu bir şekilde toplumda gezmesi gerekir.
0: Öyle bir durum yok.
2: Öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok.
2: Onun için yani araştırmalar da yine bu dostluklara geliyor, bağlara geliyor, ilişkilere geliyor. Ne kadar sağlıklı ilişki ve etkileşim kurabilirsek aslında o derece iyiyiz ve mutluyuz.
0: Hı hı. Peki hani şu sen dedin ya okulda bana bir zorbalık yaptılar.
1: Evet.
0: Ne durumda şimdi sence bu akran zorbalıkları? Nasıl görüyorsun, evet, kendi baktığın açıdan?
1: Çok şikayet var. Arttı diyorsun. İnanılmaz çok arttı.
0: Bir de sanal medyası var galiba bunun.
1: Evet. Yani siber zorbalık dediğimiz, hmm, değil mi? Sanal zorbalık ya da sosyal medya ile birlikte. Hakikaten baktığımızda zorba değil de şeyle şunu da çok karıştırılıyor bence. Özgüvenli dille. Yani sanki, hmm, atarlı olmak, saldırgan iletişim dili bu aralar çok popüler oldu. Bizim gibi böyle naiflik, kibarlıkta sanki ya öyle ezik ezik konuşma
0: tabii,
1: gibi
0: kesinlikle,
1: bir üsluba giriyor. Gerçekten. Evet.
0: Müzik kültüründe de
1: var bu. Bakarsan kesinlikle müzik de onu getiriyor. Sosyal medyada da mesela normalde yanından geçerken selam verirken bin kez düşünecek biri orada sana inanılmaz yorumlar, agresif tavırlar yapabilir. Hatta oteller bununla

0: bir araştırma yapmış. Ben okuyunca çok etkilendim. Müşteriler ayrılırken misafirler soruyorlar ne kadar memnunsunuz? Eğer orada bir böyle küçük bir anket doldururlarsa kişilerin olumlu geri bildirim verme ihtimali %87 artıyormuş. Oo. Ama online'a link yollarsan herkes küçük bir şey diyorsun. Havluda bir kere işte leke vardı. Çarşafta da kırışıklık vardı. O kadar detaylı, öyle agresif geliyormuş ki.
1: Neden yani, acaba? Eğer, alışkanlık
0: çünkü
1: mı?
0: Kimse görmüyorken biz daha onunla barışık değiliz.
1: İzlenmiyorsun.
0: Kendi gölge yanlarımızı
1: çok
0: ciddi bir şekilde kusabiliyoruz.
1: Evet, çok ilginç. Ha.
0: Yani işte şu anda sen ne hoş ne iyisin derken kimse görmediği bir yerde platformda hakaret yazmak çok daha kolay. Çünkü
1: işte
0: kimse
1: hocam,
0: görmüyor.
1: İşte sosyal medya platformları hep hakaret o yüzden.
0: Tabii ki de. O yüzden mesela o ünlülere baktığınızda belki yanından geçse fotoğraf çekilirim diyecek. Ama altına hiç tanımadığı bir insana en ağır hakaretler. Yani tabii ki de eleştiriler olur ama hakarete varan, zorbalığa varan cümleler geliyor. Çünkü kimse görmüyor
1: işte, Cem Yılmaz, duygusu. Cem Yılmaz'a neler neler diyorlar şu anda.
0: Benim de küçük bir eleştiri oldu ona ama zorbalamadım.
1: O konuya girmeyelim ama hakikaten mesela ama o da şu anda varan. Yaşıyor böyle bir şey.
0: Tabii ki.
1: Ve şunu söylüyordur muhtemelen. Ya ne yaptık falan diyor da olabilir ya da bunu yapmasaydım keşke
0: şey
1: diyor da olabilir.
0: Evet, ben küçük bir eleştirimi yazdım. Bana ondan daha çok hakaret geldi.
1: Niye böyle söylüyorsun?
0: İnanılmaz
1: diye.
0: Hoca be kimsin
1: bu
0: senden?
1: Bu dil niye oluştu hocam ya?
0: Ve nasıl bir dil yani? Ben yazdığım
2: sosyal medya dili oldu.
0: İnanılmaz hakaretler. Git be kadın falan böyle cümleler. Ben şok oldum. Yazdım çok naif bir şeydi. Yani böyle hakaret çok kolaylık ama o beyefendi yanından geçerken muhtemelen hanımefendi kapınızı tutayım diyebilir
1: değil
0: yani.
1: Mi? Peki tavrımız ne olsun böyle bir durumda? Ne önerirsin böyle bir durumla? Çünkü sen tabii daha tecrübelisin sonuçta. Uygulamaları daha fazla yapıyorsun bizden. Gelen de çok oluyor terapiye.
0: Çok,
1: ya
0: çok,
1: sosyal çok medya linçiyle gelen var yani.
0: Çok etkileniyor.
1: Travmatik bir deneyim gibi
0: çok
1: yaşıyor.
2: Evet, siber zorbalıklar.
0: Siber zorbalık
2: çok
0: çocukları da çok etkiliyor. Çünkü evet ana ağlarımızda belki yüzlerce anı var. Senin dediğin gibi ya bir sürü kötü anılı vardı ama biz iyileri hatırladık. O senin aslında kişilik özelliklerinle ilgili. Araştırmalar şunu gösteriyor. Daha dışa dönük, daha pozitif insanlar beyin bir algoritma, Instagram algoritması gibi düşün. Senin keşfetin hep olumlular düşüyor.
1: Evet,
0: tamam mı? Senin keşfetteki algoritma öyle. Ya ne güzeldi. O çatıda biz yemek yerdik bir şey. Ama orada herkesin zorlanan da seans öyle gelmiyor. Sanki hep bütün travmalar ODTÜ'de onu buldu. Hocalar bana taktı, o öyle yaptı. Çünkü onun algoritması daha nevrotik. O yüzden bizim beynimizdeki ana ağlarında aslında her zaman aynı çalışmıyor. Çocukluk travması olan kişiler çok daha takıntılı bir şekilde olumsuzu düşünüyor.
1: Ya annem şöyle yaptı, babam bütün bunlar o yüzden falan diyen kişinin bazen anne babasını tanıyorsun yani.
0: Tabii.
1: Ya diyorsun arkadaş sen bunları nasıl böyle kodladın? Şeker gibi insanlar. Tabii bilinemez ama dediğin çok doğru.
0: Yapmış olabilir
1: kodlamayla
0: ama zoom yapıyor. Yani hepimizin hayatında
1: seçici
0: zorluklar
1: şey
0: var. Yüzlerce anı içinden gidiyor hep ona bakıyor. Yani ben hep şöyle düşünüyorum. Ruminasyon çalışıyorum diyorsun. Tekrardan olumsuz düşünceler. İşte bu binanın dışında İşte böcekten korkuyorsun. Bu binanın dışında bir böcek olabilir. Var mıdır? Var.
1: Vardır tabii ki. Onda nasıl ihtimali yok.
0: Bu odada var mı böcek?
1: Çok ufak bir ihtimal vardır. Görmeyiz ama.
0: Var ya.
1: Görmeyiz.
0: Vardır yani.
1: Vardır. Vardır. Buradan bir tane yakalıyor.
0: Vardır. Ama böcekten korkan birinin önüne böceği koysak, bir de ona büyüteç versek, o bütün dünyayı böcek sanıyor.
1: Evet tabii
0: tamam
1: doğru.
0: Tamam mı? Ana ağlarımızda o algoritmaya çok güvenmemek lazım. Terapinin, psikoterapinin en önemli yanı o beyin takıntılı bir şekilde orada işte biliyorsun aşağıdan yukarı, yukarıdan da aşağı beyin üç katmanlı baktığımızda sürekli birbirine sinyaller gönderiyor. O limbik sistemden, amigdaladan sürekli alarm sirenleri çalarken prefrontal korteksin ya dur bakalım abartma bunlar 5 yıl önce oluyor bugün olmuyordu demesi lazım. Ama bunu yapamaz hale geliyor bir yerden sonra biliyor musun?
1: Bunda
0: ve bugün her gün onu yaşıyormuş gibi anlatıyor danışan.
1: Evet,
0: ben soruyorum mesela aldatıldı mı oldu mu oldu sonra dinledikten sonra ki ne kadar önce oldu bu olay? 8 yıl önce. Öyle bir anlattı ki bugün oldu. Peki hala alıyorum. Yok aslanım ben ondan 7 yıl önce de boşandım.
1: O zaman niye bu kadar
0: ama yani duygusu alarmı hala çok açık.
1: Evet. Evet o zaman bu, şöyle diyelim bir saatimiz oldu.
2: Ruminasyonlar devam ediyor. Yani sürekli ruminasyon yapıyor
1: sürekli
2: ve
1: devam edebiliyor.
2: Hep senaryolar yazıyor.
1: Şöyle bir ara yapacağız. Değerli hocalarım, bir saatimizi doldurduk çünkü ikinci seansta konuşacağımız çok şey var ama depresyonla ilgili temel mevzu şu. Soru şu. Sen bir deneyimi yaşarken olumsuzlarına mı odaklanıp öyle kaydediyorsun? Yoksa bu deneyimi hatırlarken mi olumsuzları hatırlıyorsun? Bu ciddi bir soru. Kendimize de sorabiliriz. Ama bu harika sohbet. Mehmet Engin Deniz ve Aslı Bugay Sökmez'le sohbetimiz hemen az sonra devam edecek. Fazla uzaklaşmayın. Az sonra insanlar devam ediyor efendim. Bekliyoruz.

0: Nikola Tesla.
1: Tesla,
0: the greatest inventor of the age.
1: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
2: Oh, Tesla, didn't see you there.
1: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, bu akşam 20'de A Para'da.

0: İnternette bir şey izliyoruz, sonra diyoruz ki aa işte bu ben. Resmen beni anlatıyor. Bakın ben de bir deneyeyim, size anlatabilecek miyim? Aldatılmaktan hiç hoşlanmıyorsun. Ailene son derece bağlısın. Güçlü görünüyorsun ama kırılgan tarafların var. Kendini gerçekten iyi hissetmek istediğinde onu ancak doğada bulabiliyorsun. Kaç kişi beni anlatıyor dedi? Bence hemen hemen herkesin "Aa, aynen benim" dediği cümleleri kurdum. İşte herkese uyan cümleleri bu resmen ben diye sahipleniyor oluşumuza Barnum etkisi deniyor. Ne demek Barnum etkisi? Ben aslında genel geçer bir takım şeyler söylüyorum. Mesela diyorum ki yengeç burcu annesini sever, suyu sever, doğayı sever. Herkes sever aslında ama ben bunu gerçekten bana özgü özelliklermiş gibi duyup bana bu özellikleri söyleyenlere inanma eğilimi gösteriyorum. Özellikle burçlar, fallar ve internetteki kişilik testleri, herkesin hoşuna gidecek özellikleri, bak bu senin özelliğin dediği için onların sahiplenilme ihtimali artıyor ve bunun adı da Barnum etkisi. Aman dikkat diyelim. Hocam burcunuz ne?
1: Yengeç, beni saydın diye düşündüm. Dedim herhalde bana baksaydı.
0: Hocam senin burcun
1: ne? Annemi de çok severim ya.
0: Ya ben de severim.
2: Benim de yükselenim yengeç.
1: Ya
2: ama,
1: işte.
2: Ama koç burcuyum.
0: Ama suyu
2: biraz
0: seviyorsun.
2: Biraz koç burcundan bahsedebilir misin?
0: Lütfen. Hayır hocam, sana atıyoruz orada. Ama aldatılmaktan hiç hoşlanmam.
1: Ama bu konu çok ilginç. Amerika'da Florida State Üniversitesi'nde aile enstitüsünde görev yapmıştım hatırlarsan.
0: Aha, evet.
1: Şimdi orada görüşmeden önce,
0: şey
1: görüşmeden önce, terapistler burç özelliğini alıyordu. Ben önce çok şaşırdım, dedim ya biz ODTÜ'den geldik, buraya bilim dışı şeyler mi oluyor? Sonra Frank Finkham da böyle çok ünlü bir terapisttir. Sordum ya, yani bu burcu neden soruyoruz? Annem ne zaldır gibi düşün. Bir de burcunu ve burcunda taşıdığına inandığın 3 özelliği. Allah Allah, biz nereye düştük diye. Dedi ki ya burç var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama
0: de
1: dedi o biliyorsa ve 3 özelliğinin onda olduğuna inanıyorsa neye inandığını bileyim diye soruyor.
0: Doğru.
1: Yani ne demek bu da? Bizim psikolojideki çok temel bir kavramımız, kendini gerçekleyen kehanet. Evet. Burçlara baktığında 50 özellik yazıyor yengeçle ilgili. Ben tabii kötülerin hiç bende olduğunu düşünmüyorum.
0: Zaten yani
1: sen de
0: yoktur.
1: Düşünme.
0: Zaten
1: siz
0: yoktur.
1: Hiç düşünmeyin, yükseliniz yengeç. Ama ne yapıyoruz? Oradan hoş, kulağıma hoş gelen, topluma hoş gelen 3 özelliği alıyorum. Diyorum ki bunlar da benden var. Yengeç biliyorsunuz ki böyle diyorum. O yüzden de sahiplendiğim duyguyu da büyütüyorum. Çünkü o duyguyu suluyorum. Bir çiçek gibi düşün. Hep diyorum ki ben aleme düşkünüm, ben aleme düşkünüm. Herkes de bana bunu diyor. Ben muhtemelen daha da diyerek ilerleyebiliyorum. Bu yüzden de bakıyorlar aslında. Alıyorlar biliyor musun?
0: Ya
1: burçları.
0: Ben
2: buna besleniyor yani.
0: Kesinlikle inanıyorum. Çünkü hakikaten böyle dağınık bir kişi var mesela. Ve burç özelliklerine çok inanan bir Başak Burcu. Bir süre sonra dağınık olmuş. Yani burcuna benzemekle, burç özelliklerine sahip olmakla, burçlara inanmak arasında bir bağ var. İnanmayan zaten o burçlara sahip değil. Ama ben bu burç olduğum için mi bu özelliğe sahibim? Yoksa burçlara çok inandığım için mi bu özelliğe sahibim? Sorusu önemli bir soru ve tabii ki cevabı ikincisi diye düşünüyorum.
2: Yani o zaman demek ki sorunun cevabını da bulduk hocam. Ben koç burcuyum ya, koç burcu liderdir.
1: Hocam o yüzden dekansın.
0: Doğru tabii.
1: Yengeçten nasıl olsun?
0: Olmaz.
1: Bence annemi seveceğim.
0: Annemi seversin. Durdum.
2: Siz aynen.
0: Suyu seversin böyle.
1: Ben de o yüzden Kıbrıs sevmişim. Ya çok iyi oldu.
0: Adı çocuğusun işte. İkimiz de adada yaşıyoruz.
1: Bu program çok iyi oldu.
0: Bak ikimiz de adada yaşıyoruz.
1: İkimiz de yengeciz.
0: Bak program nereye gidiyor bir anda?
1: Nereden nereye?
0: Nereye gitti bir anda?
1: Sırf bu kesiti alırlarsa öğrencilerimiz hocam ne dediğini söyleyecek.
0: Sen Amerika örneği biliyorsun falan. Of ya. Peki o zaman bu günlük falınıza okuyorum. İkinizin de o tarihi üzerinden. Şimdi bu konu tabii insanlar buralarla da bağ kuruyor belki ama akran zorbalığı ile ilgili hocam bir yerde kaldık ve insanların iyi hissetme ihtimalinin çok düştüğü bir yer. Çünkü her gün gidiyorsun, okuldasın ve insanlar sana kötü davranıyor. Sonra bu çocuklar eve gidiyor, anlatıyor. Anne baba da üzülüyor, ağlıyor. Daha güçlü ol desen belki bir çözüm değil ama ne yapsın orada veliler? Biraz tabii zor bir soru soruyorum yine size ama.
2: Estağfurullah.
0: Gayet. Hallederiz bir şekilde
1: hallederiz. Şimdi
0: şimdi hocaya Burcu'nu soruyorum.
1: Bana Burcu
0: sana akla zor mu olur da veliler ne yapsın diye.
1: Bir program bile hoşuma gitti.
0: Yine kayırıyorum yani.
2: Evet. Neyse Burçlardan gelmesin çünkü çok anlatamazdım senin kadar. İşte akran zorbalı.
0: Oyun referansla anlattı yani.
2: Tabii akran zorbalı da yani çok çalıştığımız hepimizin espri bir tarafa bir evet. konu ve hakikaten günümüzde de ciddi anlamda sosyal medyada da hep birlikte görüyoruz. Yani çocuklar işte birbirlerine zorbalık yapabiliyor. Öğretmenlerine zorbacı davranan çocuklar var. Tabii bu pek çok boyutlu bir şey. Yani okul işte ebeveyn yani tüm paydaşların aslında bir araya gelip bu konuda bir işbirliği yapması gerektiğini gözlemleyebiliyoruz. Bu arada tabii ki siber zorbalığın da özellikle %50'lere yaklaştığı söyleniyor. Hatta bir ilkokulda yapılan bir araştırmada %27 civarında çıkıyor siber
0: yani
2: zorbalığı.
0: Uğrayan kişi sayısı tabii, her 100 evet. çocuktan her 4 çocuktan biri.
2: Mağdur durumda yani zorba mağdur. Tabii her ikisine maruz kalanlar da var. Doğrudan zorbalıklarda falan. Tabii iletişimsel zorbalıklarda burada ortaya çıkabiliyor. Bu anlamda aslında bu zorbalığı yani başta önleyici çalışmalar anlamında okullarda özellikle psikolojik danışma ve rehberlik servisinin biriminin çok önemli bir görevi var. Çünkü burada okul psikolojik danışmanları bu çocukları önceden gözlemleyebilir. Mesela çocuk okula gitmek istemiyorum diyebilir. Mesela zorbalığa uğramış çocuklarda okula gitmek istemekten çekinir.
0: Evet,
1: somatik işte, tepki verir
2: tepki
1: değil mi?
2: Verir, karnım ağrıyor der, başım ağrıyor da gitmeyeceğim der. Hı-hı. Akademik başarısında sürekli düşüş gözlemlenir. Bunu aslında fark eder. Okullarda psikoloji danışmanlar, rehber öğretmenler. Bu bağlamda zaten hani her okulda psikolojik danışman yeterli sayıda bulunması bu bağlamda çok kıymetli. Yani çocuklarımızın ruh sağlığını koruyabilmemiz açısından ve geliştirebilmemiz açısından çok kıymetli buluyoruz.
0: Böyle bir 200 öğrenciye bir psikolojik danışman gibiydi Türkiye'deki en son hatırladığım oran. Ama tabii şey, değişmiştir.
2: Tabii. Normdan dolayı işte farklı kademelerde, farklı sayılarda.
0: Farklı sayılar değişiyor.
2: Hatta bu normda yenilenmesi gündemde. Sanırım Milli Eğitim Bakanlığımız da bu konuda çalışma yapıyor. İşte ana sınıflarında da yeterli sayıda olması. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Hatta üniversitelerde bile. Ben mesela evet. Her fakültede bile bir psikoloji danışma biriminin olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani yeterli sayıda işte psikoloji danışman işte 300 öğrenci yoksa ben psikoloji danışman atamam ya da 150 öğrenci yoksa atamam demememiz gerekiyor. Yani 149'sa ya da 99'sa yani o çocuk hepsi bütün çocuklar değerlidir ve psikoloji danışma hizmetleri mutlaka erişilebilir, ulaşılabilir olması gerekir. Evet. Niçin? İşte akran zorbalığı da bu gerekçelerden birisi. Yani zorbalık davranışı çok arttı çocuklar.
0: Geldi hocam çocuk eve. Evet. Biz bunu hissettik. Sözünüzü kesmiş olmayayım. Ne orada kalmıştınız? Hani geldi böyle okul başarısı düşüyor, gitmek istemiyor, somatik yakınmalar ortaya çıkarıyor. O noktada yapılacak şey zorlamak mı okula?
2: Hayır. Tabii ki zorlamak değil. Yani çocuğu önce anlamak gerekiyor. Duygularını anlamak gerekiyor. İçinde bulunduğu çevre, ortam, okul ortamı, okul bu zaten

0: zaten bunu iyileştirmek için sadece çocuğu bizim rehabilite etmemiz yetmez. Okul iklimi burada çok önemli. Yani okul ikliminden başlayıp sınıfta, okulda, arkadaşlarıyla, bütün çocukların, öğretmenlerin yaklaşımı. Yani bütüncül bakmak gerekiyor. Yani bu zorbalığı nereden çocuk öğreniyor değil mi? Öğrenilebilir bir şey çünkü. Acaba bir rol model mi aldı? İşte sosyal medya bunda çok etkili. İzledikleri videolar, özellikle ergenlikteki bizim bildiği gibi yani kimlik arayışı, varoluşunu ortaya koymak, belki grup baskısı. Belki gruba girmenin kriteridir zorbacı davranmak. O küçük kliklerde, gruplarda. Dolayısıyla hepsini anlamak ve okul psikoloji danışmanlarıyla işbirliği ve öğretmenlerle işbirliği yaparak ancak bunun üstesinden gelebiliriz. Ebeveynlere düşen buradaki görevde çocuklarına zaman ayırmaları. Yani aslında çocukların çok pahalı hediyelere, çok pahalı ya da markalı kıyafetlerden öte nitelikli zaman geçirmeye ihtiyacı var. Yani o zaman işte 5 saat bir aradadır ama hiç birlikte çocukla bir etkinlik yapmamıştır. Temasta bulunmamıştır. Bunun bir anlamı olmuyor. Yani çocuğa zaman ayıracak. Kendisi televizyonda ya da işte tablette, bilgisayarda, telefonda, sosyal medyadayken çocuğa sen git dersini çalış demenin çok bir anlamı olmuyor. Çocuk da model alıyor. Zorbalığı da model alabiliyor. Kontrol olması, yani demokratik anne baba olurken bunu şu anda kontrollü demokratiye doğru da bir evrilme var dünyada. Yani bir arada olması, birlikte olması. Evet. Tabii. Yani yasaklar değil, sınırlar koyun diyoruz. Eskiden şey çok
1: güzelmiş.
0: Modaydı biliyorsunuz. Hatta bir prestij meselesi meselesiydi. Yani işte benim evimde 3 tane televizyon var.
2: Evet.
0: Salonda var, oturma odasında var, mutfakta var. Şimdi gerçi gene bu tür işte dizi izleyenler falan hepsi de var da ablamda da var fazla televizyon ama neyse o çocuklarını büyüttü.
1: Ona rağmen bir şey.
0: Şimdi ya da işte çocuğumun odasında televizyon var. Hmm. İşte arabada televizyon var.
2: PlayStation'lar
0: vardı eskiden falan. Bunlar bir prestij. Oysa bunların ne kadar yanlış olduğunu, doğru olmadığını, çocuklarda ekran bağımlılığı hele günümüzde ne kadar arttığını da biliyoruz. Bu bağlamda bunları sınırlandırarak, çocukla etkili iletişim kurarak, onlara zaman ayırarak, nitelik zaman ayırarak, yani beraber bir şey hazırlarsan, hatta markete, alışverişe gidersin ya da oturursun İstanbul'da bir denizin kenarında sessizce doğa izlersin. Evet. Yani çok lüks, pahalı şeylere ihtiyacımız yok. Önce bir de bunu anlamamız gerekiyor toplum olarak. Böylece yani bu akran zorbalığıyla zorbaca davranışları azaltmanın temel yollarından bazıları bunlar.
1: Çok fazla düşmanlık da birikiyor sistemde. Evet. Birikiyor. Sen işte ona kızıyor, işte tuttuğun takımın rakibine kızıyorsun, tuttuğun siyasi partinin rakibine kızıyorsun, işte karşı komşu çöpe atıyor kızıyorsun, biri arabasını yanlış park ediyor, biri zorbalık yapıyor falan derken birikiyor. Bizim bu yüklerden biraz kurtulmamız lazım.
2: Doğru.
1: Aslı Hanım konuyu nereye getireceğimi sanırım tahmin etti. Affetmek sizin çalışma konunuz.
2: Doğru.
1: Aslında dar ve spesifik bir konu gözükmesine rağmen 500 sayfayı aşan bir kitabınız var bu konuda ve ben o kitabı okudum. Müthiş bir çalışma. Bence okunması gereken bir kitap. Şöyle okunması gereken bir kitap. Yani bir şey hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, diğer önemli alanlarda da nasıl bir yoldan bilgi sahibi olacağımızı işaret edebilir. Peki bu kadar nefretin, öfkenin yoğun olduğu bir toplumda affetmek mekanizmasını nasıl çalıştırabiliriz hocam? İyi hissetmek için de geçerli.
2: Şimdi affetmek zaten olanı olumsuz olaylar yokmuş gibi davranmak, görmezden gelmek, unutmak, bir köşeye atıp gitmek değil de artık olayları acı ve öfke duymadan hatırlamak demek. Çünkü o acı ve öfke bizi maruz kaldığımız zorbaya dönüştürüyor. Bakın bu hep böyle olur. Yani lisede, ilkokulda da öyledir. Siz zorbalığa uğrarsınız, maruz kalırsınız. Sizin de yapma riskiniz çok artıyor. İlişkilerde de öyle. Zorbalığa uğrayın, bir sonra zorba siz olabilirsiniz.
1: Evet.
2: Ailenizden zorbalık yaşayın, bir sonraki çocuğuna zorbalık yapan siz olursunuz. O yüzden bu aktarımın önündeki en önemli, böyle minnoş bir başlık gibi duruyor ama affetmenin, gerçek bilimsel affetmenin hiç alakası yok. Yani şifacılar, yaşam koçları daha farklı boyutunu çalışıyor. Bilimsel anlamdaki affetme, aynen hocamızın dediği gibi iyi hissetmek,

0: de öyle. Böyle her yönüyle bakmak, olumlu olumsuz duyguları her şeyiyle bir arada kabul etmekten geliyor. Hmm. Yani kendi olumsuz duygularımı, yaşadığım öfkeyi inkar edeyim. Ha, dün yaptım ben bugün, ay ne tatlısın Mehmet, değil yani. Bir zamanı, süresi, bunun demlenmesi lazım. Doğru yere koyup olayı, artık o olayı doğru bir yere koyup acı ve öfke duymadan hatırlamak. Çünkü bunun en büyük zararı kime? Bana. Peki bana verilen zarar bana ne oluyor? Topluma, dediğin gibi ben de yansıyor, öfkeli biri olarak tabii çıkıyorum.
1: Trafikte
0: çünkü
1: çıkıyor ortaya.
0: Ona benzeyen, beyin öyle işlediği için, işte beni bir köpek ısırdı. Hı hı. Beyin nasıl kodluyor bunu? Yine baktığımızda
1: köpekler kötüdür, tehlikelidir.
0: Bütün her köpeğe ben zorbalık yapmaya başlıyorum. Diyorum ki sonra da çocukken o beni ısırmıştı. Hı hı. Benim açımdan bu çok haklı bir gerekçe. Hı hı. Benim beynime göre, benim beynimdeki algoritmalara göre çok bizim. Normal. Yani ben Instagram'da hep maça baktıysam, Instagram'da da sırf maç var derim.
1: Evet,
0: yani
1: tabii.
0: Benim algoritmam öyle gidiyor. Benim algoritmamda da hep köpekler kötü gidiyor ya da erkekler kötü gidiyor. O yapılan çerçevesinde sadece o gözlükle bakıyorum. Affetme, o gözlüğü, olumsuz anının getirdiği, çok daraltan, hayatı daraltan gözlüğü çıkarıp bak etrafta evet o var. Deminki böcek örneği gibi dışarıda böcek var ama dışarıda ağaç da var, dışarıda toprak da var, arkadaşların da var. Sadece o yok. Ya da işte bizim 20 yıllık bir dostluğumuz var. Olumsuz şeyler olduğunu hayal et. 11'in bir ilişkimiz var. Tamam mı? 11'im. Bunun belki de 9'u harika, bir tane de kötü olduğunu düşün. Affetmeyen kişi o bir taneye takılı kalıyor ve ruminatif bir şekilde ona bakıyor. Evet. Mehmet de böyle bir adamdı. Mehmet böyle yapar.
1: Keşke burada seni, şunu söyleseydim.
0: Seni daraltıyor, tamam mı? Biz o kadar dar bir canlı değiliz. Biz çok kompleks bir canlıyız. Yani sen Mehmet belki de o bir tane olumsuz da düzelttin ya da ben onu düzelttim. O zaman ne oluyor? Ona şans vermiyorum. Evet. Ve olan 9'u da çöp ediyorum.
1: Çöp ediyorsun.
0: Sıfırla çarpıyorum.
1: Çünkü perspektifin dar çok ve oraya dar. Odaklı kalıyor.
0: Çok dar. Aha. Daha da kötüsü bunu bana yapan yanına da kendimi de affetmiyorum. Kızıyorum, diyorum ki keşke Mehmet'e bunu
1: niye
0: izin vermeseydim.
1: Kişi niye ağzının payını vermedin?
0: Zaten affetme, başkasını affetme yolculuğuna başladığında kişiler en çok kendilerini kızarken buluyorlar. Mesela eşiyle ilgili bir durumda onu niye aldatacağım? Oh ya diyor, o bana yaptı, ben bir de para verip onu mu affedeceğim? Aslında ne oluyor dönüp dolaşıp olay? Onu seçtiği güne lanet ettiği anıya gidiyoruz ve orada kendini affetmesi. Çünkü çok orada güzel. Aslında kendimize olan hırsımız, öfkemiz öbürüne olan öfke sinin arkasına saklanıyor. Aslında kendime de çok kızıyorum orada.
1: Evet.
0: Onu seçtiğim için, onun olan yıllara bir sürü şeye kendime kızıyorum
1: orada
0: aslında.
1: Orada güçsüz, cesaretsiz davrandığım için.
0: İki de. O günkü çocuk halime mesela anne babamla ilgili bir anı mesela çok fazla geliyor. Neden? Aslında o çocuğu ben sevmiyorum. O çocuğun güçsüzlüğü, ezikliğini ben orada affedemiyorum. Hem ki o çocuğa hocamızın da konusudur. Şefkatle baktığımda o çocuk 5 yaşındaydı. O çocuk o kadarını yapabilirdi. O çocuk baba ona şiddet uyguladığında altını kaçırabilirdi.
1: Evet.
0: O ezik falan değildi. O pozisyon öyleydi diyebildiğinde çocuk kendini affettiğinde babasının da sadece o kadar bir canlı olduğunu görüyor. Gidip boynunu atlamayabilir, barışmayabilir. Evet. Ama olayları acı ve öfkeden daha arındırarak.
1: Ruminasyondan kurtulabilir
0: ruminasyondan
1: belki.
0: Ruminasyondan kurtularak şöyle bir dışarı.
1: Ruminasyon dediğimiz şeyi de bir
0: aynen.
1: söyleyelim.
0: Tekrar eden olumsuz düşünceler. Hı-hı. Yani birçok anı olmasına rağmen içinden cımbızla seçip hep ona bakmak. Hı-hı. Her gün başına o gelmiş gibi hep onu hatırlamak ve o duygunun çok yüksek olması.
1: Evet.
0: Şimdi bu böcek örneğini vermiştim ya ruminasyonla ilgili. Böceği aldım, büyüteçle bakmak gibi. O anıya çok detaylı bakıyorum. Ama ben ruminasyon üzerine çalıştığımızda böceği bir kenara koyduğumuzda başka şeyler de var bu odada. Belki böcek var, hoşuma gitmeyebilir. Ama odada başka şeylerle de temas kurabilirim.
1: Evet.
0: Ruminatif insanlar bugün de hiç temas kurmamaya başlar. Çünkü zaten o eski anı çok olumsuzdu. Yenilere de yer açmıyorum ben. Benim kalbim o kadar dolu ki olumsuzlukla yeni iyi bir şey alacak bir gıdım yerim yok.
1: Affetmek için ise perspektifi genişletmek ya da değiştirmek gerekiyor.
0: Fincanı boşaltıyorum. Tamam mı? Çünkü benim fincanım
2: yani yükleri evet, biraz bırakıyorum. Hafifletmemiz evet. gerekiyor.
0: Mesela sen çay mı seviyorsun kahve mi?
1: Ben çay seviyorum.
0: Çay seviyorsun tamam ama fincanında soğuk bir kahve var ve hiç sevmiyorsun. Bu soğuk kahve bir anılar zinciri olduğunu düşün. Sana ben harika bir çay da yapsam dersin ki tadı kötü olur. Evet. Yani fincanı boşaltacağım ki yeni anılara da alan açılsın. Evet. Ve hakkıyla tadına varabileyim hayatın. Evet. Tadını alamıyorum zaten.
1: Doğru. O zaman metaforumuza uygun şekilde çayımızdan bir yudum.
0: Ben.
2: Evet. Burada

0: ben böyle koşa koşa affetmeye giderken nelere takılırım? Suçluluğa, utanca evet. takılırım. Ondan sonra toplumsal baskılara takılabilirim. Ruminasyona, yani tekrar da olumsuz düşüncelerime kesin takılırım. Ve çok böyle sinsice tatlılıkla gelen mükemmellikçiliğe takılabilirim. Mükemmel bir dünya yok,
1: onun
0: mükemmel
1: çalı olduğunu farkında değilsin.
0: Mükemmellikçilik harika olduğunu düşünebilirim ama ona takılabilirim. O yüzden de onları, o çalıları temizleye ilerliyoruz. Affetme o yüzden bütün bu duraklarda durduktan sonra ulaşabileceğimiz bir yer. Yoksa dün sen bir şey yaptın, ben bugün affettim. Bunlar hep sahte affetme.
1: Hocam bir dizi vardı. Bu amatörce affetmenin sonuçlarıyla ilgili My Name is Earl diye bir dizi vardı. İzlemediysen çok tavsiye ederim.
0: İzlemedim.
1: 100 kişilik bir liste yapıyor kişi. Ve karması gereği, karma felsefesi gereği karmasını bunlardan temizlemesi gerektiğini düşünüp tek tek hepsi korkunç hikayelerle sonlanıyor.
0: Evet, yani bunlar
1: başına bir ton dert açıyor.
0: Yani bunları bilimsel olarak bilmiyorum. Gerçekten açıklayamıyorum. O tür davranışlar da var ama bizim çalıştığımız konu o değil, biliyorsun ki. Bizimki o vardığımız durak, affetme durağına gelene kadar
1: orada bir yolculuk var.
0: Birçok duraktan geçmemiz lazım.
1: Bu çok önemli işte. Yani biz o kadar alışmışız ki.
0: Dün oldu
1: ki,
0: bugün. Anne ne affet, söyledi, ne olur affet falan, olur onun ne olmaz.
1: Ha işte bazen de oluyor yani, işte bakın aranızdaki ilişkide böyle bir metaforik kestik gitti. Gitti mi gitti. Rahatladın mı? Çok acayip iyi hissediyorum. Hiçbir şey değişmez hayatımda.
0: İşe yarıyorsa ben bozmam.
1: Bir çalı daha koydun ama belki orada farkında olmadan. Evet. Çünkü kapattın konuyu. Duygusuyla baş etmedin.
0: İşte duyguyla temas etmedi belki de. Peki, çünkü hocam, öfke de sağlıklı.
1: Öfke de olmalı. Öfke belki de durumun sağlıklı. Gereği
0: mesela
1: oysa.
0: Duraklardan biri de öfke.
1: Durumun gereği
0: öfke,
1: oysa.
0: Öfkeyle tanışman lazım. Öfke bizim sınırlarımızın bekçisi. O yüzden de ben öfkemi doğru yerde, sağlıklı agresyonu da şu anda Avrupa'da ilk öğretime koydular. Evet. Sağlıklı agresyon eğitimi veriyorlar. Neden? Bizi tacizden, istismardan koruyan bir beceri. Yani bana kötülük yapana da sağlıklı bir agresyon
1: yani
0: tepkimi olacak.
1: Göstermem lazım.
0: Tabii gidip pataklayacağım değil ama bir burada bir öfke, içimdeki öfke bana yol gösterici olacak. Adana'da olsa.
1: Yine vuracak arkadaşımız.
0: Yani içimdeki o duygu, o sinyal olan öfke.
1: Yoruba dönüyor bir anda.
2: Adana'ya gidiyoruz.
1: Şuraya geçelim. Şimdi çok güzel. Benim sorum şuydu. Dedim ki dış dünyada bizi öfkelendiren, nefret duygumuzu tetikleyen, biraz o iyi hissetmemizi engelleyen birçok faktör var ve bunlarla duygumuzu nasıl değiştirebiliriz? Bir de içten gelen şeyler var. Yani kendimden memnun olmama, kendimi beğenmeme, aşırı eleştirme, bütün bu dışarıdaki olumsuz olaylardan kendimi mesul tutma hataları var.
0: Evet.
1: Yani öz şefkati de bazen kaçırıyoruz. Evet. O konuda da bilgi almak isteriz. Evet. Belki bağlarsınız tabii ikinize. Tabii.
2: Hocamın zaten kitabında da o öz şefkat kısmı var ve benim Türkçe'ye uyarlamış olduğum ilk ölçme aracı öz şefkat ölçeğiydi. Hocam
0: da
2: almış, kullanmış
1: evet,
2: kitabında.
1: Süper, çok iyi.
2: Teşekkür
0: hocam
2: ediyorum.
0: Hocam izin aldın mı onu?
1: Bravo.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Tamam.
2: Zaten yayında.
1: Ay şöyle bir hafif alttan gibi aldı. İzin aldım ya diye.
2: Aşk olsun.
0: Yani, referans verdik hocam.
2: Orada da hocam affetme kitabında yer vermiş. Tabii yani içsel olarak bizle ilgili olan kısmı, hani öz şefkat şefkat kısmı, biz kendimize ne kadar şefkat gösteriyoruz, o söylemiş oldu. Yani ben işte her şey benim başıma gelir, ben hep başarısızım, ondan sonra bütün hiçbir zaman başaramayacağım gibi bütün olumsuzluklar bizi aslında bu öz şefkatimizi düzeyimizi ne yapıyor, aşağılara doğru çekiyor. Şimdi tabii öz şefkat böyle çok güzel bir kelime gibi geliyor falan ama öz şefkat aslında çok ciddi bir duygu düzenleme stratejisi. Yani biz öz şefkatimiz, öz şefkatin bağlantılı olduğu boyutlar var. Mesela self-kindness dediğimiz işte öz nezaket. Kendimize nezaket göstermemiz. Ortak paydaşım. Yani hani dünyanın bir yerinde bir acı varsa bu herkesin acısıdır diyoruz ya.
0: Evet.
2: Ve üçüncü boyut işte bilinçli farkındalık. Yani mindfulness dediğim kısım, anda olmak. Yani şimdi ve burada olmak.
1: Onun da ilk örneklerini siz getirmişsiniz galiba.
2: Evet,
1: Türkiye'ye.
2: Bilinçli farkındalık zaten ilk öz şefkat. Ondan sonra da bilinçli farkındalık ölçeği 2010'da. Yani mindfulness'ı bilinçli farkındalık olarak biz Türkçeleştirdik. Hatta eleştirilenler de olmuş falan. Ya bu bilinçsiz farkındalık
1: olmaz
2: var.
1: Demişlerdir. Tabii doğru. Haklılık payı var ama böyle çeviriyor bu sonuçta.
2: Ama bilinçsiz farkındalık da var. Yani

0: Nasıl var şimdi araba kullanıyoruz. 3 saat bir yola gidiyoruz. Ya ne zaman geçti bu falan diyoruz. Yani tamam oradayız ama anda değiliz. Fakat kavram şu anda.
1: Anladım. Araba kullanıyorsun yani sonuçta.
0: Kullan. İşte
2: farkındasın. Mola
1: vermişiz. O zaman uyumlu oldu.
0: Yani 2 saat yol gitmişiz. Mesela 2 saat sonra mola veriyoruz. Bundan sonra diyoruz. Ya şuralar ne zaman geçtim ben falan diyoruz mesela. Yani evet. Anda değiliz. Doğru. Orada. Bilinçli farkındalık da zaten şu anda artık literatüre de girdi yani. Gelişmiş olarak.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Dolayısıyla yani öz şefkat dediğimiz kavram arkadaşlarımız, çok sevdiğimiz insan, yakınlarımız zor durumdayken onlara göstermiş olduğumuz anlayışı, şefkati, yakınlığı kendimize gösterebilmektir. Evet. Çünkü öz şefkat bizim en yakın dostumuzdur. Şimdi mesela özgüven diyoruz değil mi? Özgüven iyi bir şey. Çocuklarda da özgüven. Ama özgüven çocuğun yetenekleriyle uyumlu değilse mesela çocuğa zarar verir. Şimdi psikopatlarda falan da mesela özgüvenleri çok yüksektir.
2: Evet. Ve başarısız... Narsistlerde affetme çok yüksek mesela ama sahte affetme.
0: Sahte affetme.
1: Evet. Yani affediyormuş gibi davranıyor.
2: Yok hemen öğrendiği affediyor için. Kendisi. Hemen mesela affediyor. Dün bir şey attı. Ne yapayım canım sağ olsun diyor. Ha. Sahte affetme. Tamam, patolojik affetme bunlar.
1: Okay, tamam.
2: Ya da işte zorbaların da özgüveni çok sahte bir yerden tabii, geliyor. Çok kırılgan yüksek. Bir yerden geliyor.
0: Oysa ki ve başarısız olduğumuzda özgüven bizi terk edip gidiyor. Sen diyor başaramadın. Sen beceriksizsin. Sen yetersizsin.
1: Evet.
0: Oysa ki öz şefkat ya da öz anlayış bizim en iyi dostumuz. Yani o bizim hani maçlarda iyi günde kötü günde dediğimiz evet. Fenerbahçe evet. maçlarımızda iyi günde kötü günde dediğimiz kısmı ile ilgili iyi günde de kötü günde de öz şefkat bizim yanımızda. Yani bir başarısız olduğumuzda, mutsuz olduğumuzda, başımıza bir şey geldiğinde kendimize bizim sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla öz şefkat narsistik narsizm değildir.
2: Evet.
0: Ya da öz şefkat kendine düşkünlük değildir. Öz şefkat kendimize o zor anda nasıl sahip çıkabiliriz? Şu anda ne yapabilirim? Şu anda kendimi nasıl koruyabilirim deyip kendimizi kucaklamaktır evet. aslında. Ki bunu yaparken işte anın farkındalığıyla yapıyoruz. Yani bilinçli farkındalık dediğimiz yani anda olmak. Yani anda olmak anlık olmak değil. Evet. Yani ya andayız vur patlasın çal oynasın mı? Hayır o değil. Yani biz geleceği de değerlendirsek ya da geçmişi de yani o anda değerlendirebilirim. Çünkü sahip olduğumuz tek güç şu anda şu an.
1: Peki hocam egzersizleri var mı? Mesela ben fotoğraflarıma baksam desem ne kadar saf, masum bir çocukmuşum küçüklüğümde ne tatlıyım. Ya da işte, işte askerlik fotoğrafına bakıyor. Ya ne kadar güzel vatani görevimi yapmışım. İşte üniversite birinci sınıfta ya ne zorluklar aşmışım. Ya da ne bileyim böyle kendine sarılmak falan gibi. Bunun da egzersizleri var mı bu şekilde? Çok fiziksel şeyler söyledim belki ama.
0: Ya tabii şimdi öz anlayışta da pek çok öz anlayış egzersizleri var. Kendimize evet. şefkat mektupları var.
1: O da güzel fikir.
0: Tabii ondan sonra tabii. işte bir derenin üstünde akıp giden bir yaprağı düşün. Yani izlemek, bir müddet beklemek, ondan sabır. Mesela evet. bunlardan
1: ha mesela o yaprakta şey. Ne zikzaklar akıp, çizdi ama bak evet, sonunda akıp, yolunda yani.
0: Şöyle yani akıp
1: güzel
0: gidiyor.
1: Akıp,
2: akışta yani akışta, değil mi?
0: Akışta olmak. Yani bazen mesela her şey böyle olsun. Bir an önce olsun. Her şey elde edilir gibi. Sabırsız ya da bir şeyi çok istemek ne yapıyor? Bizi aslında ne yapıyor? İşte iyi oluşumuzu da olumsuz etkiliyor değil mi? Mutsuz biri oluyor. Tabii. Oysa ki mesela bazen akışta kalmak. Beklemek. O balçık metaforunu kullanırız mesela orada. Hani balçığa saplandığında insan mesela bir müddet durursa o kişi yukarıya doğru kaldırır. Ama çırpınırsan çırpındıkça aşağı doğru gidersin.
1: Evet.
0: Ya da bir kara saplanmış aracın lastiğini düşürür.
1: Patinaj yapar. Patinaj gaza abandıkça.
0: Aban yani istediğin kadar.
1: İlişkilerde bile bu geçerli.
0: Tabii.
1: Kurtulayım her şey mükemmel olsun. Çabası evet, bazen evet. her şeyi batırabiliyor.
0: Tabii.
1: Çift taraflı değilse.
0: Dolayısıyla yani o anda olmak, o anın geçmişi de geleceği de o anda değerlendirebilmek. Bunu yaparken de tabii o mindful egzersizler işte doğa yürüyüşleri.
2: Evet.
0: Hatta mindful bulaşık bile yıkayabilirsin.
1: Evet, tabii canım.
0: Mindful yemek bile yapabilirsin.
2: Evet.
0: O anın gücünü hissedebilmek burada kıymetli. Tabii Bunun içerisinde işte

0: hem bu mutluluklar da var. Bizim konuştuğumuz iyi oluşumuz da var. Aynı zamanda acılar da var, zorluklar da var, güçlükler de var. Ama zaten baktığınızda dünyada da hani az önce hocam da bahsetti, bir yere gelmiş insanlar, kahramanlar, liderler. Tabii. Aslında hep acı çekmiş insanlar.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bu acıya da bir alan açmamız gerekiyor.
1: Evet.
0: Bu alanı açtığımızda işte o iyilik hali geliyor zaten. Hani Sezen Aksu'nun şarkısı var ya, acı tatlı ne varsa hazinemdir diyor.
1: Evet.
0: Yani yok saymıyor, reddetmiyor.
1: Evet.
0: Efendim bilinç dışına atmıyor.
2: Evet.
0: Bunları
2: hepsine bütünüyle sahip çıkıyor.
0: Tabii. Bunları baskıladığımızda aslında sahte bir mutluluk ortaya çıkıyor.
2: Evet. İşte o nesnelerle mutlu ancak olabilirsin artık onları yok edersen.
0: Ama bunu tanımaya başladığımızda o zaman işte daha sağlıklı, uzun süreli mutluluğu ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Yani acıları da, zorlukları da, güçlükleri de yok saymadan.
1: Çok doğru.
0: Ki bu mesela Mevlana'nın da bu misafirhane şiirini yani çok örnek veriyoruz. Orada da mesela tam bir mindful şiir. Coleman Barks diye bir adam yazıyor Amerika'da. Essential Rumi diye bir kitap. Oradaki misafirhane şiir de mesela her gelene kapını aç diyor. Şimdi her gelene kapı aç ama orada kapıyı açıp yani onu al, o mutsuzlukla yaşa, problemlerle yaşa anlamında.
1: Gelin her deneyim istenmeyen hazır ol gibi.
0: Tabii deneyim hazır ol. İstenmeyen misafir diyor bir kısmı diyor mesela. İstenmeyen misafir olabilir. Ama istenmeyen misafir için kapıya geldiğinde kapıyı çaldı. Biz kapıyı açmadığımızda kapıyı çalmaya devam ediyor. İşte güçlükler, acılar da böyle kapıyı çaldığında. İçeri alsan onu, içeri aldığımızda o acıyla ne kadar yaşarız? O istenmeyen misafire ne kadar yaşarız?
1: Evet.
0: O acıya, zorla, o istenmeyen misafire bir kahve içirip, bir çay içirip gönderebildiği biliyorsak o zaman işte biz iyileşme başlıyor ya da iyilik hali başlıyor. Dolayısıyla aslında bu bütüncül olarak hani kişinin duygusunu tanıması, duygusunun farkında olması, bununla temas etmesi, sağlıklı iletişim kurması, iyi dostlarının olması, güvenilir. Güvenilir ve iyi dostların olması mutlulukta ve koruyucu, iyilik halindeki
2: yani koruyucu faktördür. Bazen beklenmeyenler de gelecek.
0: Evet,
2: ama onlarla gelecek. Baş etmek için de kaynaklarım olması lazım. Onlar da bağlarımız ve dostlarımız.
0: Harika.
2: Evet. Peki şimdi çevreyle ilgili bir baktık. Bizim iyi hissetmemize engel olanlarla ilgili, affetmekle ilgili öneriler geldi. Kendi iç dünyamızla ilgili öz şefkat ve özgüvenle ilgili öneriler geldi. Bir de beraber yaşadığımız kişiler var. Yani eşimiz. Hatta bazen flört şiddeti var. Yani orada iyi hissetmek için var mı öneriler? Romantik ilişkide ya da işte flörtte bir şey yaşıyorsak. Çünkü bazen insanlar da çıkış yolunu bulamıyor ve aslında sürdürmemesi gereken ilişkileri sürdürüyorlar mecburmuş gibi.
1: Evet.
2: Belki orada da başarısızlıktan korktukları için. Ne dersin hocam?
0: Yani
2: alışkanlık da olabiliyor.
0: Hocam çalıştığı konu tabii ben çok
2: alışkanlık da olabilir.
0: Biraz alışkanlıklar ve onu kırmakta zorlanma gibi geliyor bana.
1: Evet. Çok güzel. Şimdi hemen buna geleceğim ama şu hocamızın verdiği o metafor çok güzeldi. Ev sahibi biziz. Diğerleri misafir. Bunu hatırlıyoruz ya. Affetmek de bunu şöyle tamamlıyor hatta. Diyor ki sana dersi verene de, en zorlu dersleri verene de teşekkür edebilmek. O da bir misafirdi.
2: Evet.
1: Ama kapının da dışına atmak. Tamam mı? Yani affettiğim kişi hala benim hanemde kalacak değil. İlişkilere döndüğümüzde ilişkide hepimizin başına bir şeyler gelebilir. Hani eskiler der ya, kavun mu nereden bileyim? Çok doğru bir şey.
2: Tabii
1: bilemeyebiliriz. Hele de love bombing artık herkes biliyor.
2: Tabii.
1: O aşkın başı. Eskiden love bombing değil de balayı dönemi derdi ama adı ne olursa olsun duyguların çok yoğun olduğu, hormonların çok da yoğun olduğu dönemde herkes yanlış olmadık ya da kendiyle uyumsuz insanlara denk gelir. Konu bu değil. Konu hiç bu sorun değil. Konu ne? Bunun sürmesi. Uzun yıllar sürmesi. İçinde kalmak. O bataklık gibi. Çünkü buradaki ziyan ne oluyor? Kişi kendi kimliğini kaybediyor. Özellikle uzun evliliklerde. Eğer siz zorba bir kişiyle birlikteyseniz, bu zorbalık ille hakaret, aşağılama, küfür vesaire olmayabilir.
2: Fiziksel değil.
1: Mesela bazen dışlama, sessiz tehdit. Tamam mı? Bu da çok önemli. Yani seni görmüyor, seni takdir etmiyor, seni fark etmiyor, seni tanımıyor daha kötüsü. Benim hanım

0: bilmem ne sever gibi bir şey. Seni tanımıyor. Bir yerdeyken seninle bir teması yok. Uzaktayken de yok, yakındayken de yok. İşte bu olduğunda aslında ne oluyor? Kişilik erimesi oluyor. En büyük ziyan bu. O yüzden burada da insanların güçlenip, çok kolay değil bu, ama o kişiye de verdiği dersler için teşekkür etmek, ama yolları da ayırmayı öğrenmemiz lazım.
1: Evet. Bana bazen... Yani o kabın şekline girmek yerine kendi kimliğinin farkına varmak ve yine de oradan zararı minimuma indirip belki de ayırabilmek.
0: Tabii ki de. Bazen şöyle geliyor insanlar, işte diyor ki kızım diyor seansa, benim çocuklar artık çok şımarık, hani 60 yaş üstü danışanlar hemen boşanıyorlar. Biz nelere katlandık, ama katlanmaktan seansta ve işte ne bileyim duygularını hiç tanımadığında ama somatik tepkiler var, panik hata var. Doktor diyor ki git terapi al, benim yapacağım bir şey yok teyze demiş de o da gelmiş. Diyorum ki ben de öyle. Evet, sizin zamanınıza katlanmakta, ama evliliğin, ilişkinin anlamı katlanmak olmamalı. Yani hayat zaten çok zor. İlişkinin anlamını dayanışma. Gerçekten de hayatta öğrenciysek, hani şey değil miydi üniversitede de, eğer anlaştığın iyi arkadaşların varsa dersler bile keyif verirdi.
1: Tabii, tabii,
0: zorluklar,
1: kesinlikle.
0: Sınav geceleri en çok eğlendiğimiz gecelerdi. Neden? O zorluğu birlikte atlatıyorduk. Hayır, çok güzel değil miydi sınava
1: orada,
0: sabaha kadar oturmak?
1: Yani
0: doktora yeterliliğe, işte profesyonel sınavlarına bir şeyleri birlikte hazırlanmak çok bir bağ kurduruyordu. Tabii. Yani konu eller havaya eğleniyor değildik. Zorluklara gülebilmek. O yüzden de şimdi eş ya da partner ilişkisinde de zorluklar olabilir, ama bizim kişiliğimizden, kendimizden ödün vermeye başladığımız her an bir zorbalık olabilir.
1: Tabii.
0: İlle insanlar çok büyük bir şey arıyor ve neden katlanmadın diyor. İlişkilerdeki hedef katlanmak olmamalı.
1: Her şeye rağmen ilişki olmamalı.
0: Tabii belki. Kesinlikle. O da orada da tamam, karşıdaki kişiye öfke, intikam duygusu duymaya da gerek yok. Gerekli dersi verdiği için teşekkür etmek. Çünkü bir ders vermiştir. Nedir? Belki sınırlarınız yoktur. Belki aşırı fedakarsınızdır. Belki ille birine ihtiyaç duyuyorsunuzdur.
1: Bir şey öğretiyor bize,
0: değil mi? Kişilik özelliğiniz vardır. Siz de bir şeyi aynalamak için vardır partneriniz. Dersi alıp oradan da eğer böyle bir flört şiddeti varsa en kısa zamanda ayrılmak lazım diye düşünüyorum.
2: Yani ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız o zaman doğru
0: kesinlikle
2: bir şarkı değil.
0: Ya zaten,
2: yani herkes ayrı bir dal değil mi?
0: Kesinlikle. Hatta şöyle düşünüyorum.
2: Yani kişisel alana saygı duymak gerekiyor.
0: 1+1=2 diyor ya. Hep diyorlar işte ikimiz hayata daha iyi tutunuruz. Sen bir, ben bir. Aslında 1+1=11 etmeli. Biz değişmeden birbirimize eşlik ederek ilişkinin içinde kalmalıyız. Çünkü sıkıntı nerede hocam? 2 olduğumuzda sonrasında eşlerden biri, partnerlerden biri ayrılınca tekrar 1'e dönmek de zor. Artık çünkü bayağı bir kimlik değişimi yaşamış oluyorsun. Sen artık o bir değilsin. O yüzden orada da gerçekten birbirimize iki yetişkin olarak eşlik
2: yetişkin
0: edebilmek hayatta daha güçlü olabilir.
2: Karşılıklı saygı duymak değil mi? Kişisel alanlarına saygı duymak özellikle. Ama işte ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız dediğimiz anda da tabii karşılıklı sınırlandırmalar, kısıtlamalar geldiğinde ilişkiye zarar veriyor. Ondan sonra.
1: İnsan sonuçta çevresiyle, birincil ağıyla ve kendi iç dünyasıyla bir bütün. Ve bu bütün içerisinde o bağları, ilişkileri doğru kurabilirse nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmaktan kurtulabilir. Evet. Çünkü nesnelerle mutlu olmak peşinde koşmak bizi mutluluğa ulaştırmaz. Sonsuz bir savaşın ya da mücadelenin içinde tutar dedik. Bir de merhamet kavramı var. Evet. Yani aslında bütün bunları yaptım ve çevreme bir üst aşamada bir şey sunmak için belki kullanabileceğimiz minnettarlık gibi, merhamet gibi kavramlar var. Merhamet
2: gibi.
1: Ya da bu şefkati de belki ekleyebiliriz. Bunları nasıl hayatımıza sokabiliriz hocam?
2: Zaten bu iyi oluşta da, mutlulukta da merhamet zaten compassion'ın pek yani merhamet anlamı var. Self-compassion işte öz şefkat, öz merhamet gibi. Yani Türkçe'ye çevirde de zorlanıyoruz bunları. Bu da Türkçe'nin zengin bir dili olmasını aslında. Çünkü şefkat farklı, merhamet farklı. Merhamette biraz daha acıma vardır. Ama şefkat de mesela daha duygusal bir şey. Böyle çok acıma olan bir şey değil. Biz işte merhametli davrandığımızda, karşımıza kişiye şefkat gösterdiğimizde, yapılan araştırmalarda örneğin Yani kişinin iyilik halinin arttığı görülüyor.

0: bağışıklık sistemi güçlü. Mesela yardım etmek birine. İşte merhamet gösterme, yardım etmek, iyilik yaptığımızda kişinin bağışıklık sisteminde güçlendiği görülüyor yapılan araştırmalarda. Dolayısıyla bu içsel huzur sağlıyor kişiye. Yani beyinde ilgili bölgeler işte aktif olmaya başlıyor. Onun için mesela merhametli davrandığımızda, şefkatli davrandığımızda bu aslında hem karşımızdaki kişiye iyi geliyor hem bize iyi geliyor. Bir karşılıklık ilkesi de var burada. Bu anlamda da işte şefkatli ve merhametli davranmayı da öğretebilmek. Yani bunlar da öğrenilebilir davranışlardır. Yani işte çocuk mesela bir evcil hayvan sorumluluğu alır. İşte hem empatisi gelişir hem daha işte şefkatle yaklaşabilir, yardımsever olabilir bireyler. Bu bağlamda da yani şefkat, merhamet gösterdiğimizde de bunların da doğrudan psikolojik iyi oluşumuzla, mutluluğumuzla ilişkili kavramlar olduğunu görebiliyoruz. Burada işte biraz da yani kendimize yönelik de biz bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Yani mutlu olmak istiyorsak mutlu bir defa dışarıda aramayacağız. Yani önce içsel huzur, hani mutluluk ve huzur diyoruz. İçsel huzur, içsel mutluluk. Bu bağlamda özellikle günümüzde hani sosyal medyanın çok yoğun kullanıldığı bir dönemde insanların işte pek çok görsele, içeriğe maruz kaldığı bir dönemde gerçekten huzurlu ve mutlu kalmak biraz daha zorlaşabiliyor. Yani insanlar kendisini kıyaslıyor, karşılaştırıyor, daha yüksek hedefler ortaya koyuyor. Yani olduğu gibi, hani kendisini olduğu gibi kabul etmekte zorlanıyor. İçerikler işte mesela işte doom scrolling dediğiniz mesela felaket kaydırması diyoruz. Bir iki kavramdan burada ben bahsetmek istiyorum. Yani buradan belki biraz sosyal medya kısmına da geçiş yapmış gibi oldum ama korsan bir bildiri.
1: Yok yok hocam ne demiş ya. Değinelim, çok konuya değinelim. Evet. Çünkü sonuna geldik programın yine.
0: Evet yani sonuna geldik. Hakikaten burada ben yani iyilik haliyle ilgili olduğu için ve JOMO ölçeğini biz Türkçe'ye kazandırdık. Joy of Missing Out. Yani FOMO vardı.
2: Evet.
0: İşte gelişmeleri kaçırmaktan korkmak FOMO. Ki bu da pek çok yani insanı daha kaygılı, daha depresif, daha stresli yapabiliyordu. Şimdi JOMO'da Joy of Missing Out, burada bir iki de sonuçlarını da vereceğim, alacağım. Ölçeğin Türkçe'ye uyarladık.
1: Kaçırma efolisi.
0: Evet. Yani her şeyi yakalamanın değil, bazı şeyleri kaçırmanın bilinçli seçiminin özgürleştirici gücünü anlatıyor bize. Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Yani bazen çevrim dışı olarak aslında hayata daha çok bağlanıyoruz.
1: Evet. Evet evet.
0: JOMO'da.
1: Çok çok güzel. Ve aklıma bir örnek geliyor ama zaman almayayım diye şey yapayım. Yani havanın kapalı olduğu zamanlarda yaşadığımız o garip coşku. Yani çıkamıyor olmanın meşru olması hali gibi bir şey söyleyebilirim.
0: Evet. Olabilir.
2: Çok güzel.
0: Yani bilinçli olarak kaçırıyoruz. Bilinçli olarak kaçırıyoruz ve mesela bulgular da şunu söylüyor bize. Mesela JOMO düzeyi yüksek bireylerde sosyal medya bağımlılığı ve FOMO karşısında daha dirençli.
1: Dolayısıyla.
0: Dolayısıyla. Mesela JOMO bilinçli farkındalık, öz şefkat, iyi oluşla pozitif ilişkisi burada çıkıyor. Yani kaçırmayı seçmek.
1: Yani bazen hani şu diyetler yapılıyor, sosyal medya diyetleri falan.
0: Belki detoks deniliyor ya.
1: Belki onlara yani, benzeri olabilir.
0: Bilinçli olarak biraz daha çevrim dışı olmak. Hani tamamen bunu sınırlama anlamında değil. Çünkü bilinçli olarak seçtiğimizde bu dijital çağda mutluluğun ve bu psikolojik dayanıklılığında yani sürekli çevrim içi olmakta değil, bazen de geri çekilebilmekte olduğunu görmek
1: biraz
0: gerekiyor.
1: Biraz içe dönmek belki bu.
0: Evet.
1: Belki tam öyle değil
0: yani
1: ama.
0: Bilinçli olarak bunu seçmek. Bir de doom scrolling kavram var. Bu da felaket kaydırması diyoruz ki bunun ölçeğini biz doom scrolling Türkçe'ye uyarlamıştık. Hatta yani Türkiye'de ilk, dünyada da ilkler arasında bu doom scrolling ölçeği de. Burada da yine sürekli olumsuz içeriklere takılıp kalmak, olumsuz

0: haberlere takılıp kalmak. Bu özellikle X'te daha yapılan araştırma X'te daha fazla olduğunu gösteriyor. Burada da aslında bireyler biraz kişilik özelliklerinin de etkisi var bunda. Biraz da olumlu haber arama çabası olarak da değerlendirenler var bu felaket kaydırması, doomscroll dediğimiz kavramın. Tabii nevrotik eğilim gösteren bireylerde mesela daha fazla felaket kaydırması yapmaktalarmış bu kişiler. Hemen bir iki cümle söyleyip bitireceğim hocam.
1: Yok hayır, mesela, harika.
0: Doomscroll'u nasıl azaltabiliriz diye baktım. Mesela işte zamanı sınırlamak, planlamak, uyku. Yani düzen bir şey planlamaktan biz çok kaçınıyoruz maalesef. Ya plan yapmak, program yapmak. Evet, self-regulation. Yani öz düzenleme becerileri. Yani hep İngilizce hocam konuştuğu için.
1: Öyle yazıyor makaleleri falan.
0: Evet, yani biz öz düzenleme diyoruz. Hocam self-regulation diyor. Evet. Bir de mesela kindness scoring adı verilen bu da olumlu içeriklere odaklanma.
1: Karşılıklı.
0: Bu da bizim iyi oluşumuzu artırıyor. Onun için iyi oluşumuzu artırmak, huzurlu hissetmek için bir defa bilinçli olarak kaçıracağız.
1: Bilinçli olarak bunu yapabiliriz.
0: Jomo da bilinçli olarak diyor ki
1: yani kaçıracağız. Şimdi şöyle anlıyorum hocam. İşte ben televizyonu açtım. Suriye'de, Halep'te çatışma. Eyvah. İşte İran'da ayaklanma. Tabii. Eyvah. Sürekli. İşte Venezuela'nın başkanına baskın. Sonra sarışın kahverengi suratla diyor ki devam edecek. Küba'ya da git falan. Oh, bunlara odaklanırsam zaten iyi hissedemem. Buradan bilinçli kaçabilmeyi başarmak bir şekilde bütün bu psikolojik faktörlerde olumlu sonuç yapıyor. Şimdi programın sonuna geldik. Ben sizden hızlıca önümüzdeki hafta program hangi cümlelerinizle başlasın onu rica edeceğim. Aslı'cığım senle başlayalım mı? Önümüzdeki hafta nasıl başlasın? Olur. Aslı bugün hangi sözleriyle başlasın?
2: Bugün aslında böyle affetme, öz şefkat bir sürü kelime, olumlu kelimenin etrafına dolandık ama zaman zaman zorbalıktan da bahsettik. Bence kendimize de zorbalık yapıyoruz. Yani kendimizle çok olumsuz konuşuyoruz Mehmet. Yargılıyoruz, eleştiriyoruz. O yüzden öz şefkatin önündeki önemli çalılardan biri de kendimize çok kaba olmamız. Eğer ben içimden suyu döktüğümde gerizekalı diyorsam, kendime hakaret ediyorsam dışarıda da o sesi duyma olasılığım artıyor. Çünkü kendimle öyle konuşuyorum zaten ben. Öz değerim yok. O yüzden de gelecek hafta şununla başlasın. Ben bu hafta izleyicilere bir ödev veriyorum. Seansa da bu ödevi veririm. Tamam. Bu hafta kendini yargılamama diyetinde olsunlar. Ve her yargıladıklarında kendilerine bir not alsınlar. Bir diğeri de başkalarını eleştirmeme ödevi. O da yani yanlış sürdü diye eleştirmesin, saçı mavi eleştirmesin, bu ne biçim yemek yiyor diye eleştirmesin. Bunu içinden de yapmasın. Her yaptığında da yakalayıp yazsın. Eğer biz bu iki yargılama ve eleştiriyi azaltırsak kendi içimizde, işte 10'ken 0 olmaz ama 3'e bile düştüğünde çok daha ilişkilerimizde özellikle de kendi içsel çatışmamız azaldığı için kendimizle diyaloğumuzda çok iyi bir iyileşme olduğunu görebiliriz. O yüzden ben bir ödev veriyorum.
1: Harika.
2: Sen de ödev kontrolü yap bakalım.
1: Yaparım.
2: Nasıl olacak?
1: Ödev kontrolünden ziyade ödevi uygulamaya çalışacağım. Çünkü ben de bundan çok fayda göreceğimi düşünüyorum. Mehmet Engin Deniz ne der? Bu haftayı bitirirken, haftaya başlarken ne duyalım orada?
0: Haftaya başlarken şunu diyebiliriz. İyilik hali ve huzurlu olmak, mutlu olmak lüks değildir. Bütün insanların hakkıdır. Dolayısıyla bunun için de mümkün olduğunca dostluklar, arkadaşlıklar kurmak, güvenli arkadaşlıklar içerisinde olmak ve çevreye duyarlı olmak için bu çaba içerisinde olarak
1: hayatımızı
0: devam ettirebiliriz.
1: Harika bitirdik. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, benim için çok güzel, dostane bir insan hali programı. İki canım dostum. Alanının iki tane büyük uzmanı. Benim için çok keyifli oldu. Çok fazla izleneceğini bildiğim program. O yüzden şöyle söyleyeyim. Lütfen bunları uygulayın. Kendinizi iyi hissettin ama amacınız da hep iyi hissetmek olmasın. Bütün duyguların bütünü. Kendimiz, çevremiz ve yakın çevremizde bir bütün halinde yaşıyoruz, gidiyoruz. Güzel bir hafta sonu. Harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta buluşalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'nin önde gelen kadınlarından birisiyle konuşacağız. Başarı hikayesini dinleyeceğiz. Bu kadar önemli bir marka nasıl oluşturuldu ve bundan sonra neler hedefliyor onu konuşacağız. Kim konuğumuz? Koton Yönetim Kurulu üyesi Gülden Yılmaz bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Gülden Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gözümüzün önünde büyüyen bir hikaye var. Bu hikayeyi tabii konuşacağız ama öncelikle Gülden Yılmaz kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? İşiniz, eğitiminiz, nasıl başladınız, ne amaçlıyordunuz diye bir başlayalım.
1: Tamam. 66 doğumluyum. Yaşımdan başlayayım bari. Adapazarı doğumluyum.
0: Çok cesurca bir giriş oldu.
1: Evet olsun. Güzel yani. Artık zaten yaşsızlık diye bir şey var. Onun için çok takmıyoruz bu işe. Onlar sadece rakam bence. 66 yılında Adapazarı'nda doğdum. İşte ilkokul, ortaokul, lise. Onlar Adapazarı'nda oldu. Ondan sonra psikoloji okumak istedim çok. Yani insan konuları hep benim için çok ilginçti. İlgi çekiciydi. Felsefe de çok seviyordum. Sosyoloji de seviyordum. Daha böyle sosyal alanlar. Ama psikoloji hakikaten ilgi alanlarımdan bir tanesiydi. Marmara Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık okudum. Ondan sonra aslında kariyerime orada devam edecekken işte yaklaşık bir yıl bir özel okulda rehber öğretmenlik yaptım. Çok da sevdim aslında mesleğimi, çocuklarla, gençlerle olmak çok güzeldi. Ama sonra bu sırada işte bir sene önce yani 87 yılında eşim Yılmaz'la evlenmiştim. O da deniz subayıydı o zaman ve o kariyerini bir değiştirmek istedi. Tam belki işte kişiliğine uygun değildi yaptığı iş. Velhasıl birazcık da hani birlikte kurduğumuz yaşantıda daha mutlu, daha güzel bir yaşantı için böyle Kuzguncuk'ta o zaman bir arkadaşım vardı, orada yaşıyordu, mahalle arasında küçük bir dükkan bularak tam da böyle işte okulların tatil olduğu zaman işte o zaman ihracat fazlası alınıyor, satılıyor falan, biz de yapar mıyız, ablam böyle bir işlere girmişti falan, velhasıl yapar mıyız deyip böyle iki ortak biz benim üniversiteden arkadaşımla beraber bir işe koyulduk. Yani maksat aslında bunu denemek. Hani daha böyle gelecek için ve hani biraz Yılmaz'ın da yeni hayatı için bir gelecek olur mu diye bir denemeydi. Velhasıl böyle o küçücük dükkan bir iş yapmaya başladı. Ondan sonra ben de bir sevdim. Baktım ticaret hayatı falan çok hoş. Ondan sonra sonra işte yaz sonunda istifamı bastım. Dedim ki biz bunu deneyelim. Bu bizim çıkışımız olabilir. Ondan sonra fakat arkadaşım istemedi. O zaman dedi ki yok, ben dedi tam bu iş bana göre değil. Ben, o da bir özel lisede çalışıyordu. Ben oraya geri dönüyorum dedi. O geri döndü. Ben tek başıma yoluma devam ettim. Velhasıl iki sene sonra hakikaten o minik dükkan böyle kendi içinde işler yapmaya başladı. Baktık ki biz bu işten gerçekten yaşantımızı sürdürebilecek bir gelecek sağlayabiliriz. Yılmaz da ordudan ayrıldı. Ve işte bana katıldı. Beraber böyle bu yolculuğumuz başladı. Hikaye böyle. Buraya kadar.
0: Peki Koton nasıl kuruldu?
1: Koton da şöyle. İşte o küçük dükkanı kurduk. Ama esnaflık yapıyoruz. Ben zaten çok sevdim. İnsanları seviyorum. İnsan ilişkilerim gayet sıcak, iyi. Çok güzel böyle müşteriler geliyor. Hani sattığımız şey ihracat fazlası ama biraz da böyle herhalde o zaman da bir zevkim vardı. Bir göz zevkim. O da aileden geliyor. Ben çünkü fotoğrafçı bir babanın kızıyım. Dedem de fotoğrafçı, amcam da fotoğrafçı. Fotoğraf sanatçısı diye düşünün bunları. Böyle bir estetik yanım da var. Aslında o da böyle bir ortaya çıktı falan. Güzel ürünler almaya, seçmeye başladık. Onları böyle güzel sergiliyoruz falan. O minicik dükkan böyle 25 metrekare iş yapıyor. Sonra dedik ki bu iş tamam, hadi yürüyor falan. Bir tane daha, bir küçük dükkan daha açtık. O da Beşiktaş'ta. İşte ikisinin de adı farklı, o zaman Koton falan yok. Yine ihracat fazlası alıyoruz. Sonra işler biraz gelişti falan. İşte bu sırada Körfez krizi oldu. İşte 90'lar, işte Yılmaz ayrıldı. Derken biraz da böyle Türkiye'deki tekstil konfeksiyon sektöründe ihracat da azalmaya başladı falan. Dedik ki imalat yapabilir miyiz acaba? Bir tane küçük bir atölye kiraladık. Yaklaşık işte 92 falan yıl. Ondan sonra imalat yapmaya başladık. Sonra bir toptan mağaza açtık. filan derken işte o imalat yapmaya başladığımızda artık bir şey koyacağız yani, bir ürünler üretiyoruz falan, üzerine bir tane etiket koymak lazım. Ondan sonra Koton ismi o zaman çıktı. Türkçe dil sözlüğünde olan bir şey yani, hani İngilizceden geliyormuş gibi görünse de Koton aslında Türk Dil Kurumu sözlüğünde K ile yazılan koton, kotondur yani, pamuk anlamına geliyor. O zaman da yine böyle bir trendler var, organik falan gibi, arada böyle sürdürülebilirlik eskiden trendlerle geliyordu gidiyordu, şimdi tabii hayatımızın her alanında var. Aa, koton çok da güzel, tatlı bir isim. Ama tabii o zaman hiçbir şey bilmiyoruz. Meğerse sonradan öğrendik ki içinde işte iki tane sesli harfin olduğu markalar mesela. Hani markaya bir isim yaptığınız zaman kolay söylenebilmesi açısından, akılda kalıcılığı açısından falan çok önemli şeylermiş. Bizim tabii o zaman bu bilgiler sıfır, pazarlama konusu. Ama yine de şansımız yaver gitti. Koton da o zaman isim olarak koyduk. Ve ondan sonra işte böyle ihracat, mağaza açımı gibi gidiyor. Oraya da geçeyim mi hemen?
0: Tabii tabii. İlk mağazayı nerede açtınız?
1: Şimdi ilk mağaza bu iki tane mağazanın üstüne, bir tane de Kadıköy'de bir mağaza açtık. O zaman
0: Koton
1: bir yeni,
0: ismiyle.
1: Evet, Koton ismiyle. Sonra arkasından bir Bakırköy mağazası. Çok, bunlar böyle çok ikonik şey mağazalardır yani, büyük mağazalardır. Çok eski müşterilerimiz de çok iyi bilirler o mağazaları. Dekorasyonları da tabii bugünküyle falan alakası yok ama yine de tabii o iki tane ihracat fazlası satan dükkandan daha farklı. Ama ne satıyoruz? Birazcık ürün alıyoruz dışarıdan, biraz da kendimiz imalat yapıyoruz. Bunları ikisini eşliyoruz gibi. Sonra 95 yılında bu arada ihracat da yapmaya başladık. Yani belirli markalara. Çünkü artık bir üretim gücümüz de, bir şeyimiz de oluşmaya başladı. O zaman ihracat Türkiye'de tabii tekstil konfeksiyon sektöründe devam ediyor. Biz de farklı markalara, onların işte private label denir ya, onların markalarıyla ürünler üretiyoruz. Bir yandan da kendimize ürün üretiyoruz. Böyle bir yürüyorduk. 95'te o zaman birazcık böyle ihracatta da işte şeyler oluyor. Yani müşteriler malı beğenmiyor, iade ediyor falan, böyle bir takım batan firmalar olmaya başladı falan. O da bizim biraz gözümüzü korkutuyor. Hani bir yandan da çok büyük ihracat yapmamak istiyoruz. Hani çünkü o zaman milyon adetler yapılıyor Amerika'ya falan. Fakat işte bir reklamasyon alıyor, reklamasyon deniyor bunun adına. Malı geri iade ediyor mesela müşteri, işte hani gözünün üstünde kaşın var deyip bir şey geri iade ettiğinde şirket batıyor tabii ki. Yani böyle bunları görünce biz biraz korktuk falan, dedik ki daha biz kendi markamızla mı bu işleri yapsak? Yani büyüyeceğiz ama bari hani kendi markamızla yapalım. İşte koleksiyonlar yapmaya başladık falan derken bir toptan mağaza açtık. 95 yılında Münih'te, böyle 1000 metrekare. Bu da böyle bizim hakikaten kırılım noktalarımızdan bir tanesidir. Çünkü yani ben böyle o toptan mağazayı kendi ellerimle dizdiğimi hatırlıyorum, raflarına falan. Ve orada bir showroom açtık aynı zamanda. Sonra oradaki toptan bir showroom mağazacılığına, bir showroom satışına dönüştü ve işte her ay koleksiyonlar hazırlamaya başladık. Oradaki işte showroom'a yolluyoruz ve Avrupa'daki 7-8 tane ülkeye aslında satıcılar vasıtasıyla ürünler satılıyor. Bu tabii bize aslında müthiş bir devinim getirdi ve bir gerçekten çok ciddi bir öğrenmeydi. Çünkü Avrupalı müşterinin gözüyle moda ne demek, işte nasıl değişiyor, ne oluyor, müşteri ne bekliyor. Biz aslında bütün bu feedbackleri, o koleksiyonları hazırladıktan sonra geri alabildiğimiz için aslında koleksiyon yapma becerimizi ve aslında biraz da batıya yüzü dönük, daha batılı müşterinin moda anlayışıyla koleksiyon geliştirmeyi öğrendiğimiz bir süreç başladı. Bu 95'ten sonra mesela şimdi bugünden dönüp tabii geriye baktığınızda hakikaten başarının bazı şeyleri oluyor ya, ve bir emek sarf etmeden de ve belli bir 10.000 saat kuralı diye bir şey vardır, belki bilirsiniz. Benim çok sevdiğim bir şey. Hani bir işte gerçekten çok çok başarılı olmak için aslında 10.000 saatlik emeği, çabayı gerçekten sarf etmeniz gerekiyor. Bizim de aslında bu 90'lı yıllar o işte 10.000 saat kuralının içine giren yıllar. Çünkü hem bir yandan işi yapmayı öğreniyoruz, işte konfeksiyonu öğreniyoruz, kumaşı öğreniyoruz, dikişi öğreniyoruz, satışı öğreniyoruz, müşteriyi öğreniyoruz gibi. Böyle 90'lı yıllar aslında bu böyle 10.000 saatleri geçirdiğimiz zamanlar olarak ben şimdi buradan baktığımda onları öyle görüyorum ve ne kadar doğru zaman ve doğru bir emek harcamışız. Sonrasında 2000'li yıllara geliyoruz. O zaman hakikaten bayağı büyük kendi markamızla. O zaman bir markamız daha vardı, Ole diye, ki hala var. Genç kız markamız. Ole ve Koton markaları adında biz koleksiyonlarımızı Avrupa'ya satan, kendi markasıyla ürün satan bir ihracatçı pozisyondayız. Ve yaklaşık da 10 tane mağazamız var. Yani 2000 yılında. Sonra o da yine bizim kırılım noktalarından bir tanesi. 2001'de işte Yılmaz bir konferansa gidiyor. İşte aile şirketleri falan gibi. Orada Arman Kırım'la tanışıyor. Arman Hoca bir ekonomi profesörüydü ama aynı zamanda hakikaten Koton'un gelişiminde de işte bizim iş süreçlerimizin, stratejilerimizin yapılmasında bize oldukça faydası olmuş bir uzmandı. Dehaydı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin diyorum, ona da burada. Kaybettik onu seneler önce. Velhasıl biz 2001 yılında bir araştırma yaptık. Çünkü yolumuz nereye gidecek? Nasıl büyüyeceğiz ama nasıl büyüyeceğiz? Dedik müşteriye soralım. Koton her zaman müşteri odaklı bir firma. Her zaman yani müşterinin feedbackini her zaman odağına ve iş süreçlerinin içine yerleştirmiş bir firma. O zaman da hatta böyle o kadar işi bilmiyoruz ki işte bir araştırma şirketi diyor ki bize işte hani şöyle bir örneklem, böyle bir şey yapalım falan. İlk yaptırdığımız araştırma. Biz diyoruz ki işte 3000-5000 kişi olmaz, 10.000 kişilik bir araştırma yaptıralım. Yani o kadar yine işi bilmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Sonra hakikaten 10.000 kişilik bir araştırma yaptırdık. Yapılmayacak bir şey. Demek ki paramız da varmış yani. Velhasıl müşteriye aslında bir perakende markasından, bir moda markasından neler bekler? Onu sorduk kısaca. Aslında böyle bir güzel bir özet çıktı. Dedi ki müşterimiz bize, işte ben rahat, ferah, büyük mağazalar içinde, eğlenceli bir ortamın içinde alışveriş yapmak isterim, bol çeşit isterim ve bunu uygun fiyata almak isterim. Yani bu uygun fiyat, tabii ondan sonra binlerce araştırma belki yaptırdık o seneden sonra, her zaman ekonomik konjektüre göre aslında o uygun fiyat ya biraz öne çıkar ya biraz geri gider. Ama o zamanki bizim stratejinin sacayağını onlar belirledi. İşte o 2001'de en büyük mağazamız 300-500 metrekareyken, ondan sonra açtığımız ilk mağaza mesela işte 1500 metrekareyle zannediyorum profile mağazasıydı. Bayağı deneyim dolu bir mağaza açtık. İşte içinde masaj koltuğu var, işte bilardo masası var falan. Hem de deneyim sunuyor müşterilere. Ve de bol çeşit tasarıma yatırım yaptık. Tasarım kadrosunu genişlettik. Aslında bu da yine Koton'un kırılma noktalarından bir tanesi hakikaten. Ondan sonra da yönümüzü modaya, hızlı modaya ve her zaman trendlerin en önde gidenini en kısa zamanda müşteriye ulaştırmaya kendimizi vakfettik. Bizim için tabii çok güzel zamanlardı. Velhasıl büyüme böyle devam etti.
0: Peki şu anda kaç mağazaya ulaştınız?
1: Şimdi 451 mağazamız var. 244 tanesi yurt içinde, 207 tanesi yurt dışında. Yaklaşık 31 ülkedeyiz. Ama tabii online kanalları sayarsak, online da çünkü şu anda bence çok büyük bir kanal tabii, evet, ki. Onunla beraber yaklaşık 70 küsur ülkede faaliyet gösteren bir firmayız.
0: Peki o küçük atölyeden şimdi mesela dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde mağazanızı gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Düşünüyor musunuz o dönemleri?
1: Yani tabii onları yaşamak gerekiyordu. Yani şimdi ben yaklaşık 15-17 senedir girişimcilikle uğraşıyorum. Bu benim

0: benim biraz sosyal sorumluluk işim bu. Yani kadınlar ve girişimcilik. O konuda bir emek sarf ediyorum. Tabii çok şey öğrendim. Yani şimdi yeni dönemin girişimcileri tabii ki böyle bizim yaşadığımız şeyleri yaşamıyor. Çünkü donanımları farklı oluyor ya da destekler çok farklı artık. Ve iş yapma biçimleri de çok değişti. Bizim yaşadığımız dönemde biz aslında onları yaşayarak, o merdivenleri çıkarak, öğrenerek, yaparak, öğrenerek gerçekten bir şeyleri öğrendik. Onların da yaşanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok büyük saygım var tabii. Yani hem yaptığımız o günlere, yaşadıklarımıza hepsini de büyük bir mutlulukla anıyorum. İyi ki yaşamışım diyorum aslında.
1: Peki o dönemden bu döneme hayallerinize ulaştınız mı? Daha nereye gideceksiniz? Yeni yatırımlarınız neler olacak?
0: Ya insan yaş aldıkça tabii hayaller de farklılaşıyor. Hani tabii ki kotonumuz biricik, bizim evladımız gibi markamız artık dünyaya açıldı. Bizim elimizden de çıktı, halka arz oldu biliyorsunuz 2025'te evet. Koton. Artık herkesin baktığınızda ve Türkiye'den çıkmış gerçekten değerli, çok sevilen bir marka. Yaklaşık 11 senedir üst üste biz alışveriş merkezlerinde yapılan bir araştırmada en sevilen kadın markası seçiliyoruz. Mesela bunları duymak şahane bir şey tabii ki. Ama hayaller biterse hayat zannediyorum biter. O yüzden bence bitmemesi lazım. Şimdi benim hayallerim biraz daha topluma dokunma, insana dokunma. Yani koton o kadar büyük bir şey ki. Yani benim hayattaki bir şansım ama aynı zamanda bu şansımı şöyle de kullanmak istiyorum. Koton her eve giren bir marka. Herkesin gardırobunda, kadınların çok sevdiği bir marka, insanların tükettiği, feyiz aldığı bir marka. Öyle olunca bir etki gücü var aslında. Ben yıllar içinde onu fark ettim ki aslında markalarımız aynı zamanda bizim de gücümüz. Yani ben gücümü de markamdan da alıyorum aynı zamanda ve o bana şöyle de bir ilham veriyor. Yani elimi uzattığım her yere uzanabilmek için benim bir şansım var. Yani kendim gibi şanslı olmayan hemcinslerim var, toplumun çok değişik kesimleri var, kadınların bir sürü sorunları var Türkiye'de ve bunlar için yapılacak çok iş var aslında. Kız çocukları için, çocuklar için yapılacak, gençler için yapılacak çok iş var. Yani böyle bir gücü neden bunlar için de kullanmayalım? İyiliğe, güzelliğe, sürdürülebilir bir dünya için, bir gelecek için aslında etki gücünü, bu markanın etki gücünü kullanmak elimizde, bunu yapmamak çok akıllıca bir iş değil aslında. O bana şimdi mesela çok büyük ilham veriyor ve artık tabii çok profesyonelce yönetilen bir şirket Koton. Çok güvenilir arkadaşlarımız var, çok iyi profesyonellerle çalışıyoruz ve ben eskisi kadar tabii ki çalışmıyorum ve zamanımın bir kısmını bu sevdiğim ve çok istediğim işler için hem Koton'a hem kendime hem topluma, ülkeme bir katkı olarak harcamak istiyorum bundan sonra.
1: Peki kadınlar dediniz, istihdam olarak baktığımızda kadın çalışan sayısı, kadın yönetici sayısı diye baktığımızda nasıl bir tablosu var Koton'un?
0: Vallahi Türkiye'ye göre iyi şu anda. Oradan başlayayım, öbürlerini de anlatmak isterim şahsen. Şimdi 8000'in üzerinde bir çalışan sayısı var Koton'da. %72 kadın çalışan oranımız var.
1: Çok iyi rakam.
0: Evet, çok iyi bir rakam. Gerçekten biz böyle 60'ların üzerine falan çıkmıştık. O zaman demişlerdi ki yani hani bilerek isteyerek tabii olmuyor. Yani belki çalışmakta tercih edenler de kadın olabilir. Bizde çalışmak isteyebilirler. Çünkü bizim çok fazla kadına dair politikalarımız ve çalışma ortamlarımız yani buna göre hazırlandı. Onları da birazdan aktarırım inşallah. Ve yöneticilerimizin de %54'ü kadın. Son yönetim kurulumuz, yine halka arzdan sonra kurduğumuz yönetim kurulu, bağımsız üyelerimiz de var. %66'sı kadın. Hatta geçen ödül de aldık. Sabancı Üniversitesi ve %30 kulübünün bu yönetim kurulunda kadın oranımızdan dolayı bir ödülle de bize onurlandırdılar. O da çok güzeldi. Kadının iş yaşantısındaki her aşamasında aslında destek olarak birçok şeyi biliyoruz. Kadının iş yaşantısında kariyerindeki kırılma noktalarını biliyorum. Buralar ben kendim de buralarda bu aynı şeyleri, aynı tecrübeyi yaşadım. İki çocuk büyüttüm hani bunca işin arasında ve çok çalıştığım dönemlerde. Onun için çok da iyi anlayabiliyorum. Buraları desteklemeye çalışıyoruz. Bir politikamız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası. Biraz Koton'da olanlardan bahsedeyim. Tabii. Sonra belki Türkiye'den de biraz örnek verebilirim. Neden kadını destekliyoruz? Aslında yani Koton'a yakışan bu. Biz Koton'u bir kadın bir erkek. İkimizin de fırsat eşitliği aynıydı ve eşit bir şekilde kurduk. Koton'daki çalışma şartlarımız, çalışma biçimlerimiz, emeklerimiz hakikaten çok eşit oldu. Birbirimize saygıyla şirketi yönettik bunca zaman ve aslında bu ortam, bu kültür DNA'larımıza da girmiş oldu. Bu da çok iyi bir şey tabii ki. Şimdi de yaklaşık 2018 senesinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikamızı belirledik. Çünkü asıl temel problemlerden bir tanesi burada gerçekten çok eşitlikçi davranabilmek çok çok önemli. Ve o politikayı da yönetim kurulumuzdan onaylattık. Şimdi bütün aslında insan kaynakları stratejimizi, iş stratejilerimizi, işte performans yönetimini, ölçümlerini, KPI'larımızı aslında bu politikaya göre tespit ediyoruz. Birçok departman var. Bizim işimiz çok yani moda yönetimi ama işte mağazacılığı, lojistiği, imalatı falan derken aslında çok kompleks departmanların yan yana gelip bir ürün çıkardığı bir sistem var. Destek birimlerimiz var. IT gibi işte İK birimleri gibi. Bu destek birimlerinde de aslında kadın yönetici oranını arttırmak, oradaki kadınları geliştirmek hedeflerimizden bir tanesi. İnsan kaynaklarıyla beraber bu şeyimiz var. Bunu devamlı bunun üzerinde konuşuyoruz. Her yıl hedefler veriyoruz çalışanlarımıza, profesyonellere ve gerçekten kadın yöneticilerimizi de destekleyerek aslında bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Nedir peki farklı olan? Yani hangi kuralı koyduğunuzda çok mutlu oldunuz ve bu kadınların çok işine yarar dediniz?
0: Yani bu aslında toplam bir o dünyayı yaratabilmek çok önemli. Yani bir iki kuralla zaten ve biraz belki miş gibi bunları koymakla da olmuyor. Yani aslında soluduğunuz havayı o toplumsal cinsiyet eşitliği ortamına getirebilmek çok önemli. Tabii ki ben bu arada bir tane toplumsal cinsiyet eşitliği komitemiz var. Ve ben ona en üst düzeyde başkanlık da yapıyorum. Bütün bu politikalar, bu stratejilerin aslında yaygınlaşması. Yalnızca tabii ki Koton kadınlarının çalışması ve onların çalışma şartları, kariyerleri açısından değil. Aynı zamanda toplumdaki kadınlar da bizim derdimiz. Birkaç tane projemiz var bu konuda yaptığımız. Örneğin El Emeği projemiz var. Şimdi şu anda Koton'daki bütün bu işle uğraşan kadınların hemen hemen en severek yaptığı, en çok desteklediği projelerden bir tanesi. Çünkü sosyal faydayı gerçekten ben onları çok zaman oraya yerine götürdüm. O kadınlarla işte sohbetler ettik, konuştuk ve yaptığımız işin ne kadar anlamlı ve hani sonuçlarını görebileceğimiz bir iş olduğunu anladılar. Onun için şu anda çok rahatım, desteği Koton kadınlarından ve çalışanlarından alıyorum. El Emeği projesi aslında Güneydoğu Anadolu bölgesi için geliştirilmiş ve oradaki çatomlarda yapmaya başladığımız bir proje. Şu anda işte dernekler gibi, kooperatifler gibi aslında başka oluşumların içinde de bizim böyle yaz kış yaptığımız koleksiyonların belli yerlerinde kadın emeğinin girdiği ürünleri üretmek aslında. Ve bu ürünler aslında bizim hemen hemen en başarılı, en karlı şekilde sattığımız ürünlerden oldu. Çünkü el emeğinin, kadının emeğinin girdiği ürünler zaten çok güzelleşiyor. O kendi başına hani endüstrinin içinde yapılmadığı için, o emek de görüldüğü için çok da değerli oluyor. Ve de tercih edilen ürünler. Ve bu çalışma şartları da aslında biz ürünleri yolluyoruz. Kadınlar kendi aralarında yan yana geliyorlar. İşte ürünün belli bir maliyet fiyatını çıkartıyor. anlatıyorlar. Hani kaç saat harcadım, işte nasıl bir fiyatlandırma yapacağım gibi. Genellikle biz hani bu konuda çok pazarlık yapmıyoruz ve hani onların emeğinin karşılığını ve direkt olarak alıyorlar. Genelde bizim endüstrimizde kadın emeği kullanılır ama aracılar vardır. Bilirsiniz o sistemi. Hı hı. Hani onlar ürün toplar, kadınlara dağıtır, tekrar geri getirir falan. Burada öyle değil. Yani kadınlara ürün üretildikten sonra imalatın üzerinde ücretlendirmesi ve ödemesi yapılıyor. Şimdi biz burada şunu gördük ve bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, bu 8 senedir yaptığımız bir proje bu arada bu. O da çok kıymetli. Binlerce kadın bu sistemin içinde oradan geldi, geçti ve hala var bir şekilde. İşte hatta şimdi yeni Hatay'da deprem bölgesinde başlıyoruz. Yeni bir kooperatifle beraber o oluşumun içine de girdik. Orada da hani bir faydamız olacak inşallah. Bu mesela şu anda dediğim gibi hani toplumsal destek anlamında bayağı bir emek harcadığımız projelerden bir tanesi. Bir tane daha bir projemiz var. O da yine kadınların iş hayatının dışındaki kadınlar bunlar ve Ev Kadınları Projesi. Projenin adı da bu. Şimdi bizim mağazalarımızda aslında part-time personel çalıştırabiliyoruz biz. Bunlar genelde öğrenciler oluyor. Sonra işte yine bu da yaklaşık 4-5 senelik bir proje. Şöyle bir şey konuştuk kendi aramızda. Dedik ki yani neden mesela belli zamanlarını buraya ayıracak kadınlar gelip burada çalışmasın? Çünkü kadın ev kadını. Evde de bir sürü sorumluluğu var, çocuğu var, işte evin sorumlulukları var. Ama belli bir zamanda aslında onun dışında kalabiliyor. Hani biz eğer kadınların inisiyatifine buraya bırakabilirsek, hani onların istediği zaman dilimleri içinde, ya ister 3 saat, ister 5 saat, ister sabahtan, ister öğleden sonra gibi kendi programlarına göre eğer zamanlamalarını kendileri ayarlayabilirlerse, neden bunlar yani eğitim şartı da burada tam olarak yok. Yani herhangi bir birimde, mağazacılıkta rol alabilirler. Depoda olabilir, işte farklı yerlerde olabilir. Kendi eğitim seviyelerine ve gelişimlerine göre. Neden yer almasınlar dedik. Böyle bayağı bir kadın, ev kadını şeyimiz var, çalışanımız var. Tüm bunlardan...
1: Kaç kişi oldu?
0: Bunlar yaklaşık 300'e geliyor sayısı.
1: Peki nerede? Büyük şehirlerde yoksa her yerde
0: mi? Yani herhangi bir şehirde olabilir. Bu İstanbul'da da var, değişik şehirlerde de var. Farklı farklı şehirlerde. Böyle arkadaşlarım bunu desteklemeye çalışıyor. Hatta işte mağazacılık biriminin başının bu konuda hedefi var. Biz tabii ona Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nden bir hedef de koyduk. Bunu arttıralım diye. Çünkü yani kadınlarla ulaşmak, buluşmak da her zaman kolay olmuyor. Ama uğraşıyorlar mağazalar kendi çaplarında ve hakikaten bir kadın çalışan oluşturduk. Tabii ki bir gelişme imkanı da sağlıyoruz. Yani yalnızca hani bu bölümde çalış değil, sen kendini geliştirirsen başka yerlerde de rol alabilirsin gibi bir kariyer fırsatı da var. Şimdi bütün bunlar aslında bu kadınlarla konuştuğumuz zaman gördüğümüz şey şu: kadının çalışması ve ekonomik olarak eline bir ücretin gelmesi, yani ekonomik olarak bir özgürlük diyelim, kazanması aslında kadının özgürleşmesi anlamında müthiş bir şey. Ve kadının değişimini, para kazanan kadının değişimini biz kendi gözlerimizle bu projelerimizin her birinde gördük. Çoklu sonralarında gittik, röportajlar yaptık. Hatta işte önümüzdeki günlerde tekrar arkadaşlarım orada görüşmeye gidecekler. İşte nereden başladın, nereye geldin? Para kazanmak aslında kadını, aileyi ve toplumu değiştiren bir şey. Evet. Buradan belki kadının iş gücüne katılımına gelebiliriz bence. Çünkü tam zamanında geldik. Bu çok kıymetli bir şey. Toplumun yarısının kadın olduğu ülkemizde, güzel ülkemizde kadının iş gücüne katılımı 36.8, bu yeni Aralık TÜİK rakamı. Yani her 100 kadından ancak 36 tanesi çalışıyor. OECD rakamlarına baktığımız zaman da bu rakam %67. Yani 100 kadından 67 tanesi çalışıyor toplumda. Şimdi şöyle de bir şey söylüyorlar. Yani bizim OECD ülkeleri rakamına gelebilmemiz için 30 yıla ihtiyacımız var. Bunun rasyosunu bilmiyorum nereden hesaplanıyor ama söylenen bu araştırmalarla. Bu tabii iyi ve güzel bir tablo değil. Bizim kadının çalışmasını, toplumsal hayata, ekonomik hayata girişini hep beraber destek

0: olarak gerçekten şanslıyız. İşte mesela Cotton Mounts diye bir projemiz var. Hani biz biliyoruz ki kariyer hayatında mesela evlenmek bir kırılım noktasıdır.
1: Evet.
0: Çocuk sahibi doğum yapmak bir kırılım noktasıdır. Yani buraları aşıyorsan zaten hakikaten o kariyer yürüyor. Çünkü çok biliyorum, çok da rastlıyorum ve çok da ben de konuşuyorum tabii ki. Koton'da da her dakika tabii ki doğum yapmak üzere ayrılanlar işte ya da geri gelip çok işte evde çocuk bıraktığı için mutsuz olanlar falan falan. Yani bunların ne kadar gelip geçici süreçler olduğunu, o mücadeleye ne kadar değdiğini ben tabii ki dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ve biz Cotton'da da destekliyoruz. Cotton Moms programımız tamamen aslında daha önce anne baba anne olmuş Cotton kadınlarının aslında diğer yeni çocuk sahibi olmuş annelere bir mentorluk yapması sistemi mesela. İşte karne izinleri, okulun açılış izinleri, işte yine uzaktan çalışmalar, iş yaşam dengesi bunları sağlamak adına birçok şey yapıyoruz. Regli izni çıkardık. Bu mesela bizim çaplı bir firmada şimdiye kadar hiç duyulmamış bir şey. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü bunların hepsi aslında bir araya toplandığında kadın olmak zor bir şey toplumda. Ve bizim toplumumuzda dünyada zor, bizim toplumumuzda bence biraz daha zor. Çünkü çok fazla sorumluluklar işte çocuk bakımından evin idaresine, yaşlı bakımına kadar kadının sorumlulukları hiç bitmiyor. Bu arada da ondan kariyer yapmasını bekliyoruz tabii ki toplumsal gelişim için. Çok kolay bir denge değil.
1: Ama bir yandan da son tablo bize şunu gösterdi aslında, nüfus evet. tablosu da. Bir yandan da aslında kadından çocuk da bekliyoruz. Dolayısıyla evet. şimdi
0: bekliyoruz ama yapmıyorlar evet. farkındaysanız.
1: Evet. Ve nüfus politikaları kurulu evet. oluşturuldu şimdi. Evet. Kadınları hem evet. Aile kurup hem de nasıl çalıştırabiliriz? Hani kadının evet. çünkü çalışma hayatına katılmasının sizin söylediğiniz gibi gerçekten evet. büyümeye de çok önemli.
0: Ve kreşler bir... bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü çocuk bakımı başlı başına bir iş. Tabii ki yaşlılar ayrı bir şey. Çünkü yaşlılar da kadına kalıyor. Yani ailenin sorumlulukları içinde yaşlılarımız var ve biz hani sonuçta yaşlılarına bağlı ve onları evet. çok seven bir toplumuz. Bu çok güzel bir yanımız. Hiçbir şekilde onları bir yerlere bırakmak istemiyoruz ama bir yandan da tabii ki onun bakımı da bir iş gerektiriyor ve o da kadını işinden alıyor. Yani buralar desteklenirse bence kadın rahat rahat çalışacaktır. Tabii ki eğitimde ve tabii ki kariyerde fırsat eşitliği, yani bu da konuşulması, yani yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliğinden konuşmayacağız. Yani burada zaten çok çok iyi noktalarda değiliz. Dünyada da zaten bu sıkıntılar var ama bizim de böyle bir ülke reytinglerinde bayağı hani sondan 20. ülke falan gibi bir durumumuz var. Şimdi rakamları tam telaffuz etmeyeyim. Ve attığımız her taş mutlaka geriye güzellik olarak geri dönecek.
1: Umuyorum öyle olur. Şimdi tabii bir yandan da siz işe tekrar geri dönecek olursak ünlü isimlerle de çalışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve aslında farklı bir konsept ortaya koyuyorsunuz. Devam edecek mi bu ünlü isimlerle çalışmak ve yeni aslında marka isimlerle markanızı biraz daha farklı bir boyuta çıkarmış oluyorsunuz. Bu aslında dünyada da örneklerini gördüğümüz bir proje diyebiliyorum.
0: Evet.
1: Bundan sonra neler yapacaksınız?
0: Vallahi biz projelerimizi çok seviyoruz. Hakikaten dünyada böyle trendler var. Ünlülerle, selebritilerle, işte modacılarla, şimdi artık influencerlar var biliyorsunuz. Onlarla işbirlikleri çoklu şekilde yapılıyor. Biz bunu Türkiye'de zaten ilk yapan markayız. İlk Bora Aksu'yla, ki o zaman Bora daha işte iki kere falan London Fashion Week'te şov göstermişti. Onu işte Londra'da bulduğumuz günü hiç unutmuyorum. En son hatta Singapur'da mağazasını gördüm Bora'nın. O kadar gurur duydum ki daha henüz mesaj da atamadım. Böyle 2-3 hafta önce bir seyahatteydim. Çektim fotoğrafını. Biz de böyle dedik ki bu çok yetenekli bir tasarımcı. Hem Türk hem işte London Fashion Week'te şov yapıyor. Destekleyelim ve yani beraber olalım. Hem bize hem ona katkısı olsun falan. Öyle başladı bu iş. Sonra birkaç değişik tasarımcı girdi. İşte mankenler girdi. Ondan sonra
1: sanatçılar
0: girdi. Şimdi bulabildiğimiz fotoğraflar

0: onları size bugün yolladık. İnşallah onları da göreceğiz. Ne bileyim, Cüneyt Arkın'la, Türkan Şoray'la birçok işbirliğimiz oldu. Onlar adına mesela çok tatlı koleksiyonlar yaptık. Böyle baktığınız zaman geçmişe aslında markanızın kimlerle yan yana geldiği, o da ne kadar yanınıza aldığınız kişilerle, müşterilerinize onları nasıl taşıdığınız, nasıl getirdiğiniz, işte o çeşidi, farklılığı nasıl sunduğunuz. Çünkü müşteriler her zaman tabii ki modadan beklentisi farklılık, yenilik, değişiklik. Modanın öyle bir misyonu var aslında. Orada da böyle yanınızdaki güzel isimler hakikaten hem sizin markanıza bir değer katıyor, hem siz onlara bir değer katıyorsunuz. Müşteri adına da farklılık yaratmış oluyorsunuz.
1: Dünyaca ünlü markalar, isimler de olacak mı peki?
0: Tabii. Yani oldu da zamanda. Şimdi yani öyle modacılar da geldi geçti. Ama Türkiye'den de ne bileyim işte Hakan Yıldırım gibi, Dilek Hanif gibi, Zeynep gibi mesela, bunlar hep Türkiye'nin iyi modacıları, onlarla işbirlikleri yaptık. Şimdi mesela influencerlarımız var. İşte Sibil, Sima Tarkan gibi, Sibil Çetinkaya gibi, Melisa Azat gibi, Tuğba Ünsal vardı bir dönem önce, Ece Sükan vardı yine bir dönem önce. Sonra daha böyle toplum hayatından insanlar, Arzu Sabancı gibi mesela yıllarca işbirliği yaptık. Çok hoş, çok tatlı isimlerle bir araya geldik. Hem onların kariyer hayatında aslında hep bir dönüm noktası oldu Koton. Onu şimdi hani biz de buradan bakınca görebiliyoruz. Bizim de heyecanımızı katladı aslında. Ve her seferinde zaten yeniliğin, güzelliğin peşinde koşuyoruz. Aslında müşterilerimize de gerçekten farklı bir şeyler sunmuş olduk. Şimdiki dönemde onların koleksiyonları var. Yeni isimlerimiz var. Önümüzdeki sezon için çalışıyoruz. Bakalım, heyecanla inşallah uluslararası isimler. Onları da yine katacağız. Tabii ne de sağlıyor? Bu böyle bir Koton Kadın koleksiyonlarının içinde büyük bir çeşni sağlıyor aslında. Çünkü sonuçta bir tane Koton Kadın'dan söz edemiyoruz. Bugün siz de, ben de, işte ne bileyim sokaktaki başka bir hanımefendi de Koton'dan giyinebiliyor. Zevkler farklı, beden tipleri farklı. Hani koleksiyonları olabildiğince çeşitlemenin, çeşitlendirmenin aslında bir yolu da bu. Biz onlara persona diyoruz. Yani birer kimlik gibi. Bugün Melisa Azat da bir kimlik aslında. Biz onu tarif etmeye çalıştığımızda çok tatlı bir kadın çıkıyor ortaya. Ya da aynı şekilde Şahika mesela. Şahika da biliyorsunuz milli dalış rekortmenimiz, sürdürülebilirlikle adı yan yana geliyor. Suyu güzel ve iyi tüketmekle yan yana geliyor. Bir su perisi gibi kendisi. Mesela biz ondan ilham alıyoruz. Hem de onun koleksiyonu da aslında bir farklı bir kadını ifade ediyor. Böylece o çeşitliliğimizi de hiç sıkıcı olmadan arttırmış oluyoruz.
1: Sürdürülebilirlik demişken aslında evet. Yaşama Saygı ismiyle çok önemli bir projeye de evet. imza attınız. Ve belki de en çok çok bilinmese de en çok tüketimin olduğu sektörlerden birisinde evet. Önemli bir proje gerçekleştirdiniz. Biraz bize onu da anlatın.
0: Olur. Çok güzel bir proje hakikaten. Benim de en severek yaptığım şeylerden bir tanesi. Yine Koton'da bir komiteye daha başkanlık yapıyorum. Onun adı da Sürdürülebilirlik Komitesi. O da yine en üst düzeyde. Ben orada bir temsil yapıyorum. Çünkü tekstil sektörü hakikaten günümüzde biraz defteri kabarık bir sektör. İşte su tüketiminden kimyasal kullanımına kadar aslında pek çok aşamasında çevreye zararlı birçok etkileri var. Şimdi ama tabii ki işte Avrupa Birliği'nin bu anlamdaki politikaları, dünyanın sürdürülebilirliğe bakışı vesairesi çok yol kat ettik gerçekten. Biz de 2020 yılında pandemi de olduğu, işte tam içinden geçtiğimiz zamanlardı. Aslında böyle hem kendi yaşantımızı sorguladık pandemide, hem dünyanın geleceğini sorguladık. Yani tam bu böyle felsefi düşüncelerin olduğu yerde zaten biraz DNA'mızda da mevcut olan bir şeydi bu yaşama saygı. Bir manifesto yayınladık. Dedik ki biz dünyaya saygılıyız. Artık bundan sonra işimizi de bu şekilde yapacağız. Sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir dünya, çocuklarımıza böyle bir şey bırakmak bizim sorumluluğumuz. O yüzden iş yapma biçimi

0: Değerlerimizi buna göre değiştireceğiz dedik. İşte dünyaya, topluma, insana ve işimize saygı diye dört boyut altında yine UNDP'nin kalkınma esasları, tabii ki bunun temelinde amaçları, onlar da bunun temelinde yatmak üzere bir politika belirledik bu konuda. Kendi kendimize hedefler koyduk. Ürünlerimizin sürdürülebilir ürünlerden gelme oranını geçtiğimiz 2024'te %30'lara kadar çıkardık. Bunlar bizim endüstrimizde çok kolay rakamlar değil, çok kolay yapılacak işler de değil. Birçok tabii ki hem fedakarlıkla yapılıyor, hem maliyet mücadelesiyle yapılıyor. Çünkü daha yenilenebilir enerjiyle, işte daha dönüşümlü elyaflar, materyaller kullanarak, daha su tüketerek, daha kimyasala dikkat ederek, yani birçok alanından aslında sürdürülebilir ürünü oluşturana kadar birçok boyut var. Bunların hepsini artık raporumuzu da çıkarıyoruz zaten, yani halka açık bir şekilde. Üçüncüsünü yayınladık. Sürdürülebilirlik raporumuzda hedeflerimiz var. Bu konuda bayağı ciddi yol almış firmalardan biri olduk. Yine misyonumuz örnek olmak. Onun için çok anlatıyorum ben. Çünkü yapılabilir bir şey. Buna gönülden inanıyoruz. Dediğim gibi üst boyutta bir liderlik yapmak çok önemli. Çünkü bunu şirketin bütün çalışanlarına kadar indirebilmek. Bugün biz İşte bir plastik şişenin girmediği bir ofiste çalışıyoruz. İşte filtreden çıkmış suyumuzu içiyoruz gibi, kağıdımız vesairemiz, yani bütün atığımız hesaplı mağazalarımızda da aynı şekilde. Bu alanda da bir sürü projemiz var. Yani polyamide atıklarımızdan askı yapmaya kadar böyle bir sürü örneğimiz var. Olabildiğince dönüştürülmüş bir ekonomiyi de hayatımıza sokmaya çalışıyoruz. Ve bir misyonumuz da anlatmak. Bunu müşterimize anlatmak, bu da çok önemli. Bugün böyle bizim ürünlerimizin üzerinde, bu ürünler mutlaka etiketlerin üzerinde görünüyor ve hangi özellikleriyle olduğu, nasıl bir şekilde üretildiği anlatılıyor. Hani bunu incelemek isteyen her müşteri geriye gidip inceleyebilir de aynı şekilde ve bunu bir topluma öğretmek anlamında da bir misyonu benimsemiş durumdayız.
1: Evet, aslında şimdi anlattığınız tüm bu hikayede hem tüketicinin psikolojisi, hem de hani hem kadına hem topluma böyle bir rehberlik etme duygusunun olduğunu görüyorum. Yani eğitimi aslında tüm hayata yaymışsınız gibi görünüyor.
0: Belki biraz yaşla da ilişkilidir. Özlem Hanımcığım, o da olabilir. Yani insanlar yaş aldıkça daha bir şey oluyor ya. Bir olgunluk geliyor, biraz daha tabii ki bütün süzdüklerini anlatma, daha güzele doğru yönlendirme için herhalde yaşın da getirdiği bir fırsat olabilir belki.
1: Siz çok gençsiniz.
0: Sağ olun.
1: Sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Ya ben çok ilham alan bir insanım. Yani bugün ben sizden de ilham alıyorum. Yani ne bileyim, gözünüzden, gözünüzdeki ışıktan. Yani gençlerle çok konuşmayı çok seviyorum. Onlar gerçekten ilham kaynağım. Hani kendi çocuklarımın dışında da çevremde olanlar. Olabildiğince tabii ki iş yerinde de çok genç insanlarla çalıştığım için çok dinlemek, öğrenmek mesela benim için çok ilham verici oluyor. Kadınlar, yani her kadın benim için bir ilham kaynağıdır gerçekten. Tabii ki atamız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Mesela ondan ilham almak şöyle bir şey. Orada bir küçük şeyimiz var, onu anlatmadım. Yine bir toplumsal projemiz. TEV'le yaptığımız, depremden etkilenen 200 kız çocuğunun eğitim hayatları boyunca yanında olmak üzere yaptığımız bir projemiz var. Bir kadın dünyayı değiştirebilir. 100. yıl, hem de 100. yıla, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına vakfettiğimiz bir projemiz. Şimdi 200 kız çocuğu, işte 100 üniversite öğrencisi, 100 de lise öğrencisi, onların eğitim hayatlarına destek oluyoruz. Mesela oradaki ilhamım tabii ki atamızdır. Çünkü eğitim hep bütün çocuklar için çok önemli. Her çocuğun, Cumhuriyetimizin en önemli kaynaklarından en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında fırsat eşitliği. Bugünümüzde her zaman böyle yerini bulmuyor. Bunu da görüyoruz. Kız çocukları da bazen bu fırsat eşitliğinden tabii ki yararlanamıyorlar.

0: burada onun için biraz pozitif ayrımcılık yaptık ve kız çocuklarına hani toplumda etki gücü olan, iyi eğitilmiş çocuklar yetiştirmek mesela yine toplumu değiştiren şeylerden bir tanesi olabilir. Yani içlerinden bir tanesi bile çıksa, değil mi? Bu, evet. Öyle örnekler var dünyada. Dünya değişebiliyor, toplum değişebiliyor.
1: Peki genç
0: orada
1: kadınlara,
0: ilhamım atamızdır.
1: Genç kadınlara, genç kızlara tavsiyeniz ne olur? Tecrübelerinizden baktığınız zaman ne tavsiye edersiniz? Bugün yeni işe başlayacak olanlar için.
0: Eğitim çok önemli bence. Tabii ki gençlikte her zaman o doğruları bulmak kolay olmuyor. Çok karışanı görüşeni de oluyor insanın, biliyorsunuz. Aile, yeterince eğitilmemiş bir aileden belki fikirler verilebiliyor falan. Ama hani önceliklerini eğitime, iyi derecede bir yabancı dil bilmeye vermeleri. Çünkü dünya vatandaşı olmak çok önemli bence. Ve kariyer hayatlarında da hakikaten olabilecek, yani kadınlar biraz mütevazi ve az şey istiyorlar aslında. Bazen güven problemi oluyor ve yani bu gençken çok normal, yani hepimiz öyleydik. Yaş aldıkça bir kadının kendine güvenmesi daha mümkün oluyor. Doğuştan böyle özel bir şeyi yoksa, yeteneği yoksa. Onun için böyle büyük hedefler koyup o büyük hedeflere yılmadan gitmek, o motivasyonu hep içinde bulmak. Yani toplum motive etmiyor insanı, çevresi de etmiyor. İnsanın iç kendi ediyor aslında. Yani sağdan soldan bunu beklemeyip içten gelen bir motivasyon, içten gelen bir ateşle aslında onu koskoca bir gelecek bekliyor. Bundan hiç korkmaması, güvenle hem aklıyla hem de kalbiyle, kadının sezgileri çok kuvvetli çünkü, onu da dinleyerek ileriye doğru kendini eğiterek, geliştirerek, çünkü bu şart bence. Hem cinslerinin önüne geçebilmek ya da genel olarak bir iş yerinde de daha ileriye gidebilmek, onun oraya harcadığı emekle, mesaiyle, kendine yaptığı yatırımla oluyor aslında. Ben bunun örneklerini çok gördüm Koton'da. Bu şekilde gelişen yüzlerce kadın geçti gözümün önünden. O farkı da görebiliyorum. O güven kolay gelmiyor. Bugün olmasa bile gençken, yarın öbür gün gelecek zaten. Hani bir gün şimdi yapamadım ama sonra yapacağım. Hani içlerinde böyle bir şey ve içsel bir enerjiyle ileriye ve büyük hedeflere doğru yürümekten korkmamak aslında. Önemli olan bu.
1: Peki 18 yaşındaki Gülden karşınızda olsa ne söylerdiniz ona?
0: Ay zor soru. Ya 18 yaşındaki Gülden şöyle bir Gülden'di. Bir defa ben hiç büyümek istemiyordum. Yani 18 yaşında fark ettim ki 18 yaşına gireceğim zaman, yani sanki yaşlanıyorum gibi. Mesela 18 yaşından sonra birkaç sene 18 yaşındayım dedim. Yani böyle bir şeyim vardı. Yani yaşsızlık hep bir takıntım bu arada. İnşallah çok uzun yaşayacağım.
1: İnşallah.
0: Ve böyle genç inşallah. Olarak sağlıkla, evet. Onu da kendime devamlı söylüyorum. Tabii biliyorsunuz bunlar çok önemli. Söylemek lazım. Evrene de bu mesajları vermek lazım. 18 yaşındaki Gülden'e herhalde şunu derdim. Yani iyi yoldasın, hiç korkma. Kendine biraz daha güvense tabii 18 yaşında daha iyi olurdu. Ama o zaman da içimi, sesimi çok dinlerdim. Doğru yoldasın, ilerle derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Gülden'e ne söylemek istersiniz?
0: Valla onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Onun biraz daha işi var bence. Bu bütün konuştuğumuz konular, dokunduğumuz insanlar, yarattığımız fayda. Bugün tabii ki Koton da çok büyük bir faydadır. Topluma bir istihdam sağlıyor, bir büyük bir ekosistem. Bu anlamda bir sürü faydası var belki. Ama onun dışında da daha bireylere, toplumun dezavantajlı kesimlerindeki kadınlara, genç kızlara daha fazla dokunmak, daha fazla onları ilerletmek adına bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten ve zannediyorum orada görmek isterdim kendimi. Yani ya bunları da yaptın güzel bak, aferin sana falan diyeceğim bir nokta yani onları tamamladığımda.
1: Evet, umarım olur.
0: İnşallah, tabii ki istediğimiz, bir kadın isterse Özlem Hanımcığım her şeyi başarıyor. Gerçekten. Yeterince istemek çok önemli bir şey bence.
1: Evet. Peki ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Bakalım onlar size ne çağrıştırıyor. Tamam. Biraz daha Gülden Yılmaz'ı daha derinden tanıyalım
0: tamam.
1: diye.
0: Tamam. Başarı. Kognitif test gibi
1: evet.
0: bu, değil mi?
1: Başarı.
0: Oo. Var olmak. Açayım mı biraz?
1: Tabii, çok uzun olmadan.
0: Çok uzun olmadan. Çünkü ben başarıyı çok seven bir insan oldum. Benim için varoluşun sanki temeli gibiydi. Onun için ilk önce onu söyledim ama inanın şu yaşımda başarı mutluluk aslında. Başarmak için değil, hayatı mutlu olmak için yaşıyoruz. Bugün kızıma verdiğim inanın şey de bu. Arada hatırlatmam gerekiyor. Çok güçlü, çok başarılı bir kız. Ama bazen başarmakla mutluluğu, hayat mutluluğunu yan yana getiremiyor. Halbuki hayatımızın amacı aslında mutlu bir hayat yaşamak olmalı. Yalnızca başarmak değil. Başarmak her zaman mutluluğu da getirmeyebilir. Güzel bir şeydir ama şu anki şeyimde gerçekten başarmakla mutluluğu biraz daha yan yana koymak istiyorum.
1: Peki güç?
0: Kadın olmak.
1: Çocukluk?
0: Kırılganlık.
1: Aşk?
0: En güzel şey.
1: Tutku?
0: Hayatım.
1: Aile?
0: Yengecim ben. Her şeyim.
1: Peki huzur?
0: Sakinleşmek.
1: Kadın?
0: Güç.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Gülden Yılmaz'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Nikola Tesla.
1: Tesla,
0: the greatest inventor of the age.
1: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
2: Tesla, didn't see you there.
1: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, bu akşam 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Bence aşkın zaten bütün sihri de bu ilkenliğinde yani.
1: Öbür türlü gel oturalım konuşalım derseniz bir aşkım aşka benzemez ki o. Anlaşalım konuşalım bir ortak noktaları bulalım. Yok. Böyle korkudan geberirken git diyeceksin. Sürüneceksin, alacaksın. Halıları sökeceksin, gelerek gideceksin.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Fiyat farklılıklarından kazanç sağlamak amacıyla para, değerli maden, hisse senedi ve tahvil gibi değerleri alıp satma işlemine arbitraj adı verilir. Arbitrajın en yaygın uygulanışı döviz piyasasında görülür.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: ederek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum senin?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A-Para'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: geleceğin.
1: O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriydi. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

diyeceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

yüksek müziğine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yastı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin? 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı

1980'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun âli cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: yalnız bir şartım var.
1: Kimsiniz? İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
3: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyorum.
2: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta

0: James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lirada otobüs parası verirler. Sonra "Ver elini İstanbul."
1: "Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim."
2: "İyi misin sen?"
1: "İyiyim. Mahkeme ne zaman?"
2: "3 güne kalmaz," dediler. "Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar," dediler.
1: "Gerçek mi?"
2: "Gerçek. Bütün tanıklar Çello'nun adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler," diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Cağaloğlu'na gelir, Ses dergisine girer. "Çektirdiğin fotoğrafları bırak git," der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: "Yapabilir misin? Evsiz başsız insan nesini ütüler ki?"
4: "Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin?" dedim.
3: "Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür. Ne olur."
0: İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı "Daima Kalbimdesin" olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından "Çalınan Aşk", "Aşk Tomurcukları", "Bana Derler Külhanlı", "Fedakar Öğretmen", "On Korkusuz Adam", "Babamız Evleniyor", "Kalbimdeki Serseri", "Akbulut", "Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı", "Yörük Efe" gibi filmler gelir. "Yörük Efe'de" ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneğe ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör, hani nasıl derler, 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: "Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim."
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. "Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, "Ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu," der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Hayda!

0: oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticaretle uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.
1: Beyim.
2: Osman nerede?
3: Beyim, ne çağırması Dündar? Nerede Osman?

2021'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de, sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: Bu temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir sevda ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma, kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli deme. Defol elimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit. 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Priştine asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi

0: minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrist olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
1: Yanılmış olabilirsin.
2: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onu şimdi anlat her şeyi.
1: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
2: Garip bir tesadüf ama gerçek.
0: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdiği yoğurt kaplarını satar ve sinemaya gider. Rush Kapoor'un kült filmi Avare ise favorisidir. Ekrem Bora, Öztürk Serengil, Kadıköylü abilerdir onun için. Her fırsatta büyürseni de artist yapalım derler. Ancak büyümeden 16'sında artist olur Lütfiye Dumrul. Bir sorun vardır. Afişlerde Lütfiye Dumrul pek iyi durmuyordur. Bir gün ablası Fikriye ile Kalamış'ta dolaşırken tanıdık biri, bu kız güzelliğiyle lütfediyor ama öyle de sevdalı bakıyor ki adı Sevda olsun der. Artık o Sevda'dır. Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur. Ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
3: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
0: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
2: Neden söndü elektrikler?
1: Bilmem, gidip baktım, sigortalarda bir şey yok.
2: Korktunuz mu?
1: Neden?
2: Karanlıktan.
1: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
0: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
4: Şimdi şaka işi ne?
5: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
4: Ne arıyorsun, var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
5: Ne, senin evin mi? Yandık.
4: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
5: Adresi mi? Şeyden mi?
4: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
5: Tamam işte, öyle oldu, öyle oradan.
0: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa. Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
0: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı 80'lerde ve

0: 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
1: Sizi kaybetmek istemiyorum.
2: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoktar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
3: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı donduğun sesler. Döver gibi bazen. Hep öfkeli.
0: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
4: Arka tarafı indirelim.
5: Merhaba, hürmetkarınız Göksel.
6: Göksel?
5: Merhaba.
6: Aa, şeysiz.
5: Bana bir şey mi söyledin?
6: Ne fikrin var?
7: Utanmadan sevdiğini iddia edeceksin değil mi?
6: Nereden biliyorsunuz?
7: Hiçbir şey sorma.
5: Sus Filiz. Seni seviyor.
8: Onu sevmeyeceğim ama sever görüneceğim.
7: Ben olsam aynı şeyi yapmazdım.
9: Yapacaksın yavrum, söz verdin.
10: İşte bir sabah erken masal böyle başladı. Delikanlı
0: sarı saçları, mavi gözleri, salon beyefendisi tarzıyla Yeşilçam'ın Avrupa'yı aktörlerindendi o. Samanyolu filmiyle star sistemini ilk başlatan isimdi. Türk sinemasının altın çocuğu Göksel Arsoy bugün 88 yaşında.
10: Güzelsiniz, güzel kız uzaklaşmış fakat siz de kimsiniz? Ben bir erkek meleğim, bırak yanına geleyim. Elimi hiç sürmeden gözlerimle seveyim.
11: Tam anlattıkları gibi kavgacı, yalancı, kumarbaz bir tip.
0: 1936'nın 15 Mart'ında Kayseri'de dünyaya gözlerini açar Göksel Arsoy. Annesi Girit Mutasarrıfı, Mollazade Ali Talat Bey'in torunudur. Babası ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri Hava İkmal Merkezi'nde mühendistir. Ve amcası, bilindik bir isim, bir duayen. Klasik Türk müziğinin önemli bestekarı Yesari Asım Arsoy'dur.
10: Eski günlerde tatlı bir kız yaşarmış boğaz içinde.
9: Yıldızların altında senden uzak seni düşündüm. Seni anlattım onlara.
10: Oğlan buna inanmış, bir ok gibi yaylanmış.
0: İlkokul çağına geldiğinde küçük Göksel'i İstanbul'daki teyzesi yanına alır. Haydarpaşa Lisesi'nin ardından aslında pilot olmak ister. Ancak ailesi izin vermez. Derken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini kazanır Göksel Arsoy. Üniversite öğrencisiyken hayalini kısmen gerçekleştirmek için Yeşilköy Havaalanı'nda bir İngiliz şirketinde çalışmaya başlar.
12: Hepiniz yerin dibine batın. Ben Filiz'i seviyorum.
1: İnan, onu değil, seni seviyorum Lale.
9: Göksel.
1: Filiz. Ablan Lale'yi seviyorum Filiz.
13: Necla.
0: Bir gün yapımcı Fuat Rutkay'la tanışır. Rutkay, 21 yaşındaki bu yakışıklı gencin sinemaya başlamasına vesile olur. Arsoy, 1957 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmde ilk kez rol alır. Böylece sinemada Göksel Arsoy efsanesi de başlamış olur.
1: Hakkınız var. Vekiliniz Behçet Bey bir şey söylemediği için bir erkek arkadaşla çalışacağımı sanıyordum.

0: Hele bundan ibaret.
1: Beni bir erkek arkadaş olarak kabul etmeniz imkansız mı?
0: Nasıl olur? Nihayet bir kadınsınız. Genç, güzel bir kadın.
2: Dönemin en popüler aktörü Ayhan Işık'tır. Ancak Işık şansını Hollywood'da denemeye karar verir. Böyle olunca da erkek jön tekliflerinin pek çoğu altın çocuğa gelir. Bu arada bu lakabı ona iyi kalpli olduğu için ünlü yönetmen Halit Refik'i takmıştır. Filmlerde izleyicilerin yakıştırdığı rol arkadaşı ise Belgin Doruk olur. Birlikte 15 filmde çifti canlandırırlar. O dönem özellikle kadın izleyiciler Göksel Arsoy'dan aşkı öğreten adam olarak bahseder.
3: İşimi bırakmıyor ki iş tutayım.
4: Ne iş yaparsınız siz?
3: Profesyonel hırsız. Yo, yanlış anlamayın. Hiç can yakmam. Sadece tırtıkçılık. Sizin de mi paranız çalındı? Biraz evvel ağlıyordunuz.
4: Bu sizi alakadar etmez.
3: Annem derdini söylemeyen derman bulamaz derdi.
4: Annenizin size verdiği nasihat laflar etseydi hırsız olmazdınız.
3: Ben dinlemedim, zararlı çıktım.
2: 1959'da Arsoy'u geniş kitlelere tanıtan Yeşilçam'ın Kültlerinden Samanyolu filminde oynar. Hem yetenekli hem de yakışıklı oyuncu. 1960'da Bir Yaz Yağmuru, Taş Bebek, 61'de Bir Bahar Akşamı, Bir Demet Yasemen, Boş Yuva, Unutamadığım Kadın, 62'de Biz de Arkadaş Mıyız, Şehirdeki Yabancı, Küçük Beyefendi, 63'te Beyaz Güvercin, Bulunmaz Uşak, Genç Kızların Sevgilisi, 64'te Evcilik Oyunu, 66'da Kenar'ın Dilberi gibi filmlerde başrol Göksel Arsoy'undur.
5: Gazetedeki evlenme ilanını görünce ne düşündünüz?
0: Bir delinin saçmalığı dedim.
5: Öyleyse neden deliliğine hükmettiğiniz kimsenin ayağına kadar geldiniz?
0: Sonradan fikrimi değiştirdiğim için.
5: Peki, değişen fikrinize göre şimdi hangi sınıfa girdim acaba?
0: Erkek düşmanı olduğunuzu öğrendim.
5: Aa, biraz doğru. Ama bu durumda düşmanla teslim olan bir korkak sayılmaz mısınız?
0: Düşmanın üstüne gitmek sadece ondan korkulmadığını gösterir hanımefendi.
5: Aa, demek benim bu düşmanlığımda bir tehlike sezmediniz.
0: Tehlikeye göğüs germek erkekliğin şanındandır.
2: Şafak Bekçileri ise yıldız oyuncunun havacılık tutkusunu ortaya çıkaran, yapımcılığını da yaptığı filmdir. Tapkan'dan 23 yıl önce çekilir ve Yeşilçam'ın ilk havacılık filmi olur. Göksel Arsoy, en sevdiği filmlerden olan Şafak Bekçileri için kızlar havacılarla evlenmiyordu. Ama Şafak Bekçilerinden sonra evlenmeye başladılar diyecektir.
6: Yaran var mı?
0: Merak etme doktor, anamdan yeni doğmuş gibiyim.
6: Geçmiş olsun. Tehlikeli bir iş başardın.
0: Sağ olun.
6: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.
6: Teşekkür ederim. Az daha kebap oluyordu. Geçmiş olsun üstelik.
0: Teşekkür ederim.
5: Çok korkuttun bizi.
0: Olur böyle şeyler.
6: Hadi bakalım, fazla nazlanma da bin şu ambulansı.
0: Yapmayın doktor bey, bir şeyim yok benim.
6: Üstelmen bu bir emirdir. Ambulansa marş marş.
0: Baş ne bin başım.
2: 1960'larda onlarca filmde görünür Altın Çocuk. Bu arada romantik aşk filmlerinden sıkılır, aksiyon filmlerine geçmek ister. Londra'ya gider ve ilk yerli James Bond filmini çeker. Adı Altın Çocuk'tur. Bu detay pek çok sinema sever tarafından hala bilinmez.
4: Ama seni gördüğüme çok sevindim. Bay bay.
7: Çavuk kuşu sus, böyle konuşma. Bırak bu lafları da yüzünü göreyim.
4: Hayır. Asıl sen bırak da ben gideyim.
7: Yüzüme bak. Dön bana çavuk kuşu.
2: Yeşilçam'ın en üretken olduğu dönem olan 60'lı ve 70'li yıllarda Sadri Alışık'tan Fatma Girik'e, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar sinema oyuncuları müzik plakları doldurur. Bu furyaya Göksel Arsoy da katılır ve amcasından aldığı derslerle Bir Masal Gibi Tatlı Hayat'la Titrek Bir Damladır, Dudaklarında Arzu 45'liklerini piyasaya sunar.
8: Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben, sana bakan bir çift göz, ben olayım sevgilim.

78'de Dost Bildiklerin filmlerinde oynayan aktör tam 15 yıl büyük gazinolarda sahne alır. Ekseriyette Behiye Aksoy ve Sevim Tunay'la sahneye çıkar. Ancak kendi anlatımıyla yanlış artistler sahneye çıkmaya başlayınca Göksel Arsoy bırakır. Gözü de hiç

0: Biraz Yediler, 2005'te Asla Unutma, 2006'da Unutulmayanlar dizilerinde gördüğümüz usta oyuncu, sonrasında dizi tekliflerinde onu çekecek bir şey bulamaz ve şart değil, maziyi de berbat etmeyelim der kendi kendine. Böylece setlerden uzaklaşır. Bugün dizi izlemeyen, zindeliğinin formunu borçlu olduğu sporu ihmal etmeyen Göksel Arsoy, ailesiyle mütevazı bir yaşam sürüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor. Ben hiçbir zaman şöhrete ulaştım, kıyametler kopuyor diye değişmedim. Çünkü ailemden iyi bir eğitim, kültür ve saygı öğrendim. İnsanları kırmam. Amcam bestekar Yesari Asım Arsoy muhteşem bir insandı. Özellikle ondan tevazuyu öğrendim.
1: Benim için mühim olan sensin. Bu gece kararımızı anlatıp veda edeceğiz ona. Ne olursa olsun güven bana.
2: Sana güveniyorum. Sana tapıyorum. Ölünceye kadar senin.
3: Demek köprüyü atan sensin ha? Adın ne senin?
2: Adım Hakkı. Kurban oldu.
3: Kimin kimsen yok mu?
2: Babam öldü. Anam öldü. 4 kardeşim var.
0: Onu 60'larda cici kız, son dönemde hanım ağa rollerinde izliyoruz. Etkili bakışları, güçlü kadın imajı, yaşının güzeli oluşu ve en önemlisi de işine duyduğu saygıyla Türk sinemasının değerli isimlerinden. Selda Alkor bugün 81 yaşında.
2: Aşlı, yolun erdim aşlı.
3: Bu sefer de ben anlamadım. Ne demek istiyorsun? Açık konuş.
2: Açlık yüzünden yattım dedim ya. Kardeşlerim aç kaldı. Hiçbir çare bulamam.
3: Köprü atmanın kardeşlerini doyurmaya faydası ne?
2: Eskiden bu dere üstünde köprü yoktu. İnsanları, hayvanları biz iletirdik. Sonra buraya köprü yapıldı.
0: 1943'ün 3. günü Konya'da işgal döneminde ünlü Rum kabadayı Hrisantos'u öldüren polis muavini Çerkez Muharrem Bey de Gürcü asıllı Melia Hanım'ın bir kızı dünyaya gelir. Alkor çifti minik kızlarına Selda ismini koyar. Daha sonraları hep ben Mevlana'dan adaklıyım. Çünkü annem benim müjdemi Konya'dayken aldı diyecektir. Ancak Muharrem Alkor'un yeni görev yeri Manisa'dır. Ve küçük Selda 16 yaşına kadar öğrenimine Manisa'da devam eder.
4: Nine! Gene mi karanfil?
5: Ya her sabah.
4: Kimden acaba?
5: Bilmiyorum. Çok nazik bir centilmen olmalı. Her sabah erkenden bırakıyor.
4: Allah versin, bakarsın milyonerin biridir.
5: Ne olursa olsun.
4: Herhalde çok romantik bir insan.
5: Tanımıyor ama çiçek gönderiyor.
4: Abla,
5: geliyorum şekerim.
0: Alkor ailesi peşi sıra gelen trajedilerle sarsılır. Küçük Selda 12 yaşındayken babasını, 16'sına geldiğinde ise annesini kaybeder. Bu büyük buhranın ardından Manisa'dan ağabeyiyle İstanbul'daki ablasının yanına yerleşir. Büyük şehrin büyüsünden etkilenen genç Selda'nın yüreğinde Yeşilçam vardır. Ve bunun için ilk aşama olan Ses Dergisi'ne başvurur, birinci seçilir.
6: Vay anam vay, balıkçıya gitmekti. Dikkat et oğlum, bugünlerde balıklar ağırlık tutuyorlarmış. Yazık olur sonra.
7: Nasıl oldu anlayamadım, içim geçivermiş.
6: Öyleyse fazla sallanma, çekirdeklerin dökülür.
0: Yeşilçam'daki ilk filmi Fikret Hakan'la rol aldığı 1965 tarihli Cumartesi Senin, Pazar Benim olur. Dönemin yakışıklı jönleriyle kamera karşısına geçen Selda Alkor, Buzlar Çözülmeden, Kırbaç Altında, Vatan Kurtaran Aslan, Yaşamak İstiyorum, Boyacı, Leylaklar Altında, Katiller Dağlar, Yaşamak Ne Güzel Şey gibi filmlerde esas kızı canlandırır.

0: Bu molanın arka planında milli basketbolcularımızdan Cihat İlkbaşaran'la evliliği vardır.
1: Bana veda etmeden mi gidiyordun Zeynep?
2: Tahir!
1: Ahmet'e kaçıyorsun değil mi?
2: Affet beni. Onu çok seviyorum Tahir. Öldür istersen beni. Babama teslim et istersen ama yalan söyleyemem sana. Tek sevdiğim benim Ahmet.
1: Sen de benim tek sevdiğimsin Zeynep.
0: Yeşilçam'da 70 filmde başrol oynayan Selda Alkor tekrar izleyici karşısına 1983'te TRT'de yayınlanan, bugün artık bir kült olan Kartallar Yüksek Uçar dizisiyle çıkar. Dizide Sadri Alışık, Can Gürzap, Serap Aksoy gibi usta isimler de vardır. Ona göre en çok bu diziyle tanınır, sevilir. Şöhret olmak hiçbir zaman değiştirmez Selda Alkor'u. Ben neysem hep oyum der.
3: Kiremithane'den hiç hayır yok. Borcumuzu eda edemedik. Aşıroğlu mahkeme marifetiyle ihtiyati haciz koyduruyor. Ücreti vekalet dünyanın parası.
4: Deftere bakarsan fabrikada içeride. Halbuki mahsul iyi diye duyuyorduk.
3: Mahsul iyiydi. Lakin vaziyet farklı. Rekabet kuvvetleniyor. Kayış koptu. Transmisyon kayışı mı ne diyorlar? Eskimiş. Tamiri imkansız. Yenisini alıncaya kadar 2 ay boş geçti.
4: Asılı Tella Hanım, bu yılda eli boş gelmişsin.
0: 1989'da Bir Kadın Bir Yaşam, 1997'de Sırtımdan Vuruldum ve Böyle Mi Olacaktı da gördüğümüz sanatçı artık televizyon dizilerinin aranılan karakter oyuncularından olur. Ancak onun oyunculukta altın çağını yaşamasına sebep olan 2002'de Sümbül Karadağ karakterine can verdiği, Çağan Irmak'ın yönettiği, ATV'de yayınlanan Asmalı Konak olur.
5: Affettirmek için böyle bir yol düşündüm.
6: Sana kırılmadım. Ne kadar kızsan haklısın. Ama laf geçiremiyorum bunları. Hala bana herkes evin kızı muamelesi yapıyor.
5: Bekar hanımların kaderi budur.
6: Ne güzel düşünmüşsün. Benim en sevdiğim ağaçtır limon ağacı.
5: Çayına da limonunu buradan koparır sıkarsın artık.
0: Türkiye'nin ilk hanım ağası benim der. Ardındansa Çemberimde Gülo'ya gelir. Yüksek reytingli bu dönem dizisinde Yurdanur Eroğlu karakterindedir Selda Alkor. Canlandırdığı dominant hanım ağa karakterleri tutan Alkor, seyircinin bu karakterlerle onu hatırlamasına da seviniyor. Hatta gazete sayfalarında kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları hiç eksik olmaz. Beni çok rahatsız eden bir meseledir bu. Dolayısıyla rol aldığım dizilerde dominant bir kadın karakterini canlandırmak hoşuma gidiyor der.
7: Yok, yok, o kadar kolay değil hayat küçük hanım. Yüzün çırmık içinde kalsa da, dişlerin dökülse de sonunda, şu odadan çıktığında burnun kanıyor bile olsa, korkma, al istediğini. Benim kızım bir korkak değil çünkü.
0: Ben Yaşam Boyu Onur Ödülü ve Sinema Onur Ödülü sahibi usta oyuncu bugün Türk sinemasının kıymetlilerinden. Magazine hiçbir zaman malzeme vermeyen, sadece işimi yapıyorum diyen, yıllarını sanata adayan ustalardı.
8: İlk taşındıklarında Mevlana'yı rüyasında görmesi, arkasından hiç düşünmediği halde bana hamile olduğu ortaya çıkması, doğumu benim Mevlana felsefesini benimsememe neden oldu.
0: Selda Alkor kendini şu sözlerle özetliyor. Çok büyük oyuncu olmak, ünlü bir aktrist olmak, bunlar hiç benim hayatımda önemli bir yer tutmadı. Ulaşılmaz olmak istemedim. Çünkü ben her şeyden önce bir insanım. Hazreti Mevlana'nın aktarmak istediği mesajların temelinde de bu yatmıyor mu?

0: gözlerin benden ışığı alacakmış gibi.
1: Seni vuracağım Bedran'a.

0: Ben vurmasam babam vuracaktır. Sırada bekleyen var. Ali düştü mapusta mına. Babayı da massınlar. Anneyin, bacıyın canı yok mudur?
1: Ocağımız sönmüştür va.
2: Yeşilçam'ın büyülü dünyasının Pamuk Prensesi o. Film gibi bir hayatı oldu ancak yılmadı. Ne sahneleri ne de beyaz perdeyi bıraktı. Güçlü, güzel, üretken bir aktrist Pirihan Savaş.

0: babana kurban. Kıyma bana. Bir günahım yoktur yiğidim. Can tatlı. Can şirin. Kıyma Mesra bana. Şehre kaçıp gidelim buralardan.
1: Şerife Perihan olarak 1957'de İstanbul'da dünyaya gözlerini açar bizim bildiğimiz adıyla Perihan Savaş. Aile Karadenizlidir ve de tutucudur. Ancak kızlarının oyuncu olmasına pek itiraz etmezler. Daha 5 yaşındayken şehir tiyatrolarında bir çocuk oyununda sahneye çıkar minik Perihan. Zira usta sanatçı Suna Pekuysal annesinin yakın arkadaşıdır ve bu çocukta ışık var demiştir. İlk rolü Pamuk'tan Bir Bulut olur Savaş'ın.
2: Hiçbir güçlükten yılmamalıyız. İkimiz birlikte olmalıyız artık.
3: Birlikte mi olmalıyız? Yani?
2: Evet Bahar. Benimle evlenmeni istiyorum.
1: 1971 yılında 14'ündeyken Şehzade Simbad Kaftan'da adlı filmde rol alan Perihan Savaş'ın böylece sinema kariyeri de başlamış olur. Dönemin aranılan yıldızlarından olan oyuncu 1972'de Malkoçoğlu Kurt Bey, Korkusuz Beşler, 73'te Gülerken Ağlayanlar, Çaresizler, 74'te Taşralı Kız, Hostes, Dertler Benim Olsun, Zafer Kartalları, Bedrana'da rol alır.
0: Olursun dedeciğim, ben de geleyim.
4: Defol kız.
0: Kölen olayım dedeciğim, kurbanın olayım.
4: Elinin hamurundan bir de senden mi uğraşacağız, defol.
0: Ömrümde hamur yoğurmadım. Ekmek gözüme dursun, size yük olmam ben.
4: Zaten hamur yoğuramazsın ki. Senin gibi oğlan mı kız mı belli değil mahluku. Kim sokar mutfağına?
0: Hanginiz benim kadar buradaki mağaraları, gizli keçi yollarını bilirsiniz?
4: Hadi.
0: Ben de kendim giderim.
4: Kendin mi gidersin?
0: Süleyman Han beni de çağırtmış. Asesler sabahleyip bana da name getirdi.
4: Seni yalancı düzenbaz! İşi yok da Süleyman Han sana name yollayacak.
0: Tövbe dedeciğim, mahsusundan
4: sevdim. Tövbe de!
0: Vallahi tövbe!
1: Sanatçı kitabını okuduğu Bedrana'da oynamayı çok ama çok ister. Ancak Türkan Şoray'ın başrole seçildiğini duyar ve üzülür. Fakat kaderin bir bildiği vardır elbet. Sultan yapım ekibiyle anlaşamaz ve böylece rol Savaş'a kalır. O günlerde sete minibüste giden, ay sonunu zor getiren Perihan Savaş rolüyle Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanır. 16 yaşındadır. Hatta ödül törenine komşusundan borçla aldığı kostümü giyerek katılır.
2: Bedrana.
3: Bedrana'n öyle. Ne istiyorsun?
2: Ben ölmüşüm Bedrana.
3: Merhaba.
2: Benle mi kaçacaksın Bedrana?
3: Tövbe de Davut. Hiç sağ korlar mı bizi? Ağam, babam.
2: Yoktur mümkünü. Nasıl bularım ben besbini? Zülfün teline Davut kurban. Neden ben?
3: He valla, he billah. Delirmişik biz.
1: Dönüm noktam dediği bu ödülden sonra oyuncu kariyerine aynı hızla devam eder. 1975'te Deli Kız, Kader Yolcuları, Bitirimler Sınıfı, 76'da İki Kızgın Adam, Analar Ölmez, 79'da Köşe Kapmaca, Yuvasız Kuşlar, Kara Yazma gibi filmlerde rol alır. Perihan Savaş, Kara Yazma'da birlikte başrol oynadığı İbrahim Tatlıses'te hayatını birleştirir.
5: Bir başka kadına bakar, elimi sürersem cehennem ateşinde yanayım. Benim korkum, ben uzaklardayken babanın seni başkasına vermesidir.
3: Ben ölmedikçe senden başkasına yar olmam. Havadaki kuşlar, yerdeki...

0: Ki karıncalar tanığım olsun. Şu örende yatan Evliya, yüreğimde yanan sevdan tanık olsun. Senden başkasına bakarsam ölüm alsın beni.
1: Ölümden söz etme Emine. Yaşayacağız. Çünkü Tanrı sevenleri korur.
2: 1980'lerde de sinemada sıklıkla görürüz oyuncuyu. Ya Rabbim, Kaşık Düşmanı, Keriz, Sosyete Şaban, Kırlangıç Fırtınası, Yarınsız Adam bu filmlerden bazılarıdır.
3: Pek de korkak mısın canım? Al soğanın cücüğünü ye, bıldırcından daha lezzetlidir vallahi, al.
4: İşte açar kızım. Biliyor musun, rahmetli baban soğanın cücüğüyle bir kuzuyu temizlerdi.
3: Ben iki kuzuyu temizlerim evvelallah. Aha böyle. Elle yemenin tadı başkadır.
4: Haklısın.
3: Sen de hele bir lokma al. Yesene kız. Açlıktan gebereceğim, bırak kibarlığı. Al ye. Ye kız. Ye hadi. Hadi.
5: Baba. Midem affedersiniz.
3: Midene gidecek. Al kız.
2: Röportajlarında Kadir İnanır'ı setlerde sakinleştirdiğini, Erol Taş'tan çok korktuğunu itiraf eden Perihan Savaş, 1987'de Bir Daha Umut filminde birlikte başrol oynadığı lise arkadaşı Yılmaz Zafer'le dünya evine girer. Ancak mutlulukları ne yazık ki Yılmaz Zafer'in genç yaşta kalp krizi geçirip 1995'te aramızdan ayrılmasıyla sona erer.
6: Hoş geldin kızım.
5: Hoş bulduk.
6: Kolay gelsin.
5: Sağ olun.
6: Güzel kızım, adın ne senin?
5: İnci.
6: Benimki de Hanife. Cemal bizim oğlumuzdur. Sen de kızımızsın artık.
5: Allah razı olsun teyze.
6: Niye acele ettin? Komşular bir olur evi toparlardık.
5: Sağ olun. Ama evimi kendim toplamak istiyorum.
6: Aferin sana. Kadına da bu yakışır zaten. Hadi kolay gelsin evladım.
2: Bu hazin olaydan sonra tüm sevdasını sinemaya veren Perihan Savaş, Savunma, Evlat, Çalınan Ceset, Hop Dedik Deli Dumrul gibi yapımlarda oynar. 2000'li yıllarda daha çok hanım ağa, anne rollerinde izlediğimiz oyuncu bugüne dek 120'yi aşkın filmde rol alır. Sektörde bugün altın çağını yaşayan usta oyuncu genç meslektaşlarına şu öğüdü veriyor. İşlerini çok sevsinler. Bu piyasa öyle bir piyasa ki bir anda yok olursun. Ne kadar mütevazı olursan, ne kadar çok çalışırsan, ne kadar çok bu işi seversen, o kadar kalıcı olursun.
0: Bebem, bebem. Mis kokulu bal tatlısın bebem. Kınalı bir kuzusun sen. Anan kurban olsundur nana. Bak, baban götürüyor seni. Allı şanlı bey baban. Kabul etti ya seni, oğlum dedi ya. Beyler gibi yaşayacağım, koçum benim oğlum.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 34, Sakarya 33, Bursa 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 32, Sivas 36. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26. Denizli ve Manisa 39, Aydın 40, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 35, Adana 37, Kahramanmaraş 40. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 33, Karabük 36, Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 40 derece.

Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsu'yla elmas yani Bishi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülken anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
3: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
3: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
3: Kimsin oğlum sen?
1: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A-Para'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
5: Genel izleyici için uygundur.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak...

hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor, hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak D&R raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere önereceğimiz ilk kitap 1909 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Selma Lagerlöf'ten unutulmaz bir klasik, Nis ve Uçan Kaz. Nis Holgersson insanları kızdıran ve hayvanlara eziyet eden bir çocuktur. Günün birinde bir büyücü onu parmak çocuğa dönüştürür ve Nis harika bir yolculuğa çıkar. Küçülünce hayvanların dilini anlamaya başlayan Nis, onlara daha sevecen yaklaşan bambaşka bir çocuk olur. Bir sincap ailesine yardım ettikten, Gümüş Tüy adlı dişi kazı kurtardıktan ve Kartal Gorgo'yu özgürlüğüne kavuşturduktan sonra yeniden gerçek bir insan olma fırsatını yakalar. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Bir diğer kitabımızsa Sihirli Uzaklar Ağacı serisinden Uzaklar Ağacı Sakinleri. Sihirli Uzaklar Ağacı serisinin ikinci kitabında Joe, Beth ve Franny, onlarda misafir olan kuzenleri Rick'e hayatı boyunca unutmayacağı maceralar yaşatırlar. Çocuklar ağacın tepesine gelen ülkelerde çok eğlenirler ama bazen de işler karışır. Mesela Balbörek ülkesi leziz seçeneklerle doluyken rüyalar ülkesinden kurtulmak hiç de kolay değildir. Çünkü Sihirli Uzaklar Ağacı'nda her şey mümkündür. Sıradaki kitapsa İrlandalı yazar John Boyne'un 2006 yılında yayınladığı Çizgili Pijamalı Çocuk. Etkileyici hikayesiyle dikkat çeken bu çocuk romanı, işlediği konu itibariyle yetişkinleri de etkisi altına almayı başarıyor. Nazi Almanyası'nın iç yüzünü 9 yaşındaki bir çocuğun gözünden satırlara döken Boyne, savaşın tüm etkilerini gerçekçi bir ifadeyle ele alıyor. Savaşın ortasında kalan bir Alman ve bir Yahudi çocuğun masum arkadaşlıklarının anlatıldığı roman, sizin de kalbinize dokunacak.

Sevgili minikler, hem ailenizin hem de sizlerin nefesini tutarak izlediği Jurassic World film serisinde gerçek gibi görünen dinozorların nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç?

Belki pek çoğunuz dinozor kostümü giyen insanlar olduğunu düşünüyorsunuz. Ya da aslında tüm dinozorların hareketli birer oyuncak olduğunu zannediyorsunuz. Fakat durum sandığınız kadar basit değil.

eğlence ekibi olarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermek için dinozorların nasıl tasarlandığını aşama aşama göstererek anlatacağız sizlere.

Öncelikle dinozorları gördüğümüz mekanların hepsi gerçek.

Ancak Wonder Woman 1984 filminde genç Diana rolüyle 13 yaşındaki Lily Espel'in müthiş aksiyon ve savaş sahneleri adeta herkesi büyülemeyi başardı. Bir yetişkinden farksız mükemmel oyunculuğuyla başarılı aksiyon sahnelerini gerçekleştirmiş genç Diana'yı getiriyoruz ekranlarınıza.

Sağlıklı yaşam için uzmanların önerdiği 10 bin adım atmanın en güzel ve en eğlenceli yolunu merak ediyor musunuz? Fransa'da yaşayan bu sevimli kız günde 10 bin adım atmanın en güzel yolunu bizlere gösteriyor.

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası. Sevgili çocuklar, kocaman dağların arasından hızlı trenle geçmek ister miydiniz? Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir deneyim olur doğrusu.

0: Yapmak üzere. Hazır mısın?
1: Hazır.
0: Mısır.
1: Tereyağlı.
0: Ya cips.
1: Peynirli.
0: Ne akıcı pipet içecek?
1: İşte burada. Artık yeni bir film.
2: Sevgili minikler, izlence ekibi olarak sizler için en eğlenceli, izlemesi en keyifli çizgi animasyon filmlerini derledik. İyi seyirler.
1: Kötülüğün yok ettiği bir dünyada kahramanlardan oluşan bu harika ekibin esnası başlangıç hikayesini keşfedin.
2: Sizlere göstereceğimiz ilk film belki de çoğumuzun çizgi filmiyle büyüdüğü Scooby. Scooby ve Shaggy'nin tanıştıkları andan itibaren ömür boyu süren dostluğunun anlatıldığı filmde tanışmalarının ardından dedektif olma hayali kuran Fred, Velma ve Daphne ile güçlerini birleştiren Scooby ve Shaggy çok geçmeden ünlü Mystery Inc'i kurar.
3: Scooby.
4: Göbek adı?
3: Dubi.
4: Soyadı?
3: Du.

0: vagy.
1: Bence bunu bir daha yapma.
2: Ben Fred, bu Velma.
3: Merhaba.
2: Ve bu da Daphne.
4: Merhaba.
5: Ben Shaggy.
6: Ve bu da Scooby-Doo.
7: Memnun oldum.
8: Şaka mı şeker mi?
9: Dur. Shaggy ve Scooby kaçırıldı mı?
10: Nerede olduğumuzun farkında mısın?
7: Yok.
10: Etrafına bak dostum. Temiz, modern, estetik, soğuk, mavi renk paleti. Burası
7: IKEA.
10: Şahmobil Scoop. IKEA mı dedin sen?
7: Hayır, Şahmobil dedim. Tıpkı senin gibi.
11: Bir zamanlar dünya mucizelerle doluydu. Ve sihirle. Ama devir değişti.
12: Günaydın anne.
13: Merhaba yaş günü çocuğum.
12: Eski kurallara göre bugün birini şövalye ilan etmeliyim.
14: Şimdi de babalarını çok küçük yaşta kaybeden iki genç elf kardeşin hikayesini konu alan Edward var sırada. Kardeşler hatırlamakta zorlandıkları ve çok özledikleri babalarıyla son bir gün geçirme fırsatlarının olduğunu öğrenirler. Dünyada var olan bir büyü onların babalarıyla kavuşmalarını sağlayacaktır.
12: Boyunca babam geri dönecek.
15: Ne? Yani hayata mı dönecek? Bu mümkün değil.
12: Mümkün canım, bununla.
15: Ben babamla mı tanışacağım?
12: Oh, şuna bak.
15: Dayanmak zorlaşıyor.
12: Ay, sadece altı var. Babamın üst tarafı da vardı, hatırlıyorum.
15: Oh, ne yaptım ben? Ne haber?
12: Tamamını geri getirmek için sadece 24 saatimiz var.
15: Oldu işte. Tada!
12: Ah, bu harika. Baba tıpkı hatırladığım gibisin.
16: Bir sorunun mu var Dertgen?
13: Peşindeyseniz doğru taverneye geldiniz.
15: Ama depo dolu diyor.
12: Hayır, o bozuk. Büyüme sihri. Bidonu büyütürsek içindeki benzin de onunla birlikte büyür. Dirsekler yukarı.
15: Odaklanmaya çalışıyorum.
12: Odaklan.
15: Barney, olmuyor işte.
17: İşe yaradı. Bidon kocaman oldu. Meredith de kocaman oldu. Ve sen de wow. Hayatıma bayılıyorum. Seni çok seviyorum Kelly. Tanıştığımız gün dün gibi aklımda.
18: Salyangoz, adın ne senin?
14: Sıradaki film ise çizgi filmiyle büyük küçük herkesin beğenisini toplayan ve heyecanla izlediğimiz SpongeBob Movie. Sünger Bob Kare Pantolon'un maceralarını beyaz perdede izlemek ayrı bir keyif doğrusu.
17: Hayır. Geri resmen kaçırmışlar. Geri.
19: Arayış başlıyor.
20: Arkadaşlar zorlu maceralarda birbirini bırakmaz.

0: hiç? Merak ettin mi? Burası önceki dünya. Yeni ruhların dünyaya gitmeden önce eşsiz kişiliklerini kazandığı yer. Benim gibi rehberlerin tutkularını bulmalarına yardım ediyor. Ama mesele şu. Ben burada olmamalıyım.
1: Sıradaki film Inside Out'ta imzası bulunan Pete Docter'ın yönettiği Soul. Film her zaman bir caz müzisyeni olmak isteyen fakat hayatı ilerledikçe bu hayalinden uzaklaştığını hisseden öğretmen Joe'nun kendisini bu hayale yaklaştıracağına inandığı müjdeli bir haberi aldığı sırada anlam veremediği bir şekilde ruhlar diyarına geçmesini ve burada tanıştığı küçük ruh 22'nin yardımlarıyla hayatına geri dönmeye çalışmasını konu ediniyor. Yani anlayacağınız sizi muhteşem bir macera bekliyor.
2: Bütün ruhlara merhamet duyuyorum. Sen hariç, sana gıcığım.
3: Kopernik.
4: Dünya senin etrafında dönmüyor 22.
3: Marie Antoinette, kimse sana yardım edemez, hiç kimse.
0: Sana ne kaçırdığını göstereyim. Pizzaya ne dersin?
4: Yoksa? Koku yok, tat yok.
3: Dokunmak da. Gördün mü?
1: Yeter, anladım.
5: Kim bilir ne zamandır buradayım ve ben de yaşama isteği uyandıran hiçbir şey görmedim. Sonra sen çıka geldin. Sen çalmayı çok seviyorsun. İşte bunu görmeliyim. I'm feeling alive.
4: I'm feeling alive. Bu da ne?
5: Merak etme iyiler. Burada ruhları incitemezsin. O dünyadaki hayatın amacı.
6: Kediler şehri. Kedilerle dolu bir vadi. Orada şeftali ağaçlarıyla çevrili bir nehir var.
7: Anne.
1: Minnoş mu minnoş kedilerimizin kendi dünyalarını anlatan Kediler filmi var sırada. Blanket adındaki bir kedi oğlu Cloak'la birlikte şehirdeki yüksek katlı dairelerden birinde yaşıyordur. Hayatı sadece yaşadığı evden ibaret olan Cloak dışarıdaki gerçek yaşamı merak eder. Babasını dışarı çıkmaya ikna edemeyen ve bu yüzden de ona kızan Cloak artık daha fazla dayanamayarak evden ayrılmaya karar verir. İşte tüm macera da o zaman başlar. Bakalım Blanket oğlunu bulabilecek mi?
8: Ben tropik bir kuşum.
9: Kediler kuş değildir, kediler uçamaz.
10: Bazı şeylerin mantığı yoktur. Ama aslında haklısın, kediler huysuz hayvanlardır.
11: Burada oturup hiçbir yere gitmezsek boğuluruz.
9: Güneye ve sonra yine kuzeye gideceğiz. Özgürce ve kolayca.
7: Tam gaz ileri.
12: Merhaba.
13: Kediler şehri nasıl bir yer?
14: Hey, baksana bu Carl.
15: Bu sefer hangi bebeği götürüyorsun Carl?
14: Yavru pandayı götürüyor.
15: Sakın karıştırıp onu ayıya götüreyim deme.
14: Karıştırmam.
16: Merak etme evlat, her şey kontrol altında.
17: Mekmek, bunu sen mi sipariş ettin?
18: Tabii ki hayır.
1: Sıradaki film eğlenceli mi eğlenceli bir animasyon olan The Big Trip. Film, bir leyleğin hatası sonucu kendisine gelen yavru pandayı aslen ait olduğu yuvaya götürmeye çalışan ayı Mik Mik arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.
8: Bir plan yapmamız gerekiyor.
19: Dostlarım, biz bu işin üstesinden geleceğiz.
18: Dikkat edin, havalanıyoruz. Kanatlarını kullan. Şimdi bırak.
17: Geliyor. Ha, tam isabet.
18: Hadi kaçalım.
11: Bu da neymiş?

0: Size kendimi tanıtayım.
1: Lan Starlink.
0: Vagus'a sadece 85 gramlık basınç uyguladım ve hop. Şunun haline bak. Tatlı rüyalar.
2: Seslendirmesinde Will Smith'in başrolde olduğu Spies in Disguise var sırada. Filmde dünyanın en iyi ajanı Lance Sterling'in bir görev için kılık değiştirip güven

0: Enerjine dönüşmesi ardından dünyayı kurtarması gerektiğinde teknoloji düşkünü bir teknik eleman olan Walter Beckett'a bel bağlamak zorunda kalışını izliyoruz.
1: Korunma cihazı oluyor.
2: Halkın vergilerini bunlarla çarçur ediyorsun öyle mi?
3: Bu senin yeni görevin. Hiçbir ajanımız ona yaklaşamıyor.
1: Çok özel bir icadım var. Adı da biyodinamik izleme. Düşünsene, bir anda ortadan kaybolacaksın. Hey Lens, bana baksana.
4: Sana mı bakayım? Şu an hem kuyruğuma hem de yüzüne aynı anda bakıyorum.
1: Çok iyi ya. Güvercin halinle çok daha iyi bir ajan olacaksın. Güvercinler her yerde ama kimse onları görmüyor. Üstelik güvercinler ağır çekim de görebilir.
5: Çok acayip bir şeydi.
6: Siz de gördünüz mü güvercini?
1: Bir güvercin 150 kilometre hızla uçabilir.
4: Beni çatıdan atayım de...
1: Yok, halleder ya.
4: Pekala Kimura.
7: Starling.
4: Canın çok yanacak. Hadi bakalım, tatlı rüyalar.
1: Ellerimi özledim. I gotta stay. Farklı yeteneklerimiz var. Seninle bu yüzden süper bir takımız.
4: Walter, beni çok sıkma.
2: Denizaltıda olanlar denizaltıda kalır.

akrobasi birleşince ortaya birbirinden keyifli ve heyecan verici görüntüler ortaya çıkıyor. İzlence ekibi olarak izlerken denemek isteyeceğiniz en güzel trambolin görüntülerini sizler için derledik. Keyifli seyirler.

yapmak mı? Gerçekten de cesaret isteyen ama yapacağınız zaman da inanılmaz keyif verecek bu hareketleri sakın ailenizden habersiz evde denemeyin.

Sevgili minikler, en sevdiğiniz spor dalı hangisi? Özellikle de topla oynananlardan basketbolu hemen hemen hepiniz seviyorsunuzdur. İzlence ekibi olarak basketbol oyununun harika görüntülerini getiriyoruz şimdi ekranlara.

0: Edifix. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A-Para.
1: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

emtia ve emtia piyasası. Emtia, alım ve satıma yani ticarete konu olan bütün mallara verilen ortak isimdir. Altın, petrol, bakır gibi doğal maddeler, buğday, mısır, arpa gibi gıda ürünleri, metaller ve minerallerle kendinden başka bir ürünün yapımında kullanılan ham maddelerin oluşturduğu mallara verilen isimdir. Emtia ticaretinin gerçekleştiği piyasaya emtia borsası denir. Emtia borsaları, belirli emtiaların alım satımında uzmanlaşabileceği gibi, daha genel borsalar olarak da örgütlenebilmektedir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken Bird puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle. Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Arabanı arabamla takoma, düğününde cinsat.
1: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Nikola Tesla.
2: Tesla,
1: the greatest inventor of the age.
2: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
3: Oh, Tesla, didn't see you there.
2: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, bu akşam 20'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: dinleyiciler, miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün çok renkli ve heyecan verici bir yerdeyiz. Dünyanın bütün çeşitli balıklarının bulunduğu dev akvaryum ve Amazon yağmur ormanlarının olduğu İstanbul Akvaryumu'ndayız. İçeride inanılmaz çeşitli balıklar göreceğiz, yağmur ormanları ve bitki örtüsü göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Çocuklar siz heyecanlı mısınız? Penguenleri, köpek balıklarını ve bir sürü çeşitli böyle balığı görmek için içeri girmek ister misiniz?
1: Evet.
0: İyi o zaman, ama ondan önce içeri girip bilet almamız gerekmiyor mu?
1: Gerekmiyor.
0: Nerede biletleriniz? Gülüyorlar. Biletlerimizi almadık. Hadi biz şimdi biletlerimizi almaya gidiyoruz. İçeride görüşürüz.

0: istiyorum.
1: Merhaba, ben Eylül. 9 yaşındayım. Bir ince doktor olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Derin. 11 yaşındayım. Büyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.

0: 벌써 벌써다.
1: 주플라다 var, juplarda.
0: Ay, hayatta en üstümden ya. Ya böyle gelip tık kaparsa diye. Baksana bak bak bak bak, hepsi buraya geldi. Hepsi buraya geldi, baksana. Ya mama vereceğim zannediyorlar.
1: Evet.
0: Bak gittiler. Bak. Bak geliyorlar. Ellerini sokmayın. Ay. Hadi gelin karşıdakilere. Bak bak bak bak geliyor.
1: Burada da kocaman.
0: Şunlara bak, ne kadar büyük. Aa, merdivene bakar mısınız içerideki? Ay. Çok yakın değil mi balıklar bize?
1: Evet.
0: Ay, sanki elimi alacak gibi korktum. Ne bunların cinsi acaba?

0: besleyeceğiz şimdi biz balıkları?
1: Balıkları karides, midye, gümüş, iskablit, kalamar, karışım yapıyorlar. Günlük belli dolaşları var. Balıkların üzerine çıkıyoruz.
0: Bayağı bir lüks menüleri var evet, yalnız.
1: Biraz öyle.
0: Evet, biraz iyi bakıyoruz balıklara.
1: Evet.
0: Ya şu anda çiğ mi bunlar yok?
1: Hepsi
0: değil.
1: Hepsi çiğ.
0: Çiğden. Evet. Hepsini çiğden veriyoruz. Her şey anlamında yani canlı yaşayan
1: yok. Yok.
0: Hepsi.
1: Hepsi canlı değil. Hepsi avlanmış. Hepsi de aldık. Oranlarını belirleyip hayvanlara.
0: Buraya yetecek mi bu?
1: Yeter. Bunları günlük dolaşını veriyoruz.
0: Evet.
1: Böylelik. Yani işte bu miktar onlar için yeterli oluyor. Yani
0: tamam. Her
1: gün beslenmek yani. Muazzam yemeğine de gerek yok.
0: Tamam. O zaman deneyelim mi?
1: Tamam.
0: Sizinle birlikteyken. Korkmamız gereken bir şey var mı?
1: Biraz ıslanabilirsiniz.
0: O kadar yani. İyi. Aşağıdaydı demek, biz hiç görmedik o turuncuları. Mercanlara bak, turuncu turuncu nasıl? Aa, şuraya bak, havuzun suyu ne oldu bir anda? Ama bundan eser kalmayacak, hepsini yiyecekler herhalde değil mi? Anında. Bak bak, mercan aç kaldı. Kestin aç kaldı, bunlar bence yetmez bu yemek. Vallahi yetmedi bence. Hala arıyorlar.

0: de balıkları var.
1: Burada da o hayvanların daha ufakları var. Bunlar büyüdükten sonra.
0: Ha, büyüdükten sonra onları da oraya alacağız.
2: Ha, tamam. Aynalarının
0: evet, evet. Karagöz var. Bak, turuncular karagöz.
2: Ay, bunlar nasıl? Bunlar daha çok. Bence bunlar daha fazla.
0: Evet. Küçüklere bakar mısın sen bunlar? Bir şey daha soracağım. Bu su bulanıyor ya. Dibe mi çöküyor yoksa gerçekten bütün hepsini yiyorlar mı? Anladım, tamam. Çünkü bayağı suyu şey yaptı, bozdu. O taraf sakinledi gibi.
2: Evet, doydular.

0: sevgili izleyiciler, miniklerimle birlikte heyecanlı ve meraklı bakışlar arasında koridorda dolaşırken İstanbul Akvaryumu Genel Müdürü Dilek Hanım'la karşılaştık ve ona sorularımız olacak izninizle. Önce ben sormak istiyorum çocuklardan önce. Merhaba, nasılsınız? Bizi buraya davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler Didem Hanım. Hoş geldiniz. Sizleri burada görmek ne kadar güzel.
0: Bizim için de çok keyifli bir gün. Hatta çok da heyecan verici bir gün. Böyle bir yere ben ilk defa geliyorum ve aslında böyle bir yerin varlığını ben ilk defa öğreniyorum bugün. Bu kadar dev akvaryumlar ve dünya standartlarında, hatta dünyanın en büyük akvaryumlarından bir tanesi burada. Bu oluşum nasıl oldu? Çok uzun yıllardır aslında burası varmış.
1: Evet.
0: Araya bir pandemi girdi biliyorsunuz. Orada bir iki yıl gibi bir kaybımız var.
1: Tabii.
0: Biraz bizi bu konuyla ilgili bilgilendirirseniz, hakkında bilgi verirseniz akvaryumu.
1: Tabii ki. İstanbul Akvaryum aslında Türkiye'nin, İstanbul gibi en önemli metropol şehirlerden birinin simgesel yapılarından biri olmak üzere yola çıktı. Şu anda ülkemizin en çok ziyaretçi alan destinasyonlarından bir tanesi. 2011 yılında kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yaklaşık her yıl ortalama 1,5 milyona yakın ziyaretçi ağırlıyoruz ve çok yüksek oranlarda gelen kişilerden yabancı turistler bizi ziyaret ediyor. Yine her sene okul gruplarıyla gelen çok fazla derecede öğrencilerimiz var. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum hem eğitim, hem eğlence, hem keşfetme, pek çok farklı unsurları bir araya getirip insanlara unutulmaz bir deneyim yaşatan şu anda Türkiye'nin de en gözde tesislerinden bir tanesi.
0: Aynı zamanda bir de Amazon yağmur ormanları da var. Daha o kısma geçmedik. Evet. Ben çok merak ediyorum orayı. Oranın bir özelliği var mı? Mesela buradan bir ayrılan kısmı.
1: Tabii ki şöyle, aslında İstanbul Akvaryum 17 temadan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu. 17 temanın 16'sı sizleri denizlere, okyanuslara, ilk önce üç tarafı denizlerle çevrili kendi ülkemizin sularındaki ekosistemleri tanıtıyor. Daha sonra dünya denizlerine, okyanuslara açılıyoruz ve yağmur ormanlarına geldiğimizde ise gerçek bir Amazon ormanı bizleri karşılıyor. İçeride gördüğünüz tüm bitkiler Costa Rica'dan ülkemize geldi, İstanbul Akvaryum'a geldi ve gerçek bir Amazon ormanı iklimi oluşturuldu içeride. Yağmurlama, sisleme, yüksek sıcaklık, rutubet var. Dolayısıyla hiç Costa Rica'ya gitmeye gerek kalmadan gerçek bir Amazon ormanına İstanbul Akvaryum'da gezebiliyorsunuz, bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz.
0: Yani oraya girdiğimiz zaman başka bir iklime geçmiş olacağız.
1: Kesinlikle.
0: Böyle bir deneyim yaşayacağız. Gerçi şu anda bile yaşadığımız deneyim çok ilginç ve çok enteresan. Ben açıkçası burayı çok beğendim.
1: Çok teşekkür.
0: Yurt dışında da çok gezdiğim, Amerika'da yaşadığım için oradaki standartlara baktığımda hiçbir fark olmaksızın aynısını kurmuşsunuz buraya. Gerçekten bu beni çok sevindirdi. Benim çok sorum olur ama önceliğim minikler de, onlar da çok heyecanlılar. Ayrıca zaten burayı da gezmek istiyorlar ama size sormak istedikleri sorular var.
1: Evet, seve seve bekliyorum soruları.
2: Burada hangi çeşit ve kaç tane hayvan var?
1: Burada 17 bin tane, 1500 farklı türde canlımız var derincim. Pek çok dünyanın farklı noktasından buraya gelmiş olan, farklı coğrafyalarda yaşayan canlıların hepsi burada İstanbul Akvaryum'da sizlerle buluşuyor.
2: Burayı oluşturmak ne kadar zamanınızı aldı, ne kadar büyüklükte?
1: Burayı oluşturmak yaklaşık 36 ay, yani 3 sene kadar sürdü ve 22 bin metrekare büyüklükte 7 milyon litrede su hacimine sahip çok büyük bir akvaryum. İstanbul Akvaryum gerçekten çok özellikli ve içerisinde canlıları barındırdığı için son derece önemli bir proje. Dolayısıyla tabii ki yolda çok zorluklarımız oldu ama bütün bunları güçlü teknik altyapımız, dünyadan aldığımız profesyonel danışmanlıklar sayesinde çok kolay çözümleyerek sonuca ulaştık.
0: Peki benim bir sorum var. Binlerce canlı yaşıyor. Balık çeşitleri özellikle çok fazla. Akvaryumlar çok büyük. Yani baktığım zaman bir evimizdeki akvaryum bile temizlemek çok zor. Bunların bakımı nasıl sağlanıyor ve burada kaç kişi çalışıyor?
1: İstanbul Akvaryum tasarlandığında son derece teknolojik bir altyapıya sahip olarak tasarlandı. Öncelikle ziyaretçilerimizin gördüğü bu akvaryumlar kadar arka planda da bir rehabilitasyon merkezimiz var. Yani burada bir balıkta örneğin bir hastalık ortaya çıktığından eğer bizim teknik ekibimiz yani küratörümüz, akvaristlerimiz, veterinerimiz, biyologlarımız, su ürünleri mühendislerimiz eğer şüphelenirse o canlıyı alıyorlar ve rehabilitasyon merkezinde hastalığı boyunca tedavi edip tekrar yaşadığı ekosisteme geri bırakıyorlar. Burada tabii ki birbiriyle uyum içerisinde yaşayan balık türlerini, canlı türlerini biz bir araya getiriyoruz ve şu anda tabii ki denizlerde özellikle çok fazla çevresel atık ve kirlilik söz konusu. Plastik atıkla çok büyük mücadeleler söz konusu ve pek çok canlı türü maalesef insanın doğaya verdiği zararlar yüzünden ve küresel ısınma sebebiyle hayatlarını kaybediyor her geçen gün. Akvaryumların özellikle bizler gibi şehir akvaryumlarının en büyük misyonlarından birisi canlıların nesillerinin sürdürülmesini sağlamak ve bunu sağlarken de canlıların yaşam ömürlerini artık maalesef doğadakine göre daha uzun tutmak. Dolayısıyla bu konuda teknik ekibimiz son derece profesyonel protokoller ve yaklaşımlarla bu ekosistemi doğadaki kadar doğal koşullarda sürdürmeyi başarıyor.
2: Burada kaç tane köpek balığı var? Tehlikeli hayvanlar var mı?
1: Şu anda arkamızda gördüğümüz ana tankımızda 25 tane köpek balığı var ve farklı türlerde. Küçüklü, büyüklü şekillerde köpek balıklarını görüyoruz. Burada evet bir tane tehlikeli bir köpek balığımız var. O da limon köpek balığı. Ama buradaki adaptasyonuyla birlikte o tehlikeyi tamamen azaltmış durumdayız. Köpek balıkları doğal koşullarda zaten insana zarar veren türler değildir tehlike anlamında. Onlar kendi besin zincirindeki canlılar için tehlike oluştururlar. Ama aynı zamanda köpek balıklarının varlıkları dünya üzerindeki tüm okyanus ve deniz ekosisteminin sürdürülmesi için oldukça önemlidir. Dolayısıyla köpek balıklarına çok ihtiyacımız var.
2: Köpek balığını korkutmadığınız sürece ve mesela bir yeriniz kanamadığı sürece insana saldırmıyorlar diye.
1: Evet Arıncığım, doğru biliyorsun diyebiliriz bu soruya.
2: Biz de bu akvaryumların içine girip yüzebiliyoruz.
1: Koyrancığım, senin için biraz erken ama biraz daha büyürsen evet bu akvaryumların içine bizim dalış ekibimizle birlikte girip yüzebiliyorsun ve canlıları yakından tanıma fırsatı yakalayabiliyorsun.
2: Burada dalış eğitimi
1: Evet, burada dalış eğitimi veriliyor. Bir yıldız veya iki yıldızlı dalgıç eğitimi bile alabiliyorsunuz. Dolayısıyla İstanbul Akvaryum'da dalış eğitimi mevcut.
2: Günde kaç kere yemek veriyorsunuz hayvanlara?
1: Bu canlılarımızın aslında onlara özel kocaman bir mutfağı var arka teknik tarafta. Ve orada her gün bu canlıların yeme protokollerine, diyetlerine göre ekiplerimiz menülerini oluşturuyor. Ve özellikle bu arkamızda gördüğümüz büyük tankımızda besleme yaklaşık haftada 4-5 gün sürüyor. Köpek balıklarına ise dalgıçlarımız iniyor, çubukla besleme yapıyorlar. Çok yakın bir besleme, elle besleme tekniği aynı zamanda. Ve tüm akvaryumdaki canlıları yılda 25 ton gibi besinle besliyoruz.
2: Buradaki balıkları hangi ülkelerden getirdiniz?
1: Aslında buradaki pek çok balık bizim kardeş akvaryum olduğumuz başka ülkelerden bizlere geldi, transfer edildi. Örneğin Hollanda'daki bir akvaryumdan buraya gelen işte limon köpek balığımız var. Yine Endonezya'dan gelen balıklarımız var. Kemaneler var, vatozlar var. Yani burada oluşturduğumuz dünya haritası üzerindeki lokasyonların tamamı bize yurt dışından buraya gönderildi balıklar.
0: Az önce bahsetmiştik, dünya standartlarında dedim, biliyorsunuz yabancı turistlerimiz de var, geliyorlar. Geldiklerinde onların ilgisi nasıl, katılımları nasıl, çok geliyorlar mı, burayı ziyaret ediyorlar mı, geldiklerinde nasıl karşılaşıyorlar, nasıl tepkiler veriyorlar?
1: Özellikle akvaryum gezen yabancı turistlerden aldığımız geri bildirimlere baktığımızda çok mutlu olarak buradan ayrıldıklarını görüyoruz. Çünkü bu deniz dünyası, okyanus dünyası oldukça heyecan verici ve şaşırtıcı. Belgesellerden izlediğimiz, hiçbir zaman belki çıplak göze göremeyeceğimiz canlıları burada tanımak, bu fırsatı yakalamak gerek yerli gerek yabancı turistler açısından oldukça heyecan verici. Dolayısıyla hep su üzerinden baktığımız bir dünyayı burada birebir denizlerin altını, okyanusların altını çıplak gözle görme fırsatı yakalıyoruz. Bir ekosistemi tanımadan, oradaki habitatı görmeden orada yaşayan canlıları, bitkileri korumak, sevmek çok da mümkün olmuyor maalesef. Dolayısıyla burada birebir gerçekçi bir şekilde

0: tasarlanmış akvaryumda sahip oldukları bu deneyim ve tecrübe aynı zamanda turistlerimize de ve misafirlerimize de çok ciddi derecede farkındalık kazandırıyor.
1: Burayı turistler geldiği zaman bir günde bitirebiliyorlar mı?
0: Genel olarak bir günde rahat gezebilirsiniz İstanbul Akvaryumu ama bir alışveriş merkezi, akvaryum ve otelden oluşan bir kompleks yapı olduğumuz için iki gün aslında buraya zaman ayrılması gerekmek.
1: Peki etkinlikler yapılıyor mu akvaryum genelinde?
0: Evet, özellikle İstanbul Akvaryum'da özel günlerde, sömestr tatillerinde, bayram tatillerinde yıllık bir takvimle beraber çok güzel etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Özellikle geri dönüşüm workshopları yapıyoruz. Çocuklarımıza geri dönüşüm, sürdürülebilirlik ve çevre koruma konularıyla ilgili etkinlikler gerçekleştirerek hem farkındalık kazandırıyoruz hem de çok güzel vakit geçirmelerini sağlıyoruz.
1: Dilek Hanım, bu bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz. Biz çok heyecanlıyız ve meraklıyız. Daha gezmek istediğimiz çok yer var. Zamanımız yetmeyebilir. Biz izninizi istiyoruz. Akvaryumu gezeceğiz.
0: Tabii ki, size iyi eğlenceler.
1: Teşekkürler.
0: Teşekkürler.

0: çizgili olan bak şu ortası.
1: Gelin balığı.
0: Gelin balığıymış. Valla herhalde beyaz ya, ondan gelin balığı olabilir yani.
2: Gelin balığı. Turuncu ve siyah balıklarda.
1: Papaz balığı var.
0: Neymiş?
1: Gün balığı.
0: Renkleri ne kadar güzel balıkların.
2: Evet.
0: Bakayım, burada tek bir çeşit var galiba.
2: Tek yaşamayın.
0: Dipsos. Aa işte burada. Aa gizleniyor o kayaların arasında. Bir tane var.
2: Herhalde.
0: Onlar şey, otlar şey yaşıyor. Baksana burada uyuyor. Hareketsiz yatıyor. Bakalım burada ne varmış.
2: Bunlar hareket ediyor.
0: Evet. İskorpitmiş.
1: Ne kadar şey, tepesine bak, dikenleri var.
0: Hı. Ama iskorpit saklanmış herhalde, yok.
2: Yok yok.
0: Görünürdü. O mu?
2: O balık herhalde, o şey. Peki, o. Olabilir mi?
0: O.
2: Aa,

0: Baksanıza. Metro inşaat sırasında 2004 yılında Marmaray Demiryolu yapılırken Konstantinopolis Theodosis limanı keşfedilmiş. Aa, hiç bilmiyordum. Koskocaman bir liman çıkmış yerin altında. Arkeoloji çalışmaları yapılmış. Metro yapımında. Şu İstanbul'un altında acaba neler gizli daha bilmiyoruz. Akvaryum güzelliğine mi bak?
1: Kuyrukları çok fazla.
0: Ya düşünsenize, biz karada dışarıda böyle bir hayat, denizin altında nasıl bir dünya var. Şurada dev gibi bir istakoz gördüm. Siz onu gördünüz mü? Şu kadar. 250-300 yıl falan yaşıyormuş istakozlar. Nerede?
1: Aha, öyle mi? Dışarı çıkma. Kanadını dışarı çıkartıyor. He? Kanat gibi. Ha.
0: Ay ay ay, bize şey yapıyor, artistik gösteri yapıyor.
1: Demek ki o yüzden
0: bize şov yapıyor şu anda. Evet. Çok tatlılar. Arkamızda da kocaman Poseidon var. Evet, biliyor musunuz Poseidon'u?
2: Hayır.
0: Suların kralı. Herhalde burada dev gibi olmasının bir anlamı olmalı.
3: Ben sana

0: balığı acaba bu?
1: Hamsi çok benziyor.
0: Hamsi ince uzun olur. Bu bayağı böyle gümüş gibi.
1: Evet. Çok tatlı.

şu tepeden sarkanlar soruyordun ya az önce. Böyle dikitlermiş ya, dikit deniyormuş. İşte benim en çok merak ettiğim bölüm Cebel-i Tarık Boğazı'nda. Bu namı diğer Herkül. Herkül hikayesini biliyor musunuz? Herkül'ün sütunları gel. Yunan efsanesinde Tanrı Zeus ve ölümlü Alkmene'nin oğlu olan Herkül kendisine verilen 12 görevi yapmak zorundaydı. Bunlardan biri de Atlantik Okyanusu'ndaki Geryon'un sığırlarını getirmekti. Yolu üzerindeki Atlas Dağları'nı geçmek zorunda kalan Herkül tırmanmak yerine gürzüyle vurarak dağları ikiye ayırdı. Açtığı boğaz Akdeniz'i Atlantik Okyanusu'na bağlar. Boğazın her iki yanında kalan yüksek kayalıklarda Herkül'ün sütunları olarak anılır ve Cebel-i Tarık Boğazı. Hikayeye bakar mısınız? Yardığı söylenilen yer burası yalnız. Efsaneye göre tabii ki.

0: Yani böyle bir takım aslında bizim bilmediğimiz, bak bu derin sularda, boğazlarda akıntılar varmış. Sebeplerini de öğreniyoruz. Ne güzel bilgiler öğrendik bugün. Bu dev akvaryumlardan bir tanesi işte bu da.
1: Binlerce var.
0: Baksanıza.
1: Burada binlerce balık var.
0: Balıklar da aslında çabuk çoğalır, biliyor musun? Dersin gel. Hemen böyle, o çok kısa sürede, yani insan evladı gibi 9 ayda olmuyorlar. Evet sevgili izleyiciler, şimdi de İstanbul Akvaryum'un, bu koskocaman akvaryumun başındaki bütün bu hayvanlardan sonra veteriner Mehmet Bey var yanımızda. Benim sorularım olacak Mehmet Bey. Bizi öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Biz çocuklar çok heyecanlıyız, çok geziyoruz, çok da keyif alıyoruz. Fakat gerçekten yüzlerce, binlerce hayvan var burada. Balık türlerinden tutun da Amazon yağmur ormanlarındaki hayvan türlerine kadar. Bütün bu hayvanların sağlığını nasıl koruyorsunuz? Çok zor değil mi? Biri hastalansa bütün akvaryuma yayılmaz mı? Ya da ormanda biri hasta olsa bir hastalık yayılmaz mı? Nasıl oluyor bunun tespiti? Nasıl yapılıyor mesela?
2: Ya tabii ki bu kadar büyük bir sistemde önemli olan hayvanların hasta olmamasını sağlamak öncelikle. Önceliğimiz her zaman bu şekilde. Onun dışında eğer bir hayvanın hasta olduğunu tespit edersek, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde özel karantina bölgemize alıp orada tedavisini sağladıktan sonra geri displeye, yani sergi alanına alıyoruz.
0: Burası bayağıdır var. 10 seneden fazla. Hiç burada büyük bir olay başınıza geldi mi? Bir akvaryumda bir hastalık oldu, bir salgın oldu. Böyle bir şeyle savaşıldı mı hiç burada?
2: Genelde bu kadar büyük bir salgın gibi, yani toplu hastalık gibi bir olayla karşılaşmıyoruz. Dediğim gibi hasta olan hayvanı hızlı bir şekilde tespit ettiğimiz için her gün rutin kontrollerde bu tespit ediliyor ve hızlı bir şekilde karantina bölgesine aldığımız için bu kadar büyük bir salgın şu ana kadar karşılaşmadık.
0: Yaz, ben bir şey duydum. Amazon yağmur ormanlarında, yani içerideki birazdan gezeceğimiz yerde bir tane kemirgen varmış. Dünyanın en büyük, en kuvvetli kemirgen hayvanıymış. Bu gerçekten içeride böyle şey mi, serbest alanda mı dolaşıyor bu? Nasıl bir şeyde? Merak ettim açıkçası.
2: Tabii. Kapibara Amazon bölgesinde, Güney Amerika'da yaşıyor. Dünyanın en büyük kemirgeni. Ve yani kendisi başına çıkamaz ama tabii ki bir açık alanda duruyor. Serbest halde gezebiliyor içeride.
0: Nasıl bakımını sağlıyorsunuz onu? Kemirgen düşünsenize, bizi bir yakalasa yemez mi?
2: Yok ya, öyle agresif bir hayvan değil.

0: Böyle bir riskle şu ana kadar hiç karşılaşmadık. Bir de bakıcıya bir yerden sonra alışıyorlar ve aha, düzgün, yani tecrübeli bakıcılarla bu hayvanın zaten o davranış biçimini sezdiğimiz için hayvanın böyle bir agresyonu giderek azalıyor.
1: Benim tabii ki sorularım var ama çocukların daha önemli ve merak ettiği sorular olabilir. Onların sorularını alalım.
2: Buradaki hayvanların bakımını nasıl yapıyorsunuz?
0: Şimdi buradaki hayvanların sergideki ve karantinadaki bakımları farklılıklar gösterebiliyor. Sizin de gördüğünüz gibi dünyanın her yerinden çeşitli hayvanlar burada mevcut ve hepsinin kimisi tatlı suda, kimisi tuzlu suda, kimisi soğuk suda, kimisi sıcak suda, kimisi otla besleniyor, kimisi etle besleniyor. Bunların hepsine uygun bir beslenme programı ve su kalitesinin iyi yapacak şekilde düzenlediğimiz zaman hayvanlar zaten sağlıklı olarak hayatlarına devam ediyor.
2: Hayvanlar hastalanınca ne yapıyorsunuz?
0: Eğer herhangi bir hayvanın hastalandığından şüphelendiysek öncelikle karantina bölgesine alıp önce hayvanın hastalığını tespit ediyoruz. Bu aşamadan sonra tespit ettiğimiz hastalığa uygun şekilde ilaç uygulamasını yapıp sağlığına kavuşuna kadar müşahede altında tutuyoruz ve daha sonra sergi alanına tekrar yaşam alanına geri dönüyor.
2: Bakıma en zor hayvan hangisi?
0: Ya, genel olarak büyük cüsseli hayvanlar, iri hayvanların bakımı bizim için daha zor oluyor ama genel olarak yani bütün hayvanların bakımı eşit derecede diyebiliriz. Sadece diğer hayvanlar büyük olduğu için köpek balığı gibi, işte kapibara dünyanın en büyük kemirgeni de olduğu gibi büyük hayvanların işte yakalaması, tutması, ilaç uygulaması biraz daha zahmetli olduğu için bizim için biraz daha zor.
2: Günde kaç kere besliyorsunuz hayvanları?
0: Bu da hayvanın yaşam şekline göre değişiyor. Normalde günlük rutinimizde bir defa beslenmesi gerekiyorsa bir defa besleniyor. Eğer doğal ortamında 3 defa besleniyorsa biz 3 defa besleniyoruz. Bu tamamen hayvanın türüne göre değişiyor.
2: Mesela nasıl yemler veriyorsunuz?
0: Yine hayvanın türüne göre, eğer hayvan etçilse çeşitli balık türlerinden karides, kalamar, midye gibi çeşitli deniz ürünlerini kapsayan bir besin temin ediyoruz hayvanlar için ve bunlar hayvanın boyuna göre uygun boyutlarda kesilip doğranıp hayvanlara veriliyor. Eğer otçulsa da ona göre işte yosun türlerinden vesaire bir yem hazırlayıp hayvanlara ona göre veriliyor.
1: Bu kadar çok çeşit balık var. Balıkların çoğalmasını nasıl kontrol edebiliyorsunuz? Kendi kendilerine çoğalabiliyorlar yoksa bunlar hep sizin kontrolünüzde mi oluyor?
0: Bizim kontrolümüzde çoğalan hayvanlar da var. Bunlar ama karantinada oluyor. Eğer biz bir canlının üreme faaliyeti gösterdiğini algılıyorsak bunu karantinaya alıyoruz ve orada üretip tekrar belirli bir boya ulaştıktan sonra sergiye alabiliyoruz. Ama sergi alanında da kendi kendilerine de üredikleri oluyor. Onlara çok müdahale edemiyoruz.
1: Oluyor yani. Tabii. Çünkü çok büyük bir bayağı okyanusun dibi gibi getirilip konmuş buraya. Görüyorum yüksek, büyük, dev gibi. Çünkü kontrol sağlanması da zor. Peki bu sizin işinizi zorlaştırır mı? Mesela bir köpek balığının çoğalması. Böyle bir şey mümkün mü?
0: Yani aksine bu tip köpek balığı gibi doğada da nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların üremesi bizim için avantajlı. Çünkü hayvanat bahçelerinin bir misyonu da budur. Nesli tehlike altında olan canlıların üretip doğaya salınması şeklinde bir görevi de üstleniyor hayvanat bahçeleri. Bunun için dediğiniz gibi köpek balığı, vatozlar gibi nesli tükenme altında olan, tehdidi altında olan canlıların üremesi yani bizi mutlu eder.
2: Köpek balıklarından korkuyor musunuz?
0: Yani aslında uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için artık korkmuyoruz. Ama bu kedi köpekten korkmak gibi nasıl alışıyorsun kedi köpeğe bir süre zaman geçirdikten sonra artık korkmamaya başlıyorsun. Köpek balıkları da bizim için öyle. Uzun yıllardır bu işlerle uğraştığımız için köpek balığı artık bize normal bir canlı gibi geliyor. Ve hayvanın davranışlarını, tepkisini, hangi şeye ne tepki vereceğini bildiğimiz için bizi artık korkutmuyorlar.
2: Penguenlerin bakımını nasıl yapıyorsunuz? Neyle besliyorsunuz?
0: Penguenlerin biliyorsunuz Antarktika türleri olduğu için Arktik zondan yani bölgeden geldikleri için soğuk iklimde yaşıyorlar. Ve kutup bölgelerinin zorlu koşullarında adapte oldukları için bizim personelimiz günde en az iki defa temizliklerini yapıyor. Onun dışında Eğer alanda bir olumsuz durum varsa direkt üstlerine bildiriyorlar ve bir aksiyon alıyoruz. Penguenlerin beslenmesine gelirsek yine aynı şekilde kendi yaşam alanlarına uygun balık türlerini yurt dışından getirip burada penguenleri doğal ortamına ne yiyorlarsa onlar veriyorlar. Mesela örneğin kapalin, herring gibi balık türleri, kutup bölgesinde yaşayan balık türleri getirilip burada onlarla besleniyor.
1: Benim aklıma bir şey daha geldi. Ben yurt dışında gezdiğim zaman sürekli gittiğim SeaWorld diye bir yer vardı. Oranın da penguen bölümü var. Fakat en son gittiğimde penguenlerin bölümü karanlıktı ve hepsi uykudaydı. Yani bizde de böyle bir şey oluyor mu? Onların bir dönemleri var değil mi? Uykuda geçiriyorlar ya da karanlık zamandalar mı? Nasıl bir sistemleri var? Penguenler her zaman böyle şey değiller yani hani açıkta yaşıyor gibi değiller.
0: Tabii tabii şöyle bizde de uyguladığımız sistem dediğim gibi doğal yaşamlarına yeteri kadar mümkün olduğunca birebir uydurmaya çalıştığımız için Antarktika bölgesinde de gün saatleri değişiyor. Bizim burada da özellikle kış dönemleri ışığın açık kaldığı dönem 6 saate kadar düşebiliyor. Onun dışında bizde de kırmızı ışık altında yaşıyorlar yani karanlıkta yaşıyorlar. Çünkü kendi doğal ortamlarındaki ışık güneş alma saatleri değişiklik gösterebiliyor. Biz de üreme döngüsünün devamı için bu ışık döngüsüne uymak zorunda kalıyoruz. Ve bu ışık döngüsüne uyduğumuz için de bizde de gün içinde 4 saat 6 saat sadece aydınlık olduğu dönemler oluyor.
1: Ya ziyaretçilerimiz bazen onları karanlıkta da görebilirler.
0: Evet,
1: aydınlık olmayabilir.
0: Bunun için kanatlılar kırmızı ışığı algılayamadığı için bir kırmızı ışık yakıyoruz sadece. Hı-hı. Aynı zamanda penguenler de görülebiliyor.
1: Mehmet Bey bu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Eminim ki çocuklar ve benim gibi hepsi aydınlanmışlardır. Çünkü çok merak ettiğimiz şeylerdi. Bizim daha gezeceğimiz çok yer var. Biz de istiyoruz.
0: Biz de teşekkür ederiz.
1: Teşekkürler.
0: İyi günler.

0: dikenli ağaç da çok değişmiş değil mi?
1: Evet. Çok sıcak burası.
2: Evet.
0: Şu ağacın yapraklarına baksana, kocaman.
1: Burada çok fazla ağaç var.
2: Evet.
0: Acaba buralardan neden su akıyor?
1: Ya ben en çok şelaleyi seviyorum. Hani şurada da akıyordu ya.
0: Şurada su. Ne kadar hızlıymış ya.

0: üstündesin gibi şeyler var.
1: Evet. Dişleri de çok keskin bunların.
0: Gözleri de kıpkırmızı, çok değişik.
1: Aslında turuncu gibi de.
0: Çok kuyruklarında hiç sim yok. Çok az isim var ve kuyrukları grimsi, siyahımsı, beyazımsı bir renk.
1: Çok değişik hayvanlar yani.
0: Şunun yüzüne baksana. Ağzı çok değişik.
1: Hepsi birbirinden farklı gibi.
0: Sanırım şu kesik şey boğazı çok değişik duruyor.
1: Bunlar etle besleniyormuş. Piranalar korkulacak hayvanlar ya.
0: Şuradakilere baksana, bunlar biraz daha küçük. Şurada minnacık bir tane var, daha bebek.
1: Şurada da var.
0: Şurada da sarı bir balık gördüm.
1: Evet, yanlış bilmiyorsam bu hayvanlar bunların pisliklerini yiyerek öyle besleniyorlar galiba.
2: Olabilir.
1: Ve yuvalarını
0: seviyor. Şu yerde de minnacık şeyler var. Onlar da acaba yavru piranha mı? Aa, bunun adı ne acaba? Capybara'ymış.
1: Çok büyük.
0: Evet.
1: İlk defa bu kadar büyük bir şey görüyorum.
0: Gözleri de simsiyahmış.
1: Evet.
0: Sence bu hayvan kaç kilodur?
1: 35 falan yani.
0: Yaklaştın, 40 kiloydu. Baksana şuna ya, çok büyük. Acaba bir şeyleri nasıl kemiriyor? Her şeyi kemirebiliyor mu? Çok merak ettim.
1: Çok yemek yiyordur bu.
0: Acaba bakılması zor bir hayvan mı? Kulaklarına baksana, kendisi kocaman, kulakları küçücük.
1: Evet.

0: Evet ya, benim de. Ben kurbağaları çok merak ediyorum.
1: Ben de. Ay bak şurada minicik.
0: Evet.
1: Ben bunun gerçek olduğuna bile inanamıyorum. Aa, oyuncak gibi duruyorlar.
0: Renkleri de çok değişik.
1: Şuradakine baksana, hareket ediyor, çok tatlı.
0: Renkleri çok değişik.
1: Biliyor musun, ateş böcekleri ünlü yedikleri zaman etrafa zehir saçıyorlarmış.
0: Çok küçükler ve renkleri çok güzel.
1: Evet, ben bunu görsem oyuncak sanardım. Minnacık.
0: Aa bak, oradakinin evi bile var.
1: Evet.
0: Gel oradakine bakalım, gel.
1: Buradaki arı renklerinde. Çok değişik.
0: Buradakinin rengi çok güzel, gel bak. Burada bir sürü var.
1: Sen bir de şuradakine bak. Arı gibi.
0: Evet, şurada da var. Orada da var.
1: Çok değişikler ya. Sarılı siyahlı, çok değişik. Ve minnacıklar.
0: Sen en çok hangisini beğendin?
1: Hepsini beğendim ama en çok ben şuradakini beğendim.
0: Zaten hepsinin rengi aynı gibi.
1: Acaba bunları,
0: bir tek şu farklı.
1: Acaba bunları nasıl besliyorlar? Minnak şeylerle mi besliyorlar yoksa kendinden büyük şeylerle mi?
0: Bak bu az önce şurada duruyordu, şimdi buraya gelmiş.
1: Bu kurbağa da az önce şuradaydı, şimdi şuraya gelmiş. Hatta hareket bile ediyor.
0: Çok hızlılar.
1: Elleri de minnacık.
0: Evet, aynı buradaki şelale gibi.
1: Evet. Acaba su içmek için bu şelaleden mi su içiyorlar?
0: Ben öyle tahmin. Peki bu su nereden geliyor acaba? Yani suyun kaynağı neresi? Güzeller de ben biraz daha büyük bekliyordum ya, çok küçükler.
1: Ben de.
0: Bunların acaba yakından fotoğrafları yok mu?
1: Bu gerçeğinde böyle bir renk değil. Herhalde büyüyünce bu renge dönüyorlar. Baksana şuradaki kurbağa burada.
0: Evet, aynı kurbağa da bu kurbağa burada yok.
1: Evet. Ya da fotoğraf bak, olduğu da için varmış. Rengi değişik gözüküyor.
0: Acaba şey olabilir mi? Fotoğrafta yakınlaşınca küçük noktalar burada büyük gözüküyor olabilir mi?
1: Böyle bir açık yeşil var, bir de koyu yeşil var, bir de su yeşil var.
0: Nemli ya vücutları sudan. Nemlendikleri için yapışabiliyorlar diye tahmin ediyorum. Çok minik var ve çok büyükler.
1: Evet.
0: Şuna baksana.
1: Baksana. Bunun gözleri çok değişik. Üstü şişmiş, altı inmiş.
0: Ve çok büyükler. Acaba yavruları var mı?
1: Bilmem ki. Şunlar kılçık gibi değişik duruyor. Üstünde pullar var.
0: Bak ağaç da var suyun altında. Çok büyükler. Acaba yavruları var mı ya?
1: Suyu... Aa, şurada minik bir balık gördüm. Baksana.
0: Evet. Şurada suyun altında da ağaç var. Aa, bakar mısın? Gerçek mi acaba?

0: Evet, ben hayatımda ilk defa penguen görüyorum.
1: Ben de. Ya baksana, çok tatlılar.
0: Evet.
1: Renkleri de çok canlı. Ben bu kadar beklemiyordum.
0: Bak, suyun dışındakiler, içindekiler. Bize bakıyor hatta.
1: Evet. Ya bunları sevmek isterdim. Çok tatlılar. Bayıldım.
0: Ben de. Ama tabii o kadar yok.
1: Şu taraflarda da varmış ama tam görünmüyor sanırım.
0: O kadar soğuk ki içerisi, cam bile buğulanmış yani.
1: Baksana, şurada birinin üstüne çıkmış. Sanırım o kral.
0: Olabilir.

0: isterdim. Ben de şu pendenlere sarılmayı, onu öpmeyi çok isterdim. Çok tatlılar.
1: Evet.
0: Acaba bu soğukta onlar donmuyor mu? Yoksa soğuğa mı daha çok alışmışlar?
1: Onlar alışmış. Bak nasıl yürüyor.
0: Aa evet.
1: Çok
0: şu tarafa
1: demiş.
0: Doğru çıktı. Şimdi iniyor.
1: Evet.
0: Oradan tekrar çıkıyor. Kararsız kaldı sanırım.
1: Oradan su akıyor. Keşke atlasaydım.
0: Evet. Bir de burada görürdük. Ama sanırım bu taraf daha derin geliyor onlara.
1: Evet.

0: toz balığına baksana. Kocaman.
1: Küçükleri de var, büyükleri de.
0: Evet. Vatoz balıklarını gıdıklamak isterdim ama zarar verebiliyor insanlara.
1: Ve gülüyorlar gibi suratları.
0: Evet. Acaba şu kısımları neden delik?
1: Bilmiyorum.
0: Balıklar da çok büyük. Balığa baksana, çok güzel görünüyor.
1: Balıklar çok büyük. Yukarıdaki balıklar hamsi gibi.
0: Evet, hamsiye benziyor ama değildir diye düşünüyorum.
1: Olabilir. Belki köpek balıklarını beslemek için veya bu büyük balıkları beslemek için.
0: Bak tekrar dev bir tane geldi.
1: Bak köpek balığı var. Galiba köpek balığı, evet.
0: Köpek balığıdır ama yavru sanırım.
1: Evet, bunun daha büyükleri vardı. Orta kısım vardı.

0: en çok hangi balık vardır burada?
1: Vatoz balığı var gibi duruyor. Şuna evet. Baksana, bize doğru geliyor gibi.
0: Evet, bak ortada kocaman bir köpek balığı var.
1: Evet, çok büyük.
0: En büyük galiba.
1: Bizim gördüğümüzden de büyük.
0: Şurada da bir tane var. Farkındaysan...
1: Baksana şu şuraya çıkıyor. Ama evet. İndi, düştü.
0: Öbür taraftayken hiç bu kadar köpek balığı yoktu.
1: Evet. Şuna baksana, pulları parlıyor.
0: Evet. Çok değişik hayvanlar ya.
1: Evet. Şuna baksana. Yerde. Minicik. Sanırım vatoz balığından korkup kaçtı.
2: Bu çok büyük.
1: Ay o ne?
0: Kuyruğuna bakar mısın?
1: Kuyruğu dal gibi duruyor. Hadi kendi dalları görmüştük

0: başladı, bazıları da çok yakınlaşmaya başladı. Yanlarında sence niye sopa var?
1: Bilmem ki.
0: Belki de sopa değil de başka bir şeydir.
2: Sopaya benziyor. Yani nefes alabiliyorsan kolay gibi gözüküyor.
0: Bilemem, belki çok kolay gözüküyor ama çok zor.
2: Bu kadar büyük camları silmek yani.
0: Bence zor.
2: Baksana kocaman cam. Ama cam siliyorlar en azından. Vatoz balıklarıyla beraber yüzüyorlar.
0: Aa, balığı seviyor.
2: Evet. Köpek balıklarıyla beraber, vatoz balıklarıyla beraber, bir sürü çeşit balıkla beraber yüzüyorlar yani.
0: Evet. Acaba ben sevebilir miydim bir dalgıç olsam?
2: Bence sevebilirdim. Ama yani cam silse bile en azından hayvanlarla yüzmesi bence gayet güzel.
0: Evet. Belki de paletleri sayesinde bu kadar derinde yüzebiliyordur.
2: Paletleri daha hızlı gitmesini sağlıyor.

0: Işıktı. Yeşil ışıktı. Şuna baksana, benekleri var.
1: Evet, bak, kocaman köpek balığı geldi.
0: Evet. Ah, yine ışık.

0: Küratör ne demek?
1: Küratör bir sergiyi kurgulayan, tasarlayan ve bu sergiyi yöneten kişiye verilen ad. Biz de burada bir tema oluşturuyoruz. Sonrasında da buradaki canlıların getirilmesi, konsepte uygun bir şekilde buraya getirilmesi ve bakımlarının sağlanması. Bu ekibi yöneten kişi de küratörlük görevini yapıyor.
0: Peki küratör ne iş yapar?
1: Küratör ne iş yapar? Burada gördüğün bir Amazon konsepti var. Bu konsepti tasarlar. Buradaki ekibi yönetir. Hangi balığın nereden geleceği, hangi tankta olacağı, hangi su sıcaklığında yaşayacağı, hangi tuzluluk aralığında yaşayacağı veya hangi bitkinin hangi sıcaklıkta olacağını tasarlar ve bu ekibi kontrollerini yapar küratör.
0: Bu ormanı nasıl oluşturdunuz? Bu bitkiler nereden geldi?
1: Biz burada bir Amazon ormanı konsepti oluşturduk ve dolayısıyla bitkilerin hepsi de Amazon konseptiyle ilgili coğrafyalardan getirildi, yurt dışından geldi. Burada da yine Amazon'daki gibi bir sıcaklık, nem, ışıklandırma sağlayarak bu bitkilerin büyümesini sağladık.
0: Buradaki çiçeklerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz?
1: Yine dediğim gibi buradaki çiçeklerin bakımı, çiçeklerin ihtiyaç duyduğu iki şey, güneş ışığı ve su. Biz burada canlıların ihtiyaç duyduğu nemi, sıcaklığı ve ihtiyaç duyduğu ultraviyole ışınlarını burada canlılara veriyoruz. Peyzaj ekibi tarafından da günlük rutin bakımları yapılıyor. Budanması gereken dalları varsa budanıyor. Gübre gerekiyorsa gübrelemeleri yapılıyor. Normal bir bitkiye bakar gibi burada Amazon bitkilerine bakımımızı yapıyoruz.
0: Bu orman içerisinde hangi hayvanlar var?
1: Bu orman içerisinde Cayman timsahımız var. Saranokondamız var, balıklarımız var, piranalarımız var, kapibaramız var, dünyanın en büyük kemirgeni ve gördüğünüz bitkiler var. Ayrıca zehirli ok kurbağalarımız var.
0: Benim bir sorum var. Timsah yakından izleyebilir miyiz?
1: Timsahı yakından izletmiyoruz. Besleme esnasında izleyebiliyorsunuz dışarıda. Arkadaşlar besleme yaparken siz de dışarıdan izleyebiliyorsunuz timsahı.
0: Zehirli hayvan var dediniz. O hangi hayvan ve o çok tehlikeli mi?
1: Zehirli ok kurbağaları var burada. Bu da doğası gereği beslendiği bitkilerden kaynaklı bu zehri salgılıyor. Herhangi bir tehlikesi yok.
0: Burada başınıza hiç ilginç bir olay geldi mi?
1: Burada tabii başımıza ilginç olaylar geliyor. Bazen canlılar yerlerini değiştiriyor. Örneğin kapibara bir tanktan başka bir tanka geçmek isteyebiliyor. Veya ziyaretçiden kaynaklı bir kurbağa teraryumunun camı açık bırakılabiliyor. Bu tarz böyle değişik olaylar oluyor burada.
0: Bazen zarar gören hayvanlar alıyor mu?
1: Şöyle, balıkların bir göz kapağı yok. Bizim gibi gözümüze ışık ya da flaş tutulduğunda ani reflekslerde uyarıldığında göz kapaklarını kapatamıyorlar olmadığından dolayı. Bunun için biz ziyaretçilerimize doğrudan canlılara ışık tutmamasını, fotoğraf çekerken flaş kullanmamasını söylüyoruz. Sebebi de bu zaten. Burada olabildiği kadar canlıları stresten uzak tutmaya çalışıyoruz. Örneğin bir kapibaraya yavaş yaklaştığında, sana yaklaşırken aniden hareketlenme yaptığında senden korkabiliyor. Amaç burada canlıları stresten uzak tutmak.
0: Ben küratör olmak istesem ne yapmam gerekir?
1: Yani küratör olmak ister, iyi bir küratör olmak istersen önce ilgili fakülteleri bitirmen gerekli. Sonra sektörde uzun yıllar harcaman gerekli ve idealist olman gerekli.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 34, Sakarya 33, Bursa 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya

34, Kayseri 33, Nevşehir 32, Sivas 36. İzmir açık, gününe en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26. Denizli ve Manisa 39, Aydın 40, Muğla 37. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 35, Adana 37, Kahramanmaraş 40. Trabzon az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 33, Karabük 36, Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 40 derece.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi

0: inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: ediyorum. Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
3: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
3: Her hafta yeni
0: gerçekten
3: bir film,
0: öyle.
3: Yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
3: Efes'in sırrı.
1: Evet, bu hafta da Efes'in sırrı.
3: Evet.
1: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
1: Valla ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı. Gerçekten de çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklıkta zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
0: Yeniden okul müdürüsünüz.
1: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü.
0: Evet.
1: Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
0: Buradaki okul müdürü nasıl?
1: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik. Daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
0: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
1: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın, iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençlerde, çocuklarda, bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
3: Çünkü hiperaktifler
1: sürekli. Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz, onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani, çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de, yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç, herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor
0: doğru.
1: musunuz?
3: Evet.
1: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki, bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de, çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
3: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
1: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda, oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
3: Siz gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim
1: yani,
3: oldu değil mi?
1: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
3: Tabii iki kere.
1: Siz gitmemişsiniz.
0: Ben de gittim.
1: Vallahi.
3: Ben de gittim. Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim.
1: He.
3: Esas olay o.
1: Evet.
3: Gecesi,
1: evet,
3: olay efsane.
1: Meryem'e gittiniz mi?
3: Evet.
1: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
3: Evet, evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır.
1: Buyurun.
3: ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
1: Maşallah.
3: Hayırlı uğurlu
1: maşallah
3: olsun. Maşallah,
0: maşallah
3: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da, yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten başladın. Şimdi nasıl, her şey konusu, her şeyiyle. Fark demek ki seyirci halen. Artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız,
1: yalnız senaryoyu değil, artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip hepsi aile gibi oluyorsunuz. Yani bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz şıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
3: Hatırlamaz mıyız?
1: Oradaki sıcaklık. Bu tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
3: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesir. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçmiş ve herkes çok iyi kaynaşmış.
1: İşte o baş...
3: Onu hissettim.
1: O başta şeyin sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu. Dolayısıyla o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun. Bak bereket taşıyor. Bereket taşıyor.
3: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
1: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı. İşte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu. Senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire ama birinci bölüm senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin Gülseren Buğdaycıoğlu'nun yine hanımefendinin şeyi
3: gerçek hikayesi.
1: Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
3: ne güzel.
1: Çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
0: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
1: Evet.
0: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
1: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net
3: mütevazı.
1: Anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu kardeşim. Evet. Aynı şekilde öyle. Ceren Polatoğulları öyle.
0: O
1: yani dediğim gibi işte o aile ekip. Şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji şey, kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi öyle. Hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım göreceğiz.
0: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
1: O gelecek bana. Bana gelecek o. Gelecek, geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı ya. Şu anda bilmiyorum ama yaparım.
0: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
1: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce. Bu şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi değil.
0: Aynen, olmadı. Evet.
1: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini, gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
3: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
1: Evet.
3: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
1: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler, gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
3: Harika. Salı gününü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümde.
1: Evet. Ben de.
0: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
1: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan, tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala da Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
3: Evet, kesinlikle.
1: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp, hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
3: Harika.
0: İnşallah reytingi artarak devam edeceğiz.
3: İnşallah. 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz, yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadın, çok gençlerimiz. Herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim. Çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok da iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
1: Olur mu canım?
3: Var mıydı? Ben
1: tabii,
3: mi yanılıyorum?
1: Gayet
3: biraz o dönem.

0: ve merak ediyorum
1: benim
0: ben de.
1: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köpner vardı, Allah rahmet eylesin. Allah Ergun rahmet, Köpner, evet. Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla'yla, Suna Pekusal'la evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
0: Var çok öyle.
1: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun olmuş. Çok vardı, hiç yok değil.
0: O zaman önemini anlaşılıyor muydu? Yani acaba...
1: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
0: O ayrı.
1: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyer için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
0: Peki sizin döneminizde?
1: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
0: garipseniyor mu? Garipsendim mesela, bu kadar Galatasaray bir sonra mimarlık mı, şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya da?
1: Hayır. Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
0: Evet.
1: Aileden tepki onun için görmedim ama şeyden yani mimarlıktan mezun olduktan sonra başka bir hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim yani, görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
0: sizin
1: olmadı.
0: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
1: Yani teknik resim olarak evet ama tablo mablo
0: yok, tablo değil yani, ne bileyim, canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
1: yok kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani, ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemde. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
0: Evet.
1: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar, şunlar bunlar. Bu eli fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin sapı böyledir ya.
0: Evet.
1: Onu getirdim. Bankın da kenarını üçgen yaptım. Kenarına taktım. Köşesini. Oraya taktım.
0: Çok güzel.
1: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem ama onların aradığı o değil.
2: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
1: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
2: Tabii.
1: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye.

0: O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
1: Niye mimarı?
0: Bilmiyorum.
1: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
1: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkezi sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
1: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı, Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin, arada rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
2: Ama demek ki isteyince her şey oluyor bu aslında, evet. Onun da kanıtı.
0: Çok şükür, sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
1: Torun.
0: Hayır, torun var.
1: Tamam.
0: Var, ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
1: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok.
1: Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa.
0: Yani
1: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben inşallah. Hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
1: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
1: Evet, bence de.
2: Seyirci de sizi çok seviyor,
1: o yüzden,
2: zaten.
1: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
1: Ya, hayır, onlar da mutludur ya.
3: Sağ ol, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim, canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
1: Hayır, şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize
0: üzüldük.
1: Sağlık,
3: teşekkür ederiz. Her duyguyu yaşıyoruz.
1: Birdenbire.
0: Tam
1: bire,
0: böyle Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
3: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
3: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
4: Evet Yonca'cığım, ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
3: Hiç değişmiyor gerçekten.
1: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
1: Ne yapayım, çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir iki senedir falan. İşte en son bir tane bir gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten iki senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı, ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
4: Evet, çok iyi oldu. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
1: Yani aslında
4: çünkü sen 90'ların sanatçısı oldun.
1: Yani uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar, arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk, farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu, çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
4: İlgi de büyük oldu.
1: Çok şahane oldu, çok güzel oldu. Çok
3: her şey de sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
1: her
3: sahne
1: şey,
3: tasarımı.
1: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle, başka bir yerde olsun mu, ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
3: Ve bir zaman tüneline geçiyor.
1: Şahane bir, hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
3: İnşallah.
4: Nerede?
1: Şimdi 2 tane bir şey yaptık, bir premier gibi. Bir çiçekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi, ne yapıyoruz diye, sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara, çünkü tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
4: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
1: Bütün açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
4: Çok
1: oraya
4: güzel
1: doğru
4: oluyor.
1: Hazırlanıyoruz.
4: Yazın açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
1: Evet, evet, evet.
4: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil, çekirdek çıt diye.
1: Hakikaten efil efil.
4: Gerçekten efil efil, efil, efil, efil,
1: benim
4: keyifli
1: de efil, efil.
4: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
0: Yani yok yani
4: koca sahnede tek başına
0: işin neyse, çalışırsan aynı her şey kolay
4: olur. Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar movlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
0: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun, ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
3: Soruyoruz.
4: Biz eskileri
3: çok
4: konuşacağız.
3: Hikaye.
0: Çok tatlı bir hikaye.
3: Ama finalde biraz
0: finalde
3: üzüyor.
0: Finalde üzüyor az biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
4: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
0: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak, senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
4: Evet, onu diyecektim.
0: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeyi.
4: Eyvah eyvah.
0: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani. Hikaye hepimizindir.
3: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
0: ya
3: mu?
0: Ya şarkılı, şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Ailen ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
3: Güzel.
0: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
4: Peki Alper, direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin moduna girdim.
0: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye.
4: Aynen.
0: Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapması ile ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum, özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
3: Çok normalde şarkı aynı söylemeyi size seviyor musun?
0: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani, şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
1: Oradan paralar geliyor falan.
0: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Aa, sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
4: sen
0: var.
4: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında.
1: Ufak,
4: kesin.
1: Gitarları
0: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Bir derdin olduğunda etraf da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
4: Çok
0: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Valla heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
3: Çok
0: konuştum ben ya.
1: Tiyatronun soundtrack'ini falan yapacak mısınız?
0: Spotify'a
1: koyarsınız.
3: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak
0: biliyorum,
3: söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
3: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
4: Orta blok yeri de belirliyor. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
1: Tabii, lütfen. Çok
4: evet, 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
1: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu sürü şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomiyi belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
4: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani. Evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Vallahi
4: zor
1: evet,
4: çıkar.
1: Dünyada da
4: çıksa
1: zaten
4: popüler vardır da yani, çok popüler
1: tabii,
4: anlamında.
1: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
4: Değil mi, o kadar yani.
1: Evet.
3: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. herkes taklit
1: kendime benzettim herkese.
3: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
1: işte,
3: aslında.
1: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani insanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz, internet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla bir yenilik, güzel bir aşk, bir enerji, işte Türkçe sözlü hafif müzik, aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan başka bir dünyaya açıldı pencere.
0: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebimde. Evet, yani bir Michael Jackson benim hatırlarım, bir
1: de bu
0: bir seni hatırlarım. Yani bak enteresan.
1: Bravo işte bu.
0: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok çok acayip, çok acayip
1: evet,
0: bir
1: evet.
0: Şey.
1: Ondan sonra iki, yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 815 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca bir dakika ya bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her
4: şimdiki
1: şey.
4: Şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
4: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
1: yapan
4: olmuyor.
1: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bak ya, onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Bizde öyle bir şey çok zor.
4: Çok zor.
1: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabare show demek istedim ki hani yerini hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
4: konuda? Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
0: dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum. Çok
1: niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi ya da beğeniyor musun?
0: Konu 90'lara esnesin.
1: Evet, yeni
0: albüm
1: yeni
0: yaptın ya kız.
1: Albüm yaptın.
0: 90'lar.
1: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğin de konu oradan dağıldı
0: evet,
1: zaten.
0: Evet. Aynen.
1: Yani onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
4: Jennifer Lopez'in sahnesi.
1: Oh, şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünya değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Bana göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
0: Sen doğru. Koreografini kendin yapıyorsun.
1: Vallahi aslında yıllardan beri aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyorum evet. Onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
0: Bu
1: hep
0: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
1: Var mı?
0: Senin çünkü
1: öyle.
0: Çok farklı, unik bir üslubun
1: çünkü
0: var ya.
1: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla daha yatkınım müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal danslar, şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı hı. Klasikçi olduğum için çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
3: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
1: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık, öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu ne, niye öyle yani. Zihniyet, niyet gibi.
4: Alper'cim, sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
0: Aradayım.
4: Çıktığın yolculuktan memnun musun?
0: Kurender şu anda. Aradayım, şu anda esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var. Mine minyalayın itlemesi var. Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor. Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık 15 yıllık dostluklar onlar.
2: Çok güzel.
0: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
1: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
0: şimdi
1: olmak.
0: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için...

0: beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
1: Tabii.
0: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi, gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz da başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım
2: dönerim. Çok güzel.
0: Ben bir gidip gel. Hayır, bu gidiyorum, arada geliyorum.
2: Şey, bir şey yani, hayranım bu durumuna. Akan bir şey var, normal giden bir şey var, risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek şey. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı.
2: Ne güzel.
0: Benim hiç hayatıma gitmem.
2: Gittin, aldın mı?
0: Getirdiler.
2: Niye?
0: Meksika'da olaylar vardı.
2: O döneme denk
0: tam
2: geldi.
0: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
1: Ne güzel.
0: Keyifliyiz ya.
1: Kısacık hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız?
2: Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
1: Tabii ya. Aynen öyle.
2: Oyunculukla ilgili projem var mı?
1: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
2: evet, güzel.
1: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapımcısı. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim hazırlamış olduğum 90'lar Ekspresi'nin içinde müzikallerden bir takım bölüm, benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur, hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarıp çıkmam ben. Yani bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
3: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
0: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
3: Daha ne olsun?
0: Daha ne yapacaksın yani?
1: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
3: Çılgın Bediş'ten oluyor mu?
1: O tabii ki oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bediş sürekli YouTube'da dönüyor.
3: Evet.
1: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonla bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz, Bediş öldü diye falan. Halbuki böyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya, yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
0: En son patladığınızda mı kaldınız?
1: Patladığımızda kaldık.
0: Hala oradalar. garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
1: Çocuklar perişan oldu diye.
3: Vallahi.
1: Travma büyük.
3: Belki şimdi bu filmi çektikten sonra onları da gönlünü alırsınız.
1: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
1: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
2: Ya tamam, o zaman kesin orada.
3: Kesin oldu.
1: Ne bulursa.
0: Polat mı istiyor?
1: Evet.
0: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
1: Yani
0: filmi de çıkar onun.
2: Zaten filmi.
0: Film mi? Yok, aynı zamanda müzikal demedin mi?
1: Ben yok, yok demedim. Hayır. Film
0: direkt
1: dedim.
0: Direkt film, müzikal beraber
1: olabilir.
0: Gider.
1: Evet. Bakalım işte, kısmet.
2: Yıllarca çok cesur ve korkusuz, özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur, burnun dikine gittin çok. Ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
1: Oho, dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım şunu.

0: bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah, ne güzel gidiyordu, burada böyle bir şey oldu falan. O kısmet, kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda, gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını, aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle, çok bir şey yok.
1: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
0: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela, şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Yürü. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim, biz o zamanlar daha kibardık falan, böyle bir saygılı derdim.
2: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
1: Doktorun adını
0: yani,
1: ver.
0: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında bu genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi, evet, zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak, hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir Adele altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya, işte engellemek bilmem, ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani. Komşu Melahat teyze de yaptırıyor. Abi ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi, ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi, sevdiğin işi yapıyor olmak, hayata pozitif bakıyor olmak. Kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani, hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
4: Rica ediyoruz.
3: Ayağınıza sağlık.
4: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
3: Her zaman.
2: Her zaman.
3: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de. Üstelik

0: Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: 22-28 Ağustos arasında Bin'de Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur çok sizin çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim, evet. De biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. Bizim gelin uzun zaman hazırlandı, 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: inatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle nasıl yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne

0: Üçlü kelimesine. Üçlü kelimesi getiriyorlar, erkek karakterleri getirmiyorlar ya ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
1: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
0: İlk.
2: İlk.
1: Son mu?
0: Öyle bir... Asla. Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektim?
1: Yok. Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
0: Luna Park gibi.
1: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
2: Onu Ebru'ya sorarsın.
0: Öyle mi değil? Programda Ebru. He? Bir sonraki programda
1: bir
0: da
1: bir sonraki
0: Ebru
1: programda Erdan geldi öyle dedi. Bir de Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz? Personanın.
2: Tabii can. Artık yayınlandı da.
0: Tamam. Evet.
2: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
0: Evet. Uh-huh.
2: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
3: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani değil şey mi? Böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
2: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerinde ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
3: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Hı-hı. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir iş, öyle değil mi?
0: Öyledir.
1: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
0: Düşünemiyorum. Düşünemiyorum.
1: Ben de düşünemiyorum. Merak ettim diyeceksin.
3: Ama yakışmış.
1: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor.
0: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
3: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
0: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
1: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
0: evet,
1: herhalde.
0: Evet, benim çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
1: Güzel.
3: Siz
1: evet.
3: Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
0: Ben.
3: Kim al? Ha, öyle çok net oldu.
1: Evet. Asla çözülmez.
3: Evet.
1: Bence.
2: Arnavutlar zor çözülür baba.
1: Değil mi? Makedon mu Arnavut muydunuz?
2: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
1: Evet evet.
2: Yani ailede Boşnak gezdim, da var. Arnavut da var.
1: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
2: Evet, güzeldir. Güzel. Hamur işi, et bizden sorulur.
1: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
3: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle, gerçekten her yer

0: Nerede mi bu kadar güzel yemekler?
1: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
0: Evet.
1: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani. Hem doğası, insanı da böyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
0: Çok sık gidip geliyorsunuz.
1: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Hı-hı. Kız şey görmeye.
0: Aynı güzel.
1: Annem torun görmeye ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
2: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Yani arabayla gezilmesi de çok,
1: evet,
2: güzel bir yer.
1: Daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdım. 5 saatte orada sürer.
2: Tavsiye ederim.
3: Ben de Sivaslıyım falan.
0: Biraz da beni kadar. Evet.
1: Memleketine sahip çıkmış.
0: Gidip geliyor musun peki sen?
3: Yok.
0: Çünkü Antalya'da.
3: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik.
0: Çünkü
3: okuyorum.
0: Antalya'da doğmuşsun değil mi?
3: Sivas'ta doğdum. Ha,
0: Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani büyüdün o zaman.
3: Antalya'ya ikisi de öğretmen tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar, çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider. Bizimkiler Sivas.
1: Sen bir Türkiye'lisin.
3: Evet.
0: Gerçekten öyle.
3: Aynen. Sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
2: Peki sen bu çifte vatandaşlığı yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
3: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
0: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
3: Evet,
0: kaç dil biliyorsun?
3: Biraz. Yani kaç... Ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok. Yani şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
0: Var mı böyle bir çok ilginç bildiğin bir dil?
3: Bir ara şey takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish dilini takmıştım.
2: İlginç ötesi yani.
1: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak o.
2: Değil mi?
1: O lazım o.
2: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
3: Eyvah. Benden başlayalım.
2: Tamam, efendim başlayayım, sen düşün bu arada.
1: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık...
2: Yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
1: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
2: Anladım. Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
1: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
2: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
1: Evet, belki evet o var. O sıkça duyarsınız bunu özellikle Türk erkeklerinden, evet, belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani. Evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
0: Diyalog daha farklı oluyor.
1: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
0: Göz biraz göze daha duygusal. Bakarak,
1: daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani biraz öyle o baba kız ilişkisi.
2: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan, tabii, set seçilecek.
1: Kesinlikle. Kesinlikle yani. Çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için. Kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
2: Aa, o kadar
1: yakın. Evet, yani 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
0: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
1: Komple değiştirdi. Yani şöyle. Hayatın, işin, dostların,

0: parayla olan ilişkin ve hayalleri. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
1: Çok güzel özetledin, harika.
2: Gerçekten öyle.
0: Allah isteyen herkese nasip etsin.
1: Amin. Amin.
0: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
1: Evet ya.
2: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
0: dalıp gireceğim.
2: Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
1: Beklentin ne senin hayattan?
2: Ya mutlu olmak. Herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
1: Hayallerine koştun mu? Daha var mı ideallerin?
2: İnsanoğlu nankör. Daha çok var. Daha epey var.
3: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
2: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken işte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır. Ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum. Ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu. O edebiyat öğretmeni. Ben de haikulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
3: Hala yazıyor musun şiir?
2: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim, kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey evet. olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
3: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismimde çıkarmayacağım diye.
2: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
1: Yazmakla ilgili bir şey, senaryo falan düşünüyor musun?
2: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz.
1: Evet,
2: gelecek.
1: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp
2: evet.
1: bir yerden tutturman
2: bir
1: lazım.
2: Bir de her yoksa gün oturup...
1: O hep beklersin yıllarca.
2: Aynen öyle. Yani İlham Peris'in beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kısmı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerek.
3: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
2: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
3: Duygusal bir misin?
2: Balık burcuyum.
3: Ya.
2: Öncelikle epey duygusalım.
1: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
2: Evet.
1: Peki çocuk hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
2: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş
1: gibiydi.
2: Gibi bir şeye dönüştü benim için.
1: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
2: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
0: Şart da değil bitirmek. Bana sorarsın.
1: Yok yok zaten kaç bir sürü oyuncu var. Kaç kişi konservatuvar yani. Okudu.
0: Özellikle sinema yapıyorsan da. Şart değil.
1: Aynen öyle.
3: Rehberle ama, özel bir ilgin var mıydı peki?
2: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama

0: Yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
1: Ha, okuyorsun mu?
0: Evet evet, felsefe okuyorum.
1: Nerede?
0: Şu an İstanbul Üniversitesi'nde.
1: İstanbul Üniversitesi'nde.
0: Evet.
1: Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
0: Vallahi böyle devam edecek gibi.
1: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musun?
0: Yok, ikinci üniversite olarak.
1: Ha, ondan dolayı.
0: Için bu, aynen. Anladım.
1: Felsefe de zor bir bölüm.
0: Evet,
1: sen felsefe edin, değil mi?
2: Ben de okudum.
0: Konuşuruz. Programda. <Evet. gülüyor>
1: Burada konuşmayın şu anda, çünkü sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin. harika. Peki gelelim Ertan, sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
3: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken, sporcuydum ben, yani hala da öyle görüyorum kendimi. Görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
1: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin en iyi oyuncularından birisin.
3: Ya estağfurullah. Tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu diyorlar, evet bisiklet gibi değil, bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu, tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi, 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
1: Diyemezsin
3: yani.
1: Doğru söz.
3: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon, daha çok film oldu, daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
1: Yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre.
3: Yani şöyle usta, ya yalan olmaz.
1: Çok samimisin ve helal olsun.
3: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım, onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var, atmıyorum, başka hobilerim var. Yani saat tasarımı, belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım, belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte, 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
1: Ne güzel soru, cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartların zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oluyor?
3: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı, bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zenaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor, artık sadece kendinden değil birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
1: Kesinlikle.
2: Karate devam mı hala?
3: Hobi olarak devam. Fizkültür beden eğitimi olarak devam. Evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı, hep sende o.
2: Kaçıncı kuşaktasınız?
3: Ben yok, ben kahverengiydim. Gelemedim şeye. Kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası. Yani mesleğim de en azından.
2: Evet.
3: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık, yani şeyimiz, hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: Bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saman oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Mesela kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum. Çünkü

0: Çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın. Yani ne bileyim, karakter oyuncusun diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan. Hangi role, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karaktere bindin. Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklardı, uzattılar yazmalarında yani.
1: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet nasiplenmişimdir abilerimden herhalde, çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bizde Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmen iyi, senaryo
0: sağlanan imkan.
1: İmkan
0: verilince
1: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek. Yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
2: Çok güzel. Dönem işi keyifli mi?
1: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim. Vardı çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama ya keyifliymiş. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
2: Aksiyon seviyor musun?
1: Seviyorum. Kahretsin, seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
0: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
2: çok teşekkür ederim.
0: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
2: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
1: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
2: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilitedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
0: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
2: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunum.
0: Evet.
2: Ve ben o sırada bir dizideydim.

0: Ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım. Ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki PU. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
1: Özlüyor musun?
0: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
1: Devam ediyorsun.
0: Evet, evet. 3 gün önce vardı oyunum.
1: 2026 devam mı?
0: 4. yılım.
1: Oh maşallah.
0: İnanamıyorum, 4 yıl oldu.
1: Çok güzel ya.
2: 4 yıl, harika. Bravo.
3: Evet. Yapımcılık nasıl gidiyor?
0: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
3: Evet.
0: O yüzden.
3: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
0: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettim. Diren bir şey oldu işin mutfağında da olmak. Çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
3: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan insanlara? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
0: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyle ilgileniyorum.
2: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş. Öyle kızlar cebbal işte. Bak, öyle, bravo.
1: Kısa film, peki şeyler, ödüller diyorum, yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada, festivaller var mı, katıldıklarınız, katılacaksınız?
0: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız, ilk kısa filmin adı bu arada.
1: Süper.
0: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık, hatta burada Adana'dan da ödül aldık, Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
1: Ne güzel.
0: En son da Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.
1: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
0: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine. Bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını, inziva. O şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
1: Hadi
3: belki birlikte yeni bir proje daha gelir.
0: Evet, neden olmasın?
2: Yapımcımız olarak.
0: Çok yoğun ama şu an. Şu sıralar Ertan Bey'ciyim.
3: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
2: İşte her sezonda değil, yani ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene, 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat ve mat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve dengeldi, evet, Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben, değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim, ben böyle arka arkaya, gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Her iki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten. Arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Hani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onların misafir ederiz. Bu format, biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı.

0: Lazım mı? Lazım demek ki devam
1: çabuk
0: ettiğimize göre.
1: Çabuk tüketim aracı değil mi?
0: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
1: Lazım.
0: Yani şimdi şeye gelmesin mesela sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa, iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu almışsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
1: Hamburger de zararlı ama lazım.
0: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektör de değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı, yani Vlad Tepes ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onun merakını uyandırır, gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı. %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz bu böyle yapılır bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu yani. Resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarihi anlatırız biz. Anlan, açık gezersin.
1: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
0: Evet. Evet usta. Yani evet.
1: Çok hazır şey yapamadım. Bu kadar hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken bilmiyorum ama şu anda konuşulan bir tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
0: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim çok da şöyle diyelim. Şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programımıza. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa. Komple. Hiç yok. Ve 5 seneli, 10 seneli ne yok. Hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
1: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa, Twitter, Instagram gibi. Zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
0: Okey. O zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? E şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani. İşime geldiğince gaye çünkü makineye esir olmak değil. Abla makineyi esir almak yani. Makine o. Beni yönlendiremez yani. Kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. İki tane düğmesi var. Aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur benim. Ha işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
2: asıl
0: yani.
2: Asıl amacı o zaten.
0: Ne yapalım yani şimdi orada. Görüyorsun çünkü yani sette de görüyorsun. Orada da, sokakta da. Çok ona, yani kafalar hep böyle ya.
1: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazıları onu söylüyor.
0: Geçti mi? Baba artık o son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun oluyor olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
2: Ama olmadı. Tamam.
0: Olmuyor. Yani olmazdı. O böyle bir bizde çok sevilir. Yani halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin bizim halkımız zeki bir halk, algıları açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk? Yeah. O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak ki bu çok küçük yani bir ülkenin bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazar, salı, çarşamba kötü diziler. Cuma iyiler, pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
2: Doğru. Çok güzel. Bir daha evet. Sende peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın eseri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
3: Yani ben de arada...
1: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
0: Onda 10 milyon var.
3: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
1: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
3: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne. Ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Ve çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
1: Sen yurt dışının gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu senin sayının azalması, çoğalması?
3: Ya ben bir 3 senedir yerimde saydığım için çok etkileniyorum. Öyle çok şeyim
1: yerimde
3: yok.
1: Saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
0: 10 milyon işte Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü 10'a göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedim. Sen ne iş yaparsın? Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Uh-huh. Çoğaltmış. Oyuncu var sıfır vardır. Oyuncu var 5 milyon 10 milyon vardır. Evet. Ve ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon. İşini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var. Onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şey? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
2: Doğru. Peki Dilan unutuyor musun arada şey böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
3: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
1: Ne diyorsun? Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet. biniyor yani. Orada evet. ya seni ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli
3: çok
1: olmak gerekiyor.
3: Evet, onun aynen. sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
1: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
3: Ya evet ama maalesef ben de onlardan biriyim işte yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey böyle sonsuza kadar böyle iki saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
1: Yatmadan önce iki saat.
3: Bir bataklık gerçekten yani.
1: İki saat kayıt.
3: Yapıyorum aynen öyle.
0: Çekim kurtaracağım seni bu
3: Çek kurtar beni bu
2: Yorumlar etkiliyor mu peki hala yoksa artık?
3: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
2: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
3: Görüp geçiyorum yani. Çok ilgilenmiyorum artık.
2: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
0: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk üçteyiz yani.
3: Evet.
0: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası hem Balkanlar hem MENA bölgesi hem artık Güney Amerika.
1: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
0: Yani usta eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene evet. Köleyi Savuray'ı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı vay sabırsa bir durumu. İki de öyle yani, evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani, Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu, ilgimi çeken şeydi, bisiklet çok kullanılıyor doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var, hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki, abi sevdiğim

0: kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
1: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
0: Öyle bir hiç öyle bir algı, öyle bir...
1: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için...
2: İşte hiç bilmediğim için, ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. E onların olmayınca abi yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen o anlamda diyorum yani nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
3: aklıma ilk o geldi.
0: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani o anlamda yani neyse işte de buyurun abi masa. O yani hani başka da bir şey yok çok şükür.
1: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka. Herkes kendi işini yapar.
1: Restoranlarda buyurun masa. Evet. Güzel.
0: Bu oluyor, bu oluyor.
1: Senin?
3: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Ha. Çok kolay.
1: Çok güzel. Çok teşekkür
4: çok
1: ediyoruz.
4: Teşekkür ederim.
1: Evet.
4: Hediyelerimiz var.
1: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu. Evet. İki saat. Böyle. İki saat buna
3: ayırın. Teşekkür ederim. Yanardan
1: size kitaplar.
0: Teşekkür ederim.
1: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız
4: İyi
1: kitaplardır.
4: İyi günler de okuyun inşallah.
3: Ben şu an.
0: Teşekkür ederiz.
1: Güle güle okuyun.
3: Çok
1: tekrar teşekkürler.
3: Teşekkür ederim.
1: Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Nemrut'ta özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kamele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir.

1500 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
1: İdefix, İdefix.
2: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20.000 dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
6: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet, yarın 20'de A-Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel zaman içinde ile karşınızdayız. Evvel zaman içinde de bu hafta Osmanlı Devleti'nin 7. Sultanı 2. Mehmed'i konuşacağız. Dahi komutan Fatih Sultan Mehmed Han diyeceğiz. Çok önemli bir isim. Çok önemli işler yapmış bir liderden bahsediyoruz. Nasıl bir komutan diyeceğiz. İki kez tahta geçti. Bunun sebebi neydi? Normalde Osmanlı padişahları bir sefer tahta geçmez miydi? Ama 2. Mehmed için farklı bir anekdot var, farklı bir parantez var. Bu yüzden o iki kez tahta geçiş sürecine temas edeceğiz. Eğitim hayatına zaman zaman değineceğiz. İstanbul'u fetheden komutandan bahsediyoruz. İstanbul'u alma fikri kafasına ne zaman düştü? Aklına ne zaman girdi? Önüne çıkan engelleri nasıl aştı? Çandarlı Halil Paşa ile arasındaki ilişki nasıldı? Fatih Sultan Mehmed Han İstanbul'a girdikten sonra ilk ne yaptı? Birçok hususa temas edeceğiz. Elbette Fatih Sultan Mehmed Han denildiğinde ülkemizde önemli işlere imza atmış bir isim akıllara geliyor. Ünü sınırları aştı efendim. Değerli hocamızın önemli makaleleri, önemli eserleri, önemli çalışmaları var. Bizler de çok severek takip ediyoruz. İlminden istifade etmeye çalışıyoruz. Sadece Fatih Sultan Mehmed Han denilince değil, klasik dönemde hocamızın üzerinde kimse yok dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Profesör Doktor Abdülkadir Özcan'dan elbette bahsediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Ne ettiniz de geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Özlemiştik.
1: Sağ olun, ben de öyle. Teşekkür ederim.
0: Önemli bir ismi konuşacağız bugün.
1: Evet.
0: Sizinle olmak bizi daha da mutlu ediyor.
1: Konuşacağımız önemli de konuşacak olan çok önemli değil.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Olur mu öyle şey hocam? Siz hep tevazu sahibi oldunuz. Hep tevazu gösterdiniz ama sizi takip edenler, sizi bilenler, sizin tedrisatınızdan geçenler bunu çok iyi anlayacaktır ki ben de sizlerden ders aldığım için kendimi şanslı addediyorum. O yüzden bir kez daha sevgili izleyenlerin huzurunda sizlere teşekkürümü sunuyorum. Hemen isterseniz başlayalım.
1: Olur, olur.
0: Fatih Sultan Mehmed Han. İnsan bir duraksıyor Fatih Sultan Mehmed Han denilince. Çok da konuşulacak şey var ama daha çok merak edilen şeyleri konuşmaya çalışalım. Nasıl bir lider Fatih Sultan Mehmed Han? Hep Fatih denilince fetih aklımıza geliyor ama birçok özelliği de var hocam.
1: Evet. Yani Fatih Sultan Mehmed deyince hakikaten dediğiniz gibi hamaset damarlarımız kabarıyor. Ama ben bir akademisyen olarak Fatih'i anlatmak için hamasete gerek yok. Fatih yaptıklarıyla aynen nakledilse, anlatılsa kafidir. Bir defa Fatih'i Fatih yapan etken neydi, ondan üzerinde durmak lazım. Aldığı eğitim. Çok ciddi bir eğitim aldığını biliyoruz. Hayatı diğer şehzadelere veya padişah

0: Onlara göre en iyi bilinenlerden birisidir Fatih Sultan Mehmet. Şehzadeliğinde bir değil birçok hocadan dersler aldı. Tabi burada ona o imkanı sağlayan baba II. Murad'ı da unutmamak lazım. II. Murad'ın hem İstanbul'un fethinde maddi manevi yönden hem de Fatih'in tabi yetişmesinde, Fatih olmasında çok büyük rolü olduğunu burada tekrar vurgulamak isterim. Malum Osmanlı şehzadeleri küçük yaşlardan itibaren sarayda önce teorik olarak eğitim alırlardı. Teorik, yani Bülü Çağı öncesinde başlar o 7-8-9 yaşlarında günümüzdeki gibi. Ama belli bir yaşa gelince sancağa gönderirlerdi. Sancakta ise pratik yaparlardı. Devlet idaresini bizzat uygulamalı olarak oralarda öğrenirlerdi. II. Mehmet de onlardan birisidir. Bir rivayete göre Amasya'ya gönderildiği söylenir ama Amasya artık değil, Manisa'ya gönderiliyor II. Mehmet. Manisa'da önemli kişilerden dersler alıyor. Tabi resmi hocası Molla Gürani. Molla Gürani kim? Hicaz'dan hediye olarak II. Murad'a gönderilmiş bir alim. Şeyini takdir ediyor, onun ilmini takdir ediyor
1: II. Murad. Hep Akşemseddin Murad denilirdi, o yanlış mı hocam?
0: Akşemseddin Fatih Sultan Mehmet'in resmi hocaları arasında değil. Diyoruz tabii, manevi hocası, motive eden hocası. Özellikle İstanbul'un kuşatılmasında ve alınmasında birinci derece etkili olan hocası diyoruz. Ama resmi olarak Molla Gürani gibi hoca değil. Osmanlı padişahlarında hünkâr hocalığının resmi bir yeri var. Fatih'in hazırlamış olduğu teşrifat kanunnamesinde hocanın da adından bahsedilir. Hocam geldiği zaman ayağa kalkmak kanunumdur diyor ve hocasını Şeyhülislam'la denk tutuyor protokolde. Bu çok önemli bir şey. Protokol Fatih'in, yani bir de Osmanlı padişahlarının ikinci derecede vezir-i azamından hemen sonra gelen yüksek bir rütbesi. İşte Molla Gürani öyle birisi. Akşemseddin öyle değil. Hocası diyemem, manevi yönden hocası diyebiliriz.
1: Destekçisi, manevi yönden.
0: Destekçisi, İstanbul, belki konuşuruz onu. İstanbul'un alınmasında manevi çok büyük rolü olan bir şahsiyet tabii Akşemseddin.
1: İyi bir eğitimden geçtiğini
0: kesinlikle söyleyebiliriz. Hem pratik hem teorik eğitimden geçtiğini söyleyebiliriz. Malum iki defa şehzadeliği var. Siz de açış konuşmanızda söylediniz. Yani birinci şehzadelik dönemi var. 12 yaşındayken sancağa çıkması var. Daha sonra babasının tahttan feragatı üzerine tekrar şeye gelmesi var. Tahta gelmesi falan var sanıyorum.
1: Niye 12 yaşında tahta geçiyor? Genç yaşta neden tahta geçiyor 12 yaşında?
0: Tabii önemli bir konu o. Onun birçok sebebi var. II. Murad'ın son zamanlarında üst üste yenilgiler alındı. Vasak yenilgisi var, İzdadi yenilgisi var, Hermannstadt yenilgisi var. Ve bunun ardından da artık Avrupalı devletler Osmanlıları, Türkleri daha doğrusu Balkanlardan atma duygusuna kapıldılar, hayaline kapıldılar. O meşhur birinci Varna Savaşı, 1444 Varna Savaşı'nı başlattılar. Hatta o sırada çocuk padişah tahta biliyorsunuz 1444-46 yılları arasında. Çandarlı Halil Paşa şaşkın, bir çocuk padişahla nasıl şey yapacak? Babasına haber gönderiliyor. Başınızda bir sultan var diyor. Halledin bu meseleyi diyor, ağırdan alıyor. Yalnız babası o sırada Bursa'da. Daha sonra Manisa'ya gidecek. İşte bir şekilde getirtiliyor ve Varna Savaşı'na ordu kumandanı olarak katılıyor II. Murad. Tahta yine Mehmet var.
1: O zaman II. Murad da büyük komutan.
0: Çok büyük bir komutan. Yani benim için büyük hükümdarlardan birisidir. Muhafazakar bir siyaset izlediği için Fatih gibi atak değil. Ama muhafazakar siyaset izlemesinin de en büyük sebebi devlet henüz toparlanıyor. O fetret döneminin kargaşası yeni ortadan kaldırılmaya çalışıyor. Babacı Çelebi Mehmet çok uğraştı. Anadolu beylikleri tekrar ortaya çıktı. Sıkıntılar yaşanıyor. Ve Şahruh zaman zaman Doğu Anadolu'ya yaklaşıyor. Timur'un oğlu Şahruh. Onun gölgesi tabii hemen tedirginlik yaratıyor. Şahruh birkaç defa Doğu Anadolu'ya yaklaştı. Yürüyüverse Anadolu'ya ikinci bir Timur vakası çıkabilirdi yani. Onun için II. Murad hep Şahruh'a bağlılığını söylemek zorundaydı. Hatta Şahruh ve gibi bazı diğer Türk hükümdarları Osmanoğulları için sizin soyunuz şeye dayanmaz diyor. Ünlü bir şeye, Oğuz Han'a dayanmaz diyor. Sizden hükümdar olmaz diyorlar. İkinci Murat zamanında şecereler düzenletiliyor. Ta Oğuz Han'a giden o eski Türklerde mutlaka Oğuz Han'a dayanır. Bir yere dayanması lazım hükümdarın. Bu bakımdan ikinci Murat zor şartlarda hükümdarlık yaptı. Yoruldu. Hem merkezde vezirler arasında çekişmeler, nüfuz mücadeleleri var. Taşra'daki özellikle ünlü Akıncı beyleri merkezi dinlememeye başladılar. Başı buyruk hareket ediyorlar o şekilde. İkinci Murat bir de tabii çok sevdiği oğlu, İkinci Mehmet'ten daha çok sevdiği Alaaddin Ali Çelebi Amasya'da aniden öldü. Daha büyük
1: o zaman ikinci Mehmet onun favorisi değildi.
0: Değildi.
1: Alaaddin. Değildi.
0: Alaaddin Ali'ydi. Hmm. Alaaddin Çelebi'ydi. Onun da hikayesi uzun. Amasya tarihi müellifi Hüseyin Hüsamettin öldürüldüğünü söylüyor. Bazı kaynaklarda da ufak şeyler var. Öldürüldüğüne dair şeyler var.
1: Osmanlı'da hocam öldürüldüğüne dair çok kişi geçiyor. Mesela yanılmıyorsam Fatih içinde zehirlendi iddiası var.
0: Var. Benim hocam Şahabettin Tekin de bununla ilgili bir makale yazdı. O kabul etmiyor ama Babinger kabul ediyor. Franz Babinger. O Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı diye önemli bir eser yazdık. Gerçi bunun da tabii eleştirilecek çok yanları var ama zehirlenmiş olabileceğini söylüyor. Benim de acizane kanaatim zehirlenmiş olabileceği yönünde.
1: Kim zehirlemiş olabilir?
0: Onu bilemiyoruz işte. Şey var, iki hekimi var. Acem Lari, Acem kökenli Lari. Diğeri ise Musevi kökenli Yakup Paşa. Ki ne kadar değer vermiş ki sultan ona paşalık rütbesi de vermiş. Yakup Paşa. Yakup Paşa. Yakup Paşa Müslüman oluyor tabii ki. Onlar arasında çekişme var. Fatih malum Asya seferine çıkınca Gebze taraflarında hastalığı ilerliyor. Yalnız Osmanlı padişahlarının geleneksel bir hastalığı var. Nikris hastalığı. Dizlerin tutmaması.
1: Ata binmekten mi?
0: Ata inip binmekte zorluk çekmeleri. Ta Osman Gazi'ye kadar gider o. Ama Nikris acaba ölümcül bir hastalık mı?
1: O dönemde bilemiyorum, bakmak
0: bilemiyorum
1: lazım.
0: Tabii ki ama o dönemde ömürler çok uzun da değil zaten. Taşköprüzade İsamettin Ahmet Efendi'nin o Arapça Eşşakaik-ı Numaniye adlı eserinde Acem Lari tarafından zehirlenmiş olabileceği söylenir. Hmm. Yalnız orada bunun arkasında ise Sadrazam Karamani Mehmet Paşa'nın varlığından söz edilir. Bu nasıl olur onu bilemem. Karamani Fatih'i çok seven, hatta kanunnameyi Ali Osman'a hazırlatan kanun Fatih adına tabii ki odur. Belki o sıralarda Fatih Sultan Mehmet ülke çapında büyük bir toprak reformu gerçekleştirdi. Yani 20 bin kadar vakıflara el koydu. Çünkü bunların çoğu işlevini yitirmişti. Gelir kaynakları onun bunun cebine gidiyordu. İşte kesesine gidiyordu. Bilmem devlete gelmiyordu. Onları lağvetti. Bunun arkasında da tabii Karamanoğlu şey var. Mehmet Paşa, Karamani Mehmet Paşa var. Belki ona bir düşmanlıktan dolayı onun adı geçiyor. Orada resmen o zehirletti diyor. Niye zehirletsin ki? Bu biraz ileri bir itham. Evet, böyle.
1: Peki hocam 12 yaşında bir gencin, bir çocuğun tahta geçmesi Osmanlı döneminde bir engel mi? Yani
0: değil.
1: Çandarlı demiş ya 2. Murat'a, gel tahtın başına, Varna'da önemli bir savaşta karşı karşıyayız. Aslında daha sonraki dönemde 12 yaşından daha küçük yaşta tabii sultanlar tabii göreceğiz.
0: 7 yaşında. Murat da 12 yaşındaydı 4. Murat. O ihtiyaçtan. Başka şey yok, aday yok tabii de. Yani şu anda da aday yok. Alaaddin Ali Çelebi ölünce Mehmet kaldı.
1: Ama babası hayatta.
0: Baba hayatta. Baba da işte bir sıkıntı içerisinde.
1: Biraz Buhran içerisinde.
0: Şiire, musikiye, inzivaya düşkün bir hükümdar II. Murat. Büyük oğlunun ölümüne çok üzülüyor. Hatta beni oğlumun yanına defnedin. Türbemin üstü açık olsun. Rahmet yağmurları benim şeyimi ıslatsın şeklinde vasiyeti var. Böyle duygusal bir hükümdar.
1: İlk peki tahta geçişinde Mehmet'i başarılı buluyor musunuz? Başarılı mıydı yoksa başarısız mı oldu?
0: 1444-46 yılları arasındaki ilk 2 yıllık saltanatında başarısız bir profil çizdi Mehmet.
1: Neden?
0: Neden? Çocuk yaşta karşısında dev gibi bir Çandarlı Halil Paşa, yıllardır sadrazam.

0: Ve ikinci Murad'ın bir numaralı adamı. Hatta zaman zaman bazen atak hareketlerde bulununca oğlunu uyardı ikinci Murad. Aman dikkat et gibi şey yaptı. Uyarılarda bulundu. Ne olursa olsun o da bir tahta, bir sultan, hükümdar. Yalnız onun da destekçileri var.
1: Çandarlı'nın mı?
0: Tabii şeyin, Mehmet'in, genç çocuk padişahın lalaları var. Zahanos Paşa, Şahabettin Paşa, Kasapzade Mahmut Ağa gibi kuvvetli şeyleri var, destekçileri var.
1: Yani onun tahta geçmesini isteyen kişiler.
0: İstiyorlar ve kendisini sürekli büyük işler yapmaya teşvik ediyorlar. Bir nevi onun meşruiyetini, büyük işler yapma için meşruiyetini gerçekleştirebilmesi için yapmaya teşvik ediyorlar. Hmm. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani
1: o büyük işlerle İstanbul'un, birlikte anca meşrulaşacak.
0: İstanbul'un fethi çok büyük bir olay.
1: Ne o, zaman karar veriyor peki bu?
0: Daha çok ikinci şehzadelik döneminde.
1: O zaman o başarısızlığı örtbas etmek için
0: tabii ki. İkinci şehzadelik dönemi Fatih II. Mehmet'in hakikaten çok daha farklı eğitim aldığı bir devir olarak nitelenebilir. 5 yıllık bir dönem.
1: O 5 yıldan sonra yani, tekrar tahta geçiyor.
0: Geliyor, baba ölüyor çünkü. Tahta geçiyor. Küçük yaşta kardeşini boğdurtuyor. Ahmet o sırada küçük yaşta. Şehzade Ahmet. O da şey.
1: İkinci Mehmet mi kardeşini boğdurtuyor?
0: Boğdurtuyor.
1: O yaşta kardeşini boğdurtuyor.
0: Tabii tabii.
1: Kardeşini... Nasıl bakmak gerekir hocam bunu eyleme?
0: Vallahi
1: nasıl kardeşini boğdurtuyor hocam?
0: Yani bunu acı bir reçete olarak görmek lazım. Çünkü kardeş sağ olduğu sürece hemen onun etrafında bir hizipleşme başlar. Senin de hakkın derler. Hanedan tipi devletlerde, hanedan usulü devletlerde devlet ailenin ortak malıdır. Bir nevi miras hukuku. Gerçi bir yerde şehzadeliklerde, tahta geçişlerde miras hukuku uygulanmaz diye bir şey okudum ama miras hukukunu devreye sokarlar. Senin de hakkın var derler. O şeyi kes.
1: Yani ikinci Mehmet sonrasında çıkacak kaosu önlemek adına tabii böyle ki bir eylemde
0: bulunuyor. Bir de o şey Candaroğlu İskender'in oğlu. Yani Türk kökenli bir şey. Hmm. Türk kökenli bir şehzade zaten Osmanlı hanedan ailesi için tehlike. İki kat daha tehlikeli. Cariyelerden olan şehzadeler neyse de Candaroğulların torunu o. Onu öldürtüyor tabii ki. Hazin bir olay ama bunu acı bir reçete, acı bir ilaç olarak düşünmek lazım. Yalnız kalıyor, yalnız olması lazım.
1: O dönem kardeşini öldürttükten sonra mı kardeş katline getiriyor?
0: Kardeş katli olayı saltanatının sonlarından itibaren yazılı metin hale getiriliyor. O sırada bu şey yok, kanunname yok.
1: Sonradan olacak, çok sonra.
0: 1480'lerde, 81'lerde.
1: Zaten 81'de ölüyor.
0: Ölüyor zaten. Ölümüne yakın o çıkarıyor o maddeyi. Orada da amir bir hüküm yok zaten. Orada cevaz var. Ekseri ulema cevaz vermiştir diyor. Ekseri diyor, bakın ulemanın demek ki bir kısmı tasvip etmemiş. Orada ilginç bir şey var, nüans var tabii ki.
1: Birçoğu.
0: Bu tamamen devletin ayakta kalmasını, iç savaşın çıkmasını önlemeye yönelik bir uygulama bu. Yani şöyle düşünmek lazım, olayları günümüz kafasıyla düşünürsek yargılarız.
1: Mantıklı mı peki o zamanki döneme göre?
0: Vallahi o dönem için yapılacak başka bir şey yok. Ben şimdi ortak olmak istemem ama yapılacak başka bir şey yok. Çünkü hemen yeni bir aday ortaya çıkacak. Devlet henüz kuruluşunu tamamlamamış. İstanbul alınmamış. Bir bazı topraklar Anadolu'da, bir diğer topraklarda Balkanlar'da, Rumeli'de. İki yakaya gelmesi lazım. Bir yerden bir yere asker nakli çok zor. Yani Venedik, Ceneviz, bazen Bizans gemilerine her askerisin bir duka altını veriyorlar bazen ki geçebilsinler. Osmanlı'nın öyle çok büyük bir gemileri yok o sırada. Binlerce, on binlerce askeri geçirecek. Dolayısıyla yapılacak başka bir şey de yoktu yani.
1: İstanbul henüz alınmamıştı dediniz. İstanbul'un alınması neden önemliydi?
0: İşte bunun için önemli. Devletin iki yakasının bir araya gelmesi için önemli. Bir yerden bir yere asker veya mühimmat nakli için önemli.
1: O geçiş sağlansın.
0: O geçişler
1: diye.
0: İçin. Bu şeyin Bayezid Paşa Düzmece Mustafa olayını bastırmak için Bursa'dan Edirne tarafına giderken bir tarihte yazıyor. Behişti tarihinde okudum. Atlarını yüzdürmek zorunda kaldı diyor. Gemi vermiyor. Ne Ceneviz ne Bizans gemi vermiyor. O da atları

0: duruyor. Bu nasıl olur? Boğaz, atlar Boğaz'da yüzebilir
1: kim
0: mi?
1: Kim için diyor onu?
0: Bayezid Paşa için. Hmm. Bayezid Paşa, ikinci Murat, Mustafa, Düzmece Mustafa olayını bastırmak için,
1: evet,
0: Bayezid Paşa'yı gönderiyor. Tabii ölümüne gönderme o. Çünkü Mustafa Düzmece diyoruz ama Mustafa Düzmece falan değil. Yıldırım'ın oğullarından birisi o. Osmanlı tarihçileri onu meşru göstermemek için öyle bir şey yapıyorlar. O hanedandan değil o diyorlar. Uydurma diyorlar. Sahte diyorlar ama değil tabii.
1: Peki ikinci kez geldi, tahta oturdu Mehmet. İstanbul'u alma fikri artık oluştu. O hazırlıklar nasıl devam etti? Neler yaptı?
0: Hazırlıklar maddi manevi olarak hazırlıkları göstermek lazım. Bir defa maddiden başlayalım. Çok büyük toplar döktürüldü. Toplardan önce Fatih Sultan Mehmet ikinci defa 1451'de tahta çıktığında ilk seferini Karaman'a yaptı. Çünkü çocuk padişah tahta geçince Anadolu beylikleri tekrar kıpırdanmaya başladılar. Başta Karamanoğulları, tabii ki Osmanlı'yı en çok uğraştıran, Osmanlı topraklarına saldırılar düzenlemeye başladı. Oraya hareket etti. Ama Karamanoğlu hemen haber gönderdi barış için. İkinci Mehmet de bunu kabul etti. Çünkü asıl kafasındaki büyük ideali gerçekleştirmek istiyor. İstanbul'u alma uğruna gerçekleşti. O sırada asker arasında bir ayaklanma çıktı. Ayaklanmanın arkasında Kurtçu Doğan, Kurtçu Doğan'ın da arkasında Çandarlı var.
1: Yine Çandarlı'ya geldi.
0: Çandarlı'ya dayanıyor. Çünkü Çandarlı bir türlü hazmedemiyor şeyi. Ama ikinci Murat yok artık. Ama
1: ikinci Mehmet de o kadar küçük değil artık.
0: Artık değil, 19 yaşında ama her şeyin farkında. Tahttan ilk indirilişinin de farkında, onun arkasında Halil Paşa'nın olduğunun da farkında. Fakat müdaraa yapıyor, iyi geçinmeye çalışıyor. Çandarlı, o Kapıkulu askerleri Çandarlı'nın avucunun içinde adeta. Cülus bahşişi için ayaklandılar veya ilk sefer bahşişi için. Sultanımızın ilk seferidir, işte bahşiş gereklidir diye ayaklandılar. Efendim, vermek istemedi. Sonunda Çandarlı'nın yalvarmalarıyla bunlar verilmezse susmaz, şu yapmaz, verildi. Yüklü miktarda bahşiş verildi. Ama ne yaptı? 5000 kadar sekban daha çok sarayın sürek avlarında kullanılan kişilerdir sekbanlar. Onları Yeniçerilerin arasına soktu ikinci Mehmet. Bir nevi darbeye karşı darbe yaptı. Bu çok ilginçtir. Evet.
1: Darbeye
0: karşı darbe yaptı ve Yeniçeriler arasında kendisi taraftarlarının sayısını arttırdı. Bu arada kendi lalalarını, Şahabettin Paşa, Zanos Paşa gibi lalalarını Divan-ı Hümayun'a aldı. Divanda da çoğunluğu sağlamaya çalıştı.
1: Divanda olmaları önemli mi?
0: Önemli. Alınacak.
1: Orada mı kararlar alınıyor?
0: Kararlar orada alınıyor. Divan-ı Hümayun denilen en yüksek karar alma o merciği Divan-ı Hümayun. Bu yönüyle tabii.
1: O zaman bakanlar kurulu gibi orası. Gibi.
0: Aynen öyle. O bakımdan o da karşı darbesini yaptı ve Çandarlı'yı nispeten sukut ettirdi, susturdu diyebiliriz.
1: Hocam hazırlık evresi, buyurun.
0: Buyurun. Şunu affedersin, lafını kestim ama gelirken de hemen önce Boğaz'da incelemelerde bulundu. Zaten sık sık İstanbul'a geliyor daha sonra tabii ki. Boğaz'ın en dar yerinde büyük dedesi Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu hisarın karşısına, Boğaz kesen hisarını, bugün biz Rumeli Hisarı diye anarız, o hisarın temellerini attırıyor. Rumeli Hisarı, Boğaz'ın en dar yeri.
1: Bu Rumeli Hisarı'nı yaptırması da fethi düşünmesiyle ilintili değil
0: kesinlikle
1: mi? Yani oraya hizmet etsin diye yapıyor.
0: Efendim, Karadeniz'den gelebilecek her türlü yardımın yolunu kesti. Nitekim bir Venedik gemisi dinlemedi de hisardan atılan top güllesiyle batırıldı. Ve Venedik Senatosu'nda bu görüşüldü ve bir tedirginlik yarattı tabii orada. Ben küçük bir anımı anlatabilir miyim?
1: Buyurunuz.
0: Ben doktora yıllarımda.
1: Memnun oluruz.
0: Anadolu Hisarı'ndan bir sandal kiraladım. Yanımda da bir arkadaşım var, Mustafa diye. Rumeli yakasına geçelim dedik. Ve bunun bir çılgınlık olduğunu Boğaz'ın ortasına gelince anladık, orada korkunç bir akıntı var. Bizi sürekli sürüklüyor. Sonunda ağaç yanının alt taraflarında biz karşıya çıktık ama Bir de bunun dönüşü var. Geri döndüğümüzde kayıkçı neredeyse bizi dövecekti. Siz deli misiniz? Biz oraya gitmeyiz. Çok yoğun bir yer, dar bir yer, hızlı akar. Benim kafamda acaba hakikaten böyle bir tehlikeli bir yer mi diye bir deneme düşüncesi vardı. Öyle bir tehlike atlattık.
1: Hocam,
0: yoğun bir yer.
1: Anlamışsınız ama tehlikeli iş yapmışsınız.
0: Çok tehlikeli bir iş yaptık. Çünkü orada şeytan akıntısı denen akıntının hızı artar. Gemileri hisara doğru sürükler. Hedef olma özelliklerini arttırır. Bunu bizzat yaşadım
1: ortaya çıkartıyor çünkü
0: ortaya akıntı. Çıkartıyor, yaklaştırıyor. Böyle bir anımı paylaşmış olayım.
1: Evet, ama kafanızdaki o soru işareti de giderilmiş
0: gitti,
1: oluyor.
0: Gitti.
1: Hocam şimdi bu hazırlık evresi, İstanbul'u alma gayesi ve koca Bizans'ı yıkan, çağ açan bir sultandan bahsediyoruz. Evet. Bizans'ı yıktıktan sonra kendisine Sultan-ı Azam ünvanı da galiba kullanıyor değil mi?
0: Yani Sultan
1: Büyük Sultan.
0: Sultanul Berreyn, Hakanul Bahreyn kullanılır daha çok Fatih için. Berreyn iki karanın sultanı, Bahreyn iki denizin hakanı. Akdeniz, Karadeniz, Asya, Avrupa. Öyle kullanır. Sultan-ı Azam da en büyük sultan tabii ki. O da öyle.
1: İmparator mudur peki kendisi?
0: Kaiser ünvanını kullanıyor. Kaiser. Neden? Kaiser onların ünvanı. İmparator karşılığı olarak düşünülebilir.
1: Yani Roma'nın imparatoruyum diyor mu?
0: Diyor. Onu dedirten de Trapezuntus diye bir Rum kökenli birisi. Birisi sen diyor Roma imparatorusun diyor. Bir imparatorluğu alan da imparatordur diyor. Fatih Sultan Mehmet için madalyalar çıkartılıyor. Orada Roma İmparatoru olarak, imparator olarak geçiyor Fatih Sultan Mehmet.
1: Bunu kullanmış o zaman.
0: Kullandı. Hem Kaiser hem imparatoru kullandı Fatih Sultan Mehmet.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Onun için bugün diyorlar işte Osmanlı İmparatorluğu demeyelim, devleti demiş.
1: Ama kendisi
0: Osmanlı
1: kullanmış.
0: Demiş.
1: Kendisi kullanmış.
0: Kendisi kullanıyor.
1: Niye demeyelim diyorlar?
0: Yani emperyalizm köküyle bağlantılı ya. Hmm. O yüzyıllarda emperyalizm yok ya. Emperyalizm büyük coğrafi keşiflerden sonra ortaya çıkıyor. Yeni coğrafyaları sömürme. Değil mi? Coğrafi keşifler
1: çok
0: yeni
1: sonra.
0: Dünyalarda çok sonra. O dönemde öyle bir şey yok. Sömürme diye bir şey yok. Bilakis Osmanlı aldığı yerlere sürekli bütçeden paralar ayırmış.
1: Rönesans padişahı da diyor muyuz biz?
0: Yani
1: Fatih.
0: Uygulamaları bakımından belki denilebilir. Çünkü İtalya ile çok ilgili Fatih Sultan Mehmet. Rönesans nerede doğdu? İtalya'da doğdu. Floransa'da ortaya çıktı. Sonra yayıldı, bütün dünyaya yayıldı. İtalya'nın diğer şehir devletleri başta olmak üzere Fransa'ya ve Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına yayıldı Rönesans. Ve Fatih Sultan Mehmet de bunlardan haberdar. Nitekim 15 yıl kadar süren, 16 yıl hatta Venedik-Osmanlı savaşları Fatih'in biraz elini kolunu bağladı. İtalya ile Venedik'le çok ilgili o. Savaş 1479'da biter bitmez ünlü ressam Bellini'yi getirtiyor İtalya'dan. Daha önce getir, savaş halinde nasıl getirsin? Doç, İtalya doçu, doç derler onlara. Nasıl göndersin?
1: Önce, o meşhur fotoğrafı mı yaptırıyor?
0: O meşhur fotoğrafı yaptırıyor. İşin daha garibi heykeltıraş istiyor Fatih Sultan Mehmet. İşte bu ressamım var da diyor, bu saray ressamı orada Bellini, sıradan bir ressam değil. Öyle büyük bir heykeltıraş gönderemem, onun fazla elimde yok diyor adeta. Heykeltıraş da istiyor. Fatih böyle enteresan bir tip.
1: Sanata yatkın oluşunu da görüyoruz.
0: Tabii ki. Ve işin garibi sadece resim yaptırmıyor. Yeni sarayının duvarlarını da resmettiriyor. Nakışlarla süslettiriyor.
1: Döneminin çok üzerinde bir lider.
0: Çok farklı. Çağın ötesinde bir düşünce. Yani bu onun entelektüel yanı yalnız. Şunu da belirtelim, Fatih bunları nasıl edindi? 1446-1451 yılları arasındaki o 5 yıllık ikinci şehzadelik döneminde Manisa Sarayı adeta İtalyanların uğrak yeriydi. Büyük cihangirlerin hayatlarını okuyordu orada ikinci Mehmet. Sezar gibi, İskender gibi, efendim büyük şeyler işte Hannibal gibi vesaire. Öyle öyle İskender. İskender İslami...
1: Kendisini dünyada... hangisi gibi görüyordu peki? Var mı bununla alakalı bir bilgi?
0: Bilemem. Osmanlı padişahları genelde İskender'le kıyaslanır. İskender ki Makedonyalı İskender, Asya Fatihi. Hindistan'a kadar giden 20'li yaşlarda da vefat eden bir isim. o kadar etkili olmuş ki İslami edebiyatta İskender, İskendername türü bir eserler külliyatı ortaya çıkmış. İskendernameler onun adına yazılır. Böyle birisi. Onunla

0: kıyaslanabilir.
1: Hocam son dönemde Fatih'le alakalı farklı notlar öne çıkarılmaya çalışıyor. Mesela en değişik duyduğum sorulardan biri, Hristiyan mıydı? Neden böyle bir yakıştırma yapılıyor?
0: Onu bilmem, bunu cevap ancak gülünerek cevap verilebilir, sana değil soru evet, soranlara evet. Çünkü Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un kuşatılması arefesindeki bir savaş istişare toplantısında gaza geleneğini öne sürüyor. Atalarımız gibi işimiz gazadır diyor, cihattır diyor. Birincisi bu. İkincisi, Trabzon İmparatoru, Rum İmparatorluğu almaya giderken zaman zaman Sivas-Trabzon arasındaki dağlık yollarda atından iniyor, yürüyerek gidiyor. O sırada Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun da orada, göndermiyor onu geri. Uzun Hasan annesinin de bulunduğu bir heyet, elçilik heyeti gönderiyor barış için. Fatih onu Trabzon'a kadar götürüyor. Aşık Paşazade tarihinde vardır bu. Oğul diyor, bir ufacık Trabzon için bu tatlı canına yazık değil mi diyor. Niye böyle ellerin kolların dikenler içerisinde işte perişan vaziyettesin. Ana diyor, İslam'ın kılıcı bizim elimizde. Biz bu zahmeti çekmezsek yarın huzuru ilahide ne cevap verir şeklinde cevap veriyor. Ha belki bir hamasi yönü var ama demek istediğim, Fatih'in amacı kuru bir toprak almak değildi, cihattı, gazaydı. Bir bakıma ilahi kelimetullah'tı tabii ki. Bugün Bosna Hersek nasıl Müslüman? Arnavutluk Müslüman. O dönemlerden kalma Müslümanlar. Öyle düşünmek evet. lazım. Yalnız şu var.
1: Ortodoksları ihya ettiniz.
0: Ha, onu diyecektim. İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoks mezhebi bir süre önce Katolik mezhebiyle birleşmişti. Neden? Katolik dünyasının desteğini alabilmek için, askeri desteğini alabilmek için İmparator 11. Konstantin buna ihtiyaç duymuştu. Birleşmişti. Ayasofya'da bir Katolik ayini düzenlenmişti. Malum fetih öncesinde, kuşatma sıralarında. Hatta o sırada başta Grand Duke Notaras olmak üzere o meşhur sözü söylüyor İstanbul halkı, Rum halkı. İstanbul'da Latin külahı görmektense Müslüman efendim sarığı görmeyi tercih ederiz diyorlar. Neden? Henüz 1204 Latin istilasının acıları unutulmamış. İstanbul'da taş taş üstünde bırakılmamış 1204 4. Haçlı Seferi'nde. Dolayısıyla Fatih bir nevi İstanbul'a kurtarıcı gibiydi diye düşünülebilir. Ortodoksluğu hemen ihya ediyor. Neden? Katolik dünyasını ayrı tutmak için. Siyasi. Tamamen siyasi, politik bir uygulama bu. Yoksa dine ilgi duyuyor. Fatih çok mütecessis bir hükümdar. İyi bildiği Rumca konuşuyor Patrik adayıyla. Sonra Patrik oğlu Gennadios'la, Skolarios'la. Dolayısıyla ve bu konuştuklarımızı diyor bir metin halinde yazıp bana gönder diyor. Maddeler halinde ünlü itikatnamesini gönderdi. Ortodoks itikatnamesi. Bu yayımlandı. Fatih ve İstanbul adlı bir dergide yayımlandı. Türkçesi de var bunun. Orada anlatır. Bunlara bakarak Fatih'in Hristiyan'a ilgi duyduğundan bahsedilir. Söyledim. Doğrudur ama siyasi.
1: Peki hocam, Rumca'ya sistem bahsettiniz. 7 dil bildiği söyleniyor. Doğru mu?
0: Şöyle, 7 demeyelim. Çünkü Slav dillerinden bilir dilen diğerlerini de bilir zaten. Slav dilleri Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, bunlar kardeş şeyler. Yalnız Rumca bildiği, Arapça, Farsça bildiği, Türkçe bildiği kesin.
1: Arapça ve Farsça biliyor.
0: Bunlar doğal, normal zaten. Şiirler yazıyorlar. Arapça, Farsça zaten çok köklü bir eğitimde veriliyor zaten o diller. Batı dillerinden Rumcayı iyi biliyor. Slav dillerini biliyor. Bilemiyorum, Latince bilebilir, anlayabilir. Yani meraklı bir insan olarak niye olmasın? Evet.
1: Evet. Peki şiirler yazıyor dediniz. Avni Mahlası'nı kullanıyor değil
0: evet.
1: mi?
0: Avni Mahlası ile şiirleri var. Şiirleri divanı birkaç defa yayımlandı onun. Şiire ezber kabiliyetim pek yok ama oradaki bir şiirinde imtisali cahidu fillah olupdur niyetim diyor.
1: Ne demek istiyor?
0: Allah yolunda cihad ediniz sözüne imtisal ettiğini söylüyor. Cahidu fillah, cihad ediniz Allah için anlamında. Devamı var tabii, benim ezberimde değil o. Güzel, duygu dokunaklı, duygulu şiirler olduğunu da biliyoruz. O şart hükümdarın duygu tarafı da var.
1: Hocam her yönüyle dikkat çekici özelliklere sahip bir isim.
0: Çok.
1: Ama

0: döneminde sevilmediği de ifade ediliyor. Gerçekten öyle miydi?
1: Sert olması yetmiyor mu zaten? Bir defa, birkaç defa para ayarı yapıyor. Para ayarı demek, akçe önce saf gümüşten kesilirdi. Ama gümüş kıymetli bir maden. Daha sonra onun içine daha değersiz bakır vesaire diğer madenler karıştırılarak ayarı düşürüldü. Daha hafif akçeler ortaya çıktı. Bu da esnafla ücretler arasını açtı. Yani 4-5 defa, yanılmış olabilirim, defalarca para ayarını düşürdü ve bu biraz hem asker tarafından hem de halk tarafından pek hoş karşılanmadı. Bir de esas sevilmeme sebebi şu, demin dedim ya, 20 bin kadar vakıf ları lağvetti. Onları devletleştirdi. Çünkü Fatih'e asker lazım. Bir gelir kaynağı vakıflaşınca vergiden düşer, vergi vermez. Fatih'e asker lazım. Asker demek para demektir.
0: 20 bin vakıf, vakıf o zaman vakıf, yani.
1: Tabii. Ve bunların da birçoğu dervişlerin, din adamlarının vakıflarıydı. Onlar bayağı homurdandılar.
0: Din adamlarına bakış açısına da burada temas edelim mi o
1: zaman? Bayağı sert tabii ki. Temas edelim yani. O Fatih Sultan Mehmet kendisi de çok iyi bir bilgin. Tehafütü felasife diye bir şey var. Daha önce İmam Gazali zamanında yapılan tartışmaları tekrar ettiriyor. Münazara yaptırıyor. Kendisi de katılıyor. Hatta bir batılı tarihçiye göre kendisinin de iyi bir filozof olduğunu söylüyor Fatih için. Müthiş bir adam.
0: Hocam yok özellikleri.
1: Evet, çok müthiş tabii ki. O yönüyle sevilmez tabii ki. Sevilmez derken seveni var tabii ki ama para ayarını düşürtmesi, bir de tabii vakıfları lağvetmesi, devletleştirmesi biraz eleştiri aldı. Hatta onun arkasında tabii kendisine direkt eleştiri yapılamıyor. Dönemin Vezir-i Azamı Karamani Mehmet Paşa topun ağzında. O da tabii Fatih'in ölümünden sonra, ölümü duyulur duyulmaz büyük bir isyan çıkıyor İstanbul'da. Evi mevi yağmalanıyor. Kendisi de parçalanarak öldürülüyor Mehmet Paşa.
0: Öyle. Peki hocam, Batı'da Fatih nasıl yankılanıyordu? Ne diyorlardı Fatih?
1: Fatih 1481'de öldüğü zaman İtalya'da büyük kartal oldu diye yayınlar yapılıyor. Tabi o dönemde henüz gazetecilik falan yok ama yani bir iletişim vasıtaları var tabi. Büyük kartal öldü şeklinde sevinç gösterileri yapılıyor İtalya'da. Batı dediğiniz
0: Grand
1: o dönemde...
0: Grand Turco mu diyorlardı? Hı? Grand Turco.
1: Grand Turco, Büyük Türk tabii ki. Kanuni için daha çok söylenir o. Batı dediğiniz o dönemde İtalya. Yani daha ilerisi Fransa, Almanya, İngiliz, oralarda henüz bağlantımız yok. Oralarla bağlantımız Kanuni zamanında olacak. O dönemin batısı İtalya. Oranın öbür taraflar, Balkanlar, Orta Avrupa falan.
0: Hep fetih odaklı bir isim miydi peki? Hep toprakları genişletme, hep savaşma. Gayesi hep bu muydu?
1: Tabii ki. Onlarca, yani o 20'ye yakın devlet aldı. İki imparatorluk aldı Fatih Sultan Mehmet. Ama kuru bir toprak istilası değil mi? Toprak şeyi değil. Oralara kendi şeyiyle mümkün mertebe İslamiyet'i götürmeye çalıştı. Çünkü alınan bir yere hemen bir kadı atanır, bir subaşı atanır, bir miktar yeniçeri bırakılır ve oranın güvenliği sağlanır. Osmanlı'nın işi budur. Ve daha sonra orası şenlendirilmeye çalışılır. Bir külliye, bir cami, mescit, medrese yapılır ve orası şey yapılır, yani iskana açılır. Ve kuruluş yıllarından itibaren Osmanlılar Anadolu'dan Balkanlara sürekli iskan yaptılar. Bunun kökeni Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa'ya kadar gider. İskan siyasetinin bir evi mucidi odur. Bugün Balkanlar'da bir sürü Türkler var. Daha sonra devam etti bu tabii ama onların torunlarıdır onlar. Evlat-ı Fatih Han denir. Fatihlerin evlatları, oğullarıdır onlar. Onu uyguladılar Osmanlılar uzun süreler.
0: Evet. Hocam ısrarı da var mı kendisinin? Mesela bu fetih üzerinden bunu konuşalım. Hiç vazgeçmeyi düşündü mü fetih esnasında? Zorluklarla karşılaştığında nasıl bir duruşu vardı?
1: İstanbul kuşatması sırasında 20 Nisan günü alınan deniz mağlubiyeti Fatih'i tereddüde düşürdü. O zaman Çandarlı Halil Paşa dedi ki işte biz demiştik, bir dervişin sözüne uyularak bu kadar can telef oldu, efendim bu kadar paralar gitti. Derviş dediği Akşemseddin. Akşemseddin baş teşvikçisi. O ara bir tereddüt geçirdiğini biliyoruz ama Akşemseddin'den orijinali hala elimizde olan ünlü mektup gelince kanaatinin değiştiğini görüyoruz.
2: Ne diyor mektupta?
1: Mektup özet olarak 2. Mehmet'i Akşemseddin gevşek davranmakla itham ediyor. Sert davran diyor, kararlı ol diyor. Sen alacaksın bu şehri diyor. Mealen söylüyorum. Onun şeyini İnalcık Hoca yaptı, yorumunu yaptı. Hatta sonunda da bu söylediklerimiz saatinizi sevdiğimizdendir diyor. Öyle bir sayın sultanım multan bir şey de yok yani. Sizi sevdiğimizdendir
2: yalnız
1: diye.
2: Yalnız başka bir sert şey giriyor Akşemseddin.
1: Biraz yumuşatıyor.
2: Sonra da yumuşatıyor. Yani.
1: Onun için Akşemseddin'in o mektubunun çok büyük rolü olduğunu tekrar burada vurgulamak gerekir. Onun için manevi Fatih Akşemseddin'dir. Ama bunu pek fazla bilen olmaz. Bir ara alimler kendisini ziyaret ediyor ve diyorlar ki bizim dua, rahmet dualarımızla şehir alındı denilince birden celallanıyor. Ben oraya kendi kılıcımla aldım diyor, sizin dualarınızla değil. Çok enteresan, sert bir şekilde. Ulema grubu içerisinde herhalde Akşemseddin de vardı, bilmiyoruz onu. Daha sonra bir süre sonra Akşemseddin Göynük'e gidiyor. Bir daha İstanbul'a bir gelmiyor.
2: Araları mı açılıyor acaba?
1: Biraz kırılıyor derler. Ondan sonra İbni Kemal tarihinde var bu. Kemal Paşazade'nin tevvari Ali Osman'ın da. Sonra pişman oldu, alttan aldı ama diyor kırdı diyor. Alimler gönderdi, böyle bir hükümdar.
2: Üzerinde baskı olduğu için mi acaba öyle bir çıkış yapıyor?
1: Vallahi çok...
2: Çünkü önceden de başarısız olmuştu ya.
1: Halil Paşa olmak üzere çok da engel olanlar çıktı, çıkmadı değil. Ama bunlar da destek verdi. Başta Akşemseddin, Molla Gürhani hocası da kuşatmadan yana destek verdi. Onu o arada nasıl bir halet ruhiye ile söyledi bilmiyorum. Yalnız Fatih'in sertliği ilgili bir şey daha anlatayım size, bir anekdot.
2: Buyurun hocam.
1: Fatih'in 3 oğlu var. Bayezid, Mustafa, Cem. Cem sonradan, epeyce sonra oluyor. Cem doğduğu zaman beşiğini tekmeliyor biliyor musun? Bu da nereden oldu diyor.
2: Neden?
1: Neden tekmeliyor? Bir hükümdarlık için diyor, şeyse adayların az olması kadar çok olması da tehlikelidir diyor. Tekmeliyor.
2: Hocam kendisinden sonrasını düşünmüş.
1: Ve enteresan,
2: daha
1: sonra
2: kavga
1: da
2: çıkmasın
1: kanunnamesini
2: diye
1: hazırlatırken de şehzadelerle ilgili elkap örneğini yazarken oğlum Sultan Cem diye onu da örnek olarak gösteriyor. Onu bir nevi aday gösteriyor diye yorumluyoruz. Bilmiyorum.
2: Siz ama galiba yanlış hatırlamıyorsam Cem'i biraz daha farklı görüyorsunuz değil mi?
1: Cem tabii babasının yolunda. Babasının yolunda. Mustafa Otlukbeli Savaşı'nın hemen arkasında vefat ediyor. Bayezid Cem var. Ha, demin söylemeyi unuttum. Bayezid o vakıfları gelirleri ellerinden alınan dervişlerin adayı. Bayezid. Karamani Mehmet Paşa'nın adamı Cem Sultan. Konya'da, Bayezid Amasya'da. Hemen adam haberci gönderiyor ama İshak Paşa ve adamları Cem'in Mehmet Paşa'nın adamını yolda etkisiz hale getirdiler. Gidemedi tabii. Bayezid'i.
2: Beyazıt değildi. Cem olsaydı başka bir tarih görür müydük hocam?
1: Herhalde babasının fetih politikasını sürdürürdü Cem. Bayezid de sürdürürdü ama onu da şimdi hakkını yemeyelim. Bayezid'in de elini kolunu bağlayan o kardeşi Cem Sultan olayı. 14 sene.
2: Bir gözü hep
1: Rodos'a oldu. Gidiyor, geliyor. Karamanoğlu kendisini Avrupa'ya gitmeye zorluyor. Karamanoğlu Kasım Bey. Kasım Bey'in de kendi devleti Karamanoğulları'nı kuracak da ondan. Bayezid Rumeli'de meşgul olsun, ben burada devleti kurayım. Hepsi siyasi çıkar.
2: Evet.
1: Cem orada tabii yargılamayalım ama köstek oldu biraz.
2: Başka bir programda bunları da konuşmak isteriz. Bu konuyla alakalı hep Fatih konuşulduğunda, fetih masaya yatırıldığında bir isim daha gündeme geliyor. Öyle bir isim var mı, onu da sormak isterim. Elbette Ulubatlı Hasan'dan bahsediyorum.
1: Evet. Evet, doğru. O Bizans kaynağının ikinci versiyonunda geçiyor. Birinci versiyon ek kısmında geçiyor. bizim kaynakların hiçbirisinde Ulubatlı Hasan diye birisinin ismi geçmez. Bizim kaynaklarımızda başta Behişti olmak üzere, Behişti Sinan Çelebi olmak üzere karıştıran Süleyman Bey diye birisi vardır. Daha sonra Fatih onu nitekim İstanbul'un subaşısı yapıyor. Bir nevi İstanbul'un ne diyeyim subaşı, valisi.

0: sembolüdür o diyelim. Güzel kişisi gibi diyelim. Ulubatlı'yı da ihmal etmeyelim. Ya Amerika'sı, Avrupa'sı sahte şeyler, kahramanlar yaratıyor. Ulubatlı'yı nerede edelim ki? Her biri Ulubatlı o savaşa katılanların benim gözümde.
1: Amerika'daki tarihte bir de hiçbiri yok.
0: Hiçbiri yok. Onlar hep
1: uydurma.
0: Çocukluğumuzda okuduğumuz Tom Mix, Texas'lar her birisi birer uyduruk şeyler.
1: Değil öyle mi? Dünyayı ele geçirdiler işte, etki altına aldılar. Öyle. Hocam biraz imar ve iskan politikasından da bahsedelim mi? Şehirleşme.
0: Vallahi o çok önemli. Bambaşka bir programın konusu olabilir o.
1: Ufacık böyle.
0: Öyle Fatih İstanbul'u aldıktan sonra küçük cihat bitti, büyük cihada başlıyoruz diyor. Büyük cihat İstanbul'un imar ve iskanı. Hüner bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir diye bir sözü var. Yine Fatih'in vakfiyesinde geçiyor. Çok önemli. Yani hüner bir şehir bina etmektir. Reaya halkın da gönlünü almaktır. Onların gönlünü mutlu etmektir şeklinde ifadeleri var. İstanbul adeta terk edilmiş bir şehirdi o sırada. 40-50 bin arasında bir nüfusu var. Nüfus daha çok işte Marmara kıyılarında, Haliç kıyılarında meskun. İçinden dereler atıyor. İnekler, koyunlar, şeyler, sürüler falan var. İstanbul'da terk edilmiş metruk bir şehir görünümünde. Bunun ihya edilmesi lazım. Aldıktan sonra çünkü Fatih bundan sonra saltanat merkezim İstanbul'dur diyor. Artık Edirne değil İstanbul'dur. Buranın bir an önce abadan olması, mamur olması gerekecek. Büyük bir iskan siyasetine başladı. Anadolu'dan, adalardan, Rumeli'den sürgün denilen zorunlu iskan siyaseti güttü Fatih Sultan Mehmet. Bugün İstanbul'un birçok semtinin adı Anadolu şehirlerinin veya ilçelerinin adını taşır. Aksaray gibi, Niğde Aksaray şimdi il oldu malum. Draman gibi, efendim Çarşamba gibi. Bunlar hep Anadolu isim. Oradan getirtilmiş bu göçmenler. Bosna, Yeni Bosna. Sur dışında da iskan faaliyetlerine başladı. İskan oğlu Bayezid zamanında da devam ediyor. Yavuz zamanında da ediyor. O kısa süre saltanatı var. Ama Kanuni zamanında da artık doluyor. Hatta su yolcu denilir. O zaman su işleriyle ilgilenen görevli su yolcu denilir. Su yolcuyu hapsettiriyor Vezir Sadrazam Rüstem Paşa. Bu Kanuni'nin kulağına gidiyor. Su getirtiyor, evet. İstanbul'a. Niye yaptın böyle diyor. Sultanım diyor. Biz her yere su getirtirsek burada bu İstanbul'u su yetmez diyor. Bu kadar insana nasıl şey yapacağız diyor. Su vereceğiz şu bu falan. Öyle bir önlem. Tabii değişik bir önlem. Ve bu sefer de İstanbul'un geri göçü teşvik ediliyor Kanuni'den itibaren. Selaniki tarihinde vardır bu bilgi. Bu zimmi su yolcunun adı Kris diye birisi. Kris diye adını da yazar onun. Böyle şeyler yaşamış. Günümüzde İstanbul'un hali malum işte.
1: Evet. Hocam döneminde peki kendisine Fatih deniliyor muydu yoksa daha sonra?
0: Ebu'l-Fetih denir. Ebu'l-Fetih. Fethin babası. Eski kroniklerde var. Daha sonra Fatih'lik şahsiyeti tabii öne çıkıyor. Fatih fetheden, açan, yani bir gayrimüslim bir yeri açıp İslam'ı açan demek bir.
1: Hep bahsedilen hadisin doğruluk payı var mı?
0: Var. Var tabii ki. لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَنْتِينِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ. İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandana ne mutlu, işte askere ne mutlu gibi övgü var burada. Teşvik var tabii ki. Buhari'nin, ünlü hadis alimi Buhari'nin Tarih-ül Kebir'inde geçiyor bu. Müstedrek'te geçiyor. İbn Hanbel'in kitabında gibi birçok yerde var. Ben tabii ilahiyatçı değilim ama ilahiyatçılar bununla ilgili çalışmalar yaptılar ve doğruluğu yolunda karar verdiler. %90-95 doğru. Ama Buhari bunu Sahih adlı eserine almadı. Diğer eserine aldı. Der ki çok hafif bir bulanıklık mı var? O da çok titiz biliyorsunuz Buhari hadis toplayıcısı. En küçük bir şey görünce onu reddediyor. Çünkü nihayet sözlerini topladığınız kişi Hazreti Peygamber, uyduruk bir şey olamaz yani. Ama benim kanaatime göre doğru. O dönemin kaynaklarında da geçiyor bu hadis. Tursun Bey'de olsun, diğer Tursun kaynaklarda geçiyor. Biliniyor yani, o dönemde de biliniyor.
1: Fatih'ten itibaren mi Osmanlı sultanları halifeydi aynı zamanda, yoksa öncesinden mi başlamış?
0: Daha önceden başlıyor Osmanlı. Ya o dönemlerde her devlet başkanı halife

0: sıfatını kullanabiliyordu. Timur oğulları da kullanıyordu. Fas Sultanı da kullanıyordu. Ama Mısır'ın alınmasından sonra Hilafet-i Kübra Osmanlı Devleti oluyor. En büyük halifelik Hilafet-i Kübra deniliyor. Orada bir fark var. Halife değil de en büyük halife.
1: Evet.
0: Evet. Ama Osmanlılar halifeyi pek kullanmadılar. Ne zamana kadar? 2. Abdülhamit dönemine kadar ihtiyaç duymadılar. O dönemde 1774 antlaşmasına da girdi halife, biliyorsun, Küçük Kaynarca'ya. Böylece dünya Müslümanlarının halifesi oldu.
1: Hocam Fatih Camisi hayattayken mi yaptırılmasını istiyor?
0: Hayattayken yapılıyor. Etrafındaki külliyelerle birlikte yapılıyor Fatih Camii. 1470'lerde yanılmıyorsam. Onun esas orta Semaniye medreseleri. Tabi İstanbul bence Osmanlı'nın ilk büyük üniversitesi o medreselerdir. Bizim talebelik yıllarımızda öğrenci yurduydu oralar.
1: Eğitime ben verdiği önemi de görüyoruz.
0: Çok önemli, eğitime çok büyük önem veriyor. Ve çok ilginçtir. Eyüp Sultan da açtığı bir Darül Muallimin'de, ilkokul öğretmeni denilebilir onlara. Bir nevi bugünkü pedagojik formasyon diyebileceğimiz usulü tedris dersini zorunlu kılıyor. Usulü tedris. Daha sonra kaybolup gidiyor o. Ta 19. yüzyılda tekrar konuyor. Usulü tedris. Yani bir nevi tedris usulü. Hocaya bu lazım. Bugün pedagojik eğitim aldınız mı? Biz de aldık. Yani onu almazsan öğretmen olamazsın. Bunu Fatih koyuyor işte o yüzyılda.
1: Hocam son olarak şunu da sorayım. 36 Osmanlı padişahından kendisini ayıran, yani diğer 35 padişahtan kendisini ayıran özellik dediğimde fetih diyeceksinizdir zaten, ama bunun dışında hangi özelliğini öne çıkarırsınız?
0: Kanun yapıcılığı derim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet tahta çıktıktan bir süre sonra önce Reaya Kanunnamesi diye, Kanunu Padişahi diye bir eser toplattı. Reaya Kanunnamesi. Vergiler, cezalar falan vardır burada. Hayatının sonlarına doğru da benim yayımladığım o Kanunname-i Ali Osman'ı çıkardı. O tamamen teşrifat. Biri merkez, biri taşra teşkilatı ile ilgilidir. Yani ben acizane şunu söyleyebilirim. İkinci Mehmet'in fatihlik yönü ağır basmasaydı kanuni denilirdi ona. Kanunu, Ebu'l Kavanin denirdi. Çünkü sadece bu iki kanunname değil, Tapu Tahrir Kanunnamesi, Gümrük Kanunnamesi, Darphane Kanunları, bir sürü şeyler çıkarıyor. Ya aldığınız bir yerin yazımı yapılacak. Tapu Tahrir bunu çıkartıyor.
1: İnanılmaz.
0: Darphane, Gümrük ve bu yönüyle ve kurucu bir şahsiyet. Benim kanaatimde o sözüne cevabım hem kanun yapacağım, bir kurucu bir şahsiyet. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerçek kurucusu Fatih Sultan Mehmet'dir. Çünkü İstanbul alınmadan Osmanlı kuruluşunu tamamlayamazdı.
1: Programın manşeti bence bu son söylediğiniz.
0: Çok önemli.
1: Fatih'i tabii saatlerce konuşsak bitiremeyiz. Ama süremizin sonuna geldik hocam. Birçok sorun var hala. Sadece Fatih odaklı sorularımı yönelttim. Kendisinin fetihlerini, savaşlarını ve yine politikalarına temas etmedik. İnşallah sizin uygunluğunuza göre sonraki dönemlerde İnşallah. Bu konuları da konuşuruz. Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Çok kıymetli bilgileriniz. Sağ olun.
0: Estağfurullah.
1: Profesör Doktor Abdülkadir Özcan bizlerle birlikteydi. Evvel zaman içinde de Fatih Sultan Mehmet Han'ı, dahi komutanı konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu sezon değil de...

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin

Suna. In the mix.

0: hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Nikola Tesla.
2: Tesla.
1: The greatest inventor of the age.
2: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
3: Tesla. Didn't see you there.
2: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy. Alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla bu akşam 20'de A-Para'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Gördüklerini anlat.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Bana şey var lazım.
1: Gerilim macera türündeki yerli yapım Tempus izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Evren Özgür'ün olduğu filmde Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Asuman Bora gibi isimler başrolü paylaşıyor. Ömrünü bilime adamış 60 yaşındaki idealist bir akademisyen, kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden gizemi çözmeye karar verir.
2: Dayanacağız, oradan da lahit olacağız.
3: Hangi lahit?
4: Bu adam hasta, öyle mi? Bunu kendisine de söylediniz mi doktorum?
2: Gel buraya gel. Sen bu aletin içinde ne gördün?
4: Bir şey görmedim hocam. Siz bu dünyada doğdunuz. Yani bu dünyaya temas ettiniz. Her yerde Fransız askerleri var. Ya! Benim gördüklerim ölüler.
5: Orayı bulacaksın Faruk. Kendin bulacaksın.
4: Niye bu kadar uzun sürdü?
2: Kim olduğunu anlamam uzun sürmedi. Sadece beklemem gerekiyor.
6: Hiçbir kitaptan öğrenilemeyecek şeyler vardır. Önce onları hissedebilmeliyiz.
1: Animasyon türündeki Cesur Denizciler Okyanus Macerası gösterime girdi. Film, ağabeyi gizemli bir sis içinde kaybolan 11 yaşındaki Lydia'nın uçan bir gemide verdiği mücadeleyi anlatıyor.
7: Eğer bir gün yıldız falcısı olmaya karar verirsen bunu sana vereceğime söz ver demişti.
4: Anlıyorum. Hazırım.
8: Bilsem gelsen verebileceğim.
9: Ben Kaptan Çarpıyor. Ve bu da Bayan Ambrosia.
10: Başa belaya sokma konusunda yeteneğin var değil mi?
9: Gizemli denize nasıl geldi?
4: Aniden bir sis fırtınası çıktı.
11: Herkes sığınacak bir yer bulsun.
4: Kardeşimin nerede olduğunu söyle.
11: Tam yol ileri.
5: Ekibimiz en iyisi. Bu gemiye binmiş olman büyük bir şans.
4: Kaybolmuş başka çocuklar da bu.
5: Sen hariç mi? Hayır.
11: Akonya Pegasus.
10: Yıldız falı için analarınıza tutunmalısınız.
5: Hiç de kolay görünmüyor.
4: Kolay olmadığını ben de biliyorum. Gerçekten çok korkmuştum.
10: Sen de tıpkı annene benziyorsun.
4: Critter, gel buraya.
1: Aksiyon türündeki Oak Caddesi'nin sonu vizyona girdi. David Robert Mitchell'ın yönettiği filmin kadrosu yıldızlar geçidi gibi. Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella başrollerdi. Film, gizemli bir kozmik olay sonucu sıradan banyo yaşamından koparılarak tamamen bilinmeyen bir yere taşınan mahalleyi ve bu kaotik ortamda hayatta kalmaya çalışan Platt ailesinin mücadelesini konu alıyor.
12: Our house, our whole street has moved.
13: How the hell is that even possible?
12: Grab anything you can use as a weapon.

0: animasyon aile türündeki Paw Patrol Dino şiddetli bir fırtına sonrasında dinozorların yaşadığı gizemli bir adaya sığınan kahraman köpeklerin Rex ile tanışmasını ve belediye başkanının tetiklediği yanardağ patlamasını durdurma mücadelesini anlatıyor.
1: Hazırlıklı.
2: Buna hazır değilmişiz. Koşun.
3: Koşuyorum ama ben bir buldogum, bundan daha hızlı koşamıyorum.
1: Dino Adası. Burası dünya tarihinin en büyük keşfi.
4: Ben Rex. Hadi gelin size adayı gezdireyim. Sıcak yuvama, hepiniz hoş geldiniz. Bir klima, büyük ekran televizyon veya Wi-Fi yok. O benim iCloud. Gözü hep üstümdedir.
5: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
1: Babaya gel canım benim.
5: Başka çare yoksa patlat gitsin.
2: Bu bir volkan. Tüm adayı mahvedeceksin. Herkesin yardımına ihtiyacımız var.
6: Keyfinize bakın cici köpekler.
7: Adayı kurtarmak zorundayız.
1: Kimler bizimle?
4: O ses de neydi?
2: Midemin sesi.
4: O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi.
3: Aa, olmaz ki ama.
1: Dinolar büyüktür ama köpek çitler boyunu aşar.
2: Bunu başarabilirim.
4: Bu haksızlık. Ben de dinozor kanka istiyorum. Sonsuza dek kankayız.

6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlandı. Müze yeniden ziyarete açıldı. Açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er katıldı. Program kapsamında müzeyi gezen heyet, tamamlanan restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarını inceledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yaptığı paylaşımda yürüttüğümüz restorasyon, güçlendirme ve teşhir tanzim çalışmalarıyla müzemizin sergi salonlarını, idari birimlerini ve depolarını yeniledik. Çevre düzenlemesini tamamladık. Alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserlerle sikke koleksiyonlarına, üst katta ise Yukarı Fırat Havzası'ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında bulunan eserlere yer verdik dedi. Arslantepe'den yukarı Fırat Havzası'na uzanan binlerce yıllık kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan Malatya Arkeoloji Müzesi yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Mersum sözleri Ahmet Atıl Esen Demir'e, müziği ve düzenlemesi Soner Kıvanç'a ait Islanmış Saçların çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

antik çağlardan beri oluşan, Bizans dönemiyle beraber şekillenmeye başlayan İstiklal Caddesi, Pera Bölgesi olarak da adlandırılıyor.

Taksim'in şekillenmesini sağlayan diğer bir olay ise 2. Bayezid'in Asmalı Mescid olarak bilinen mescidi yaptırması. 15. yüzyılla birlikte bölgeye Müslüman nüfus göç etmeye başladı.

18. yüzyılın sonu itibarıyla Galatasaray Meydanı'na kadar karşılıklı binalar konuşlandırıldı. 19. yüzyıla geldiğimiz zamansa modern İstiklal Caddesi anlayışı egemen olmaya başladı. Cadde artık Osmanlı'nın aydın entelektüel kesimine hitap ediyordu. Abdülaziz döneminde son hız gelişmeye devam eden cadde böylece Paris'in ünlü sokaklarına benzemeye başladı. Bu süreç içerisinde elektrikli tramvaylar hizmete girdi, sokaklar taşla döşendi. Cadde 19. yüzyılda yabancı elçilikler ve şık dükkanlarla doldu.

20. yüzyıla geldiğimiz zamansa Cumhuriyetimizin ilanıyla Grand Rue de Pera, Büyük Cadde ve Cadde-i Kebir olarak anılan caddenin ismi artık resmen İstiklal Caddesi'ydi. Bu dönemde sinemaları, galerileri, pastaneleri ve otelleriyle cadde en görkemli zamanlarını yaşadı.

süreçten sonra İstiklal Caddesi'ne zevksiz binalar yapıldı. Cadde zaman içerisinde büyük göçler aldı. 90'lı yıllarla birlikte İstiklal Caddesi'ne gereken önem tekrar verilmeye başlandı. Günümüze kadar ulaşan İstiklal Caddesi, kültür, sanat, alışveriş anlamında önemli bir merkez haline geldi.

Sevgili izlenci izleyicileri, bu videoda İstiklal Caddesi'nin yaklaşık 2000 yıllık tarihsel dönüşümünü tek kadraj üzerinden izliyorsunuz. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile Roma döneminden Bizans'a, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze uzanan İstiklal Caddesi'ni canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

dop dolu geçen sanat sezonunun ardından AKM yaz aylarını cazın özgür ruhuyla karşılıyor. AKM yaz konserleri yaz başka caz başka temasıyla 16 Eylül'e dek caz severleri çok amaçlı salonda birbirinden seçkin performanslarla buluşturuyor. 22 Ağustos'ta Dandefuse, 26 Ağustos'ta One Two Trio, 29 Ağustos'ta Funiculaire, 2 Eylül'de Kaos, 9 Eylül'de Efe Erdem Quintet performanslarını sergileyecek.

dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf, Eylül ayında yeniden İstanbul ve Ankara'da konser verecek. Dünya müziğinin farklı renklerini çağdaş bir yaklaşımla sahneye taşıyan sanatçı, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda, 23 ve 24 Eylül tarihlerinde ise Ankara'da Ata Kongresyum sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

2026'da Moskova'daki Novaya Opera Balet Moskova'da premier yapan Fındık Kıran Bu Bir Masal Değil, 11 ve 12 Eylül'de AKM Opera Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak. Pavel Glukov ve Tatiana Belova'nın kaleme aldığı libretto, 1. Dünya Savaşı'ndan sağ dönmüş, ancak yaşadıklarının ardından iç dünyasında donup kalmış genç asker Natanyel'in hikayesine odaklanıyor.

Birçok uluslararası ödül kazanan hit müzikal The Bodyguard ilk kez İstanbul'a geliyor. Dünya sahnesinin en çok konuşulan prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen yapım, 11-20 Eylül tarihleri arasında özel bir seriyle Zorlu PSM sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Orijinal uluslararası kast kadrosu ve dünya sahnelerindeki prodüksiyonuyla İstanbul'a gelecek gösteri, global sahne deneyimini aynı görkemle izleyiciye yaşatacak.

Sinema tarihine damga vurmuş yapımlar bu yaz açık hava gösterimleriyle Hilton İstanbul Bosforus bünyesindeki Bozoley'de sinema severlerle buluşuyor. Haziran ayından bu yana devam eden program kapsamında sinema tarihinin ikonik yapımları izleyicilerle buluşurken sezonun devamında 28 Ağustos'ta Muhteşem Gatsby ve 4 Eylül akşamı Singin' in the Rain gösterilecek. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.

Türkiye'nin en büyük entegre spor ve gençlik etkinliklerinden olan Enci Afyon Motofest 2026 başlıyor. 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek festival bu yılda müzik, adrenalin ve eğlenceyi bir araya getirecek. Her yıl Dünya Motocross Şampiyonası MXGP Türkiye öncesinde düzenlenen binlerce katılımcının buluştuğu Motofest'te klasikleşen ustalara vefa gecesinde bu yıl klasik Türk müziğinin efsane sesi Kamuran Akkor sahne alacak. Ayrıca festival boyunca Emre Fel, Motive, Sefo, Demet Akalın, Pentagram, Ceza, Emre Altuğ, Derya Bedavacı, Murat Bo

müziğini R&B ve hip hopla buluşturan Filistinli müzisyen Sen Levan, Afandi World Tour kapsamında 10 Aralık'ta yeniden İstanbul'da. Pozitif müzik organizasyonuyla Sen Levan, Volkswagen Arena sahnesinde dinleyicileri

kalabalık ve kapsamlı senfonik rock metal grubu Haggard 11 Ekim akşamı Zorlu PSM Türksel sahnesinde konser verecek. Türkiye'de en çok dinlenen metal gruplarından olan Haggard bu sene 27. kuruluş yılını kutluyor.

yıllık müzikal kariyeriyle dikkat çeken Avrupa cazının efsanevi ismi Yan Garbarek, 4 Aralık akşamı İstanbul'a geliyor. Sanatçının usta müzisyenler Rainer Brüninghaus, Yuri Daniel ve Int Perküsyon dahisi Trilog Kurtu ile birlikte gerçekleştireceği özel konser, Zorlu PSM Türksel sahnesinde Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

Roger Waters'la David Gilmour arasındaki büyük anlaşmazlıklar ve müzikal fikir ayrılıkları nedeniyle dağılan grubun albümleri bugün Z kuşağı tarafından da beğenilerek dinleniyor.

Pink Floyd, Ekim 1971 tarihinde çok konuşulan ikonik bir konsere imza attı. Grup, milattan sonra 79 yılında Vesuv Yanardağı'nın patlamasıyla kül altında kalan İtalya şehri Pompei'de amfiteyatroda seyircisiz konser verdi.

Aslında onların yaptığı deneysel bir konser filmiydi. Yönetmenliğini geçtiğimiz yıl hayata veda eden Adrian Mavan'ın üstlendiği ve de 1971 yılında vizyona giren bu yapım, müzik tarihinin en sıradışı performanslarından biri olarak kabul ediliyor.

Yönetmenin amacı hayran çığlıkları olmadan taşların, tarihin ve sessizliğin müziğe eşlik ettiği saf bir akustik ve görsel atmosfer oluşturmaktı. Antik tiyatronun teknik imkanları yeterli olmayınca dışarıdan yaklaşık 750 metrelik kablo çekilerek konser için özel sistem kuruldu. Zamanla bu konserden oluşan film yalnızca bir konser kaydından öte bir zaman kapsülü ve sanat eseri haline geldi.

Peki Pink Floyd efsanesi bugün devam ediyor mu? Grubun yakın takipçileri bu sorunun yanıtını biliyordur. Biz bilmeyenler için açıklayalım. Grubun gitaristi ve de solisti David Gilmour konserlerine devam ediyor. Hatta Pompei'deki ikonik konserden tam 45 yıl sonra yine aynı yerde, yani tarihi Roma Amfiteyatrosu'nda bugünün teknolojisiyle yine muazzam bir Pompei konseri verdi.

0: They say that we Danes are the happiest nation in the world. So, what's our secret?
1: Matt Stedman Mikkelsen, günümüzün en saygın Avrupalı aktörlerinden. Bugün 61 yaşında olan usta aktör, Onur Savaşı filminde canlandırdığı rolüyle 2012 Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

0: Karizmatik aktör kariyeri boyunca Doctor Strange filminde Kaserius, bir Star Wars hikayesinde Galen Erso ve Fantastik Canavarlar Dumbledore'un Sırları filminde Gellert Grindelwald gibi karakterleri canlandırdı.
1: Stop it. 2020 yapımı
0: Körkütük filmiyle bir kez daha eleştirmenlerin beğenisini kazanan aktör, son olarak 2023 yılında Indiana Jones ve Kader Kadranı filminde kendini bir kez daha kanıtladı. Peki Mikkelsen'ın oyunculuğa başlamadan önce yaklaşık 10 yıl profesyonel dansçı olarak çalıştığını, müzikallerde sahne aldığını biliyor muydunuz? Gençliğinde profesyonel bir dansçı olmak amacıyla jimnastik ve dans eğitimi alan Mikkelsen, 31 yaşına dek modern dansçı kimliğiyle sahnelerde yer aldı. Bugün bazı filmlerde de yönetmenlerin sayesinde bu yeteneğini sergileyen usta aktör, formundan hiç de bir şey kaybetmemişe benziyor.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
3: Hayrola çocuklar?
4: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
3: Turkcell çözüm gücü.
6: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
7: E ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
9: Kişiye özel çözümleri.

0: Ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A Para'da.

0: Karizmatik aktör Johnny Depp yeni filminde yine şaşırtacak. Depp'in eski eşi Amber Heard'le 2022 yılında büyük ses getiren çalkantılı boşanma davasının ardından imza attığı ilk büyük ölçekli Hollywood yapımı Ebenezer filminden ilk fragman sinema severlerle buluştu. Yapım, Charles Dickens'ın ölümsüz eseri A Christmas Carol hikayesinin karanlık ve tekinsiz bir yeniden yorumu olarak gösterime girmeye hazırlanıyor. Yayınlanan ilk fragmanda Johnny Depp, Noel döneminin o meşhur, huysuz ve bencil karakteri Ebenezer Scrooge'u canlandırıyor. Film 13 Kasım'da vizyonda olacak.
1: Merry Amber! Merry Christmas!
2: Humbug!
1: And a Happy New Year!
2: Humbug!
3: Merry Christmas.
4: What is going on?
0: Jumanji serisinin merakla beklenen yeni filmi Jumanji Büyük Kaçış'ın ilk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Başrollerinde Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black ve Karen Gillan gibi yıldız isimlerin yer aldığı yapım, serinin hayranlarını yeniden oyunun içine davet ediyor. Film, 1995 yapımı ve merhum aktör Robin Williams'ın başrolünde olduğu orijinal filmin devamı niteliğindeki serinin 3. halkası olarak öne çıkıyor. Serinin son filminde hikaye farklı bir boyut kazanarak avatarların gerçek dünyaya geçişini ve burada demo modu içerisinde mahsur kalışlarını konu alıyor.
5: Tyson.
6: There was a hippopotamus in the alley.
5: My nephew, he's a lunatic.
7: I'm beginning to suspect we're not in Jumanji. Damn rats.
5: Donatus, hi.
8: Let's go.
9: Why do they run like that?
10: I can't breathe.
11: Honey, these new friends of yours make me very uncomfortable.
12: No one is going to stop us.
13: Dr. Bravestone's the best driver in all the Jumanji.
14: If you don't slow down, they will make us stop the car.
15: Hold on. Get in the back.
16: Fine.
15: But you listen to me. I should be the one.
14: Oh,
15: come on. No time to waste.
17: Break the world?
9: No, maybe.
18: Get you guys back in the game.
15: Push!
9: What's that?
14: Mom!
15: Goodness. Spencer, honey!
19: Mom, I'm right here.
15: Excuse me?
19: Yeah, sorry.
15: What is this miserable? Am I dreaming?
20: Donatus?
15: Yes, I am Donatus.
20: It's me, Janice.
15: Janice? You look terrible. So different. With muscles and penis and no hair.
21: Ow! I'm okay.
22: Where's Aunt Nora?
15: Tyson?
22: Who's Tyson?
21: I'm Tyson.
22: Except I'm a black grown-up.
14: It's the fun!
22: Get ready.
23: Violence is never the answer.
22: Wow!
15: You get one! And you get one!
14: Ow!
15: You should be ashamed of yourself!
23: Come here. That's it. That's my boy.
15: It's over!
0: Sinema tarihinin en sevilen aile komedileri arasında yer alan 90'ların Evde Tek Başına serisi yıllar sonra yeniden beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Projenin henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken stüdyonun fikre büyük ilgi gösterdiği öne sürüldü. İddiaya göre filmin hikaye fikri serinin yıldızı Macaulay Culkin tarafından Disney'e sunuldu. Kaynaklar Culkin'in 34 yıl sonra yeniden Kevin karakterine hayat vermesini planladığını ve Disney'in bu fikre olumlu yaklaştığını aktardı.
24: I'm here to present the award for Best Screenplay Motion Picture.

Kadim medeniyetlerin beşiklerinden Moritanya, gezginlerin son dönemdeki uğrak noktalarından. Afrika kıtasının batısında yer alan Moritanya, doğanın unsurlarının bir senfonisi gibi adeta.

Burada toprağın saf gücünü, rüzgarın yumuşak dokunuşunu, ateşin büyüleyici dansını, suyun huzur veren kucaklayışını deneyimleyebilirsiniz. İşte birçok filme ilham olan o eşsiz coğrafyaya kısa bir yolculuk.

Yamal, dünyanın en güçlü buz kıran gemisi. Teknolojik donanımıyla göz dolduran bu nükleer gemi, en kalın ve ağır buzları kırması için mühendisler tarafından geliştirildi. Bu video Mart 2018'de Arktik Okyanusu'nda çekildi. Geminin mürettebatı 7 gün boyunca Barents Denizi'nden Novaya Zemlya takım adaları çevresindeki Karskiye Yamal'la geçti. Kuzey ışıklarını ve kutup ayılarını gördü, okyanusta mahsur kalan gemileri izledi. Videoda ayrıca 50 yıllık Zafer adlı farklı bir buz kırıcı gemi de var. Efsaneye göre biri çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek için burnun üzerine gülümseyen bir köpek balığı ağzı çizmeyi önerdi. Şimdi iki nükleer buz kırıcı geminin nefes kesen yolculuğuna eşlik ediyoruz.

Bu sporu yapanlar adeta kanatlanıp uçuyor. Wingsuit'ten bahsediyoruz. Günümüzün en popüler ekstrem sporlarından olan wingsuit uçuşu, adrenalinin en uçta yaşandığı bir spor. Bunun başlıca nedeni sporcuların giydikleri tulumla kendilerini boşluğa bırakmaları. O andan itibaren inene kadar kusursuz bir vücut ve denge kontrolü şart.

0: Şimdi sizleri Fransa Montblanc'a götüreceğiz. 1979 doğumlu wingsuit sporcusu Fred Fugain'in dünyanın en uzun wingsuit uçuşunu yaptığı 3 dakika 5 saniyelik o rekor anlarına izliyoruz.
1: On glide!

sabahçı kahvesi, yapıştı canıma bir kara sevda, ben de özledim, akşam güneşi, huzurum kalmadı, merak etme sen ve niceleri.

0: Sancılı bir çocukluk dönemi geçirir. 15 Kasım 1945'te Adana'da Ferdi Turan Bayburt olarak dünyaya gelir.
1: Az oluyor ama kusura bakmasın. Taksit borçlarını da yatırmamız gerek. Şunları bir temizleyelim. İnşallah sana gıcır gıcır bir çamaşır makinesi alacağım ana.
2: Sağ ol yavrum. Yeter, piknikte ne yiyeceksiniz?
3: Tıknıklar, şuna bak, daha hazırlanmadın mı? Hadi sallanma, geç kalacağız. Sonra vapuru kaçıracağız ha, hadi.
1: Tamam. Yürü.
0: Babası Cumali Bey, dönemin ünlü tiyatro ve dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'u çok sevdiğinden minik oğluna da onun adını verir.

0: 6 yaşındayken babası cinayete kurban gider küçük Ferdi'nin. Aile yoksuldur. Ferdi de para kazanma gayreti içinde tahsiline devam etmez. Bir müddet çiftçilikte uğraşır. 16'sındaysa taşı toprağı altın İstanbul'un yolunu tutar.
1: Hırsız. Hırsız karımı vurdu. Ben vurmadım. Bakmayın öyle. Ben vurmadım. Celal abi, sen beni tanırsın. Ne olur sen bari konuş. Konuşun. Bir şeyler söyleyin. Nuriye abla, ben böyle bir insan mıyım? Söyleyin ne olur.
0: Hem para kazanmak hem de meşhur olmak peşindedir genç Ferdi. Ancak o yıllarda çocuk şarkıcılara un kapanı fırsat tanımaz. O da çaresizce tekrar baba toprağı Adana'ya geri döner. Genç Ferdi'nin hayatı Çukurova'da pamuk taşımakla geçer bir süre. Ama içindeki müzik tutkusu dinmek bilmez. 1968'de tekrar ver elini İstanbul der.

3 yıl sonra Huzurun Kalmadı isimli albüme imza atar. İstediği başarıyı elde edemeyip morali bozulsa da çalışmalarını aksatmaz. Zira hiçbir şey hayalinden daha büyük değildir.

1973 yılında Ferdi Tayfur Görsev Plak adına Kır Çiçekleri isimli 45'liğini yapar. İşte bu albüm onun şansı olur. Albüm tuttuktan sonra Ferdi Tayfur çalışmalarına tüm hızıyla devam eder.

1974 yılında Bana Gerçekleri Söyle isimli 45'likte ise artık piyasada tanınan isimlerden olur Ferdi Tayfur. Hatta dönemin ünlü plak şirketi Eleanor Plak'a transfer olur. Bırak Şu Gurbeti ve Çeşme isimli şarkılarıyla artık adını iyice duyurmuştur. Şöhret basamaklarını adım adım tırmanan 30 yaşındaki Tayfur'a film teklifleri de ardı ardına gelmeye başlar. O artık yönetmenlerin de kadrajındadır. İlk filmi meşhur olduğu Çeşme şarkısıyla aynı adda

Filmi 12 milyon kişi izler. O dönem için rekor sayıdır. Bu film ona hem şans hem de aşk kazandırır. Çekimde tanıştığı Necla Nazır'la daha sonrasında dünya evine girecektir.

Seni Dilendim, Gönül Yorgunu, Sevda Yelleri, Emmoğlu, Geçen Yıl, Her Saat Başında, Sanma Sana Dönerim, Merak Etmesen, Ben de Özledim, Yıldızlar da Kayar, Huzurum Kalmadı isimli şarkılarıyla dinleyenlerin büyük sevgisini toplar.

1970 ve 80'lerde ise arabesk furyası içinde ismi Ferdi Baba'ya çıkacaktır. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le birlikte. Dönemin sosyopolitik etkileriyle konserleri dolup taşar. Artık acı çeken, isyan eden, ekonomik olarak alt tabakanın gürleyen sesidir.

0: Hatta Gencebay ve Gürses de rakip sanılır. Orhan Baba bunu her söyleşisinde reddeder.
1: Bizi rakipmiş gibi gösterme isteği buradan geliyor.
2: Rakipten öte düşmanmış gibi.
1: Biz katiyen öyle değildik biz. Bilakis çok fazla görüşemesek de birbirimizi çok sever sayardık.
0: Ferdi Tayfur'da bir televizyon programında Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'e müzikal anlamda tam not verir. Kendisine ise biraz mütevazı davranır.
3: Orhan Gencebay mesela.
4: 10.
3: 10. Ferdi Tayfur.
4: 8.
3: Müslüm Gürses.
4: 10.
3: Tevazu gösterdi.
0: 1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 6 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden olur. Aynı zamanda sanatçının en çok satan albümüdür. Kasetlerinin yanında konserler de verir. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere tam 200 bin kişi katılarak rekor kırmıştır.

Kariyerinde 50 kaset, 34 film yapan sanatçı 9 kez de altın plak ödülünü kazanır. Yaptığı müzikte hayata baş kaldırdığını dile getiren arabeskin kralı, "Ben bu kadar parlayacağımı hiç düşünmüyordum. Şöhreti hiç umursamadım. Hep önüme baktım. Müziğimle daha iyisini yapmaya çalıştım. Zirvedeyim diye böbürlenirsen yarım kalırsın. Tam olmak istiyorsan daha çok çalışmalı ve kendini geliştirmelisin," der.

0: gözlerinde.
1: Tarih 2 Ocak 2025. Yeni bir yılın ikinci günü. Akşam vakti. Yüzbinlerin yüreğine kor düşüren bir haber gelir arabesk efsanesinden. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşayan Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle bu dünyadan, sevenlerinden ebediyen ayrıldığı haberidir bu. Onu çok sevenler ona onun şarkısıyla veda eder. Hani en sevdiğini kaybettiğinde için yanar, yanar, yanar, yanar ya. Ben de seni kaybettim. Ağlarım şimdi. İçim yanar, yanar, yanar, yanar, yanar. Ah. Kendi veda etse de bu fani aleme, o her şarkısıyla gönüllerde bir iz bırakmıştır artık.

Yepy Long ve Nick Nitro'nun 2000'li yılların başında kurduğu Robot Boys, Danimarka'dan dünyaya yayılan bir dans grubu. Adından da anlaşılacağı üzere ilginç dans figürleriyle ünlenen grup, aynı zamanda 2008 Danimarka Yetenek Yarışması'nın birincisi. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizleri Robot Boys'un çok beğenilen dans gösterisiyle baş başa bırakıyoruz.

Hiçbir şey kendi yolunuzda ilerlemeye engel olamaz felsefesinden yola çıkmış. İnsan bedeninin yeteneklerini sınırları zorlayarak ve en verimli şekilde kullanıp hızlı ve en etkili biçimde hareket ettiren bir spor türü parkur.

akrobasinin en aşırı haliyle, yani sıçramaların, atlamaların ve dönüşlerin çok sık kullanıldığı bu spor sadece sokak ve caddelerde yapılıyor diyorsanız yanılıyorsunuz. Serbest akrobasinin eşsiz doğa güzelliği, çöl parkurunu izliyoruz.

Dünyanın en yüksek şelalesinden serbest düşüş deneyimi nefesleri kesiyor. Ormanın derinliklerine gizlenen eşsiz doğa güzelliğinin ekrana yansıyan kareleriyle yolculuğun keyfini çıkaralım.

tarih boyunca hakkında pek çok hikaye anlatıldı. Bir efsaneye döndü. Her zaman merak edildi. Gizemli İnkaların yüzyıllarca saklı kalmış kenti Machu Picchu, dünyada keşfedilmesi gereken güzelliklerden.

1450'li yıllarda Hükümdar Paşa Yutek Yupanqui tarafından yaptırılan antik kent, yerleşim yeri olmasından 100 yıl sonra terk edildi. Terk ediş nedeni olarak seyyahların geçirdiği çiçek hastalığı olduğu rivayet edilir.

İspanyollar tarafından asla bulunamayan, yaşlı zirve anlamına gelen Machu Picchu yıkıma uğramadı ve yağmalanmadı. Bu sayede de yıllar boyunca saklı bir şehir olarak kaldı. Machu Picchu'yu keşfedense 400 yıl sonra 1911'de Yale Üniversitesi akademisyeni Hiram Bingham oldu.

UNESCO tarafından koruma altına alınan antik kenti her gün 800 kişi ziyaret ediyor. Şehrin 3000 basamak merdiven sistemi günümüzde halen olduğu gibi duruyor. Machu Picchu antik kenti 2007'den beri dünyanın 7 harikasından biri olma özelliğini taşıyor.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki sahil kitaptan okurla buluşan İnsan Gitmekten Yapılmıştır kitabının yazarı Mustafa Akar. Kitap, yıllar sonra eski bir hocanın kapısını çalmak zorunda kalan Selim ve Mehmet adlı iki dostun geçmişe dönüşünü, inanç ve hayal kırıklıklarıyla hesaplaşmasını anlatıyor. Akar romanıyla ilgili bir arayışın, bir hesaplaşmanın ve en çok da bir geri dönüşün romanı diyor. Daha çok romanlarıyla bilinen Bulgar yazar Georgi Gospodinov'un son kitabı Ve Her Şey Ay'a Büründü 19 öyküden oluşuyor. Metis Yayınları imzalı kitap, postkomünist dönemin toplumsal travmalarını, bireysel melankoliyi, baba-oğul ilişkilerini ve ölüm hissini lirik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Turan Kışlakçı'nın kaleme aldığı Ayetini Arayan insan, Kur'an-ı Kerim'i geçmişte kalmış bir hatıra olarak değil, bugünün içine konuşan, diri bir çağrı olarak okumaya davet eden bir yolculuk kitabı. Muhit kitaptan raflardaki yerini alan eser, levhaya takılı kalıp duranlara değil, işareti okuyup yola çıkanlara sesleniyor. Turkuaz kitaptan yayınlanan Şüphecilerin Evren Rehberi'nin yazarları Steven Novella, Bob Novella, Cara Santamaria, Jay Novella ve Evan Bernstein. Kitapta yazarlar şüpheci düşüncenin ilkelerini açıklıyor ve komplo teorilerini, sözde bilimin mantıksızlığını gözler önüne seriyor. Eserde aşı karşıtlığından homeopatiye kadar en büyük bilimsel mitlere, en ışınlarına yönelik görüşlerden UFO görülmelerine dair geniş bir yelpazedeki konulara şüpheci yaklaşımlar var. 20. yüzyıl Amerikan edebiyatının parlak ama sert seslerinden biri olan Scott Fitzgerald tarafından yazılan caz devri hikayeleri, 1. Dünya Savaşı sonrasındaki ekonomik refahı, eğlence ve müzik çılgınlığını, Amerikan rüyasının arkasındaki çürümüş yüzü ve yaşlı doğup gençleşen Benjamin Button'ın öyküsünü anlatıyor. Kitap, Koridor Yayıncılık'tan kitapseverlerle buluştu. Affetmek, bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliktir diyor. Yeni kitabı Sen Değişirsen Her Şey Değişir de Başak Sayan. Eser, insanın içsel yolculuğunu, bilinçaltı inançlarını ele alıyor.

Diyor. Sayan, ilk otobiyografik kitabında kendi hayat tecrübelerinden yola çıkarak dış dünyayı ve geleceği değiştirmek için önce insanın kendi özüne ve zihnine dönmesi gerektiğini anlatıyor. Kitap, İtaki yayınlarından raflardaki yerini aldı.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 34, Sakarya 33, Bursa 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 32, Sivas 36. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26. Denizli ve Manisa 39, Aydın 40, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 35, Adana 37, Kahramanmaraş 40. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 33, Karabük 36, Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı

11, Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 40 derece.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank daima seninle.
1: 22-28 Ağustos arasında Bim'de Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bu sezon değil de

düşünün. Bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli, kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım.

Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

Altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar.

Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı.

Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz.

Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga, doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 34, Sakarya 33, Bursa 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 32, Sivas 36. İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26. Denizli ve Manisa 39, Aydın 40, Muğla 37. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 35, Adana 37, Kahramanmaraş 40. Trabzon az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 33, Karabük 36, Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 40 derece.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki Düyun-u Umumiye nedir? Düyun-u Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu sezon değil de...

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Hangi krediye girin?

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Nikola Tesla.
1: Tesla,
0: the greatest inventor of the age.
1: Dehanın sınırlarını zorlayan bir dahi.
2: Tesla, didn't see you there.
1: Elektrik savaşlarının ortasında yenilikçi bir zihin. System of energy, alternate currents. Ethan Hawke'ın büyüleyici performansıyla bu efsanevi hikayeye tanık olun. Tesla, bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Gerçeği konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugün konularımız çok değişik ve ilginç. Hatta bir tane daha yanımızda konuğumuz var diyebiliriz. Şimdi o da gözükecek burada. Endüstriyel tasarımdan bahsedeceğiz. Fizik tedaviden, robotlardan, her şeyden bahsedeceğiz.
1: Heykeller var.
0: Heykellerden bahsedeceğiz tabii ki. Sanattan bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle Hakan Bey, kim bu?
1: Bu

0: HAL kısaca Hybrid Assistive Limb teknolojisi dediğimiz bir teknolojiye ait bir robot. Exoskeleton diyoruz, dişi iskelet aslına bakarsanız. Bir Japon üretimi. Aslında şu ara çok trend olan bir büyük ailenin parçası. Artık robotlar rehabilitasyonda çok sık kullanılıyorlar. Bizimki onun en üstünde yer alan bir sistem.
1: Bu Elon Musk'ın Neuralink'i var.
0: O biraz farklı.
1: O daha mı farklı?
0: Evet,
1: farklı.
0: O daha çok bir
1: beyinden
0: çip,
1: alıyor,
0: evet, beyinle bir çip üzerinden çalışıyor. Bizimkisi ise şurada gördüğünüz elektrot kablo sistemi üzerinden niyet temelli çalışan bir sistem. Niyet temelli dediğimizde neyden bahsediyoruz?
1: Düşündüğünüzde hissediyor onu, değil
0: aynen
1: mi?
0: Öyle. Biz düşündüğümüz zaman bir elektriksel aktivite ortaya çıkar beyinde. Sonra bu beyinden sinir sistemiyle aşağı doğru omuriliğe, oradan da periferik sinirlerimizle kaslara gider. Bizim elektrotlarımız kas üzerinden bunları toplar, topladıktan sonra algılar, büyütür.
1: Bir sonra öğrenme süreci var mı?
0: Kesinlikle.
1: Hem insanın öğrenme hem de makinenin.
0: Hem insanın hem de cihazını. Çok çok doğru söylediniz. Çift taraflı bir öğrenme süreci var. Bunun sonucunda da aslında bir çember tamamlanmış oluyor. Pek çok hastalıkta bu çember kırılır. Felçte, omurilik felcinde. Bunu tamamlayan bir sistem. O açıdan da şu anda mevcut robotik rehabilitasyonların en gelişmişi olarak kabul ediliyor.
1: Şimdi bu Türkiye'de kullananlar var mı?
0: Var. Var.
1: Yani bu alet bir Japon yapımı bir alet.
0: Evet. Türkiye'de çeşitli yerlerde, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da ve İstanbul'da bunu kullanıyoruz. Özellikle çok uygun seçilmiş hastalarımızda, omurilik felci için, beyin felci için, MS hastaları için, serebral palsi çocuklar için, travmatik beyin yaralanmaları için üretilmiş bir cihaz aslında.
1: Ayak için, ayaklar için.
0: Bu kısmı daha çok bacak için. Bunun bir bel tipi olan versiyonu var. Onu özellikle geriatri yaşlıların rehabilitasyonunda ve sporcuların rehabilitasyonunda da kullanabiliyoruz. Bir de kol ya da herhangi bir tek eklem için olan single joint diye isimlendirdiğimiz, aslında sistemi aynı olan sadece çok daha küçük bir versiyonu var. Dolayısıyla aslında her ihtiyaç için üretilmiş bir bölümü var. Şimdi yavaş yavaş çok daha ilginç bir tür geliyor. El sakatlıkları için yine aynı şekilde beyinle el arasındaki iletişimi kuran bir versiyonu geliyor. O da yani belki bir sene içinde aramızda olacak.
1: Starlink bunları Bluetooth'la mı yapıyordu? Öyle bir şey,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Bizimkinin öyle bir özelliği yok ama bizimkinin de Japonya'da uzaktan takip sistemi
1: Starlink
0: var.
1: Starlink'in de Neuralink yani.
0: Neuralink.
1: Endüstriyel tasarım olarak
2: çok eğlenceli,
1: nasıl bir
2: muhteşem. Yani bizim öğrencilik zamanında üzerinde çalıştığımız denediğimiz bölümlerden bir noktaydı. Hatta engelli araçlarını tasarlayıp veya arabaya binip çıkma, inme vesaire detaylarını, o ne derler, senaryoları çalıştığımız çok fazla eskizlerimiz ve projelerimiz oldu. O dönemde robotları ayakta tutamıyorlardı. Ama şu anda teknoloji çok hızlı ilerliyor. O yüzden çok başarılı.
1: Ne yapardınız bunu tasarım? Mesela değişik renkleri mi olurdu bu?
2: Hayır, biz sadece renk tasarlamıyoruz.
0: Vallahi çok, tabii çok doğru bir şey söylediniz. Tasarımda çok fazla parametre var. Evet. Mesela biraz önce söyledim. Ne çok ağır olması lazım? Ne
1: kaç
0: de çok
1: kilo bu şimdi?
0: 13,5 kilo civarı.
1: 13,5 kilo,
0: evet.
1: Mu bu?
0: Yani o da çok önemli bir
1: çok
0: şey.
1: Çok azmış ya.
0: Evet, ama düşünün şöyle, çok uzun süredir yatan, çok uzun süredir tekerlekli iskemlede olan birinin ilk kez bunu taşıdığında ne kadar ağır geldiğini de bir düşünün. Dolayısıyla mesela bunu...
1: O mu aleti taşıyor, alet mi onu taşıyor?
0: İkisi birbirini taşıyor. İkisi aslında. İkisinin birbirini taşımasına izin veriyoruz. Aslında bu bir, zaten biraz önce ismini söylerken hatırlarsanız ne dedim? Hybrid Assistive Limb teknolojisi. Hybrid ne demek? İnsan... Karışık. İnsan robot hibrit sistemi demek. Dolayısıyla aslında onu sağlamaya çalışıyoruz. Yani ne tamamen işi makineye ne de tamamen insana bırakan bir sistem.
1: 13,5 kilo.
0: Evet.
1: Neredeyse bir elektrikli skuter kadar falan bir ağırlığı var.
0: Yani aslında normal bir insanın bacağının bir tanesi veya bir tanesinden daha hafif olduğunu düşünün. Aslında ağırlığı o.
1: Evet.
2: Endüstrinin tasarımcıları tamamen onu tasarlıyorlar bilim adamlarıyla beraber.
0: Evet.
2: Kesinlikle buraya bir dipçe düşmek istiyorum.
1: Yani doğru. Endüstri tasarımı işlevin üzerine de gidiyor, değil mi?
2: Şöyle, sadece evet, bizim buluş yapma zaten fırsatımız var.
0: Evet.
2: Bu noktada formla beraber, form follows function dediğimiz
0: hem form
2: noktada,
0: hem fonksiyon,
2: evet,
0: tabii
2: fonksiyonla
0: çok
2: beraber tasarlanıyor ve ergonomi eğitimi görüyoruz en başta. Yani şu anda piyasada, fabrikada üretilebilecek her türlü objeyi tasarlama fırsatımız var. Ben ama heykel bölümüyle ilgili farklı bir yaklaşımla.
1: Yani şimdi o zaman oradan gidelim. Şimdi her teknolojik üründe bir sanat eseri

0: eseri midir aynı zamanda?
1: Burada şöyle bir şey var. Sanata hangi açıdan baktığımızda
0: ilgili... Yani mesela bir savaş uçağı baktığın zaman dizaynı bence bir sanat eseri.
2: Doğru.
0: Şimdi onun motoruna girdiğin zaman onda da çok daha iyice şeyler var, sanat mıdır değil midir bilmem ama.
1: Şöyle bir şey var. Şimdi benim kendi açımdan baktığımda sanat felsefesini incelediğimde son dönemlerde özellikle çağdaş sanatla beraber günlük objeleri sanatın içerisine adapte ederek ürünler çıkartılıyor. Ancak burada farkında olmadan şöyle bir hata veya farklı bir bakış açısı da ortaya çıkıyor. Belli bir süre sonra şu anda mesela bir balon gibi genel Türkiye sadece değil, dünya çapında bir dalgalanma var. Çok hızlı üretime neden oluyor bu tür objelerin veya günlük hayatın veya basit imalatlarla. Bu da sanat. Yani bu Duchamp'ın pisuarıyla başlayan sürecin etkileri şu anda
0: yani
1: mesela...
0: Şöyle, sanat tek başına bir şey de mi var? Yoksa her kullandığımız alette, arabada falan var
1: estetik
0: mı sanat yani?
1: Estetik kaygı başka bir şey. Yani estetik kaygının olması zaten tasarımcının en önemli etkilerinden bir tanesi. Yani şey gibi, bu hani Alman arabalarına baktığınız zaman bambaşka bir estetik görürsünüz. Rus arabalarına baktığınız veya İtalyan arabalarına baktığınız zaman bambaşka estetik görürsünüz. Bunu bu şekilde değerlendirirseniz estetik kaygıyla sanatsal dokunuşu çok da karıştırmamak gerekiyor. Benim kendi yaklaşımım açıkçası, ben biraz daha işçiliğin, fikrin, kavramların ve aynı zamanda orada yetenek ve yeterliliklerin de ön plana çıktığı bir bakış açısıyla sanata
2: emek,
1: yaklaşmayı, emek ve zamanın, yani orada
0: sanatta zaman mı harcanmış olması lazım?
1: Emek, fikir ve emek.
0: Fikir ve
1: benim
0: emek.
1: Bu noktada baktığımda yani
0: mesela çok yaratıcı, çok yetenekli birisi, atıyorum Picasso şöyle yapıp çiziveriyormuş yani.
1: O pek öyle olmuyor işte.
0: Olmuyor mu öyle?
1: Mesela ben 44 yaşındayım. Hı. 44 yaşında bir insanın 2 saniyesini alan bir şey 44 yıllık bir deneyimdir. Kaç yıl okudunuz, kaç yıllık deneyime sahipsiniz?
2: 33
1: yıllık
2: deneyime sahip.
1: Bu biraz önce konuşuyorduk.
0: Ama bazen öyle yetenek oluyor ki 44 yıl harcamadan da yapıveriyor yani.
1: Şöyle bir şey var. Herkesin yetenekleri farklıdır. Önemli olan çocuklarımızın da yeteneklerini keşfederek onları doğru noktalara yönlendirmek. Mesela tutkuyla işine bağlı bir insanın içgüdülerinden gelen o yeteneği parlatarak onu meslek edinmesi çok daha başarılı.
0: Zorlanmak mı lazım yani? Birazcık.
1: Ya şöyle bir şey var. Yetenekli de zorlanır. Yeteneği yani zorlayarak açman gerekir.
0: Yani
1: beyin, açıkçası şöyle bir şey var. Düşünmek veya kendini felsefesine dönebilmek kolay bir iş değil. Herkes, yani herkes yaşayabiliyor mu? Herkes düşünebiliyor mu? Veya sağlıklı düşünebiliyor mu? O çok evet. Önemli bir şey. O felsefeyi üretebiliyor mu? O bambaşka bir nokta.
0: Evet.
2: Çok felsefi bir şey ama zorlanmak mı lazım dediği için.
1: Ama bence kesinlikle katılıyorum.
2: Konfor zonunun dışına çıkmaktan bahsediyor.
1: Kesinlikle.
2: Zaten gelişme başka türlü oluyor
0: başka
2: mu?
0: Başka türlü olmuyor. Yani insanların bütün gelişmesi.
2: Aynen.
0: Büyük bir katastrofi oluyor
2: tabii
0: veya
2: ki,
0: insanların
2: tabii.
0: Başına bir şey
2: bir
0: geliyor.
2: Bir felakete çözüm üretmek için yapıyoruz. Bir şeyler, bir şeyi kendi kişisel felaketimiz ya da büyük toplumsal
0: evet,
2: felaketler.
0: Şimdi bu tabii nasıl bir zorluğun sonunda
2: tabii
0: çıkmış
2: ki.
0: Bir şey
2: aynen
0: değil
2: öyle.
0: Mi?
2: Tabii
0: kim
2: %100.
0: Bilir, kim neler yaşadı?
2: Evet yani Sankai üreticisinin adı yani ilk düzü bunu dizayn eden bir deha. Japonya'da çok üst düzey bir deha olarak kabul ediliyor. Önce gözlem kendi hikayesinde. Önce gözlemler. Sonra bu gözlemler sonucunda ben bu insanların nasıl yardım edebilirim sorusu. Ondan sonra bunun yolları. Ve sonuçta da bu ortaya çıkmış. Bununla da yetinmemiş. Bunun acaba küçük versiyonu, işte öbür türlü versiyonu.
0: Spor çocuk versiyonları var bunun
2: var,
0: değil mi?
2: Evet. Belki var.
0: Yürümeyi rahatlatıyor falan.
2: Evet. Yaşlılarda geriatrik rehabilitasyonda çok işe yarıyor. Örneğin denge için. Japonya'da bunu biraz da sanayide de kullanıyorlar. İşte
0: bu fonksiyonlarıyla ne zamandan beri var?
2: Yaklaşık 20 yıldır var. Ama sistem kendi kendini geliştiriyor. Yani aslında
0: yani şimdi
2: bakarsın,
0: sensörler çok ilerledi değil mi?
2: Evet.
0: Yapay
2: aslında şöyle bir
0: ilerledi.
2: Şey söyleyeyim size Cemil Bey. Bunu biz her kullandığımızda buradan data Japonya'ya gidiyor. Sankai'nin ekibi bu dataları topluyor.
0: İnternete bağlı yani bu değil mi
2: evet,
0: sürekli?
2: Evet. Kullanıldığında bağlı. Ve dolayısıyla
0: internet olmayan yerde çalışmıyor.
2: Ama şey girmeniz lazım. Hasta datası bilgisi girmeniz
0: bilgisi
2: lazım.
0: Girmeniz
2: evet.
0: Lazım.
2: Dolayısıyla o data Japonya'ya gidiyor. Japonya'da kendini sistem rafine etmek için o dataları kullanıyor ve bu data sadece buradan da gitmiyor. Kendilerinden gidiyor, Almanya'dan gidiyor, Amerika'dan gidiyor ve ortaya aslında çok güzel bir ekosistem
0: zaten
2: çıkmış.
0: Bu kendini kullanan arabalar da aynı şekilde
2: aynen.
0: Çalışıyor. Kameralardaki
2: evet.
0: Görüntülerden
2: aynen.
0: Yapay zeka nasıl araba
2: aynen.
0: Kullanılacağını
2: aynen.
0: Kendi öğreniyor.
2: Aynen.

0: Burada da aslında gene o hibrit sistemle hasta kendi kendini öğreniyor nasıl hareket edeceğini, ama sistem ona yardımcı oluyor.
1: Peki deneyebilir miyiz?
0: Tabii ki.
1: Nasıl deneriz?
0: Tabii ki. Ufak bir hem ben ne olduğunu anlatayım, hem de sizin üzerinizde ufak bir deneme yapalım.
1: Tamam, deneyelim valla.
0: Alabilir miyiz? Güzel.
1: Tabii.
0: Önce şeyi. Peki. Önce sistem nasıl
1: nereye
0: çalışıyor?
1: Takıyoruz?
0: Biraz daha yukarı takacağız.
1: Tamam, çekelim.
0: Sizden önce normal hareketi nasıl ortaya çıkardığınızı göstermemizi isteyeceğiz. Sonra bunu biraz zorlaştıracağız. Sonra da tamamen düşüne geçeceğiz. Dolayısıyla sistemin buna nasıl tekme verdiğini göreceğiz beraberce. Ben biraz önünüzden çekileyim. Bazen tekme atabiliyor çünkü.
1: Öyle mi? Bunun beyne takılan versiyonları vardı. Topu kontrol ediyordu.
0: Biraz
1: falan.
0: Önce söylediğim işte el tipi o.
1: El tipi o mu?
0: Evet. O da işte bu sene, belki en fazla gelecek sene içinde gelecek. Onun tabii fonksiyonel bir yönü var ama biraz da fonksiyonel olmayan kısmı var. Bu daha aslında hasta öyle için mi? Daha fonksiyonel. Şimdi biraz daha şey yapınca göreceksiniz.
1: Nereye takıyorsunuz şimdi bunları siz? Sesi gidecek bilmiyorum ama.
0: Şöyle takıyoruz. Önde biceps adalesine taktık. Hı. Arkada triceps adalenize taktık. Bir tane de referans elektrotu taktık. Orası da elektrisel aktivitenin
1: olmadığı
0: gelmediğinden
1: yer.
0: Bildiğimiz bir yer.
1: Anladım. Şimdi oturuyorum ben.
0: Oturun. Kolunuzu biraz şöyle koltuktan dışarı sallandırın.
1: Şöyle sallandırayım.
0: Aynen
1: mi?
0: Öyle. Hı. Şimdi burada gördüğünüz gibi birkaç tane aslında kademe var. Bunların her biri birer motor aynı zamanda.
1: Bunda kaç tane motor var? 1, 2, 3
0: ve şu tarafta da var. Diğer tarafta
1: da. Orada 6 tane motor
0: evet.
1: var.
0: Evet. Şimdi fizyoterapist arkadaşımız Yücel Bey size 2 kademeli bir ufak test yapacak. İlk önce sizden kolunuzu hareket ettirmenizi isteyecek. Cihaz bununla eş zamanlı olarak hareket ortaya çıkaracak. Sonra da bunu bir de düşünerek.
1: Ben elektrik çarpacak mı?
0: Hayır. Elektriksel bir şey vermiyor cihaz. Tamamen sizin kendi ürettiğiniz elektriksel aktivitenizi tespit etmek üzere.
1: Peki, tamam.
2: Şimdi ilk etapta kolunuzu şu şekilde büküp açmanızı isteyeceğim. Tamam. Sizin hareketinizde robotun tamam. hareketi eş zamanlı olacak.
1: Açıkta duruyor şu anda.
0: Açıkta duruyor. Şimdi Yücel Bey söylediği zaman pazunuzu kapatıp açmanızı istiyoruz.
2: Tamam. Buyurun.
1: Kaldırıyor muyum?
0: Evet.
2: Yavaş yavaş.
0: Daha yavaş yapabilirsiniz. İstediğiniz, yani sizin verdiğiniz şeye göre cihazın da hızı değişecektir. Onu da deneyin. Evet, şimdi açın. Açın. Tamam, şimdi kapatın. Tamam. Gözünüzü kapatın. Kolunuzu pazu yapıyor zaten.
1: Ama yumruğumu sıkınca.
0: Onu bırakın, hiçbir şey yapmayın.
1: Ama kası sıkıyorum.
0: Sıkmayın. Hiçbir şey yapmayın. Kolunuzu aşağı bırakın. Sadece düşünün.
1: Düşünceden mi oluyor?
0: Evet.
1: Şu? Çok ilginç.
3: İlginç kesinlikle.
0: Mesela hareketi ortaya çıkarırsanız çok büyük hareket ortaya çıkar. Onu bırakın şimdi. Hiç onu hareket ettirmenize gerek yok.
1: Düşünce işi çok zor ama nasıl onu...
0: Yapıyorsunuz şu anda.
1: Yapıyor muyum? Ya
0: bakın.
1: İndir.
2: Çok iyi.
0: Sadece düşünmek yetiyor.
1: Evet.
0: Tabii
1: evet.
0: Bu çok yani çok öğrenilen bir
1: çok
0: süreç.
1: Çok öğrenilen bir süreç. Ne kadar bunun adaptasyonu herhalde?
0: 2 ile 3 seans falan 1 saat kadar süre gerekiyor.
1: Şimdi mesela düşündüğümde kalkacak mı şimdi?
2: Evet.
1: Yok. Hareket ettirince de kalkmıyor.
0: Yok, artık sistem değişti.
1: Sistem değişti.
0: Kullanı yukarıdaki şeyi değiştirdik.
1: Nasıl düşüneceğiz onu?
0: Sakin. Önce.
1: Tamam, neyse, ben 3 aşağı 5 yukarı anladım bunu ama konsantre olması zor ya.
0: Zor tabii ki.
1: Bayağı bir iş o konsantre olması.
0: Konsantre olması öğrenme süreci. Çünkü aslında bakarsanız mesela şey de o yüzden de bizim tedaviler böyle birebir ve tek kişinin olduğu ortamlarda yapılıyor aslında bakarsanız.
3: Hastanın felçli olduğunu düşünürsek ve hareketi
1: çok
3: kası hatırlaması gerekiyor değil
0: tabii
3: mi?
0: Tabii ki. Beyin sağlam. Mesela omurilik felcinde beyin sağlamdır. Problem nedir?
1: Mesajı iletemiyor.
0: Evet, beynin aşağı kasa mesajı iletememesidir. bizim elektrotlar aslında yukarıdaki hasarlı bölgeden aşağıdaki sağlıklı bölge arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Tabii ki bu bir

0: Öğrenme süreci, rehabilitasyon başlı başına bir öğrenme sürecidir. Evet. Her türlü rehabilitasyon, sadece bizim yaptığımız rehabilitasyon değil. Yani zaman alıyor tabii. Evet. Ve efor, konfor zonunun dışına çıkmak.
1: Evet, evet, bu ama herhalde daha çok yolu var bunun, değil mi? Daha
0: yok, bayağı.
1: Yok mu? Bayağı. Yok.
0: Bayağı bir
1: bayağı gelişmiş. Bir şeye geldi. Yani bunun takıp sokakta.
0: Onun için değil. Yani onun için şunun için. Orada şöyle bir şey var. Biraz önce dedim ya 13,5 kilo dedim. 13,5 kilo olması için sistemin şu kullandığı şeylerin çok nazik aletler olduğunu da unutmayın. Dolayısıyla sokakta gezdiğinizde, zıpladığınızda, hopladığınızda ömrünü kısaltıyorsunuz. O anlamda
2: merdiven
0: değil.
2: Merdiven çıkmak vesaire.
1: Evet. Elinin boyunu büyütürsünüz. Şey olur değil mi?
0: O zaman çok ağırlaşır.
1: Öyle mi? Kendi kendini taşımıyor mu bu şimdi? Tam bu, öyle değil mi?
0: Hayır. Bu şu anda kendi kendini taşımıyor. Kendi kendini
1: taşıyor. Ben taktığım zaman bir de onun ağırlığını mı taşımış oluyorum?
0: Onu? Beraber abi, ortak ağırlık taşımış oluyorsunuz. O da sizin ağırlığınızı taşımış oluyor.
1: Dolayısıyla pili mesela şu aşağıda...
0: Pil şurada, yukarıda.
1: Yani pilinin büyütülmesi o kadar hakikaten bütün...
0: Pilinin büyütülmesi değil, sistemin, iskeletin büyütülmesi.
1: İskeletin büyütülmesi.
0: İskeletin büyütülmesi ağırlığı değiştirir. Evet. İskeletin mesela kullandığı malzeme, diren malzemeye çok değişiyor onun için. Çok ağır sistemler var. Onlar o yüzden daha pasif. Hı-hı. İşte orada fonksiyon ve
2: şu anda bir taraftan da şeyi düşünelim. Fiberler, ondan sonra titanyumlar, hafif malzemelerle karbon dayanıklı fiberler, karbon fiberler nasıl malzemeler şimdi, kullanılarak yapılabilir diye.
1: Şimdi şöyle bir şey var. İnsanlar robotlaşıyor. Robotlar da insanlaşıyor.
0: Felsefi bir tartışma.
1: Yani artık fiziksel durumu geçtik sanki.
0: Evet. Aslında doğru diyorsunuz. Yani bu mesela bizim alanımızdaki bu entegrasyonun en ileri seviyesi. Biraz önce konuştuğumuz el rehabilitasyonu, beyine takılan aktiviteyi ölçen sistemler. Onlar da bir entegrasyon. Neuralink o çok daha ileri bir seviyede entegrasyon.
1: Şeyi de yaptılar artık. Robotu da yaptılar. Yani robotlar da artık.
0: Evet. O da öbür taraftan geliyor. Ortada bir yerde buluşacağız galiba. Ya
1: ortada ne olacak? Bir yerde robot insanlar, öbür tarafta insan robotlar. Şey bilim kurgu filmine döndü sanki.
0: Biraz evet, şimdi aklım o bilim kurgu filmleri geldi. Blade Runner galiba, değil mi? Öyleydi, o öyle bir şeydi. Vallahi çok felsefi bir şey. Yani bu açıkçası mesela şu anda çok taze konu AI. Hani herkes bir AI diyor ama AI'ın ne kadar halüsinasyon gördüğünü, ne kadar kontrol edilmesi gerektiğini ben şahsen kullanıyorum ama hiçbir şeyine güvenmeden. Sadece AI her şeyi
2: sanatta double check. Da aynı şekilde sanat, müzikte, resimde, heykelde AI'ın yaptığı, tasarladığı şeyler sanat mıdır diye girebiliriz konuya.
1: Sanat mıdır?
2: Hiç o pasa girmem.
1: Yani, girebiliriz dediniz şimdi.
2: Hayır şey anlamında. Yani teknoloji noktasında o felsefenin içerisinde bunu da belirtebilirim ama o noktaya ben girmem. Ben eski kafalı yetiştirenlerdenim.
1: Yani mesela sanat nedir bir kere? Onun kriteri önemli. Kendinin sanat yaptığını zanneden birisinden çok daha iyi sanat yapıyor olabilir yapay zeka.
2: Orada insan kavramı biraz daha bence derin düşünülmesi gereken bir nokta. Çünkü eleştirel bakış açısı, yoğun bir çaba, vazgeçmeme, inat, hatta deformasyonlar bir kavrama, bir fikre eleştirel bakabilme noktasıdır. Bence sanat bir sonuçtur. Sanat bir düşünce yapısının, bir felsefenin sonucudur. Çıkan nihai sonuçtur o.
1: Yani ama yapay
2: sanat
1: zekada
2: zaten farklı bir
1: yapay
2: bakış
1: zekada sınası. Çok yani sanatın ölçüsü nedir? Duyguya hitap etmek mi? Yaratıcı
2: burada,
1: olmak
2: burada
1: mı?
2: Burada çok göreceli bir kavram. Ben birçok sanat felsefesi noktasında araştırma yaptım. Nacizane. Ama bence herkes kendi kafasına göre, kendi düşüncesine
1: yani
2: göre bir yere uyarlamaya çalışıyor.
1: Yapay zeka yaptırılmış resimleri falan bundan 50 yıl önce göstersek milyoner olurduk herhalde bunu nasıl yapıyor diye. Yani kimse de bunu insan yapmadı falan demezdi
2: ya,
1: herhalde.
2: Ben açıkçası onun altında, altyapısındaki sonuç itibariyle şöyle bir şey var. Benim yani şuradan yorumlayabilirim. Bu konunun uzmanı kesinlikle değilim. Ahkam kesecek de değilim. Benim için mesela şöyle bir şey var. İnsan kaotik bir yaratık. Kaotik bir canlı. O yüzden onun içerisinde bambaşka psikolojik altyapılar var. Yani sadece bu çok basit bir şey. Ne kadar düşünmediğimiz bir noktadan vuruldunuz az önce. Kolunuzu günde kaç kere farkında olarak veya olmayarak hareket ettiriyorsunuz? Ancak bir kası hareket ettirmeyi sadece düşünmenin nasıl bir şey olduğunu kaç yaşında keşfettiniz?
1: Yok, onun tabii çok zor ama mesela
2: bunu yapay zekayla
1: o düşünmenin aslında kası da geliştiriyor. Yani hiç doğru. Kası sıkmadan, onu biliyor muydunuz?
0: Doğru.
2: Evet, evet.
1: Yani hiç o kası sıkmadan, evet. Sıktığınızı düşünerek o kası geliştirebiliyorsunuz doğru. Mesela.
2: Oradaki aradaki şaseyi tamamlamanın derdinde çünkü sistem. Bu çok başarılı bir şey. Sadece şöyle bir şey var. Sanatta insan kavramı çok değerli geliyor bana. Ve yapay zeka devreye girdiği zaman çıkan sonuç, yani şöyle bir şey var. Benim tasarladığım heykellerde veya şu anda oyun oynadığım çamurda gibi
1: mesela.
2: Değerlendiriliyor. Mesela benim yaptıklarımı yapay zeka sananlar da var. Hani böyle altına yorum yapıp keşke bu gerçekten de heykel olsaydı diyen bir yorumla karşılaştım. İlk önce saf saf döndüm, baktım ve şey dedim. Ne demek ise bu gerçek, bu heykel değil mi? Yani hani böyle şeyler yaşıyoruz.
1: Heykelleriniz şeyden taşı oyarak mı yapıyorsun?
2: Çamur. Tamamen çamurdan.
1: Şekillendirerek.
2: Ve tamamen içleri boş. Yani seramikten hazırlanacaklar ve fırına giriyorlar. Burada kendi içerisinde mesela bir felsefesi var, bir kurgusu var. Yapay zeka tek başına bir gün derdine düşüp de böyle bir fikir geliştirir mi? Bir şey anlatma derdine düşer mi bilmiyorum. Ama yapay zekayı da yönetmek için sonuç itibariyle bir insana ihtiyaç var.
1: Yapay zeka da size iyi hissettirip size kendini inandırmaya çalışıyor ve bağlamaya çalışıyor.
2: Doğru. Ya ben yapay zekayı değil çok mi? Fazla kullanabilen kişilerden değilim. Kullanmayı da tercih etmiyorum. Çünkü benim kendi şey gibi bu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra kaç kişinin telefon numarasını ezbere hatırlıyorsunuz? Bunun çok gibi. Az. O yüzden yapay zeka benim kendi bilincimde, yani şöyle bir şey var. Ben bu dünyaya ben olmak için geldim. Birilerini taklit etmek için de gelmedim. Kişiliğimi, kimliğimi ortaya koyup kendimi gerçekleştirmeye geldim. Bir şey olmak bence çok önemli. Başka bir şeye dönüşmeye çalışıyorsanız yaşamanın hiçbir anlamı kalmıyor.
1: Bir şey olmaya çalışmak çok yanlış değil mi? Neyse ne olsun zaten.
2: Hayır evet işte. Kendin olamıyorsan, kendini gerçekleştiremiyorsan, kendi içgüdülerini ortaya koyamıyorsan hayatını yaşamamış oluyorsun.
1: Evet.
2: Ve bence ben doğduğum şeye geri dönmeye, doğum amacıma geri dönme çabasına dönüp şu anda heykel yapmaya başladım.
1: Bu heykellere nasıl karar veriyorsunuz?
2: Şöyle bir şey var.
1: Nasıl yapılıyor ya? Bir yere bakılarak mı, kafadan mı?
2: Hayır. Tamamen kafadan.
1: Önceden
2: tabii ki 43-44 yıllık bir bilgi birikimi var.
1: Yani önceden mesela çizip sonra mı şeye geçiliyor yoksa tamamen kafadan mı?
2: Hayır. Yani ben şunu söyleyeyim.
1: Nasıl gelişiyor olay?
2: Ben eskiz yapmayı sevmiyorum. Çünkü o zaten orada bir kurgu, bir hikaye var. Ve bununla beraber başına geçtiğiniz zaman yani şey gibi bu. Orada hangimiz birbirimizi tasarlıyoruz bilmiyorum. Çamurun başına geçtiği zaman insan bilinci, yapay zeka bunu yapabilir mi bilmiyorum ama insan bilinci meditatif bir noktaya geliyor. Ve o noktada zamandan kopuyorsun, mekandan kopuyorsun, hayattan kopuyorsun ve çamurla baş başa kalıyorsun. Belli bir süre sonra çamur da kalmıyor. Ve o beyninin içerisindeki geçirdiğin süreç bazen saatlere sürüyor ve günün sonunda sadece bugün hiç çalışamadım, sadece 5 dakika geçti diyebiliyorsun. Yani bakıştan birbirimizi şekillendiriyoruz.
1: Şimdi ben mesela normalde kağıt kalem verseniz bana birine benzeyen birini çizemem ya. Hani mümkün değil.
0: Ben de.
1: O siz yapabiliyorsunuz herhalde hepsini değil mi? Çizmede de
2: taklit. Ya ben Güzel Sanatlar Lisesi ve Mimar Sinan İstanbul Endüstri Ürünleri Tasarımı hepsi yetenekle alan bölümler. Evet, resim üzerinden girdim ama heykel eğitimi almadım. Bu tamamen hobi amaçlı başladığım, daha doğrusu çocukluktan gelip de şekillenen, yıllarca hep hiçbir zaman vakit ayıramadığım için pişman olduğum, acısını çektiğim, vicdan azabı çektiğim, sonrasında yıllar sonra kavuştuğum sevgilim gibi yani.
1: Peki endüstriyel tasarım yapıyor musunuz?
2: Şu artık yapmıyorum.
1: Artık yapmıyorsun.
2: Yani çünkü artık şöyle bir şey var. 44 yaşındayım ve heykel için ayıracağım vaktim daralmaya başladı. Çünkü ister istemez motor becerileri kaybediyorum. Gözlerimi kaybetmeye başlıyorum. Yaş ilerliyor. Ve bu son dönemeçte hayatımda köklü bir değişiklik
1: ama
2: yapıp...
1: Ama sanatçılar o işte demin konuştuk, ne kadar engel olursa o kadar daha gelişiyorlar işte. sağır oluyor, acayip resimler tamam, yapıyor falan. Tamam kabul ama yani o, uyuların ve motor şeylerin azalması.
0: Yani var, varken ya.
1: Şey değil bu, midir yani?
0: Çok felsefeyi çok zorlamak yani, değil mi bu? Yani onu o gün düşünelim. O zaman da
1: tamam,
0: şunu
1: yapalım. Tamam o zaman şimdi düşünmemek.

0: lazım. Yani.
1: Kesinlikle. Ama şöyle bir şey var. İçgüdüleriniz size zaten başından beri bunu yaptı.
0: 77 yaşına geldiğinizde de gelecek. Mesela düşüneceksiniz siz resmi böyle.
2: Doğru, belki o el tipi olan
3: belki olacak.
2: Talip olabilir.
3: Biraz önce anlatırken mesela akışta kalmayı anlatıyor. O psikolojik olarak akış flow dedir o. Evet. Ve zaman, mekan,
2: evet,
3: ortam, her bütün şeylerin kaybolduğu.
2: Aynen.
3: Ve sadece
0: İnsan ancak çok bir şeye konsantre olduğu zaman
3: kendini kaptırmak deriz ya Türkçede.
1: Kaç saat zaman kaptırabilirsiniz? Ben 12 saat kaptırarak hiç durmaksızın çalışabilirim.
3: İşte bu aynı zamanda size bedeninizi hor kullanmaya da sebep Kesinlikle. Oluyor ve aslında şeyinizin sanatınızın ömrünü kısaltıyor aslında bakarsanız.
1: Kesinlikle katılıyorum. kartınızı alabilirim. Yani şu el kol biraz önce çok cazip geldi. Neden olmasın diye ilerleyen yaşlar için. Hatta ağır kaldırma sanayi
0: yani
1: bölümü.
0: Yani şöyle bir şey olsa şimdi
1: 25 kiloluk
0: çamur. Bunun ileri versiyonu.
1: Evet.
0: Düşüneceksin, yapacak heykeli.
1: Orada o zaman olur yani?
2: Şöyle bir şey var. Evet. Bir süre sonra olacak muhtemelen.
1: Mutlaka olacaktır ama bahsettiğiniz benim zekam. Yapay zeka değil.
0: Tartışılır. Gene yarı yarıya oluyor bunda. Biraz ayırtıyor.
1: Onun
0: biraz
1: manevra yeteneklerini sorgularız o gün.
3: Belki artık başka bir organizma olacak.
1: Evet, olabilir kesinlikle.
3: Bir başka organizma olacak.
0: Şimdi bu engelli olmayan insanlara da bu
3: tabii
0: aletler gelecek artık.
3: Tabii
0: değil mi?
3: Tabii zaten işte mesela geriatri yaşlı grubunda zaten var. Sporcular kullanıyor aktif olarak.
0: Askerler, maskerler,
3: evet,
0: değil mi?
3: Tabii zaten aslında bütün bunların teknolojinin temelinde askeri teknoloji yatıyor. Askeri teknolojiden gelen şeyler bunlar. İşte ne diyeyim size, mükemmel askeri ya da yenilmez askeri üretme şeyi aslında bütün olay. Daha hızlı koşan, daha uzağa koşan, daha fazla aç susuz kalan, daha az uyuyan.
0: Şimdi mesela robotlar gelecek bu geriatri konusunda, o bakım konusunu falan belki büyük
3: çözecekler.
0: Çözecekler değil mi onları?
3: Tabii şöyle bir şey var. Yani biraz önce söz ettiği şeyler de şöyle bir şey var. İş yaşam dengesi, yaşam kalitesi. Bunlar artık çok bazı insanlar için çok önemli olmaya başladı. Özellikle daha çok hali vakti yerinde olan insanlar için. Ya yani bunların aslında hepsi oraya dayanıyor. Yani insanın yaşam kalitesini arttırmak, insanın hayatta kaldığı süreyi uzatmak, insanın hayatta kaldığı süreyi sağlıklı olarak yaşamasını sağlamak. Bütün bunlar aslında işte belki de akıllı yeni canlıları onlar için kullanıyoruz.
0: Pahalı bir şey mi bu?
3: Hem evet hem hayır. Evet kısmı şu, evet bunlar pahalı cihazlar. Hem elde edilmesi pahalı cihazlar hem de ulaşılması pahalı cihazlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Bunu niye kullanıyorlar? Niye robot kullanılıyor rehabilitasyonda? Çok basit bir sebeple. Bizim biliyorsunuz nöroplastise denilen bir kavram var artık çok yaygın. Nöroplastise
0: beyin her yeri her şeyi öğrenebiliyor mu?
3: Aslında şu, belli bir yerde bir işlev kaybı olduğunda başka bir orada sağlıklı kalan nöral dokunun onun görevini öğrenerek veya mevcutta var olduğu için üzerine alarak yapması. Yeniden
0: bunu
3: öğrenmek.
0: Bunu şöyle göstermişler. Gözlük, ters takan gözlüğü 3 gün ters taktığınız zaman düzeltiyor beyin.
3: Gibi.
0: Ondan sonra çıkartıyorsunuz, ters görmeye başlıyorsunuz.
3: Evet, o da bir adaptasyon nöroplastik. Şimdi düşünün, bu nöroplastisteyi çok efektif tetiklemek için dizayn edilmiş bir şey. Niye? Çünkü nöroplastiğe ilgili yapılmış çok çalışma var, bilimsel çalışma. Nöroplastiği efektif olarak tetikleyebilmek için bir hareketin, mesela kolunuzla ilgili bir hareketin bir gün, bir seansta 300 kere falan tekrar edilmesi lazım.
1: Motor beceriye dönüşebilmesi için.
0: Oraya yer etmesi için.
3: Ama maalesef sadece bizde değil, tüm dünyada yaygın olarak bildiğimiz konvansiyonel rehabilitasyon, yani bir fizyoterapistle birebir manuel çalışmada bir seansta maksimum tekrar edebilme sayısı 50-60.
0: Öyle mi?
3: Bizim cihazımız veya diğer robotik cihazlar bir seansta 600 tekrar yapıyor.
0: Yani fizik tedavinin yerine de geçiyor. Sırf
3: süreyi kısaltıyor
0: için.
3: Cemil Bey. Öyle düşünün. Mesela bir tane bir fizyoterapistle gidiyorsunuz. 9 ay rehabilitasyona gidiyorsunuz. 9 ayda nöroplastise belli bir noktaya geliyor. Ama bizim cihaz zaten o yüksek dozda, yüksek frekansta o uygulamayı yaptığı için sürenizi kısaltıyor. Dolayısıyla aslında totalde hem zaman, yani neticede zaman bence en önemli asettir. Bir, zamanı kazanıyorsunuz. İki, toplamda harcadığınız para aslında belki burada harcadığınız paradan çok da farklı değil.
0: Ayak kaslarının güçlülüğüyle ömür arasını doğrudan bağlantı
3: çok doğrudan
0: varmış,
3: bir ilişki var. Evet, doğru. Aynı şey kaslarımızın tamamıyla ilgili geçerli. Şu açıdan, yani biz, mesela ben tabii 30 küsür senedir kekimim. 30 sene önce bizim için kas, evet çok güzel, kas egzersizleri, ağırlık çalışmak çok anlatılırdı ama
0: dışarıda bir şeydi.

0: Öyle
1: o mi? Daha çok estetik bir şeydi bilirsiniz. Yani işte daha şık görünmek, daha havalı görünmek. Hep egzersizin sağlık etkisi hep kardiyo egzersizi, yürüyüş, koşu, bisiklet filan. Ama şimdi son 10-15 senedir görüyoruz ki aslında belki de daha etkili olan, daha önemli olan kasların kendisi. Niye? Çünkü kaslar sadece hareket ettiren sistemler değilmiş meğerse. Kaslar aynı zamanda endokrin, metabolik organlarmış. İçinde mitokondriler var. Mitokondriler bizim bir sürü beladan uzaklaştıran, başka bir sürü şey üretip etrafa yayan. Mesela son zamanlarda çok üzerinde durulan bir şey var. Brain derived neurotrophic factor diye bir madde çıktı.
0: Neymiş o?
1: O şu, kasların içinde, kasların içinde bulunan ve kaslarda üretilen bir ne diyeyim size metabolizma molekülü diyelim. Siz kasınızı efektif olarak kastığınız zaman kaslar arasında sıkışarak dolaşıma giriyor. Girdikten sonra beyin omurilik bariyerine geçiyor, beyine geliyor ve yeni nöral hücrelerin üretilmesini sağlıyor.
0: Zaten yürüdüğü zaman da bir sürü hormon salgılanıyor. Evet, ama bir sürü şey var yani.
1: Ama o kas çalışmak kadar etkili bir brain derived neurotrophic faktör salgılamıyor. Onun için gerçek direnç egzersizi yapmanız lazım. Ve artık şunu biliyoruz. Alzheimer'a, demansın diğer türlerine yakalanmak, depresyon, anksiyete bunların hepsinde egzersiz iyi geliyor. Mesela sebebi ne? Bu tür faktörlerin salgılanması.
0: Ama şimdi bir de bu egzersiz ve yürüyüşü hem abartıp hem amaçsız. Yani mesela insan sırf yürümek için yürümemeli. Bir çok iş yapmak doğru. için yürümeli değil mi?
1: Bir amaca hizmet
0: ederek. Bir amaca etmesi. Hizmet ederek %100, hareket etmek %100. Çok daha değerli değil mi?
1: Kesinlikle. Bir amacı ol. Yani nasıl diyeyim size, çok haklısınız. Bu şahsen bu konuyu sizin gibi düşündüğüm için kendim spor yaparken yürüme veya koşmadan nefret ediyorum. Hiç yapmam.
0: Bir şey yapmak lazım değil mi? Bir yere çünkü gideceksin.
1: Bana
0: şey.
1: Çok amaçsız gelir. Doğru diyorsunuz. Ama ona bir şey eşlik ediyorsanız, yani bir hedef varsa.
0: Ya bir arkadaşını gitsin görsün. Full artık hem
1: gibi ya da biri yanınızda biriyle bir konu hakkında sohbet ederek yürümekle tek aynen, başına sohbet aynen. etmek aynı şey değil. Tek başına yürümek aynı şey
0: aynı
1: değil.
0: Aynı şey değil, değil.
1: Kesinlikle değil. Ona katılıyorum. Mesela o yüzden de ben eskiden beri hep takım sporlarını daha çok sevmişimdir. Bir şey paylaşmak ya da tabii. didişmek bile insanı başka bir noktaya getiriyor. Dediğinizi anlıyorum. Katılıyorum ona yani.
0: Şimdi elinizde sınırsız imkan şey olsaydı nasıl bir şey tasarımlardınız? Nasıl bir ürün tasarımlardınız? Nasıl bir ürün olurdu hayalinizde? Hiç düşündünüz mü?
2: Aslında öyle. Sonuç itibariyle şu anda benim sevdiğim malzeme çamur. Ve bir uçtan yine başlıyorum ve sonu aynı yere gelecek.
0: Ama şimdi mesela bilgisayar da çamurdan yapılıyor sonuçta. Yani çamurdan çok şey yapılabiliyor.
2: Şöyle söyleyeyim. Ben bir sürecin başındayım ve o sürecin sonuna geldiğimde hem onların değişimini izleyeceğim hem kendi değişimimi izleyeceğim. O yüzden ben onları da akışta bırakmayı tercih ederim. Ve o sürecin içerisinde yani şöyle bir yorum yapabilirim buna. Net tak işte ben bunu yapacağım demiyorum. Dememem daha keyifli. Çünkü ben dönemleri
0: yapacağım değil ya, ben hayalinizi soruyorum. Yani böyle belki de ulaşılamayacak bir hayal de olabilir yani o.
2: Onu ancak süreç gösterecek. Bu şey gibi hani ölmeden önce bitemezsiniz ya. Bittiğiniz gün her şeyin olduğu, mükemmel olduğunuz tek bir an vardır. O da ölüm anınızdır. Çünkü hayat devam ettiği sürece hep gelişirsiniz. Bu da böyle bir şey benimki.
1: Arada
2: bu
1: bir arayış. Yolculuğunuza bakıyor musunuz ürettiklerinize? Bu bir çünkü yolculuk.
2: İşte zaten benim amacım sergimin de bir sergi planı yapıyorum. Başarabilirim ya da başaramam. Hayat bu. İyi veya kötü sürprizlerle dolu. Ancak ben bu süreç içerisinde kendi klasiğime dönmeye karar verdim. Benim için başlangıç klasiktir. Ve figüratif çalışmaları seviyorum ama sonunda nereye varacağını kendime dahi vaat etmiyorum. Çünkü bu noktada bir şey beni sınırlamak zorunda kalacak. Hmm. Ve ben o sınırlamayı istemiyorum. Kaygılarımın olmasını istemiyorum. Korkularımın olmasını istemiyorum. Çünkü beğenilme kaygıları veya ne olacağını...
0: Yok ya ben öyle demiyorum. Yani öyle bir alet olacak ki burada kullandığınızda çok hoşunuza gidecek, çok işe yarayacak. Falan filan.
2: Sınırsız varyasyon çıkartabilirim size.
0: Tamam, bir tane istiyorum ben.
2: Endüstri ürünleri tasarımı okumuş bir adamım diğer taraftan. Bunu şu anda değil, eskiz masasında konuşalım.
0: Eskiz masasında mı? Sizin mesela hayalinizde var mı bir ürün? Ne var mesela?
1: Sadece bu değil. Bu tür ihtiyacı olan insanların başından sonuna kadar sınırsız olarak akışta kalabileceği bir

0: sistem. Bizde şu anda hala bunlar kesintili. Yani bize gelenler bunu alabiliyor. Başka bir yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Bir başka yere gidenler başka bir şey alabiliyor. Halbuki ben bunların hepsinin tek bir yerde böyle bir akışta hiçbir zorlanmadan hastanın ulaşabileceği kadar rahat, konforlu bir şekilde ulaşmasını arzu ediyorum.
1: Ben de mesela isterdim ki böyle bir aleti yapayım, beni hem uçursun, isterse yüzdürsün, isterse koştursun.
0: Ama bunu yapacaklar zaten.
1: Yani işte
0: çok
1: mesela...
0: net, yani bu çok net yapılacak bu. Yani çok yakın hatta.
2: Sanatta değil ama endüstri ürünleri tasarımcısı çok olarak yapılacak. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Çok yapılacak.
2: Bence yani yaşlılarımız için de, hele ki bir insan kendi yaşamaya başladığında bunu çok daha iyi empatisini kurabiliyor veya algılayabiliyor. Bu malzemeyi, bu bir can kurtaran, bunu günlük hayatını yataktan kaldırabiliyorsa, şahsi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale getirebiliyorsa, hepsi dahi en basiti, hiç kimseye ihtiyaç duymadan
1: işte düşünsenize, o zaman zaten beni uçuruyor ya. Yani insanı uçurabilen bir şey olsa tamam, hani engellilere şey yapmak onlar için çok müthiş bir şey, ama bütün insanları uçurduğunuzu bir düşünün mesela. Bu aleti giyiyor.
0: O zaman çok yakın olduğunu düşünüyorum ben bunu zaten. O kadar çok uzak olduğumuzu düşünmüyorum o noktada.
1: Değil mi? Hem de uçarken de bir yandan da bütün yapay zekayla hem her şeye hakim, hem kontrolde falan.
2: Biz toplumumuzun ayakları ama yeniden yere şey, bassın diye bekliyoruz.
0: Şu andaki akıllı otomobillerin çoğu zaten buna yakın
1: yapıyor,
0: şeyler yapıyorlar.
1: Yapıyor.
0: Yani
1: kendisi
0: dolayısıyla
1: kullanıyor.
0: Çok, evet, kendisi kullanıyor ve size sizin istediğiniz kanalı sesli komutla açıp dinletebiliyor.
1: Açıp dinletiyor, park
0: evet,
1: ediyor.
0: Park ediyor. Gideceğiniz yere bindiğiniz zaman size söylüyor. Gelmeye yaklaştığınızda her şeyi haber
1: yani
0: veriyor.
1: Yani 30 trilyon dolarlık bir mavi yaka şeysi var ya, yani işçilerin dünyada 30-40 trilyon dolar arası bir şeysi var. Ve bunun önümüzdeki 5 yıl içinde yarıya düşmesi bekleniyor.
0: %100.
1: Yani o mavi yaka işçilik diye bir şey kalmayacak çok yakında.
0: Çok.
1: Şu anda mesela yapay zeka ile masa başı iş bitti.
0: Çok
1: değil
0: az.
1: Mi?
0: Doğru. Doğru. Ben yani bu değişim o kadar hızlı oluyor ki. Yani bunu böyle bir şaşkınlıkla izliyorum. Çünkü hani bu yapay zekaya benim merak salmam 2023 yılında oldu.
1: Zaten yeni çıktı.
0: Yeni çıkmıştı. Şu anda geldiği nokta bile benim ağzımı açık bırakıyor. Ben 2023'te ilk ilgilendiğim zaman
1: Öyle bir şeydi.
0: Öyle bir şeydi. Evet abi, çok saçmalıyordu, gülüyordum verdiği cevaplara
1: falan. Şimdi iş yapıyor.
0: Evet, şu anda iş yapıyor ve ben karşılıklı birbirimize eğitiyoruz. Yani mesela o noktada fakat
1: ya o eğitme sohbet kısmı gerçekten o en yüzeysel kısmı, oturup iş yaptırıyorsunuz.
0: Ya tabii, ve ne kadar hızlı iş yaptırıyorsunuz.
1: Çok hızlı bir iş yap. Ya oturup o sohbet kısmına para bile almıyor zaten.
2: Sosyokültürel olarak, toplumsal olarak, hatta daha sonrasında antropolojik olarak bile insanı etkileyecek bir noktada bence yapay zeka ve teknoloji. İlk önce insan kendini sorgulayacak noktaya gelecek gibi görünüyor.
1: Peki
2: biz bu kadar insan ne yapacağız sonrasında?
0: Evet, bence Cemil Bey'in biraz önce söylediği şey işte gelmekte olan aslında o. Ben
2: yani
0: de ondan korkuyorum.
2: Nüfusumuz çok fazla, yeter artık.
0: Ben de ondan korkuyorum.
1: Hangisinde?
0: O sözünü ettiğiniz mavi yakalıların birdenbire açığa boşa çıkacağını.
1: Hayır, şimdi onlar da o zaman yani o zaman tabii bir bolluk da çıkacak ortaya. Yani o bollukta insanlar, hani diyorlar ya, parayı verecek ama yapacak iş yok.
0: Evet.
1: Şimdi hayatın manası kalmayacak o zaman. Öyle bir...
2: Herkes sanata yönelir.
1: Yani yönelir mi acaba herkes sanata?
2: Yani bence çok da pozitif noktada baktığım bir durum değil açıkçası bu. Yani kendi yerimizi dolduracak başka bir şey oluşturuyoruz.
1: Yok, kendi yerimizi doldurmuyoruz. Şimdi bu kaldıraç gibi bir şey bu.
2: Tamam.
0: Yani hayatın anlamı kalmayacak sözü bana şeyi hatırlattı. Viktor Frankl'ın bir insan anlam arayışı diye bir kitabı vardır. Belki biliyorsunuzdur. Viktor Frankl toplama kamplarından sağ çıkmış bir psikiyatrist ve girdiğinde de psikiyatristmiş. Sonra Amerika'ya göçmüş ve toplama kamplarındayken şunu gözlemlemeye başlaması üzerine bu kitabı yazmış. Gelen insanların, genç olan 18-19 yaşındaki insanlar 5-6 ay içinde sararıp solup ölüyor. 70-80 yaşında çok fazla hastalığı olan insan ölmüyor. Bunların arasındaki bu farkı yaratan ne? Adam buna düşünmeye başlamış.
1: Neymiş mesela?
0: Anlam. Umut. Kendinden anlam. Daha yukarıda bir şeye karşı anlam atfetmek. Biraz önce sözünü etsin. Bence mesela en büyük sorunlardan biri o olacak. Evet. Bir anlam bulamamak, bir
1: çünkü,
0: anlama bağlanamamak.
1: Teknoloji doğru kullanılırsa şu anda bile 150 milyar kişi besleyecek ve yaşatacak teknoloji var. Evet. O doğru kullanılmıyorsa

0: Savaşa kullanılıyor ayrı ama
1: evet.
0: O 150 milyar insanı yaşattığın zaman ne olacak onlar? Tabii o ayrı konu. Şimdi neden en çok bu tip duruma düşüyor insanlar? Nasıl kazalar, nasıl şeyler sonucunda?
1: Şimdi şöyle, önce şunu söyleyeyim. Modern dünyadaki her 4 insandan biri hayatlarında en az bir kere beyin felci geçiriyorlar. Yani bir kere zaten çok büyük bir oranla karşı karşıya.
0: Bir balon oluyor, iniyor, bir şeyler
1: Hayır,
0: oluyor falan.
1: Hayır, kalpten pıhtı atıyor kalpten mesela. Pıhtı. Bacağınızdan pıhtı atıyor. Sağ tarafınızı ya da sol tarafınızı kullanamıyor oluyorsunuz. Bunlar zaten bu cihazlar bunun için üretilmiş. İkincisi trafik kazaları. Yani azalıyor ama hala korkunç bir oranda. Üçüncüsü,
0: balıklama suya atlama galiba.
1: Gençlerdeki en önemli sebep, iki sebepten biridir. Trafik kazası ve balıklama suya atlama maalesef.
0: Yani buradan onu söyleyelim. Kimse yani lütfen, görseniz de lütfen. Görmeseniz de balıklama atlamak maalesef. Değecek bir şey değil.
1: Değil, değil ve sonu çok gerçekten...
0: Bir de yani hakikaten insanın refleksine ters. İnsan kafasıyla ben bir türlü beceremiyorum ya. Yani. Onu hani kafamı oraya...
1: Ya, evet yani
0: çok refleksime ters
1: çok gelen. Önemli bir şeye değindiniz. Yani bence tabii orada şey var. Gençlik yani o gençliğin risk alma algısının ne kadar taze olduğu, ne kadar ölçüsüz olduğu ile ilgili bir şey ama kesinlikle çok çok çok tehlikeli bir şey ve bir de düşünün ki bunlar genelde o dediğiniz grup 18-23 yaş arası ya da 17-22 yaş arası olan grup hayatın en verimli dönemine girerken
0: gidiyor.
1: Problem oluyor.
0: Peki daha organik çözümler bekliyor musunuz?
1: %100 var.
0: Yani mesela sinirlerin büyümesini sağlamak.
1: Zaten var ve gelişiyor. Bunlar daha çok kök hücre ve egzozom dediğimiz yöntemler. Bunların çok daha gelişmişleri gelecek. Şu anda biz şöyle yapıyoruz bunu. Kök hücre dediğimiz insan vücudunun her şeyi üretmeye hazır hücreleri var. Bu hücreler artık laboratuvar ortamında üretilebiliyor. Bunları insan vücuduna verebiliyoruz.
0: Şu anda diyorlar ki günde 1 milim büyüyor mu?
1: Sinirliyle. Şey bunu hızlandırabiliyoruz artık. Eskisi gibi değil.
0: Öyle mi?
1: Evet. Bu işte kök hücreler, ne diyeyim size, spinal stimülasyon dediğimiz yöntemler. Fakat çok daha fazlası geliyor. Bunlara IPCG diyoruz mesela. Bu da şu. Kök hücreleri çok yakında, çok yakında belki 1-2 yıl içinde güdümlü olarak gönderebilir hale
0: gelecek. Yani nereyi büyüteceğini.
1: Evet, aynen o.
0: Bu mRNA teknolojisi filan değil mi?
1: Evet, yani yakın.
0: Çünkü yani, mRNA'da bir, mesela, yani onu çok kötü kullanıldı tabii bu en son
1: Cemil Barlas'ın sol böbreğinde yardıma ihtiyacı var. Kök hücre ona göre kodlanıp güdümlü olarak oraya gönderilecek.
0: O zaman?
1: O zaman
0: yaşam da çok uzayacak o zaman değil mi?
1: Büyük ihtimal evet.
0: Çünkü yani böbreği düzelttiğin
1: zaman...
0: Ama
1: şöyle bir şey var. İşte mesela biraz önceki konuya geliyoruz. Gene felsefik bir noktaya geliyoruz. Buna henüz toplumun tamamı ulaşabilecek durumda değil. Ve olmayacak. Çünkü uzun yani, bir sürede olmayacak.
0: Çünkü şöyle bir şey düşünün. Sosyal güvenlik sistemi 50 yıl çalışacak. Evet. Ondan sonra 350 yıl emekli maaşı alacak.
1: Çok çok yerinde bir tespit. Evet ama şu anda
2: zaten
1: gelenler onlar.
2: Hepsi işsiz. Çünkü makineler zaten işleri de aldı.
1: Bizim Japonya'daki ortaklığımız sadece bununla ilgili değil. O kısımda da ilgili Japonya ile bu bilimsel ortaklığımız var. Dolayısıyla o kısmında da biraz hakimiz şey olarak. Ve IPCG dediğimiz şey çok yakında. Parkinson için mesela benzer şeyler var. Gene Japonya kökenli. Direkt olarak Parkinson'un problemi olan yere kök hücre.
0: Bu Japonlar zaten çok en uzun yaşayan Japonlar evet. Galiba değil mi?
1: Bir de şöyle kültür olarak tabii çok ayrıntıya ve hassaslar ayrıntıya. Hmm. Dolayısıyla bilimsel olarak da çok bir şey mükemmelleşmeden çok paylaşmıyorlar açıkçası. O yüzden de oradan gelen şeye güvenmek, yani ben şahsen çok daha fazla güveniyorum birçok yerden.
0: Evet, Japonlar o konuda çok şeyler ama tabii onlar da çok şey bir nüfus sorunuyla karşı karşıya.
1: Evet, yaşlı nüfus sorunuyla karşı karşıya.
0: O yüzden de bu aletleri zaten.
1: Aynen öyle.
0: Onlar geliştiriyorlar.
1: Aynen öyle. Aslında temelinde yatan şeylerden biri o.
0: Evet.
1: Yani bakımı kolaylaştırmak.
0: Bakımı kolaylaştırmak. Sergileriniz oluyor mu sizin?
2: İlerleyen aşamada olacak. Şu anda bir sürecin başındayım ve çok da keyifli dönüşler almaya başladım. Çok ciddi sanat
3: koleksiyonerlerinden ve bazı projelerimiz var. Yani hiç umulmadık noktalardan çok ciddi geri dönüşler.
0: Koleksiyonerler midir bu işe? Yani

0: değer versin, parası yoksa sanata yatıramaz sonuçta.
1: Kesinlikle,
0: değil mi?
1: Kesinlikle katılıyorum maalesef. Ama yani hani bu noktada da toplumsal, mutlaka yani belediyeler, devletler, müzeler bu noktada devreye giriyorlar.
0: Nasıl bir çalışma rutininiz var? Kalkıp sabahleyin hurra başlayıp
1: açıp. Çok ilginç bir şey. İşi bıraktıktan sonra herkes yaşamıştır onu. Kaç aydı Bodrum?
2: 11.
1: 11. Ki mutlaka orada da durmamış, çalışmışsınızdır. Benim şöyle bir şeydi. İlk başladım. 1, 2, 3. gün dedim ki ben mümkün değil, boş duramam. Üretmek zorundayım ve planım biraz dinlenmekti. Ondan sonra başlamaktı. Hemen başladım. Sabah 9'da başlıyorum ve bulunduğum atölye tamamen bir cam kutu. Güneşi tamamen kullanıyorum. O yüzden de gün batana kadar çalışıyorum.
0: Çırak var mı?
1: Ben.
0: Bu şey yok mu başka?
1: Zaten
0: kimse öyle.
1: Muhtemelen çırak benim. Yani baştan aşağı çırak benim. O adım adım büyüyecek. Öğrendikçe,
0: yaşadıkça. Daha başındayız yani bu işin.
1: Bu ya, bu göreceli bir şey. Yani şöyle söyleyeyim. Kim usta?
0: Yani bir işi 10 yıl yaptığın zaman usta oluyorsun. Bir işi 10 yıl sürekli
1: bence
0: yaparsan.
1: Bence 11. yılın çırağı oluyorsun.
2: Doğru.
0: Olabilir.
2: Ben de.
1: Teknolojinin
0: çırağı. Ama her ne yapıyorsan, ben şu açıdan sordum. Her ne yapıyorsanız birini öğretmek lazım. O var mı diye sordum ben.
1: Şöyle
0: var
1: söyleyeyim.
0: Mı
1: daha
0: 11. yılda olsa, 30. yılda olsa
1: had noktasında lazım. Daha çok benim için erken gözüyle bakarım ama umarım bir gün birileri bunu ister. Bu çünkü benim gözümde sadece çamura şekil vermek değil. Burada olan bir süreç. O yüzden ona bütünüyle hizmet edebilecek, bu sürece hizmet edebilecek, can yürekten bunu tutkuyla yapılacak birisi varsa birlikte yol alalım. Ben de büyüyeyim, o da büyüsün. Birlikte şekil alalım.
0: Yok mudur? Vardır illa ki.
1: Mutlaka vardır. Bunu süreç gösterecek. Zaman her şeyi öğretir.
0: Evet. Hem diyorsunuz ki 44 yıl oldu, bayağı her şey geçti. Bir yandan da çünkü her yani, şeyin başındayız gibi bir şey
1: tabii
0: var.
1: Tabii ki. Yani hayat bugün ve tadını çıkartmak gerekiyor. Şimdi evet. Ben sıfırdan hayata yeniden başlayıp yepyeni bir yol çizmek için kendimde o enerjiyi ve motivasyonu fazlasıyla tadını çıkararak görebiliyorum. Bence sanırım en büyük güç o.
0: Evet. Sizin takım, ekip var herhalde, değil mi?
2: Evet.
0: Nasıl bir ekip?
2: Ekipsiz olmaz bu. Yani rehabilitasyon ekip işidir. Yani bizim ekip multidisipliner bir ekiptir. Yani her zaman içinde fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, konuşma terapisti, nörolog, nörojirojist, beyin cerrahı yani olan bir ekiptir. Zaten ben mesela bizim meslekte sizin dediğiniz şeyin tamamen olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ne? Ben oldum ya da ben artık ustayım.
0: Ben de, yani bir de
2: ben oldum dediğin zaman
1: yandaş
2: bitersiniz.
1: Yandaş buldum kendimi.
2: Yani bizim için öyledir. Her zaman, her gün yeni güne öğrenci
0: şey olmaya çalışmak kötü bir şey bir insan için, değil mi? İnsan zaten kendidir. Evet. Ama bir takım yetenekler edinmeye çalışabilir.
2: Tabii ki. Ama her gün kalktığınızda o gün yeniden bir şey öğrenecek, öğreniyormuşsunuz ya da yeni bir şey öğreniyormuşsunuz gibi merakla güne başlamak lazım. Ona inanıyorum.
1: O heyecanı kaybettiğinizde zaten bunu da kaybetmiş oluyorsunuz.
2: Evet.
0: O heyecan zaten gençliğin de yaşlılığın da şeysi o, değil mi? Yani
2: doğru.
0: Merak, bir merak etmek bir.
2: Doğru.
0: İkincisi de yanlış bildiğinizi düzeltebilmek.
2: Evet.
0: En önemli ölçü bu, değil mi?
2: Yanlış bildiğinizi fark edebilmek.
0: Fark edebilmek ve düzeltebilmek.
2: Evet. Fark ettikten sonra düzeltebilmek, evet.
1: Fark ediyorsanız o sizi zaten kurcalamaya başlıyor.
0: Yo, eğer yani tembelseniz fark edersiniz.
1: Yo, o sizi kurcalamaya mutlaka devam eder.
2: Çok, ama Cemil Bey doğru söylüyor. Çünkü bence çok önemli bir şey. Aman sen de, aman bizde vardır ya, hiç sevmediğim bir laftır. Eski köye yeni adet getirmek yani, mesela.
0: Çünkü,
2: bu mesela tam onun karşılığı. Sizin.
0: Bir tane bir bilgi gelir. O yanlıştı.
2: Evet.
0: Düzelttim mi? O kadar çok şey düzeltmek lazımdır
2: olursunuz.
0: Ki.
2: Evet.
0: Dersiniz bırakırsınız diyelim ama süremizin de sonuna geldik.
2: Ah. Evet. Daha çok güzel bir sohbetti. Nasıl geçti fark
0: etmiyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere.

0: ikisinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edmund Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 34, Sakarya 33, Bursa 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 34.

0: 33, Nevşehir 32, Sivas 36. İzmir açık, günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26. Denizli ve Manisa 39, Aydın 40, Muğla 37. Antalya açık, günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 35, Adana 37, Kahramanmaraş 40. Trabzon az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 33, Karabük 36, Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık, günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık, günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 40 derece.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
4: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
5: Değeri 20 bin dolar.
6: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
4: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
7: Adam biraz sert ve sinirli.
8: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
9: Cinayet videosu.
4: Ailece izlenecek bir komedi.
10: Kimsin oğlum sen?
11: Roket bizde Gürbüz.
4: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar efendim, yüksek topuklarla karşınızdayız. Bugün de yine Türkiye'ye ilham veren bir kadınla daha birlikteyiz. Ve onun hikayesiyle birlikte aslında önümüzdeki dönemde genç kadınlar için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu da sizlere anlatmaya çalışacağız. Doktor Aslı Elif Tanıvur Samancı bizimle, Biopropolis kurucusu ve CEO'su. Hoş geldiniz Elif Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aslı mı, Elif hangisini kullanıyorsunuz?
1: Aslı'yı kullanıyorum.
0: Peki, Aslı'yı kullanayım. Bize biraz anlatır mısınız peki kendinizi? Bugüne kadar neler yaptınız, eğitiminiz, hayatınız, kimsiniz diye bir önce sorarak başlayayım.
1: Tabii ki, seve seve. Ben gıda yüksek mühendisiyim. Uzmanlığım arı ürünleri. Yüksek lisansımı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde balda hile ve orijin tespiti üzerine gerçekleştirdim. Aynı zamanda yine arı ürünleriyle ilgili bir master, bir de doktoram var. Yani aslında arı ürünleri üzerine iki master'ım var. Birisi teknik, bir diğeri de işletme master'ı. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme bölümünde Executive MBA programında arı ürünlerinin uluslararası pazarlama

0: stratejilerinin geliştirilmesi programını tamamladım. Ayrıca Düzce Üniversitesi Biyoloji bölümünde de arı ürünleriyle, arı zehiri, propolis, arı sütüyle cilt bakım formülleri geliştirilmesi üzerine de yine bir doktoram var. Arı ürünleri uzmanıyım. Aynı zamanda da uzun yıllardır arıcılık sektöründeyim. Firmamız Biopropolis'te bildiğiniz gibi arı ürünleri konusunda uzman ve bu konuda ürünler geliştiren, üreten ve ihraç eden bir firma konumunda. Ben de halen CEO'suyum.
1: Peki nereden çıktı Aslan'ın bu arı sevgisi, arı ürünleri sevgisi? Nasıl başladı sizde?
0: Aslında ben üniversiteden mezun olduktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra gıda sektöründe çalışmaya başladım, özel sektörde. Yaklaşık 17,5 yıl özel sektörde çalıştım, beyaz yaka olarak. Ve özellikle bu deneyimin 13,5 yılı da bir bal firmasında geçti. Arge ve kalite direktörü olarak. Çok sayıda Arge projesi tamamlama, arıcılık sektörünün sorunlarını yakından görme fırsatı buldum. Ve bu sırada da benim ilk oğlum doğduktan sonra 10 aylıktan itibaren sık sık rahatsızlanmaya başladı. Ve bu rahatsızlığı 5 yıl boyunca sürdü. Bir ateşlenme problemi yaşıyorduk, yüksek ateş. Annem babam da doktor, annem de pediatrist. Buna rağmen çözüm bulunamıyor. Sık sık ilaç veriliyor, antibiyotikler. Ve 5 yaşına böyle geldi. 5 yaşında bir çeşit iç kanama başladı. Henoşönlein vaskülit olduğu sonradan teşhis edilen bir rahatsızlıkla karşı karşıya kaldık. Bir otoimmün rahatsızlık. Ve doktor gezerken hani teşhis ve tedavi için son gittiğimiz doktorumuz, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz ki eşim de arıcılık uzmanı, ziraat yüksek mühendisi, Taylan Samancı, o da şu an benim aynı zamanda ortağım hem de eşim. Neden dedi, madem arıcılık sektörünün içerisindesiniz, neden çocuğa propolis arı sütü vermiyorsunuz diye sordu. İşte onun o sorusu beni bugün buraya getiren soru oldu. Daha ilk olarak oğlum için üretmeye başladım propolisi, daha sonra tüm insanlara ulaştırabilmek için ihtiyaç duyan, çünkü doğanın bütün faydalarını bir araya getiriyor arılar. Kovanda topluyor ve aslında bunu zaten üretiyorlar. Ülkemizde dünyada 3. büyük arıcılık ülkesi, 75 bin arıcımız, 12 bin bitki türümüz ve aynı zamanda 8.2 milyon arı kovanımızla dünyada 3.'üz arıcılıkta. Dolayısıyla bu kadar güçlüyüz madem arıcılıkta, neden ülkemizde üretilmesin bu kıymetli ürünler diye düşünerek girişimcilik yolculuğuma 40 yaşından sonra çıkmış oldum.
1: Peki şimdi hep çok konuşuyoruz ama işte dünyanın 3. büyük arı ülkesi diyorsunuz ama bal konusunda özellikle çok tereddütte ve genelde de böyle acaba sahte mi bu bal, ya da işte bu balın üretimi doğru şartlarda mı yapılmış, ya da işte şeker mi yedirilmiş bu arıya gibi böyle farklı aslında efsaneler var. Bize biraz anlatır mısınız? Arı nasıl bir hayvandır? Hem onu, hani bizim doğa için nasıl bir önemi var? Hem de bal dediğimiz şey nasıl daha iyi olur? Ya da biz iyi bal yiyebiliyor muyuz diye sorayım.
0: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim bu soru için. Aslında uzmanlık alanım benim. Yani hem akademik hem sektörel olarak da uzmanlık alanım ve uzun yıllardır da mücadele ettiğimiz bir alan diyelim. Gerçekten. Maalesef dünyada bu kadar kıymetli ürünler olduğu için, arı ürünleri, bal, polen, propolis, arı sütü, arı ekmeği, arı zehri, bunların hem katma değeri çok yüksek hem de maddi değerleri yüksek ürünler, çok da fazla sahteleri yapılıyor. Dünyada halen satılan balın en az yarısının gerçek olmadığı, sahte olduğu biliniyor. Bunlar hem datalarla, verilerle doğrulanmış bir şekilde hem de raflardan alınan örneklerle doğrulanmış olarak söylüyorum. Yani bu sadece ülkemizin bir problemi değil, dünyanın da bir problemi. Ve aynı zamanda diğer katma değerli arı ürünlerindeki problem daha da büyük. %90'lara varıyor. Çünkü birinci üretici dünyada Çin, arkasından Hindistan geliyor. Yani kovan sayısı bakımından 10 milyon arı kovanı Çin'de, 9 milyon arı kovanı Hindistan'da, 3. Türkiye zaten. Çin dünyaya genellikle, zaten çok büyük bir ülke, doğru bir ürün üretiliyorsa da o zaten Çin'de kendi içinde tüketiliyor. Yani uluslararası ticarete girmiyor. Ama dünyadaki diğer ülkeler balı ve

0: diğer katma değerli arı ürünlerini, propolisi, arı sütünü, poleni, arı ekmeğini Çin'den satın alıyorlar ve ürün formüllerine onlardan aldıkları ürünleri kullanıyorlar. Sonuçta oradan satılan ürün gerçek olmayınca Çin propolisi mesela arılar, normal propolis biliyorsunuz bir ağaç reçinesi. Arılar bunu ağaçların reçinemsi kısımlarından toplayıp kovanda bir antibakteriyel, antiviral, antifungal gibi, yani artık bir dezenfektan gibi kullanıyorlar. Her petek gözünün dibini propolisle kaplıyorlar. Üzerine kendi yavrularını ve gıdalarını bırakıp böylece kovanı aslında bakteri, virüs, mantarlardan propolis sayesinde korumuş oluyorlar. Ve tabii ki insanoğlu bunu elde ettiğinde ham propolis olarak kovandan bal mumuyla karışık bir halde elde edebiliyoruz. Ekstraksiyon dediğimiz işlemden geçirirsek insan vücudu sindirebiliyor. Yani sıvı damla formuna getirilirse. Bu işlemde tabii ki bir know-how ve uzmanlık gerektiriyor. Uzman gıda mühendisleri tarafından yapılması gerekiyor. Ama piyasada numune aldığımızda, ki biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde şöyle bir araştırma yaptık. Biz firmamızı 2013 yılında İTÜ Arı Teknokent'te kurduk. Teknokent'in, üniversitemizin destekleriyle, aynı zamanda COSGAP ARGE teşvikleriyle kurduk. Ve ilk yaptığımız çalışma aslında dünyada çok az standardı olan ya da hiç olmayan bu katma değerli arı ürünleri dediğimiz alan, yani propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve arı zehrinin standartlarını oluşturma çalışmasını da eş zamanlı olarak başlattık. Bu çalışmada ilk adım şuydu. Dünya pazarlarından Türkiye'de dahil olmak üzere yaklaşık 23 ülkeden propolisleri topladık raflardan. Propolis adıyla satılan propolis damla, sıvı ekstrakt, bunları topladık. Oralarda fuarlara katıldıkça bu ürünleri satın aldık ve İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Ürünleri Mükemmeliyet Merkezi'nde de bütün bu ürünler analiz edildi. Bu arada Anadolu topraklarımızda üretilen propolis de eş zamanlı olarak, bunları da arıcılarımızdan, biz zaten firma olarak sözleşmeli arıcılıkla çalışıyoruz. Arıcılarımıza malzeme, ekipman, alım garantisi veriyoruz. Temiz bir bölgede, temiz su kaynaklarının olduğu, temiz bitki örtüsünün olduğu, endüstriyel atık alanlarından uzak noktalarda üretim yapıyorlar. Bu ürettikleri ürünleri de elde ettik. Yani ham propolisleri topladık ve bunların ekstraksiyonlarını gerçekleştirdik. Sıvı damla forma getirdik. Bal mumunun ayrıştırılması ve insanoğlunun tüketebileceği o arının da kullandığı reçinenin elde edilmesi gerekiyor. Buna ekstraksiyon diyoruz bu işlemi. Bu işlemi de yaparak saf Anadolu propolisini Türkiye'nin farklı bölgelerinden de elde ettik. Neticede karşılaştırdığımızda analiz sonuçlarına, antioksidan özelliklerine bakıldı. Yani propolisin propolis olması için hangi antioksidan, fenolik, flavonoid bileşenleri içermesi gerekiyor? Bunlara bakıldı ve içerdiği propolis konsantrasyonuyla da bu değerlerin uyumlu olması lazım etken maddelere. Çünkü asıl ürünün faydası ya da kovanın faydası zaten o antioksidanlardan geliyor ve bunlar da bitkilerden geliyor. Buna baktığımızda şunu gördük. Ürünlerin yaklaşık, yani dünya pazarlarından 23 ülkeden yaklaşık %98'i, bakın çok ciddi bir oranda, etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermiyor bir defa. Bu çok önemli bir sorun. Peki %38'i hiç propolis içermiyor. Bakın rengi, tadı, kokusu propolise benziyor. Yani koyu kahverengi. İşte kokladığınızda propolis gibi kokuyor. Ama içinde hiç propolis yok. Yani aslında boyalı su. %50'nin üzerinde bir oran çok ciddi anlamda farklı derecede propolis içeriyor. Yani mesela etiketinde %30 yazılmış ama içinde %2 var gibi. Diğer kısmı da ya etiketindeki içerdiği propolis oranı belirtilmemiş ya da içerdiği yine miktardan daha düşük bir oranda, yani 50 ise 25 gibi farklı oranlarda etiketlenmiş ve bazı bileşenler eklenmiş ürüne propolis dışında, ama bunlar etikette de beyan edilmemiş. Yani böyle hatalı içerik beyanları da var. Nedeni de işte bir koruyucu katmış mesela, koruyucuyu beyan etmemiş gibi. Bu tarz korkunç sorunları gördük. Çok yani korkunç.
1: İnsanlar sağlık için alıyorlar özellikle.
0: Aynen, çok korkunç bir durum. Ve bunu ben Uluslararası Bal Kongresi'ne katıldım. Apimondia'da, Kanada'da yapılıyor. Dünya Arıcılar Birliği'nin kongresine. Orada sundum bu dataları. Türkiye'yi temsil eden Uluslararası Bal Komisyonu üyesiyim ve aynı zamanda Uluslararası Standartlar Örgütü'nün de üyesiyim. Yani akademik olarak oradaki çalışmalarıma da devam ediyorum. Yine Türkiye'de de

0: Bal Kodeks Komitesi ile de çalışıyoruz. Dolayısıyla burada sundum. Bakın böyle bir ciddi sorun var. Balda %50 sahtecilik halen ve engellenemiyor. Yani dünyanın her yerinde bal standardı var ve bir türlü baldaki bu sahtecilik halen engellenemiyor. Çünkü büyük bir ticaret dönüyor. Propolis'teki oran %98. Yani daha da yüksek bir oran. Arı sütünde yine benzer bir tablo karşımıza çıktı. Dolayısıyla aslında katma değeri arttıkça sahtecilik oranının da arttığını gördük. Ve bu dataları sunduk. Bu dataları sunduktan sonra şöyle güzel bir gelişme oldu. Tabii kim sahte yapıyor? Herkes kendini biliyor. Bütün ülkeler ne yaptığını biliyor, ne ihraç ettiğini biliyor. Şöyle güzel bir gelişme oldu. Uluslararası Standartlar Örgütü propolis standardının oluşturulması için bir çalışma grubu başlattı. Dolayısıyla bu çalışma grubunun çalışması sayesinde şu an ülkemizde ve dünyada Uluslararası Standartlar Örgütü'nde arı sütü standardı var. Propolis standardı var. Yine ülkemizde de Tarım Bakanlığı'yla biz propolis arı sütü, polen arı ekmeğinin standartlarını çalışmaya başladık. 8 yıl sürdü bu çalışmalar. Hani kolay değil. Uzun yıllar süren emekler. Ama neticede Türkiye bu anlamda dünyaya ön ayak olmuş oldu. Biz de hem akademik anlamda hem sektörel anlamda firma olarak buna ön ayak olmuş olduk. Ve böylece mükemmel olmasa da en azından bir standardımız oldu. Yani bu ürünlerin analiz edildiğinde uyması gereken kriterlerin belirlendiği bir standart ortaya çıkmış oldu. Halen standart çalışmaları Uluslararası Standart Örgütü'nde devam ediyor. Mesela propolis sıvı damla formunun, yani propolis özütlerinin çalışması devam ediyor. Yine polen standardı oluşturuldu. Arı ekmeği henüz yok, arı zehri henüz yok ama onların da çalışmaları başlayacak. Yani bu çalışmaları başlatmış ve bazılarını da bugüne kadar neticelendirmiş olduk. Peki dünya piyasasında nasıl dönüyor? Yani tüketici gerçek bal tüketiyor mu? Propolis tüketiyor mu? Bu tam kontrol altında değil halen. Çünkü maalesef sahtekar firmalar, yani bakanlığımız adımlar atıyor. Ülkemiz bu konuda çok ciddi çalışıyor, onu da söyleyeyim. Yani dünyada ben birçok ülkenin hem fiziken ziyaret etme, fuarlara katılma imkanı buluyorum. Biz zaten 36 ülkeye ihracat yapıyoruz kendi ürünlerimizi. Yurt dışı markamız da farklı, B&U. Belki hani yurt dışından biz izleyenler varsa, Avrupa'da ve Amerika'da, İngiltere'de B&U markamızda ürünlerimiz bulunuyor.
1: Kaç ülkede varsınız?
0: Şu an 36 ülkedeyiz. Ağırlıklı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Amerika başta olmak üzere. Ama bunun dışında hani Asya ülkeleri, MENA bölgesi ve buralarda da bazı ülkelerde yine ürünlerimiz yer alıyor. Hem cilt bakım ürünleri hem de tabii ki takviye edici gıdalar ve gıda formüllerimiz de var. Bunları tüketiciler bulabiliyor ve bu ülkelerde biz de çok sık bulunuyoruz, fuarlara katılıyoruz ve raflardan da hala numuneler alıp inceliyoruz, pazarı takip ediyoruz. Hala sahtecilik devam ediyor. Yani bu oranlar çok da değişmedi. Hani hala balın, dünyada satılan balın yarısı hala sahte. Hala propoliste sahtecilik var. Çünkü bir şekilde bu rant kapılarının standart ve kodeksler dışında bir takım ticari engellerle de aslında önünün kapatılması gerekiyor. Dolayısıyla bu adımlar atılırsa kısa ve uzun vadede bizim ülkemizde de atılması gerekiyor. Bizim ülkemizde şöyle bir fırsat var. Hani bal ithalatı bir anlamda yasak. Hani yasak değil ama yasak. Yani vergiler ona göre yüksek, bir takım standartlara uyması gerekiyor. Bir kontrol altında. Ama mesela diğer arı ürünlerinde de benzer çalışmaların yapılması lazım. Çünkü halen mesela Çin propolisi ülkemize hala gelebiliyor. Her ne kadar tebliğe göre artık yavaş yavaş analiz edilmeye başlanmış olsa da, yani bu tarz ticari engellerle de biraz daha kontrol altına alınabilir. Ama tüketici her zaman %100 doğru balı tüketebiliyor. Şu an hala diyemiyoruz ama mücadeleye devam ediyoruz.
1: Şimdi ticari olarak engellense de Türkiye'de de ticari olarak aslında ahlaksızlık var sonuçta.
0: Tabii.
1: Şimdi
0: böyle bakıldığı zaman Türkiye'de de birçok firma var.
1: Bir vatandaş olarak ben
0: maalesef
1: nasıl seçeceğim?
0: Doğru ürünü üretmeyen.
1: Bir bala baktığım zaman onun gerçekten bal olduğunu etiketi okuyarak anlayamadığımıza göre nasıl yapacağız?
0: Şimdi tabii ki burada tüketiciye düşen görev şu. Tabii ki zaten Tarım Bakanlığı

0: Son yıllarda biliyorsunuz bu balda sahtecilik konularını açıklıyor. Hatta bal dışında diğer gıdalarda da bulduğu uygunsuzlukları basına açıklıyor. Bir defa bunları tüketicinin takip ediyor olması lazım. Bu firmalar bazen bir firma açıyorlar, kapatıyorlar, başka firma açıyorlar, gene ticaretlerine devam ediyorlar. Yani bir defa bu tarz firmaların ürünlerini kesin almamaları gerekiyor. Yani ürün nerede üretilmiş, nasıl üretilmiş, kimler tarafından üretilmiş, nasıl paketlenerek o rafa gelmiş, bu zincir ve silsileyi tüketicinin artık markaların beyan ettiği web sitelerinden, markalara ulaşarak, mail, WhatsApp, sosyal medya üzerinden sorular sorarak, analiz raporlarını isteyerek takip etmeleri lazım. Ben şunu tavsiye ediyorum. En doğru ve en sağlıklı üretim tarzı şu. Biz o yüzden öyle üretiyoruz bütün arı ürünlerimizi. Bir defa sözleşmeli arıcılık çok önemli. Aracıları ortadan kaldıran, doğrudan üreticiyle paketleyici firmayı buluşturan bir sistem. Biz bu sistemi Türkiye'de ve dünyada ilk uygulamaya başladık. Ve arıcılarımıza malzeme, ekipman ve alım garantisi vermeye başladık. Arıcılarımız temiz bölgelerde ürettikleri propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham balları tesisimize, bizim İstanbul Sancaktepe'de bir 10.500 metrekare Avrupa'nın ve MENA'nın en büyük katma değerli arı ürünleri tesisi var. Buraya gönderiyorlar doğrudan. Burada biz analizlerini yaparak o bahsettiğimiz takviyeci gıdalar ve cilt bakım formüllerine dönüştürüyoruz ve buradan da her partiyi ayrıca analiz ederek ve sertifikalayarak dünyaya gönderiyoruz. Bu tesisin GMP, BRC, IFS, SEDEX gibi çok önemli sertifikaları var. FDA tarafından iki defa denetlendi. Sağlık Bakanlığı onaylı tıbbi cihaz ve kozmetik üretim alanlarımız var. Dolayısıyla 30'a yakın ulusal ve uluslararası sertifikasyon ve kalite güvence sistemiyle yönetiliyor. Ve bu güvence sisteminden kapıdan içeriye giren her ham madde geçmek zorunda ve çıkan her ürünün her partisi de aynı analiz ve kalite güvence sisteminden geçmek zorunda. Bunları sorguluyor olması lazım tüketicilerin. Yani ben bu ürün nereden gelmiş, kaynağı neresi? Biz mesela ürettiğimiz her parti arı ürününde mesela propolis damla ürettik. Bu damlanın içerisine hangi arıcıların propolisi girmiş? Bu propolis nerelerde üretilmiş? %100 geriye dönük izleyebiliyoruz. Keza diğer ürettiğimiz bütün ürünlerde de böyle, yani %100 geriye dönük izlenebilirlik söz konusu ve her parti ürünü ayrı analiz ediyoruz. Bu çok önemli. Bunları sorgulamak, altyapı var mı, laboratuvar var mı, yeterli ekip var mı? 120 kişi çalışıyor tesisimizde ve bunların yaklaşık 25 kişisi sadece ARGE merkezimizde çalışıyor ve ARGE merkezimizin de görevi aslında bu katma değeri çok yüksek. Birçoğu patent almış durumda ve ödüller almış durumda ürünlerimizin. Bu ürünleri geliştirmek, bunların stabilite raformu çalışmalarını yapmak ve bu ürünlerin gerçekten %100 doğal, saf, katkı maddesi içermeden ve beklenen etkiyi gösterecek şekilde dizayn etmek. Aynı zamanda bu ürünleri geliştirdikten sonra yine ARGE merkezimizin üniversite işbirlikleri sayesindeki 29 ayrı üniversiteyle bugüne kadar işbirliği yapmış durumdayız. 45'in üzerinde yayınlanmış klinik ve bilimsel çalışmamız var ürünlerimizde. Yani bunlar çok çok önemli veriler ve çok önemli kıymetler. Bu çalışmaları yapabilen, bu altyapı ve bilgiye sahip güvenilir firmalardan ürünleri almayı tercih etmeliler. Öbür türlü her zaman riske açık bir ortam oluşuyor ve sağlıklı bir nasıl diyelim, değerlendirme olmayabilir. Tüketici açısından her zaman risk olabilir.
1: Evet. Peki sizi konuşacakken aslında işinizi daha fazla konuşuyorum ama sizi de soracağım tabii, ama bize biraz bir de şey anlatır mısınız aslında, bu propolis, arı sütü, işte hambal ya da arı ekmeği dediniz.
0: Arı ekmeği dedim.
1: Bunlar ne işe yarar? Yani sağlık olarak neye iyi gelir?
0: Şimdi propolis aslında bilimsel çalışmalara baktığınızda 120 binin üzerinde akademik araştırma var propolis ile ilgili. İbn Sina'nın reçetelerinde, Hipokrat'ın reçetelerinde yer alan maddeler bunlar. Aslında bunlar arıların ürettiği doğal gıdalar, ama arıların kullandığı gibi biz de günlük beslenmemize eklediğimizde mesela propolis çok güçlü bir antioksidan.

0: ve vücudumuza bir detoks etkisi yapıyor. Yani serbest radikalleri, hücre atıklarını bağlayarak vücuttan uzaklaştırmaya yarıyor. Böylece kalan hücreler daha sağlıklı oluyor. Bu ne demek? Bu şu demek, bağışıklık hücrelerinizin sayısı artıyor. Çünkü ölü hücreler ve hücre atıkları vücudunuzdan düzenli olarak propolis kullandığınızda uzaklaştırılmış oluyor. Böylece bağışıklık sisteminin güçlenmesine mesela çok önemli bir katkısı var propolisin. Yine bilimsel çalışmalarda, tabii klinik çalışmalarda da çok kullanılmış propolis. Birçok klinik çalışma var propolisle ilgili. Literatüre girin. Yani şöyle söyleyeyim, mide rahatsızlıklarından aft yara ve uçuklara, çeşitli kanser türlerinde tedavinin desteklenmesi amacıyla, yani normal tedaviniz olurken takviye olarak alındığında faydalarını gösteren çalışmalar var. Çok sayıda araştırma var. Özellikle bu viral, bakteriyel enfeksiyonlarda tedaviyi yine destekleyici olarak, bir takviye edici gıda olarak kullanıldığında yayınlar var, çalışmalar var faydalarını gösteren. Mesela bizim burun spreyimiz var, Sağlık Bakanlığı onaylı propolisli ve aynı zamanda deniz tuzu ve okaliptüs yağı içeriyor. Bu formül 10.000 hastada alerjik rinit üzerine test edildi. Herhangi bir ilaç etken maddesi doğrudan içermiyor ama doğal formül olmasına rağmen herhalde propolisin ve deniz tuzunun ve okaliptüsün birleşen sinerjistik etkisiyle birlikte alerjik rinit semptomlarında önemli bir fayda sağladığı bu çalışmada gösterildi ve bu bilimsel yayın haline geldi. Arı sütüne bakacak olursak, bir anne sütü gibi arıların yavrularını beslemek için vücudundan salgıladığı bir süt. Bunun içerisinde bazı özel bileşenler var. 10-hidroksildekoneik asit, royal actin gibi. Bunlar doğal olarak başka hiçbir gıdada bulunmuyor. Ve bu bileşenler sayesinde arı sütü bir gençlik ve zindelik iksiri gibi diyebilirim. Mesela vücutta kolajen sentezini tetikliyor. Vücudun kendi kolajenini üretmesini sağlıyor. Bu mesela ne için önemli, kolajen üretiyor olması vücudumuzun? Saçlarımız, tırnaklarımız, cildimiz, kemiklerimiz, eklemlerimiz, bunların sağlığı için çok önemli. Keza mesela bilimsel çalışmalarda yine en önemli faydalarından biri kadın sağlığı ve erkek sağlığı ve üreme sağlığında. Yani bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde düzenli kullanımı, yine tedavi görüyorlarsa tedavilerin yanı sıra arı sütünün beslenmeye eklenmesinin bebek sahibi olma ihtimalini arttırdığı bilimsel çalışmalarda söyleniyor. İleri yaşımız ilerledikçe, ileri yaşlarda özellikle bu unutkanlık, biliyorsunuz, hani Allah korusun bunama, Alzheimer gibi hastalıklara yakalanmama noktasında, yakalandıysak da en azından semptomların hafifletilmesi noktasında faydası olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Çocuklarda da büyüme, gelişme, konsantrasyon, zeka gelişimi üzerine faydaları olduğunu gösteren çok çalışmalar var. Tabii ki yine altını çizelim, hiçbir zaman arı ürünleri ilaç değil. Bunlar birer gıda. Bunları beslenmemize gıda olarak ekliyoruz. Tabii ki bunlar doymak için böyle çok miktarlarda tüketmemiz gereken gıdalar değil. Mesela bir propolis damladan günde 20 damla tüketmek yeterli oluyor. Ama vücudunuzun ekstra desteğe ihtiyacı var. Çok yoğunsunuz ya da bir böyle hastalık başlangıcı gibi oldu. O zaman hemen dozu arttırabiliyorsunuz. 80 damlaya kadar mesela çıkabiliyorsunuz. Arı sütünü şöyle bir çay kaşığı sabahları aç karnına dil altından almak yetiyor. Eğer taze arı sütüyse, ballı bir karışımsa bir tatlı kaşığı tüketmek yeterli oluyor. Bunlara biz akıllı moleküller diyoruz. Yani aslında belki benim tanımlamam da olabilir. Arı ürünlerinin içerisindeki bu faydalı bileşenlere ben akıllı moleküller diyorum, akıllı gıdalar diyorum. Bunlar vücudumuzda nerede bir fonksiyonel bozukluk ve metabolik bozukluk varsa gidip orayı tamir etmeye çalışan akıllı moleküller içeriyorlar. Böyle düşünebiliriz. Bunları beslenmeye eklemek ve düzenli tüketmek faydalı oluyor. Yani bir ilaç gibi düşünüp şu anda hastayken içeyim gibi asla değil. Bunu düzenli kullanacaksınız. Böylece az hastalanmak, hastalandığımızda çabuk toparlamak için fayda. Ama altını çizelim, her zaman doktorumuza gidiyoruz, ilaçlarımızı alıyoruz. Bunları beslenmemize bir ekstra destek olarak ekliyoruz.
1: Peki küçükken arıyla bir temasınız oldu mu? Ya da hani arıyla, balla böyle bir
0: nereden çıktı diyeceksin.
1: Evet, nereden?
0: Çok enteresan bir hikayem var. Ben neyle büyüdüm biliyor musunuz? Benim rahmetli hem babaannem hem anneannem hem böyle itikadı çok yüksek kimselerdi. Sürekli ayetler, Kur'an-ı Kerim okuma. Anneannem Osmanlıca

0: gelirdi. Yani böyle Kur'an-ı Kerim'i hem Arapçasını hem Türkçesini okuyup anlayarak büyümüş bir hanımefendi diyeyim. Dolayısıyla bana hep bal tefsiri anlatırlardı. Hani uyurken hikayeler anlatılır ya çocuklara. Ben Peygamber Efendimizin bal tefsiriyle büyüdüm. Ve bu hikayeyi bilmiyorum bilir misiniz? Bir mecliste Peygamber Efendimiz ve işte komşuları, ailesi hep beraber oturuyorlarmış. Ve bu mecliste ev sahibi bal ikram etmiş. Peygamber Efendimizin önüne geldiğinde balın içinde böyle bir saç kılı düşmüş. Ve çok utanmış ev sahibi. Peygamber Efendimiz'e demiş ki balın ne kadar aslında önemli ve kutsal ve değerli olduğunu ve asla bozulmayacağını söylemiş. O saç kılını alıp kenara koyup balı yemiş. Bunu bana hep anlatıyordu. Ve ben bununla uyuyordum. Rahmetli anneannem özellikle. Ben farkında olmadan bilinçaltımda, şu an düşünüyorum tabii bunu, bu yaşımda. O zaman tabii çok küçük çocuktum. Şu an biliyorum ki bal daha yani çocukken biliyorum ki bal asla bozulmaz. Bal antibakteriyeldir. Balın içine kötü olduğunu düşündüğümüz bir şey düşse bile onu alıp kenara koyup balı yiyebilirsiniz. Yani ben bu bilgiyle büyüdüm ve onun kutsal bir gıda olduğunu düşünerek büyüdüm. Vücudumuz için ne kadar şifalı olduğunu düşünerek büyüdüm. Ve ayrıca ailem, baba tarafım benim Erzincanlı. Benim ailemde çok da arıcı var. Farkında olarak ya da olmayarak. Ben ne zaman ki hani birkaç defa köyüme, hani özüme gitme ve oraları gezme şansı buldum. Orada birçok arıcıyla, üreticiyle tanıştım. Birçok akrabam da aslında uzaktan veya yakından aslında arıcılıkla meşgul hala Erzincan'da. Dolayısıyla böyle bir enteresan bir özgeçmiş var.
1: Evet.
0: Farkında olmadan bilinçaltına işlendi diye düşünüyorum. Bunu da ilk defa size anlattım şu an.
1: Peki bu şirketi kurarken size destek olanlar oldu mu? Nasıl karşıladı aileniz?
0: Yani aslında benim annem babam doktor, annem pediatrist, babam da kalp cerrahı. Uzun yıllar tabii devlette yani devlet doktor, hani Zeynep Kamil eski Koşuyolu Kalp Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorlardı. Çok yoğun çalışırlardı, çok emek veriyorlardı, çok da hassas doktorlardı. Yani annem babam hastasıyla bütünleşirdi. Yani gece eve hasta gelirdi bizim mesela. Hasta mesela çocuk. Annem gündüz görmüş, annesi arıyor, çok ateşi var, doktor hanım ne yapayım, dayanamazdı, gece bir bile olsa bir getirin bakayım derdi. Yani biz böyle büyüdük. Bir okul çıkışı hastaneye giderdik çünkü orada nöbete kalırlardı, gelemezlerdi. Hastanelerde, evimiz hastane, biz bazen hastanede büyüdük, böyle büyüdük aslında. Şimdi annem babam hiç girişimcilik düşünmemiş insanlar ve ben girişimci olacağım deyince de çok şaşırdılar. Önce onu söyleyeyim. Çünkü onlar da hep akademik, hep doktor. Çok şaşırdılar ama hani engel olmadılar diyeyim, ama çok da mutlu olmadılar. Annem şunu sordu, kızım nasıl yapacaksın dedi. Çünkü o çok zorlanmış ya hayatında, hem çalışıp hem de çocuklarını büyütürken. Peki nasıl yapacaksın? Çok çalışman lazım, çok stres, emek, bir de finansal da bir stres yükü de binecek üzerine. Hani nasıl altından kalkacaksın diye. Onu sordu bana. Dedim ki yani sonuçta benim oğluma şifa olan propolis var ve bu ülkemde aslında üretilebilir. Neden Çin'den gelsin? Yani demek ki bu bir görev. Bazen evrenin mesajlarını okumak lazım. Ben bunun bana verilmiş bir görev olduğunu düşünerek aslında konforlu dediğimiz alanı, yani beyaz yaka görevlerimizi bırakıp riskli bir alana, girişimcilik yolculuğuma böyle çıktım. Gerçekten tamamen bir inançla. Deseniz hani maddi kaynaklarınız var mıydı? Yoktu. Devlet memuru anne babanın çocuğuyum gün sonunda. Ne vardı? Bilgi kaynaklarımız vardı. Yani eğitimimiz, akademik özgeçmişimiz, okuduklarımız. Dolayısıyla ben bu bilgilerle bu yolculuğa çıktım. Devlet destekleriyle yine aslında KOSGEB, İTÜ Teknokent destekleri, ARGE projeleri, TÜBİTAK destekleri, bu projelere başvurarak buralardan desteklenebilirsiniz.

0: Direkt aslında firmamızı kurup büyüttük. Nasıl aldınız destekleri deseniz, kimseyi tanımıyoruz. Sadece oturduk, düşündük, yazdık ve başvurduk. Gerçekten bu samimi böyle. Çok güzel insanlarla bu yolculukta karşılaştık. Bir kısmı eleştiri de yaptı ama bu eleştiriler atmadık, yanlıştır demedik. Duymalıyız, dikkate almalıyız ve bununla ilgili önlem almalıyız. Bunu da düşünmeliyiz diye düşündük. Hep öğrenmeye açık olduk ve bu sayede bu yolculukta bize el veren, yardım eden çok insan oldu. Ve hala da oluyor, iyi ki de oluyor. Yani siz iyi enerji biriktirir, etrafınıza da iyi enerjiler verirseniz etrafınızdan da iyi enerjiler alıyorsunuz. Olumsuz şeyler yapma diyenler olmadı mı? Oldu. Ama yani yapmasaydık kim yapacaktı o zaman? Onu da düşünmek lazım. Eğitimimiz bu, mesleğimiz bu, hayatımız bununla geçmiş ve böyle de bir sınavdan geçmişiz. Oğlumla sınanmışım. Demek ki bunu yapmam gerekiyor diye düşünerek bu yola öyle çıktım. Zaten dedim balık bilmezse Allah bilir. Dolayısıyla o azimle devam ediyoruz.
1: Peki şimdi baktığımız zaman aslında üretim tesisleriniz nerede?
0: Sancaktepe'de, İstanbul'dayız.
1: Şimdi tabii kadın girişimciler ile ilgili de aslında çok sosyal faaliyetler içerisindesiniz de, pek çok dernekte de varsınız. Kadınların da aslında şu dönemde çalışma koşullarını, fırsat eşitliği noktasında geldiği noktayı da çok direkt izliyorsunuz. Böyle baktığınız zaman sizin işe başladığınız zamanla bugüne baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz? Ve tabii hani üretim tesislerinizde de ne kadar kadın çalışıyor, onu da sorayım.
0: %65 kadın çalışan oranımız.
1: Ha, çok iyi rakam.
0: Son zamanlarda artmış olabilir. Belki %80'e falan çıkmış olabiliriz. Yani böyle bir değişkenlik oluyor. Dönemsel işler bazen çok yoğunlaşıyor. O dönem sayımız 200'e kadar çıkıyor. O dönemlerde %65 falan oluyoruz. Bazı dönemlerde de azalıyor. O dönemlerde %80'e kadar çıkıyoruz. Yani kadınlar hep sabit gibi düşünebilirsiniz. Orada bir tık gerçekten bir pozitif ayrımcılık yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun dışında ben şöyle düşünüyorum. Şimdi ben onu her zaman dile getiriyorum. Her zaman bir işi yapmamanız için birçok bahaneniz olabilir. Dünyada da olabilir, ülkenizde de olabilir, ekonomide de olabilir, ailenizde ve hayatınızda da olabilir. Peki yapmak için ne sebeplerimiz var? Yani bardağın boş ve dolu tarafından ne tarafa bakacağımızla ilgili. Şimdi efendim, girişimcilikle ilgili bir fikrim var ama şu an doğru zaman mı? Niye ekonomi kötü, savaş var, işte yeteri kadar destekler ve kaynaklar yok gibi sayabiliriz. Doğru mu? Böyle çoğaltabiliriz bunları. İşte belirsizlik var vesaire diyebiliriz. Ama bir şey söyleyeceğim. O zaman hayatımız geçip gidiyor. Yaşımız ilerliyor, ömrümüz tükeniyor. Bizim bir tane hayatımız var ve onu ya doğru ve iyi kullanacağız. Yani yolculuğumuz önemli ya, hani gittiğimiz yer değil, yolculuğun kendi önemli. O yolculuğu ya istediklerimizi yaparak yaşayacağız ya da hep bekleyerek ve bir yerlerden umut ederek yaşayacağız. O yüzden ben beklemeyi önermiyorum. Her zaman bizi durdurmak için bir bahaneler üretebiliriz. Bizi ilerletmek için bahaneler üretelim diyorum. O zaman bir takım fırsatlar vardı. Onların hepsi şu anda olmayabilir ama şu anda da başka fırsatlar var. Yani hep bardağın dolu tarafına bakılmalı ve evet, şu anda şu negatiflikler var. Bunları risk olarak alıyorum. Nasıl yönetebilirim onu düşüneyim. Yani olumsuzluk olarak ve beni durduran bir şey olarak almıyorum, risk olarak alıyorum. Nasıl yönetmeliyim onu düşüneyim. Diğer taraftan fırsatlara bakayım. Bir de bu fırsatlar var. O zaman bunları da nasıl faydaya dönüştüreyim? Böyle bakarsak o zaman hayat yolculuğumuz tam istediğimiz gibi olur. Öbür türlü ama onu da yapamadım, bunu da yapamadım. Hep mutsuz olarak ve hep bekleyerek hayatımız geçecek. Ne yapmak ve yolculuğunuzu nasıl geçirmek istediğinizle ilgili, dünya sonuçta dönüyor ve her zaman bir şeyler değişecek dünyada. Bunu da kabullenmek lazım.
1: Peki başarısızlık nedir sizin için? Sizin böyle unutamadığınız bir başarısızlığınız var mı?
0: Yani başarısızlık aslında Mesela şöyle, siz de tanışmışsınızdır. Buraya ben de programımızı takip ediyorum. Kadın girişimcilerin hikayelerinden. Çünkü biz birbirimizden ilham alırız. Birbirimize ilham veririz.

0: Mesela şöyle kadın girişimci arkadaşlarım var. 5 şirket açmış, 5 şirket kapatmış. Bir kısmı batmış, bir kısmını satmış, çok başarılı olmuş. Yani böyle hikayeler var. Önemli olan yaşadığınız başarısızlık diye tanımladığınız durumlardan öğrenmek, ders çıkartmak aslında bence. O yüzden başarısızlık diye hiçbir şeyi tanımlamıyorum. Ben ders çıkartmak ve öğrenmek olarak tanımlıyorum yaşadığım her olumsuzluğu. Mesela bir şirkette en önemli konulardan biri operasyonu doğru kurmak ve yönetmek. Doğru mu?
1: Evet,
0: bunu iyi, doğru kuramadığınız ve sisteminizi kuramadığınızda çok büyütseniz bile bir yerde sorun çıkacaktır. Mesela depoyla ilgili sayım eksiği ilk çıktığında, ben şimdi bunun tabii benim için büyük bir şey çünkü bizim depodaki bütün ürünlerimiz çok kıymetli.
1: Tabii.
0: Sayım eksiği çıktı ve bunu nasıl bulacağımı ve kimi, birisini suçlayacak mıyım? Yoksa yani nereye gitti o zaman bu ürünler? Yoksa bunun kaynağını nasıl bulacağım? Mesela bu benim için çok böyle yıkıcı bir şey olmuştu. Çünkü çok güvendiğimiz, işte ekibimize çok güveniyoruz, çalışanlarımıza. Onlara emanet etmişiz. Nasıl bunu takip etmezler ya da nasıl böyle bir emanete hıyanet olur? Mesela çok yıkılıyorum bazen. En çok insanlardan beklediğim davranışı ya da ben demek ki diyorum kendimdeki o duyguyu karşı tarafa geçirememişim. Yani aynı sinerjide ya da aynı frekansa gelememiş olmak beni en çok yıkıyordu hayatımda. Mesela bir tanesi de bu olay. Sonra ortaya çıktı ki işte aslında hem oradaki arkadaşların da bir takım ihmalleri var ve bir takım işte hatalı sayım vesaire gibi şeylerden. Ama mesela bunu ilk yaşadığımda çok yıkılmıştım. Hatta dedim ki tamam bırakıyorum ya, yani insanla çalışılmaz, yani böyle bir şey olamaz filan. Bırakayım o zaman, yapmayayım ben bu işi filan gibi böyle bir noktaya geldim. Sonra bir başka kadın girişimci arkadaşım dedi ki Aslı'cığım saçmalama ya, bunlar olur. Bu çok normal. Sen bak ne güzel olmuş olması, daha çok firma küçükken olması sana şunu gösteriyor. Bu demek ki burayı denetlemeli ve farklı bir sistemle kontrol altına almasın. Demek ki bir şeyleri eksik yaptık. O zaman dön, nasıl düzeltebilirim diye bak. Mesela ben buradan bu olaydan yavaş yavaş bunları işte her olaya nasıl bakmam gerekiyor ve nasıl düzeltebilirim? Nasıl önemli noktalara odaklanmalıyım? Bunu öğrendim. Dolayısıyla ben bunların hepsini başarısızlık değil, hepsini öğrenme süreci olarak tanımlıyorum. Böyle bakarsak ilerleyebiliyoruz. Yoksa öbür türlü bizi durdurmak için çok bahane var.
1: Evet. Hayatta sizin için rol model var mı? Varsa kim?
0: Tabii var. Çok rol modeller var. Yani ya ülkemizde çok kıymetli kadın girişimciler var. Ben bunlardan çok ilham aldım. Çok sayabilirim isim. Ama saymadıklarım da kırılır diye isim vermeyeyim. Yani şey, o mesela Nilüfer Bulut bir tanesi. Emine Sabancı, Emine Erdem, Sanem Oktar gibi çok kıymetli isimler var. Ve nicelerini sayabilirim. Hepsinden ayrı ayrı bir ilham aldım. Bir konuyu öğrendim. Bir başım sıkıştığında bana mutlaka el verdiler. Ne zaman başım sıkışsa aradım. Hiçbir şey olmasa bile en azından bir motive edici söz duymak bile sizi ilerlemek için teşvik ediyor. Dolayısıyla çok isim var dediğim gibi.
1: Peki. Şimdi tabii hayat geçiyor ve şimdiki aklımız geçmişteki aklımızla çok farklı. Hayat da değişiyor, hayat da farklılaşıyor. Bugün 18 yaşındaki Aslı karşınızda olsa ona ne derdiniz?
0: Güzel soru. Yani aslında hayatta çok önemli olduğunu sandığım birçok şey aslında böyle bir iğne deliği kadar küçük ve aslında çok da önemsizmiş. Yani bazen yanlış bir yere odaklanıp orada gereksiz vakit kaybetmişim. Şimdi hayatımda geriye dönebilsem artık oralara odaklanmayıp daha büyük resme odaklanıp daha farklı bir bakış açısıyla daha hızlı ilerleyebilirim. Bir de şunu söylerim, girişimcilik yolculuğuna erken çık derim Aslı'ya.
1: Ama onları yaşamamış olsaydınız belki hiç düşünmezsiniz girişimciliği.
0: Zaten düşünmüyordum. Aklımda bile yoktu. Diyorum ya, ailemde de yok zaten. Hani tıpçı bir aile, birçoğu mühendis, doktor. Yani hep böyle devlette çalışan, kamu görevlisi pozisyonunda ya da akademisyen. Böyle çok kültürde olan bir şey değil. Ailemin de çok alışık

0: olduğu bir durum değil. Ben de öyle gidecektim. Hiç aklımda yoktu. Ama kader bana bu yolu gösterdi, öyle söyleyeyim. Ve o doğru yol olduğuna inandığım için de hala o yolda ilerliyorum.
1: Peki 10 yıl sonraki Aslı karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
0: 10 yıl sonraki Aslı'yı da biraz şöyle görmek istiyorum. Artık öğrendiklerini, yani artık geri veren ve öğreten, aktaran, yeni nesillere bırakan bir Aslı olsun istiyorum. Girişimcilik yolculuğuna devam etsin, bırakmasın, ama artık bazı şeyleri devretmiş olsun ve biraz daha yeni nesile yol açıyor ve öğretici oluyor olsun istiyorum. Ona deneyimlerini paylaş derim mutlaka. Daha fazla paylaş, kitap yaz, öğret, bir ders ver. Böyle bir yolculuk olsun istiyorum onun için.
1: Peki.
0: Ve birazcık da kadınlara ve çocuklara özellikle yardım eden, özellikle kadın ve çocuklar için çalışan bir Aslı olsun istiyorum.
1: Peki, şimdi bazı kelimelerimiz var sizi biraz daha derinden tanıyabilmek için. Kısa kısa yanıtlar verirseniz çok sevineceğim. Sizin için ne ifade ediyor? Başarı.
0: Başarı. İnandığına ulaşmak başarı bence.
1: Aşk.
0: Sadakat bence. Aşk sadakatle geliyor. Yani yani aşk neye aşık ol? Bu bir arıya aşık olabilirsiniz. Doğaya aşık olabilirsiniz. Eşinize aşık olabilirsiniz. Çocuğunuza aşık olabilirsiniz. Ama hepsine sabır ve sadakatle birleştiğinde ve saygıyla birleştiğinde anlamlı oluyor. Bana bunları hatırlatıyor.
1: Güç.
0: Güç, bilgi.
1: Çocukluk.
0: Sevgi.
1: Tutku.
0: Tutku, mesela benim bu arılara olan tutkum gibi aslında. Vazgeçemediğiniz ve peşinden gitmeniz gerektiğine çok inandığınız bir şey.
1: Aile.
0: Aile yine sevgi ve sabır.
1: Huzur.
0: Huzur, rahat uyumak. Başınızda hiçbir düşünce olmadan vicdanınız rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız akşamları çok huzurlusunuz demektir. Bana huzur deyince bu geliyor aklıma.
1: Kadın?
0: Kadın deyince, kadın işte güç dediniz ya az önce. Ayrıca kadın. Çünkü birçok şeyi bir arada başarma yeteneğini doğuştan alarak dünyaya gelen bir varlık. Hem o üretici yeteneği, hem annelik yeteneği, hem eşlik yeteneği, hem birleştirme, buluşturma yeteneği. Yani o farklı bir his yaratıyor bende kadın deyince. Birkaç kelimeyi bir araya, sabır, güç, sevgi, bu söylediğiniz kelimelerin hepsi kadında buluşuyor. Şimdiye kadar saydıklarımızın hepsi.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yayınımıza katıldığınız için.
0: Sağ olun.
1: Eminim pek çok genç, hatta genç olmalarına gerek yok, kadınlar sizden ilham almışlardır.
0: İnşallah faydalı oluyorumdur.
1: Yok. Bunu da göstermiş oldunuz. Çok teşekkür
0: evet,
1: ediyorum.
0: 80 yaşında bile bir fikriniz varsa uygulayabilirsiniz. Yani çünkü böyle girişimciler de var hayatta. Yani bunların da hikayelerine bakmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şey için geç değil.
1: Peki, çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, bugün Doktor Aslı Elif Tanur Samancı'yı ağırladık. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. İyi günler.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Emele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen Melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.
1: Gün doğarken her sabah bir kız geçer kapından, köşeyi dönüp kaybolur başı önde yorgunca.
0: Alpay, MFÖ, Fabrika Kızı.

0: kurar.
1: Muhteşem düetlerin açılışını yılların eskitemediği bir şarkıyla yapıyoruz. Söz ve müziğinin Bora Ayanoğlu'na ait olduğu şarkı ilk olarak 1970 yılında Alpay tarafından 45'lik olarak yayımlandı.

şarkının hikayesi Bora Ayanoğlu'nun 1969'da bir gazetede gördüğü fotoğraftan çok etkilenmesiyle başlıyor. Ayanoğlu'nu Cibali Tütün Fabrikası'nda çalışan kadınların fotoğrafı çok etkiliyor ve kaleminden notalara işte bu melodiler süzülüyor. Türk pop müziğinin duayen sanatçısı Alpay, Fabrika Kızı'nı plağa okur ama pek ilgi göreceğini düşünmez. 45'lik plakların en fazla 1500'lü satış rakamına ulaştığı 70'li yıllarda şarkı o kadar beğenilir ki 30 bin satış rakamına ulaşarak o dönem için kırılması zor bir rekora imza atar. Görüntüler 90'lı yılların başlarında yayınlanan Mazhar Fuat Özkan'ın sunduğu Müzikli Hatıralar

Mehmet Bozkurt Esenyel'in Atamam şiirini besteleyen Selçuk Alagöz, şarkıyı ilk defa 1976 yılında kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber kurdukları grupla kaydetti. 1965'te yapılan Altın Mikrofon müzik yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Selçuk Alagöz, kız kardeşi Rana Alagöz'le beraber Türk pop müziğinin özellikle 1960'lar ve 1970'lerdeki önemli temsilcilerinden biri oldular. Selçuk Alagöz 2025 yılında 81 yaşında hayatını kaybetti. Bugün 77 yaşında olan Rana Alagöz ise İstanbul'da sakin bir yaşam sürüyor.

0: Aşkın Nur Yengi, Mehmet Erdem, Allah'tan Kork.
1: Bir saat durdu yüz yıllık.
0: Söz ve bestesinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının düzenlemesi ise İlker Bayraktar ve Ayda Tunç Boyacı'ya ait.

0: konservatuvar mezunu olan Aşkın Nur Yengi henüz 12 yaşında bir çocukken Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başladı. 1990 yılında ilk albümü Sevgiliye'yi çıkardı. Yengi müzikte 40 yılı geride bırakan sevilen bir şarkıcı.
1: Denizim benim, bu su benden dökülür.
0: Solo kariyerinden önce film ve dizi müzikleri yapan Mehmet Erdem ilk albümünü 2012 yılında Herkes Aynı Hayatta'yı çıkardı. Özellikle de Hakim Bey şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.
1: Allah'tan kork.
0: Üzünlü ve karakteristik bir sese sahip olan Mehmet Erdem kendine özgü yorumuyla dikkat çekti.

literatüründeki eserin sözleri Necdet Şükrü Efe'ye, bestesi ise Necip Celal Andel'e ait. 1928 yılında bestelenen şarkıyı ilk olarak 1932'de Türkiye'nin ilk tango sanatçılarından biri olan Seyyan Hanım seslendirdi ve aynı yıllarda kaydedildi.

Türkan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gören, Alaaddin Yavaşça, Tülün Korman gibi önemli hocalardan dersler alan profesyonel bir solist. Türkan, özellikle İnce Saz grubu ile yaptığı çalışmalarla tanındı. Macar Radyosu Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirilen bu konser işbirliği 2008 yılında İnce Saz grubu ile gerçekleştirilen Yollar projesinden.

muhteşem düetler Azeri bir türküyle devam ediyor. Sözlerinin Resul Hamza Tol ve Tofik Bayram'a, bestesinin ise Gulu Askerov'a ait olan eserin özgün ezgileri Azerbaycan halk müziği geleneğine dayanıyor.

Rahim. Müzik hayatına 8 yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başlayan Niran Ünsal ilk albümünü 1996 yılında çıkardı. Haktan isimli albümü çok başarılı olmuş. Bugün bile dijital müzik platformlarında 9,5 milyonun üzerinde dinlenmeye ulaşmıştır. Ne?

Ali Osman Erbaşı, bağlama sanatçısı, besteci, aranjör ve müzik yönetmeni kimliğiyle Türk halk müziği alanında uzun yıllardır üretim yapan önemli müzisyenlerden biri. Erbaşı, özellikle Anadolu ve Türk halk müziği kaynaklarını modern stüdyo düzenlemeleriyle buluşturmasıyla dikkat çekiyor.

şarkının orijinal bestesi bilinmiyor. Doğu Akdeniz bölgesinin bir halk ezgisi olarak kabul ediliyor. Kaynağı 1920'lere kadar dayanan şarkının en eski kaydı 1927'de Yunan Rebetiko Çiftetelli olarak kayda geçmiş. Şarkının Türkçe sözleri ise Suat Sayın'a ait. Türkiye'nin uluslararası alanda tanınan önemli tenorlarından biri olan Murat Karahan, Zeki Müren'den dinlemeye alıştığımız şarkıyı opera tekniğiyle yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı. 2024 yılında kaydedilen konserde Karahan'a Letonyalı soprano Kristina Opolay'ı eşlik ediyor.

Yıl 1993. Barış Manço televizyon programına Anadolu Rock Müziği'nin usta ismi Cem Karaca'yı davet ediyor. Ve doğaçlama gelişen sohbet esnasında hiç prova yapmadan Aşık Veysel'in bu unutulmaz eserini seslendiriyorlar ve ortaya muhteşem bir düğün.

Türkiye'de Anadolu Rock müziğinin gelişimine öncülük eden Barış Manço ve Cem Karaca, aynı zamanda Batı Rock müziğinin enstrüman ve armoni anlayışını Anadolu'nun müzik kültürüyle birleştirerek kendilerine özgü bir müzikal dil oluşturan usta sanatçılar. Dinlediğiniz düette Barış Manço ve Cem Karaca'ya Cahit Berkay, Bahadır Akkuzu, Ahmet Güvenç'ten oluşan Kurtalan Ekspres eşlik ediyor.

Barış Manço'yu 1999'da, Cem Karaca'yı ise 2004 yılında kaybettik. Türk müziğinin gelişimine önemli katkılar sağlayan iki de müzisyen, sonraki kuşaklara ilham vermeye devam.

2010 yılında kurulan müzik grubu eski bandonun üyeleri olan Eda Baba ve Güney Marlen, 60'lar ve 70'lerin Türkçe pop repertuarlarını modern akustik bir soundla yeniden yorumlayarak geçmişte günümüz arasında müzikal bir köprü kurdu.

0: Sözleri Ali Çınar'a, bestesi ise Ahmet Kaya'ya ait olan şarkı, Kaya'nın 1990'da çıkardığı Sevgi Duvarı albümünde yer alıyor.
1: Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur.
0: Müzikte babasının aldığı bağlama sayesinde 6 yaşında tanışan Kaya, müziğinin merkezine toplumsal sorunları koyan duyarlı bir müzisyen olarak biliniyor. Besteci kimliğiyle de öne çıkan sevilen müzisyen Ahmet Kaya'yı 43 yaşında kaybettik. Kaya'nın 20'nin üzerinde albümü, tekli çalışmaları ve pek çok da ödülü bulunuyor.

Söz ve bestesinin İlhan Şeşen'e ait olduğu şarkı, grubun 1993 yılında çıkardıkları aynı anda albümlerinin lokomotif şarkısıydı.

0: 1982 yılında kurulan grup ilk albümlerini 1986 yılında çıkardılar. Gökhan, Burhan ve İlhan Şeşen'den oluşan grup gün doğarken İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesinin ardından yoluna iki kişi olarak devam ediyor. Çocuk yaşlarda ilgi duyan Kalben ilk albümünü 2016 yılında çıkardı. Kalben, müzisyen kimliğinin yanı sıra yazarlık ve oyunculuk alanlarında da üretimlerde bulunmuş çok yönlü bir sanatçı.
1: Olur olmaz karşımda, olur olmaz geceler.
0: Şu anda dinlediğiniz kayıt 2022'de grup Gündoğarken'in dijital platformda yayınladığı Misafir Odası Performans Sohbet Programı.

şarkı ilk olarak Bora Öztoprak'ın 1998'de yayımladığı aynı adlı albümünde yer aldı. Söz ve bestesinin sanatçıya ait olduğu şarkının aranjörü ise Ozan Doğulu. Yılında amatör olarak seslendirdiği Büyük İnsan şarkısının dijital video platformunda 5 milyonun üzerinde dinlenmesiyle bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken Gökhan Türkmen ilk albümünü 2007 yılında yaptı. Türkmen, besteci ve yapımcı kimliğiyle 20 yıldır başarılı işlere imza atıyor.

sözleri Mert Çodur'a, bestesi ise Mert Çodur'la Ozan Bayraş'a ait olan şarkının düzenlemesini de Ozan Bayraş'a yapmış. Elektronik müzik altyapısıyla seslendirdiği şarkılarla müzik kariyerini şekillendiren Ayşe Hatun Önal, 1999 Türkiye Güzeli. 2003 yılında mini albümle müzik piyasasına giriş yapan Önal, ilk stüdyo albümünü 2007 yılında gerçekleştirdi.

Üniversitede müzik eğitimi alan Mert Çodur, 2017'de Sen Bir Meleksin şarkısıyla müzik piyasasına girdi. Geçici Heves şarkısıyla bir anda bütün dikkatleri üzerine çeken müzisyen, kariyerinde oyunculuğa da yer açmak istiyor. Genç müzisyenin son dönem hit olmuş farklı sanatçıların şarkılarında da

dinmeyecek. Utanmam, yenilmem mutsuzluğuma. Şimdi sensiz cehennemde yaşlanacağım.

0: bestesinin Serdar Ortaç'a ait olduğu şarkı 1999 yılında Ortaç'ın aynı adlı albümünde yer aldı. Şarkının düet formundaki düzenlemesi Coşkun Kıvılcım imzasını taşıyor.
1: Kalbim yıllar geçse de affetmeyecek.
0: Profesyonel müzik hayatını Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nda başlayan Safiye Soyman, ilk albümünü 1990 yılında çıkardı. Soyman, müzik hayatında 36 yılı geride bırakan, sesi ve yorumuyla beğeni kazanan usta sanatçılarımızdan biri.

şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, sunucu ve radyo programcısı olan Serdar Ortaç'ın 10 parmağında 10 marifet. 90'lı yıllara damga vuran sanatçılardan biri olan Ortaç, sayısız şarkıya imza atan adeta bir beste fabrikası.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem

Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

muhteşem düetler nefis bir müzik ziyafetiyle sona eriyor. Yerapolis Antik Tiyatrosu'nda Levent Yüksel'in 30. sanat yılı kapsamında gerçekleştirilen bu konserde sanatçıya Unique Symphony eşlik ediyor.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 34, Sakarya 33, Bursa 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 32, Sivas 36. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26. Denizli ve Manisa 39, Aydın 40, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 35, Adana 37, Kahramanmaraş 40. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 33, Karabük 36, Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 40 derece.

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları.

0: olarak da adlandırılır.
1: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
5: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
2: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
3: Değeri 20 bin dolar.
4: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
2: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
5: Adam biraz sert ve sinirli.
4: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
6: Cinayet videosu.
2: Ailece izlenecek bir komedi.
5: Kimsin oğlum senin?
1: Roket dizisi Gürbüz.
2: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A Para'da.

0: Küçükken Maçak isminde siyah bir kedisi vardı. Nereye gitse kedi peşindeydi. Ve bir gün kedinin sırtını okşarken bir mucizeye şahit oldu. Elinin altında bir cızırtı hissetti. Göklerdeki yıldırım da dedi babası. Maçak'ın sırtından kıvılcımlanan elektrikle aynı şey. Ve Tesla şunu düşündü. Yoksa doğa devasa bir kedi miydi? Eğer öyleyse, onun sırtını okşayan kim?
1: 9 yıl önce Edison Machine Works, New York şehri, 11 Ağustos 1884.
2: İradeyle aşmak. Bütün mesele bu değil mi?
3: Mumlar orada mı? Şu dolapta mı?
2: Önünde sonunda, karanlıkta görebileceğiz.
4: Buldum.
3: Karışık çekmecede dağısı var. Nerede biliyor musun?
4: Karışık çekmece mi? Bunun anlamı şu. Sizin oralarda hiç karışık çekmeceler yok mudur?
3: Annemin çekmecesi öyleydi. Seninkinin?
4: Annemi karıştırma.
5: Bu gece gelmeyeceksin sanıyorduk Tom.
2: Ha? Öyle mi? Sahi mi?
5: Ben gelir diyordum ama.
2: Ben 5 yaşındayken... Ed, konuşuyorum.

0: diye durmana gerek yok. Ben 5 yaşındayken Viyana'daki Edison klanını ziyaret etmek için Erie Gölü'nü geçtik. Viyana. Viyana, Ontario. Annem ve babam, ablalarım Marion ve Tenny, abim Charlie ve dedem sen. Yüzmeyi öğrendim. Ohio'ya döndüğümde arkadaşım George'la birlikte keşfe çıktık. George Lockwood'la. O da benimle yaşıttı. Evimizin altındaki kanala gittik ve ben suya girdim. George da benim peşimden geldi. Sonrasında eve gittiğimde çok yorgundum ve hemen yatağa girdim. Annem beni uyandırdı ve karanlıktı. Bana George'u sordu. Herkes, kasabanın yarısı onu arıyordu. Fenerleri yakıp onu aramaya başladılar. Her yere baktılar. Ona George'un kafasının suyun içinde kaybolduğunu gördüğümü ve bir süre beklediğimi, ne yapacağımı bilemediğimi söyledim. Daha 5 yaşındaydım. Şimdi bu neden aklıma geldi ki?
1: Evine git Tom, gerçekten.
0: Hep insanların yüzebileceğini düşündüm. Ah Tesla, burada olduğunu görmemiştim. Transilvanya'dan olduğun doğru mu?
1: Hayır.
0: Daha önce insan eti yedin mi? Evli misin?
1: Hayır. Neden soruyorsun?
0: Yeni gelenleri zorlamayı severiz.
1: Yüzme biliyorum.
0: Affedersin, ne dedin?
1: Az önce demiştin ya, yüzme biliyorum.
0: Öyle mi? Ha, güzel. Göreceğiz.
2: Zavallı göçmen ağacı, şarkıda olduğu gibi. Tesla beklenti ve umutla dolu, temiz bir kalple Amerika'ya gelmişti.

sana kardeşimi anlatmıştım. Yılın bu zamanıydı. Ben 7, o 12 yaşındaydı. At onu üzerinden attığında hemen ölmedi. Annem beni uyandırdı. Bana cesedi getirdi. Ve benden onu öpmemi istedi. Bedeni buz gibi olmuştu. Harika bir insandı.

0: ailesi Goethe. Edison Machine Works'te çalışmaya başlıyorum. Burada yapacak çok şey var ama yeterli zaman, yeterli para ya da eleman yok. Sürekli tamir, geliştirme, acil işler var. Edison neredeyse hiç uyumuyor. Etrafındaki herkesin de daha az uyumasını bekliyor. Herkesle konuşuyor ama hiç kimseyi dinlemiyor. Benim motoruma hiç ilgi duymuyor. Bir laf vardır. Meşe ağacının gölgesinde hiçbir şey yetişmez. Umuyordum ki Edison'la birlikte, ne bileyim işte, birlikte çalışırız, beni anlar dedim.
1: Evet.
0: Dost olabileceğimizi umdum. Edison'ın saçını kaşıyacak vakti bile yok.
1: Olay sadece bu değil. Ailesinden biri hayatını kaybetti. Kimse bu konuda konuşmuyor. Karısı ölmüş.
0: Bu ne zaman olmuş?
1: Salı.
2: Alternatif akım. Tam bir zaman kaybı. Kullanışsız ve ölümcül. Geleceği yok. $50,000. Sana gerçekten $50,000 borcum olduğunu mu düşünüyorsun, öyle mi? Tesla, sen Amerikan esprilerini hiç anlamıyorsun.
3: Aslına bakarsanız hiç de böyle olmadı. Ama ne diyebilirim ki? Nikola Tesla'yı Google'da aratınca 34 milyon sonuç buluyorsunuz, görsel olarak. Ama aslında hepsi 3-4 fotoğrafın sürekli tekrarından ibaret. Bazıları ters çevrilmiş, bazıları renklendirilmiş ama arka planları ışıklandırılmış. Aslında sadece 4 fotoğraf var. Bunun ötesi belirsiz ve hayal gücü. 1856 yılında, Yaldızlı Çağ'dan çok uzakta, Hırvatistan'daki küçük bir köy olan Lika Similyan'da doğdu. Babası Ortodoks bir Sırp papazdı. Ama o annesine daha yakındı. Annesi okuma yazma bilmeyen harika bir kadındı. Kendisi biraz çekingen, içine kapanık ama olgun bir çocukmuş. Dil ve matematikte yetenekliymiş. Babasına karşı gelerek Prag'da mühendislik okumuş. Ama mezun olamamış. Budapeşte de depresyondan çıktığında, arkadaşıyla parkta yürürken ve bir anda bir sanrı görmüş. İlk devrimsel buluşu olacak motoru görmüş.
2: Alternatif akım tam bir zaman kaybı. Kullanışsız ve ölümcül. Geleceği yok. $50,000. Gerçekten $50,000 borcum olduğunu mu düşünüyorsun? Tesla, Amerikan esprilerini hiç anlamıyorsun sen.
3: Paranın önemli olmadığını söyleyen bir adam, parası olmadığında kendini büyük bir acı içinde bulur. Ama Edison, paraya önem verir. Ama kazandığından daha hızlı şekilde harcar. Ama hep kazanır. Hem de çok kazanır. Google'a Thomas Edison yazınca milyonun üzerinde sonuç çıkıyor. Yani Tesla'nın iki katı. Edison zamanının en ünlü ve en başarılı adamlarından biri. Ama bazı gerçekler göz ardı ediliyor. Tesla Edison'ın yanında çalışmaya o yaz başladı. Mary Edison'ın öldüğü yaz. Resmi ölüm belgesinde beyin tıkanıklığı yazıyordu. Bu da aşırı morfin demek. Tanıştıklarında 15'indeydi, yağmur vardı. Edison'ın New York'taki dükkanın önünde 16 yaşında evlendiler. 25 yaşında da öldü. Edison geride 3 çocuğuyla kaldı. Kafasında onlarca fikirle. Bunun için Tesla'nın şansının döndüğü an diyebiliriz. Yatırımcı bulup Tesla aydınlatma şirketini kurdu. Ama ortağı onu kandırıp onu 5 parasız bıraktı. Çok büyük bir yoksulluk yaşadı. Hendek kazıcısı oldu. Şirketinin telefon kabloları için çukur kazdı. utanç verici bir yılın ardından anlayışlı ustabaşı onu Alfred S. Brown ve Charles F. Peck'le tanıştırdı.
1: Burada önemli olan motorun dönmekte olan manyetik alanların indüksiyonu sayesinde dönmesidir. Çarka elektrik dağıtan komutatörü ortadan kaldırdım.
4: Yani komutatör fırça ve kıvılcımları temizleme ihtiyacını ortadan kaldırdınız. Muhteşem.
1: Hiç kıvılcım yok.
5: Kıvılcım kötü mü?
1: Sadece gereksizler. Manyetik alan akımı tersine çeviriyor.
4: Bakabilir miyim?
5: Edison için yaptığın çalışma neydi acaba?
1: 24 farklı dinamo ve standart makineyi yeniden tasarladım. Kısa çekirdeklerle uzun magnetleri değiştirdim. Eski modellerin yerine koydum. İlgisini alternatif akıma çekemedim.
4: Biliyorum
1: ama...
4: ben elektrikçiyim ama o...
5: Avukat ama zeki bir...
4: Ama bir noktaya kadar anlıyorum.
1: Bu bir motordan daha fazlası. Bu güç üreten, aktaran ve kullanan tam bir sistem.
5: Edison'ın yanında haftada $15 kazanıyordun değil mi? Baktık da.
4: Edison en iyileri işe alır ama aldığı için resmen canlarını okur. Sermayemiz var. Yıllık amortisman

0: fonumuz 50 bin dolar. Ve alternatif
1: tehlikeli akıl... Tehlikeli olması umurumda değil.
2: Değil de.
1: Ama Edison diyor
0: bir
1: ki bu...
0: Bir yangın içine elini sokarsan tehlikelidir.
1: Sana bir laboratuvar ve iyi bir maaş vereceğiz. Aylık 250 dolar kadar. Tahmin ettiğinden çok daha iyi değil mi?

0: Anladığım kadarıyla annen benden pek etkilenmemiş.
1: Edison ikinci karısı Mina Miller'la 1885'te tanıştı.
2: Çünkü annem dünyevi varlığımızı son derece önemsiz görüyor.
1: Babası popüler çim biçme makinesi Buckeye Ripper'ı icat ederek servet kazanmıştı. 7 çocuğun en küçüğü olan Mina bir vaizin oğluyla nişanlandı.
2: Annem bu dünyadan ayrıldığında daha parlak ve mutlu bir dünyaya gidersin diyor. Sonsuz bir dünyaya.
0: Benim annem ne derdi biliyor musun? Büyük lokmayı büyük laf söyleme. Babana gidip sana Morse alfabesi öğretmek için izin alacağım, böylece ses çıkarmadan konuşabiliriz.
3: Tek bir bobin yerine 4 tane kullanıyoruz. 4 bobin lamine bir halkanın etrafında.
4: Kıvılcım yok.
5: O bu fikri bulduğunda Budapeşte'de onunla birlikteydim. Kafasında tasarladı ve sonra bunu toprağa çizdi.
3: Doğru. Bu 5 yıl önceydi.
5: Ve işte buradayız.
4: Ayakkabı boyasına mı yatırım yapmamı bekliyorsun yani?
3: Evet. Bu motor dünyanın işini yapacak.
6: Muhteşem. Tebrik ederim. Verimliliğinin en iyi doğru akım motorununkine denk olduğu şüphesiz. Gerilim potansiyelleri açısından bir eşi olmayabilir.
3: En iyi makine en az parçaya sahip olandır.
6: Herkesin aradığı çözüm de bu. Nerede saklanıyordunuz?
3: Ne demek bu?
6: AIEE üyesi değilsiniz.
4: Amerika Elektrik Enstitüsü.
6: Ya da Ulusal Elektrik Işığı Derneği'nin veya New York Elektrik Kulübü'nün.
3: Sizin onayınız bizim için çok önemli.
4: Hepimiz için profesör.
5: Bay Tesla dikkat çekmemeye çalışıyor.
4: Bu değişecek.
6: Şunu söyleyeyim. Patent ofisi başvurunuzu kabul etmeyecek.
5: O neden?
6: Yaptığın her şeyi tek bir patente sıkıştırabileceğini mi sanıyorsun? Bunu yarım düzine ayrı icada bölmeniz gerekecek.
5: Ben de öyle düşünüyorum. İnsan mühendisliği tarihinin dönüm noktasındayız.
7: Üzgünüm, geciktim.
6: Evelyn. Bu bey Bay Tesla. Bay Peck ve Bay Brown. Onun iş ortakları. Ve Bay...
8: Anthony Zigeti, Tesla'nın yardımcısı.
6: Yeğenim Evelyn. Ve...
7: Anne.
6: Müsaadenizle. Alışkanlıklarım var da. Oturun. Bay Tesla'nın motoruna bakın. Bu motor onu ünlü yapacak.
1: O halde sandviçimizi paylaşabilirim.
7: Kar sever misiniz? Görünüşe göre daha çok yağacak çünkü.
6: Hadi göster onlara. Komütatörü ve çıkardığı kıvılcımları ortadan kaldırmış.
7: Amcam makineleri insanlardan çok sever.
6: Öyle mi? Olabilir.
3: Makineleri insanların bir uzantısı olarak görürüz. Onlara karşı bir şey olarak değil.
1: Hiç temas

0: alakası yok.
1: Aynen öyle.
2: Kıvılcım yok.
0: Yeni makinelerde ekstra bir şey var. Kuzenim öldüğünde ışığı açtığımda onun benimle olduğunu hissederdim. Elektrik lambasını, akımın, ışığın, havanın içinde bir şey varmış da onu burada tutuyormuş gibi.

0: Şimdi sizlere alternatif akımlar yoluyla elektrik iletişimi ve enerji dağıtımını mümkün kılan yenilikçi bir sistemi tanıtma şerefine nail oldum. Peki, hazırlanacak vaktim olmadı. O yüzden de yaptığım bu küçük çalışma onayınızı alırsa çok sevineceğim.
1: Karşıt ucun gerilimini koruyabilmeyi başarırsak, bölünmüş rotor yerine sıradan bir demir blok üretebilir, bunu kullanabiliriz. Burada önemli olan da bu.
0: Beni buradan götür.
2: Westinghouse. George Westinghouse.
3: Tabii ki motoru istiyorum.
2: Başka birinin de ilgilendiğini söyleyeceğiz. San Francisco'lu bir sermayedarın $2,000 verdiğini.
3: Ayrıca her beygir gücüne $250.
0: $250.
3: Kurduğumuz her motor için telif ücreti olarak. Bir strateji, taktik. Bunu yapabiliriz, değil mi?
2: Aslında başka bir teklif yok. Westinghouse parası olan tek kişi.
3: Parası ve cesareti.
4: George Westinghouse iç savaşta 16 yaşındayken askerlik yaptı. Kuzey cephesinde donanmada görev aldı ve onbaşı rütbesine yükseldi. 21 yaşında trenler için hava frenini icat etti ve zengin oldu. Çünkü demir yollarının ihtiyacı vardı. Kendisi hem bir mucit hem de bir iş adamı. Ender bulunur. Başkalarının patentlerini satın alır ve onlarla büyük planlarda çalışırdı. Kendini övmekten nefret eder. Onu Google'da aratırsanız sadece 5 milyon sonuç çıkar. Karısı Margaret de trende tanıştı.
5: Pittsburgh, Pennsylvania, 14 Ağustos 1888.
4: Westinghouse patentlerini bugünün parasıyla $1,000,000 üstünde satın aldı. Tesla'yı üretimi denetlemesi için memleketindeki üste davet etti. Satılan her motorun telif ücreti Tesla'ya daha çok para.
0: Alfred S. Brown diye birini tanıyorum, bir dostum.
3: Doğru, Brown Amerika'da çok yaygın bir soy ismidir. Brown ve Green, ikisi de bir renk. Bir kere bir Orange'la tanıştım, James. Ama Orange diye sesleniyordu. Neyse. Harold P. Brown, makinelerimizin bazılarını gizliden gizliye satın almış ve onları Westinghouse'lamış. Çocuklardan tanesi 25 sente 24 köpek almış. Eminim ne yaptığını duymuşsundur. Bilim adına bir köpeğe 1400 voltluk direkt akım vermiş ve köpek ölmemiş. Ama aynı köpeği 400 ila 800 voltluk Westinghouse akımıyla öldürmüş. Gürültü içinde, sıcak içinde özür dilerim. Pittsburgh'ün kendine has cazibesi var ama bir diğer yandan da beni bir düelloya davet etti. Benim makineyi alıp New York'a gitmemi ve kendisi direkt akım alırken benim de kendime alternatif akımla elektrik şoku vermemi istiyor. Biz düelloya 100 voltla başlayacağız ve sonra 50 volt yükselteceğiz. Ta ki içimizden biri hata yaptığını alenen kabul edene kadar.
0: Ben yaparım.
3: Evet, çok naziksin ama ben ya da sen böylesine son derece aptalca bir maceraya razı olsak bile hala Kemler'ı uygulamaya hazırlanıyorlar.
0: Kemler?
3: Baltalı katil.

0: Ama doğrusu normalde Nacak kullanırdı.
1: Yapmak zorundaydım. Onu öldürmek istedim ve ne kadar hızlı asarsanız o kadar iyi olur.
0: Asmak yerine elektrikli sandalyeyle öldürecekler. Ve dostumuz Edison buna tanıklık edecek. Kemmler'ın bir Westinghouse makinesi kullanılarak öldürülmesini önerecek. Korkmaya başladı. Garson, limonata. Limonata ister misin?
1: Yok sağ ol.
0: AADA'ya karşı. Bunun fikir ayrılığı olduğunu düşünüyorlar ama biz biliyoruz. Ben de Edison'a ulaştım. Onu buraya çağırıp birleşmeyi teklif ettim. Çok meşgul olduğunu yazmış. Bütün günümü laboratuvarda çalışarak geçiriyorum.

0: Adınız?
1: Thomas Alva Edison.
0: Ticari ünvan ya da mesleğiniz nedir?
1: Mucitim.
0: Peki ya elektrik alanına çok zaman ayırdınız mı?
1: Evet, tabii ki.
0: Peki mucit ya da elektrikçi olarak bu çalışmanız üzerinde ne kadar zaman harcadınız?
1: 26 yıldır.
2: Peki, söyler misiniz acaba her durumda ölüme sebebiyet vermek için gerekli akımın gücünü belirtebilir misiniz?
1: Ben ölüm cezasına karşıyım.
0: Size sorduğum soru bireyler olarak ölüm cezasına inanıyor muyuz değildi. Bu uygulama yıllardır her ulusta kanunen yapılıyor ve bunun önümüzdeki yıllarda da yapılacağı kesin. Evet Bay Edison, sürekli veya direkt akımla alternatif akım arasındaki farkı açıklayın.
1: Direkt akım bir borudan akan su gibidir. Alternatif akımsa benzerdir ancak suyun belirli bir süre boyunca bir borudan akmasına izin verilmesi ve belirli bir süre boyunca geri akmasının sağlanmasıdır. Ama bir süreliğine. Direkt akım uçuğu içinde denize akan nehir gibidir. Alternatif akımsa bir uçurumun üstünden akan bir nehir gibidir.
0: İnsanların elektriğe karşı direncini hesapladınız mı?
1: Hesapladım.
0: Her durumda bir insanın ölmesine neden olacak şekilde yapay bir akım üretilebilir ve uygulanabilir mi?
1: Evet.
0: Anında mı? Anında mı?
1: Evet.
0: Teşekkürler Bay Cochran.
3: Sağ olun. Bay Edison, deneylerinizdeki farklı insanların farklı dirençler gösterdiğinden endişe duyuyorum doğrusu. Bunun etkisi...
1: İzninizle affedersiniz, duymuyorum. Bağırır mısınız?
3: Bu akımın öngörülemeyen etkileri olacağından endişe duyuyorum. Şimdi 5-6 dakika boyunca akım verecek olsak bunun Kemmler üzerindeki etkisi ne olur?
0: Durun bir dakika. Yani demek istediğin...
3: Eğer 5-6 dakika boyunca akım verirsek Kemmler'e ne olur? Kömür olmaz mı?
1: Hayır, mumyalanmış olur. Vücudundaki tüm su buharlaşırdı. Ama bu en uç nokta.
3: Bay Edison.
1: Bir amper akımın yalnızca 1000 voltu bir insanı Westinghouse alternatörüyle öldürmenize yeteceğin 10 katı kadar fazladır. Westinghouse 2000 volt daha çok kullanır. Diyelim ki bir insan ıslak bir yerde kabloya dokunuyor. O kişi ölür.
3: Bu sizin inancınız.
1: Anlamadım.
3: Buna inanıyorsunuz, değil mi? Bir bilgiye dayanmıyor yani.
1: Ah doğru. Henüz kimseyi öldürmedim.
0: O da bir mucittir.
4: Kedimle röportaj yapacak olsaydım sanırım ona çok ilginç sorular sormak için önceden hazırlanırdım.

0: Nerelisiniz?
1: Küçük bir kasabadan, Avusturya İmparatorluğu.
2: Aşağıdan başlamış. Abraham Lincoln gibi.
1: Pek çok güzel hatırası var.
3: Evet. Hatırlıyorum. 17 yaşındaydım, yaz aylarıydı ve şehirde yaşıyordum.
4: Fark ettim de Bay Tesla ve Bay...
1: Sigeti.
4: Evet, saatin geç olduğunu fark ettim ve birilerinin babası vakitlice dönmesini bekliyor.
0: Umurumda değil. Babamı kesin tanıyorsunuzdur.
3: Evet.
0: Peki babamı kötü niyetli bir güç olarak görüyor musunuz? Biri olarak...
4: Ya da sektörün kaptanı olarak. Faaliyetleri olumlu mu? Aslında pazarı genişletip daha fazla iş olanağı sağlayıp daha az şansı olanlara büyük miktarlarda para mı veriyor? Bu genç hanım benim gözetimimde ve onu götürmeliyim.
0: Görüşürüz, Bay Tesla.
2: Evet, yakında görüşürüz. Hem de çok, bilemezsin.

0: Ken Morgan, J. Pierpont Morgan'ın kızı.
1: Babam kendine Pierpont denmesini istiyor. Pierpont Morgan. O zamanlar ve gelecek yıllar boyunca dünyanın en zengin adamlarından biri. Zengin çocuğu. Gençken ailesinin bankacılık işine girmiş. 1861'de 24 yaşına geldiğinde ilk eşiyle evlendi. Amelia Sturgis. Evlendikten sonra eşini Avrupa'ya götürdü. Eşine tüberküloz tanısı kondu ve 4 ay sonra vefat etti. Morgan yıkıldı. Kendini işine verdi. Bankacılığa, finansa, şirket ve kurum satın alıp takas etmeye verdi. Ve şu soruyu hiç sormadı. Kedinin sırtını kim okşuyor? Francis Louisa Tracy ile evlendi ve 4 çocuğu oldu. En küçüğü benim. Madison Bulvarı'ndaki konağımıza elektrik tahsis etmesi için Thomas Edison'ı tuttu. Burası New York'ta Edison'ın ışığıyla aydınlanan ilk özel mülktü. Tesla mükemmel indüksiyon motoru için tasarımlarını geliştirirken, babam da Edison General Electric Company'ye milyonlar saçıyordu.
2: Böyle bir kadın, böyle bir kadın tüm hayallerini gerçeğe çevirir.
0: Zaten hayallerim gerçek oldu.
2: Biliyorum. Ama hiç fonun yok. Biraz geç kaldım ama bunu göstermek istiyorum. Denizde seyreden gemileri yönlendirmek için bir pusula.
0: Güzelmiş. Evet, gerçekten çok güzel. Ama Sir William Thompson bunu çoktan buldu. Lord Kelvin, istersen sana seyir defterini göstereyim.
2: Yani bunu önceden göstermeliymişim.

Wilsona i Śląsk.

0: Baylar, bu William Kemmler.
1: İyi şanslar diliyorum. Ben iyi bir yere gideceğime inanıyorum ve oraya gitmeye hazırım.

0: Acele etmeyin. Bunu düzgünce yapalım. Bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Anlatabildim mi?
1: En son derece üzgün. Kendi dünyanda yaşadığını söylüyor.
2: Herkes öyle değil mi?
1: Kafanda çok fazla şey var. Onunla ilgilenmediğini düşünüyor.
2: Bazen tek yaptığım düşünmekmiş gibi geliyor. Günler, hatta haftalarca.
3: Gördünüz mü? Son baskıyı. İşi iyice berbat etmişler. Ürkünç.
2: Sanki beynim yanıyor gibi. Kim böyle yaşayabilir?
1: Hatalarımdan uyuyarak kurtulmayı düşündüğümde bazı hatalarımın yatağı doldurduğunu fark ettim. Tıpkı diken gibiydiler.
3: Kolun çekilmesiyle Kemler'in vücudu düzleşti. Ve sanki onu tutan kemerler olmasaydı odanın karşısına fırlayacak gibi görünüyordu.
2: O ne?
1: Giriş.
3: Bedeni bronzla kaplanmış kadar sertti. Sağ elinin işaret parmağı o kadar sıkı bağlanmıştı ki tırnağı ilk boğumdan etine saplandı ve sandalyenin koluna kan dökülmeye başladı. Kronometre tutan 2-3 doktor vardı. Kemler'in nefes aldığını görmüşler. Ölmemişti. Makineyi bir kez daha çalıştırdılar. Ona 1000 volt daha verdiler. Bu kez oldu.
1: Kemler'in suçu neydi peki?
3: Eşini öldürdü.
2: Edison orada mıymış?
3: Edison Paris'te. Şirketlerinden 7'si uluslararası satış mağazalarıyla birleşiyor. Destekliyor.
4: Şu habere bir baksana.
5: Nedir o?
6: Kemler'in korkunç ölümü. Akım 2 kez açıldı.
3: Ve Drexel Morgan şirketi destekliyor.
2: Morgan.
5: Doktorları suçla. Sonuçta ona kafadan akım veren onlardı. Saç iletken değildir.
4: Ellerini su dolu bileğine koymalıydılar. Bir dahakine doğru yaparlar.

0: Bana iyi davranıyorsun. Babam yüzünden.
1: Hayır.
0: Merak ettim. Bir kadın Tesla'ya annesi gibi ulaşabilir ya da dokunabilir mi? Annesi ölmeden o bir hayal gördü. Paskalya gecesi saat 1'de 1892'de. Cenazeden sonra kendini kötü hissetti ve annesinin doğduğu köyde 3 hafta boyunca hayalet gibi yaşadı. Sonra kendini topladı. Bana Belgrad'da nutuk çekti ve evine döndü.
1: Hayır.
0: İnsanları makine gibi görüyorsun ama yanılıyorsun. Öyle
1: sanırım
0: değiller.
1: Sanırım şey, evren bir makine demiştim.
0: Hayır. Dışımız ve içimiz var. İrademiz ve ruhumuz vardır.
1: İyiyim. Sadece bazen incilere karşı nispeten olumsuz tepki verebiliyorum.

0: Babam. Babamla tanışmalısın. Onun da arası rakam ve nesnelerle iyidir.
1: Tanışmayı çok isterim. Edison'a yardım etmekle meşgul olmadığında.
0: Burnuna dikkat et.
1: Neyine?
0: Burnu. Bunu duyduğunu sanıyordum. Dünyanın en zengin adamı ama kötü bir cilt hastalığı var. Bu da burnunu kızartıp şekilsizleştiriyor. Evet. Görmemiş gibi yaparsan iyi olur. Belki benim de başıma gelir. Hem de bir anda. Belki burunsuz daha güzel olurum. Sphinx gibi. Chicago'ya ne zaman gidiyorsun?
1: Bunu nereden biliyorsun?
0: Westinghouse yüzlerce dinamo kuruyor. 250 bin ampul.
1: Yarın gidiyorum.
0: Arkadaşınla mı? Macar olan. Zigeti.
1: Hayır, pusulasını kaybetti. Servetini aramak için Güney Amerika'ya gitti.
0: En yakın arkadaşın değil mi? Seni Chicago'da ziyaret edebilirim.
1: Hayır, buna hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim.
0: Bana ihtiyacın var. Babam bana düşünmenin bilmekten daha ilginç olduğunu öğretti. Ama görmek çok daha ilginçmiş. 1893'te Chicago'daki Dünya Fuarı'nda fuarı aydınlatmanın bir yolu da buydu. Yeni Tesla ve Westinghouse makinelerinin güç ve aydınlatma sağladığı yeri. Fuar şehrin tamamının harcadığının 3 katı elektrik harcıyordu. Dünyanın dört yanından 28 milyon ziyaretçi geldi ve hepsi Edison'ın inkar ettiği şeyi gördü. Alternatif akım güzeldir ve güvenlidir.
2: Ah. Katıldığın için sağ ol, buyur. İmtiyazı ele alıp ikimize de yemek söyledim. Bir Amerikan yemeği. Turta. Evet, sergime kuleye, Edison sütununa gitmişsin. 18 bin ampul tam olarak. 25 bin farklı tipte Edison lambasıyla çevrili durumda. Ye, taze.
1: Evet, artık Amerikalıyım. Gerçek bir vatandaş.
2: Evet, elbette öylesin tabii. Dediğim gibi her şey sergileniyor. Edison dinamoları, ütüleri, dikiş makinesi motorları, yemek odası fanları, asansörler.
1: Bebekleri beğendim.
2: Bebek mi?
1: Çok güzeller.
2: Konuşan bebekler. Acele ettik, harika olmadılar. Kinetoskop, hareketli resimler. Herkes buna bayılacak. Ama ben seni çağırdım ve sen de geldin. Tesla, durum gün gibi açık. Dünya fuarının tamamı alternatif akımla aydınlatılıyor ve güçlendiriliyor. Westinghouse makineleri. Onlar senin tasarımın. Alternatif akım konusunda yanıldım. Tabii senin hakkında da. Hala sermayem ve yatırımcılarım var. Reklam gücüm ise eşsiz. Saatleri sıfırlayalım. Geçmiş, geçmişte kalsın. Senin pek çok fikrin vardır. Hadi bir proje seç. Muhteşem bir proje, ha? Bence birlikte inanılmaz işler çıkarabiliriz, değil mi? Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ateşin var mı? Ateş var mı?

Bu görüşme hiç yaşanmadı. Edison ve Tesla dünya fuarında hiç konuşmadı. Edison alternatif akım konusunda yanıldığını asla kabul etmedi, özür dilemedi. Uzlaşma yaşanmadı. Ama merak ediyor insan. Tesla'nın yanında akıllı ve zeki biri olsaydı ne olurdu? Belki de onu ticaret dünyasında yönlendirecek biri.

0: Doktor Tesla, sizi bekliyor, buyurun.
1: Ah, tokalaşmayı sevmediğini biliyorum. Not almıştım.
2: Affedersiniz, ayaklara dikkat.
1: Buranın gözden uzak bir buluşma yeri olduğuna dair güvence aldım ama sanırım yanlış bilgilendirilmişim. Şuraya. Belki... Evet. Edison batıyor. Çaresiz durumda. Onu yendik.
3: Sorun Edison'da değil. Sadece sokağın yanlış tarafında durdu.
1: Yasal faturalarım, durumun bundan... biraz daha çirkin olduğunu gösteriyor. Çünkü şöyle bir şey var. Westinghouse elektrik ölüm kalım savaşı veriyor. Ekonomi ve Edison birleşmesi bunun nedeni. Eminim bunu anlıyorsun. Niagara komisyonu bizim tarafımızda olsa bile bütün ipler J.P. Morgan'ın elinde. Biz de buna benzer bir birleşme yapmazsak hiç şansımız yok demektir. Bir yeni yönetim kurulum diyor ki sözleşmende yazan telif ücretlerini sana ödersem batacağız. Bu çok büyük para ve bütün şirket tehlikede. Birleşmeye gitme fikrini reddediyorlar. Tabii sözleşmendeki beygir gücü maddesi iptal edilmediği sürece.
3: Biraz daha az tozlu bir yere gitsek olur mu acaba? Yani bundan vazgeçersem ve birleşme gerçekleşirse şirketin kontrolü sende mi kalacak? Çok fazla sistemin kontrolüyle birlikte.
1: Evet, doğru. Öyle olacak. Tüm ülke kullanacak. Senin makinelerinle.
3: Bizim makinelerimiz.
1: Çok fazla sistemin. Bu konudaki tutumumu biliyorsun.
3: Peki ya, reddedersen?
1: Bankerlerle uğraşman gerekir. Seni suçlamam ama bu olursa ben de resimden çıkmış olurum.
4: Makul bir adam şöyle derdi: bir dakika, bir avukatımla konuşayım. Ama Tesla...
3: Yırt gitsin. Yırt gitsin.
1: Ama... Sen yırtsan daha iyi olur bence.

0: Pişman olmayacaksın. Birlikte Niagara'ya gidiyoruz. Hiçbir şey bizi durduramaz.
1: Pekala.
0: Gel buraya. Her şey düzelecek, korkma. Bir işi yapmanın birçok yolu vardır.
1: Evet, o lafı biliyorum. Sence doğru mu?
0: Tabii ki. Ben yıllardır

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi. Her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Earhart, Güzel Sera, uluslararası üne sahip ilk süperstar. Efsaneye göre bir keresinde mendilini Tessa'nın ayaklarına atmış. Yoksa eşarbı mıydı? Hayatı boyunca hareket halindeydi. Dünyayı dolaştı. Amerika'da sahneye ilk kez New York'ta çıktı. 1881'de. Gecenin ikisinde Boston'a giderken Menlo Park, New Jersey'de mola veriyor ve sihirbazı Thomas Alva Edison'ı ziyaret ediyor.
1: Beni çok iyi dinle Tizius. Benim için her saniye çok değerli. Bu bilmecedeki canavar bendim. Bu yasak ilişkiyle deliren bendim. Şimdi ise güçlü bir zehirle sarhoş oldum. Nabzımın soğuk soğuk atışını ayaklarımda, ellerimde ve kıl köklerimde hissedebiliyorum.
0: On yıl sonra geri döndü. Chicago Dünya Fuarı ve bir başka turne için.

0: Tabutta seyahat ediyor, biliyor musun? İçinde uyuyor. O bir tabutta uyuyor.
1: Ölümün gerçekliğine hazırlanmak için ben de tabut istiyorum. Düsturu Kuan Mem. Şöyle çevrilebilir: her şey aynı ya da her şeye rağmen yine de.
0: Her türlü mü?
1: Tu parle français.
0: Je peux parler quelques mots, même deux paragraphes.
1: Onu tekrar görmek istiyorum. Gelecek misin? Kuan Mem. Ben... Hayır.
2: Ona borcum olduğunu sanıyor. Ne kadar da, $50 mı? Para hakkında konuşmamam ve para konusunda şaka yapmamam gerektiğini biliyorum.
1: Özellikle de espri anlayışı olmayan birine.
2: Evet.
1: Sorun yok, arkadaşız.
2: Ve artık çok para kazanıyor. Makineleri benim makinelerimden çok satıyor.

0: Evet, tuzlu su şekerlemesi getirdim Florida'dan.
1: Çünkü bu hariç her şeye sahipsin.
2: Ueton Sir Kay.
1: Merci.
2: Böyle bakarsan bunun bir sonucu olur. Bir oyundan alıntı. Tekrar görüşeceğiz.
0: Alınmak yok.
3: Ona ne dedin ki? Pek anlayamadım.
2: Ona tabutunu sordum. Sanırım tabutu otelde duruyor.

0: Hidroelektrik santrali için TESLA tamamen yeni makineler tasarladı. Eşi görülmemiş jeneratörler. Şimdiye kadar üretilenlerden 5 kat daha büyük. Ayrıca transformatörler, motorlar, iletim hatları, türbinler. Güç ve menzil açısından devrim niteliğinde. Alternatif akımı o bulmadı. Kimse bulmadı. Ama sistemi sayesinde bu akımı dünyanın her yerinde verimli bir şekilde kullanmak mümkün oldu. Şimdi de kablosuz enerji için 8 yeni patent aldı. Yüksek frekanslı dalgalar kullanan elektromanyetik darbeler.
1: Onu tanıyorsun. Onunla konuşuyorsun. Aradığı şey bir yatırımcı mı? Yoksa eş mi?
2: İffet aydınlanmaya giden bir yoldur. Büyük bir mucit asla evlenmemeli. O halde düşündüklerinize dikkat edin. Düşünceler yaşar, uzaklara gider.
3: Benim amacım tamamen yeni bir iletişim sistemi geliştirmek.
0: Evet, söylemiştim.
3: Yeni ilkeler kullanmak. Elektrik sinyalleri, sesler, hatta fotoğraflar hava yoluyla iletilecek.
0: Kablosuz teknene dinamit dolu bir paket yükleyebilir. Onu suya bırakabilir, yüzmesini sağlayabilir ve sonra
3: evet, bunu
0: dinamiti patlatabilirsin. Evet. Ve bir savaş gemisini havaya
3: değil.
0: Uçurabilirsin.
3: Daha büyük bir
0: ama
3: şey
0: farklı
3: düşündüm.
0: Bir şekilde uygulanabilir.
3: Bu şey dünyanın işleyişini değiştirecek.
0: Kötü bir sistem, biliyorum.
3: Bu bir paradoks ancak doğru. Ne kadar çok öğrenirsek mutlak anlamda o kadar cahil oluyoruz. Aydınlanma sayesinde sınırlarımızın farkına varıyoruz. Colorado'ya bu yüzden gidiyorum.
0: Orası çok uzak. Neden?
3: Hava, rakım, şimşek fırtınaları. Beynim sadece bir alıcı. Evrende hepimizin tüm bilgileri, ilhamı, bilgiyi ve gücü aldığı bir çekirdek vardır.

0: kolay olmadığını biliyorum. Sakin bir şekilde sevmenin, güvenmenin korkusuzca. Ve sınırsız bir enerjiyle kendini son derece zorlu işlere vermenin. Haklılığını kanıtlamak mı, sevilmek mi daha iyi? Kapitalizmin olduğu yerde idealizm olamaz. Doğru mu? Yanlış mı? Hayaller ve zeka dünyayı kurtarmaya yeter mi? Yoksa senin yüksek yeteneğin, dehan bir lütuf mu yoksa lanet mi?
1: Soru sorma konusunda çok iyi hale geldin.

Colorado'da Tesla kendini sadece işe verdi. Daha önce hiç yapılmamış ya da tam olarak anlaşılmamış deneyler yaptı. Büyüten vericisiyle aradığı akımları kullanarak gökyüzündeki ve yerdeki elektrik senkronize hale getiriyordu. Diğer adıyla Tesla bobini. Sanki okyanusun bir portresini çekiyor gibiydi.

Selamlar Bayan Morgan. Alta Vistal Otel'den yazıyor. New Yorklu dostum Bay Lowenstein rakımdan dolayı biraz rahatsızlandı. Ama bu iklim beni canlandırıyor. Şiddetli ve dinmek bilmeyen fırtınalarla sakinliği dağılan bir gökyüzü var burada. Colorado'nun meşhur yıldırım toplarını daha göremedik. Ama onları kendim üretmeyi düşünüyorum. Buradaki çalışmalarımın temel unsurları dedikleri gibi gizli kalmalı, bilinmemeli. Sonuçlarım ortaya çıktığında insanlık adeta sopayla karıştırılan bir karınca yuvası gibi olacak. Elektriğin ne olduğunu bilmediği konusunda bize tevazuyla yemin eden buralı zeki bir çocuğu işe aldım.

0: sen yaptın. O kahrolası jeneratör alev aldı. Kısa devre yaptırdın.
1: Dünyaya elektriksel bir rezonans ayarladım.
0: Senin yüzünden tüm kasabanın elektriği gitti aşağılık herif. Jeneratörü bozdun.
1: Dünyaya her biri saniyede 150 bin salınım hızıyla gelen elektron akımları gönderdim. Her bir darbenin dalga boyu yaklaşık 200 metre kadar ve genişliyor. Toprağın eğimi boyunca akıyor. Sonra da gezegenin diğer ucunda yükselen ve alçalan yerleşik bir dalga yaratıyor. Yani bu akım dünyada dolaşıyor. Yeni jeneratörün parasını ödeyeceğim.
0: Harika.
1: Ben vereceğim.
2: Son zamanlarda çok öldüm. Hem de hep farklı şekillerde. Uzmanlık alanım. O kadar çok öldüm ki ölümsüz hissediyorum.
1: Ah, dilimizi daha iyi konuşuyorsun artık.
2: Olabilir. Ama sahnede Fransızca performans sergilerim. Amerikalılar harika Fransız aktrisi görmek için para ödüyor. Bir zamanlar ölümden nefret ederdim. Şimdi pişmanım. Ölüm kaçınılmaz. Ve bunu seviyorum. Bana vurulman için seni bekledi çünkü. Yarın gece Camille için bilet bulabilirim. Yani bu gece. Tabii elektrikler gelirse.
1: Perde açılmadan önce gelmesini sağlayacağım.

Düşünsene. Kendi kafanı kesip başkasına vermek zorundasın. Ne fark eder ki? İşte aşk böyle bir şey.

0: Enerji enerji yaratır, der Sarah Bernhardt. Kendimi harcadığım için zengin oldum.
1: Evet, bravo.
2: Harika.
1: Harika.
2: Bravo.
1: Harika. Muhteşemdi.
2: Bravo.
1: Bravo.

0: bir göldeki derecikler gibi. Bir taş fırlatıyorsun ve bu lambalar... Lütfen tekrarlayın Bay Tesla, makineleriniz ve lambalar arasındaki mesafe nedir?
1: 40 kilometre. 300 beygirlik bir osilatör alıp dünyanın herhangi bir noktasında bunun gibi operasyonları aynı anda yürütmek gerçekten çok basit olur. Yalnızca alıcı cihazı yere yerleştirmek gerekiyor. İletinin birkaç kilometre ya da birkaç bin kilometrede bir etkilenmesi önemli değil. Dalgalar her yöne doğru ilerler. Toprağın tüm çıkıntılarından küçük daireler halinde artan gerilimle geçerler. Ta ki gezegenin diğer ucunda birleşene dek devam ederler.
0: Yani bir alıcı terminale mesaj göndermek. Sizi doğru anladıysam denizdeki buhar gemilerine mesaj gönderebilir, New York borsasındaki hisselerin değişimini anlık olarak takip edebilirsiniz. Doğu kıyısında bir kule ve Atlantik'in diğer ucunda bir kule daha kurarak hem de.
1: Evet.
0: Bunu gerçekleştirmek için ne kadar ihtiyacın var? Dürüst olalım. Senin hakkında iyi bir izlenimim yok. Konuşuyorsun, övünüyorsun. Westinghouse'da olan anlaşman dışında kibrin sana henüz para kazandırmadı. Ama sanılanın aksine yabancı şirketleri alıp satmak, bunu yaparken de para kazanmak dışında hiçbir şey yapmadım. $100,000, bu yeterli olur mu?
1: Evet.
0: Bence yanılıyorsun. Ne yapacağını biliyorum. Daha fazlasına ihtiyacım var. Elbette bir sözleşme yapacağız. Seninle çok ortak yönümüz var. Ben de yüce gerçekliğe inanırım. Büyük insanların pervasızlığına inanırım.
2: Akımların savaşının ardından Thomas Edison elektrik çalışmalarından vazgeçer. Elektrikte işi kalmadığını söyler ve kendine ezilmiş kayalardan demir madeni çıkarmakta geliştirdiği yeni yönteme verir. Ogdensburg, New Jersey'de arazi satın aldı ve 400'den fazla adamı istihdam ederek geniş bir operasyon başlattı. 1899'da Tesla Colorado Springs'teyken Edison madencilik tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Edison'ın kişisel servetindeki $4,000,000 yok olmuştu.
3: Evet, hepsi gitti. Ama onu harcarken çok iyi vakit geçirdik.
2: Annesinin dediği gibi çok büyük bir lokma yemeye çalıştı.
4: Borden Cliff, Long Island, 19 Aralık 1901.

0: Nurgül, sanırım ihmalkarlık ettim.
1: Ne demek bu ihmalkarlık? Tam olarak anlamını bilmediğim kelimelerden biri.
0: Evet, Marconi patentlerimden 17'sini kullanıp hava yoluyla bir sinyal göndermiş. Yaptığımız kule tamamlandığında mesajımızı dünyanın her tarafına göndereceğiz.
1: Kanalın diğer tarafından göndermiş. Bunu yapabilen olmamıştı. Sen de yapamadın.
0: 17 patentimi kullanmış diyorum.
2: Merhaba Anne. Sana çay yaptım. Baban geçen hafta Kahire'ye gitmiş. Yardımcıları 2 hafta daha ulaşılamayacağını söylüyor.
0: Bu kule tamamlandığı zaman ona anında, saniyeler içinde ulaşılabilecek.
1: Onun için ya da onun hakkında konuşmaya gelmedim. Şunu söyleyeceğim. Borcun olduğunu biliyor.
2: Elbette borcu var.

0: en az 3 alanda devrim niteliğinde...
1: Çok borcu var. Ve sen yardım sinyalleri gönderdiğinde...
0: Bunun ölçeğini tahmin edebil...
1: Bu sadece diğer yatırımcıları endişelendiriyor. Tabii endişelenmeyen kaldıysa. Babam sadece Atlantik'in ötesine hisse senedi raporları göndermek istemişti.
2: Başka yatırımcımız yok.
1: Neden olsun ki? Babamın patentlerinin %51'lik kısmına sahip. Mars'tan mesaj almak konusunda neden röportaj verdiğini merak ediyorum.
2: 3 sinyal aldım. Uzak titreşimler rastgele de değildi. Bir mesaj olduğuna inanıyorum.
1: Neden bunu kayda geçesin ki?
2: Öyle inanıyorum dedim.
1: Mars'tan mı? Babam böyle şeyleri okur. Marslılara inanıyor musun?
0: Uzaylı yaşamının var olma
2: olasılığı... Uzaylı yaşamı istatistiksel bir kesinliktir.
1: Ya Marconi'nin sinyallerini alıyorsan? Test sinyalleri maaşın diğer ucundan geliyor. Mars değil, Marconi ise...
2: Açıkçası ben kendimin bir gezegenin diğerini selamlarken sesini ilk duyan kişi olabileceğime inanıyorum.
1: Sisteminiz başarılı olursa ne olur? Güç dağılımını kim kontrol eder?
0: Kimse kontrol etmez.
1: Hava gibi değil mi? Satılabilir birimlere bölemiyorsun. Herkes kullanabilir.
2: Doğru.
1: Dünyanın gidişatının tüm bunların manipülasyonuyla belirlendiği hiç aklına geliyor mu? Güç ve enerji. Ve sizin yapmak istediğiniz... Ne yapmak istiyorsunuz?
2: Bu sistem tamamlandığında bir batakla ya da çöle kötü durumdaki her yere gidip aydınlatacağız. Küçük bir alıcı, birkaç basit makine koyacağız ve ışık, ısınma ve hareket gücüne sahip olacaklar. Tam bir iletişim sistemine, eskiden en berbat koşullarda yaşayan insanlar için umut olacak. Ve bunu ucuza yapabileceğiz.
1: Sen ekonomist değilsin. Her şeyin bir değeri olmalı. Özellikle de paranın. Babamın 1901 yılının Aralık ayında Tesla'ya verdiği 150 bin dolar, bugünün parasıyla 4 milyon dolara eşit. Nisan ayında bu tabloya verdiği miktarla aynı. Ancak bu aralar aldığı en güzel tablo. Vermeer, 100 bin dolar daha. Aynı dönem zarfında gece gündüz çalışarak Pierrepont ABD çeliğin kurulmasına ön ayak oldu. Değeri 1 milyar dolara aşan ilk şirket oldu.
2: Neredeyse bir yıldır Bay Morgan, yastığımın gözyaşlarıyla ıslanmadığı tek bir gece bile olmadı diyebilirim. Ama bunun için beni zayıf biri olarak görmemelisiniz. Bu kablosuz şey uygulamaya geçince dünya devasa bir beyne dönüşecek ve içinde bulunan her bir zerresine tepki verebilecek. Keşfettiğim prensipler öylesine büyük bir devrime yol açacak ki hemen hemen tüm değerler ve insan ilişkileri derinden ve büyük ölçüde değişecek. Patentlerim tekele dönüşecek.

0: Ah, Bay Tesla. Sanıyorum geminiz kayalıklara çarpmış. Çok yazık.
1: Bay Morgan. Ben...
0: Son 30 yıldır ziyaretime bir araba dolusu para koparmak dışında başka bir amaçla gelen tek bir kişi bile olmadı.
1: Size detaylı telgraflar, bilgiler gönderdim. Ben dilenmeye gelen bir berduş değilim.
0: Geçen yıl sana 100 bin dolar para verdim. Aylar sonra ek yardım istedin, 50 bin dolar daha verdim. Sence ben dipsiz bir kuyu muyum?
1: İşim bittiğinde yatırımınızı 10 kat, 100 kat geri alacaksınız.
0: İşini bitireceğine ikna olmadım. Her neyse, para ihtiyacım yok. Top!
1: Düşünceleri resmedecek yeni bir yöntem üzerinde çalışıyorum. Beyinden gelen elektriksel dürtüleri kopyalayacak.
0: Otova yerlileri Samanyolu'nu gökyüzünün dibinde yüzen bir kaplumbağanın bulandırdığı çamurlu su olarak düşünürdü. Buna ne dersin? Ebedi durumundan daha mukavim hiçbir şey yoktur. Dünyanın korkularının gözünü korkutmasına asla izin verme. Her şey düzenli ve doğru ve dünya mükemmelliği korumak adına kaderine bırakılmalıdır.
1: Yakında savaş fikrini ortadan kaldıracak bir dizi yeni icadımı tüm dünyaya açıklayacağım. Ana fikir, ışık hızına yakın bir hızla hareket eden submikroskobik parçacıklardan oluşuyor. Bir orduyu daha 400 kilometre uzaktayken durduracak, bir uçak filosunu daha da uzak bir mesafeden yok edecek bir icat. Çünkü ışın düz bir hatta seyahat eder. Bu nedenle dünyanın eğriliğiyle mesafe sınırlamaları vardır. Ve tüm temel detayları zihnimde tamamladım.

ikimizin umutsuz vaka olduğu zamanları hatırlıyor musun? Yoksa kafanda her şey karışıyor mu? Belli bir sıradalar ama görüntülerin, izlenimlerin, duyguların bulanık. İnsanlar bir şeyleri böyle hatırlar. Sonunda biriyle tanıştım. Babam kadar güçlü ve irade sahibi. Beni isteyen biriyle. Bessie Marbury. Bir Fransız kasabasındaki villasına taşındım. Ve savaş sırasında Amerikan parasını bir yardım fonuna, bir sağlık hizmetine, çocuklar için bir kampa aktardık. Nikola Tesla, Edison'dan, Westinghouse'dan, Sarah Bernhardt'tan ve babamdan daha uzun yaşadı. New Yorker Otel'de tek başına öldü. 7 Ocak 1943'te, 87 yaşındaydı. 5 parasızdı ama unutulmadı. Cenazesine 2000'in üzerinde insan katıldı. Her zaman geleceğe bakıyordu. Kendini geleceğe yansıtıyordu. Belki verebileceğinden fazlasını vaat etti. Belki biraz abarttı. Ya da içinde yaşadığımız dünya aslında ilk Tesla'nın gördüğü

0: geleceğin.
1: O hep 80'lerde siyah pelerin ve güneş gözlükleriyle söylediği "Seviyorum işte var mı" diyeceğin şarkısının klibiyle hatırımızda ve ona kırmızı ceketleriyle ritim tutan vokalistleriyle. Bugün sosyal medyada yüzlerce kepse konu olsa da Metin Milli şüphesiz sanat müziğine adını altın harflerle yazdıran sanatçılarımızdan.

Mardin'de 1943 yılında dünyaya gözlerini açar Metin Milli. Aile çocuklarının eğitimine çok meraklıdır. Liseden sonra Ankara Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır genç Metin. Mezun olur olmaz da Ordu Donatım Ana Depo Komutanlığı'nda iş hayatına başlar. Sismik araştırma ve sondaj faaliyeti yapan uluslararası firmaların temsilciliğinde bulunur.

geleceğin. Ancak gönlüne vazgeçiremediği bir tutkusu vardır Metin Milli'nin. Müzik 35'indedir ve kalbinin götürdüğü yere gider. Yani Ankara Radyosu'na. İlk profesyonel kaydını da o yıl yapar sanatçı.

hazine, gür sesi, vakur duruşu ve kendine has tavırlarıyla yeni bir nefes getirir Metin Milli. Yaptığı müzik tarzına da kendisi bir ad koyar. Çok sesli hafif Türk sanat müziği. Çiçekler Yastı adlı parçasının yer aldığı Merhaba albümüyle sanatçı patlama yaptığı 1983 yılının yıldız sanatçısı olur. Ve tabii ki tek kanallı ekranın.

80'lerde ne kadar çok ekranda görünse de o, her daim müziği para kazanmak için değil, zevk için yaptığını dile getirir. Bu nedenle amatör olarak tiyatro ile ilgilense de sinemadan gelen teklifleri hep reddeder. Şarkılara sordum, seviyorum işte var mı diyeceğin, Vurgun gibi birçok hite kusursuz yorumuyla imza atan Metin Milli, 4 altın plak ve kaset ödülünü kazanan yıldız isimlerden olur.

1989'da Benimle Evlenir Misin, 91'de Aklım Çıkıyor, 1996'da Metin Milli 96 ve 2001'de Şarkılarım albümleriyle müzikseverlerle buluşan sanatçı birden sahnelere veda eder. Hayranlarını üzen bu keskin kararın nedenini sanatçı özel kanallarda Türk sanat müziğini yansıtacak, onu lanse edecek kaliteli program yok olarak açıklar.

80'lerin tarzıyla fenomen sanatçısı, Seviyorum İşte Var mı diyeceğin şarkısını seslendirirken giydiği o meşhur pelerinli kostümün çok ince bir detay olduğunu ve tarihçesini inceleyip stili üzerinde yanlış algıya sebep vermemek için titizlikle çalıştığını söyler. Hayat hikayesini anlattığı Hikayem isimli bir de kitap yazan sanatçı, yıllar sonra sahnelere dönme planınız var mı sorusuna, sahnelere dönmek ve ekranlarda olmak ambalajlayıp rafa kaldırmış olduğum etkinlikler cevabını verir.

Son yıllarını kurduğu petrol arama şirketinin faaliyetleriyle geçiren Metin Milli, 16 Haziran 2023 tarihinde 80 yaşında bir süredir tedavi gördüğü hastanede aramızdan ayrıldı. Geriye 15 albüm miras bırakan Milli, son söyleşilerinden birinde meşakkatli ve ilginç olarak tanımladığı yaşamının en önemli ödüllerini şöyle belirtti. Vurgulamam gereken en önemli şey Allah'ın lütfu ve toplumun âli cenaplığıyla bana bahşedilen sevgi, saygınlık ve asla erozyona uğramamış olan takdir duyguları. Benim için yaşamımın en kıymetli ödülleri

0: şartım var.
1: Kimsiniz? İsmim Naci. Böylece tanışmış olduk. Şu kızın başına biraz akıl koymalısınız efendim.
2: 62 yılda 190'ın üzerinde filmde başrol oynadı. Hem salon filmlerindeydi hem de vurdulu kırdılı avantür filmlerinde. Tamer Yiğit, Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden.
3: Bir adam buldum. Bundan iyisi can sağlığı. Bunun gibi soğukkanlı birini hayatımda görmedim. Yalnız ne var ki adam öldürmekten de kavgadan da nefret ediyor.
2: 1942 yılında Balıkesir'de dünyaya gözlerini açar yıldız oyuncu. Kimlikteki ismi Tamer Özyeğitoğlu'dur. Aile, yoksul ama sevgiyle birbirlerini sarmalamıştır. İlk, orta ve lise öğrenimini Balıkesir'de tamamlar. Ardından İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazanır.

James Dean'e benzetilen yakışıklılığı, sempatik tavırları ve düzgün fiziği henüz öğrenciyken dikkat çeker. Arkadaşı Cemil, "Bak ben artist yarışmasına katılacağım," der. Diğer arkadaşı İzzet de, "Tamer sen de katılsana," diye ısrar eder. Hatta 10 lira da otobüs parası

0: verirler. Sonra ver elini İstanbul.
1: Sana azıcık bir şeyler getirdim. Verdim.
2: İyi misin sen?
1: İyiyim. Mahkeme ne zaman?
2: 3 güne kalmaz dediler. Kime anlatsam suçun yok senin. Salıverirler, tutmazlar dediler.
1: Gerçek mi?
2: Gerçek. Bütün tanıklar Çellon'un adamları çünkü. Geçerli saymazmış yargıç. Bu mahkemede olmazsa ikincisinde mutlaka koyuverirler diyor herkes.
0: Tophane'de otobüsten iner, yürüyerek Çağaloğlu'na gelir, ses dergisine girer. Çektirdiğin fotoğrafları bırak git der görevliler. Fotoğraf çektirmemiştir. Zaten fotoğraf çektirecek parası da yoktur. O zamanların ünlü fotoğraf muhabiri Erol Dernek ona bir iyilik yapıp fotoğraflarını çeker. Tamer Yiğit'in şimdi ne zaman Yeşilçam'daki Erol Dernek sokağından geçse gözleri dolar. Yarışma sonuçları açıklanır, Tamer Yiğit birinci seçilir.
3: Yapabilir misin?
4: Evsiz baksız insan nesini ütüler ki?
3: Senin elbiselerini kastetmedim. Bizim ütüleri yapabilir misin dedim.
4: Ooo, affedersiniz efendim, anlayamamıştım. Tabii ben ütü yaparım. Zaten bizim aile doğuştan ütücüdür.
0: Ne olur... İlk filmi henüz 20 yaşındayken oynadığı Daima Kalbimdesin olur. Sinemanın küçük hanımefendisi Belgin Doruk ve Sadri Alışık'la başroldedir. Ardından Çalınan Aşk, Aşk Tomurcukları, Bana Derler Külhanlı, Fedakar Öğretmen, 10 Korkusuz Adam, Babamız Evleniyor, Kalbimdeki Serseri, Akbulut, Malkoçoğlu ve Karaoğlan'a Karşı, Yörük Efe gibi filmler gelir. Yörük Efe'de ölümle burun buruna gelir Tamer Yiğit. Gerçek mermiyle üzerindeki kepeneği ateş ederler. Kurşun omzunun üzerini deler geçer. Ancak genç ve başarılı aktör hani nasıl derler. 1960'lar onun yıllarıdır adeta. En fazla filmde rol alan jönlerden olur. Maskeli Beşler serisi ise seyircinin onu en çok tanıdığı yapımlardan olur.
2: Beni tepede bekle Sultan. Geleceğim. Mutlaka geleceğim.
0: ...1970'lerde daha çok aşk filmlerinde değil, macera filmlerinde izleriz Tamer Yiğit'i. Bunun nedenini ise şöyle açıklar. Dört Yapraklı Yonca'dan Türkan'ın dışında afişte adımı en başta yazıyorlardı. Sonra bir takım şeyler değişmeye başladı. Yani jön sinemasından çıkıp rejisör ya da senaryo sineması olmaya başladı. Öyle olunca ben de avantüre kaydım. Acımak, İstek Ölen Olayım, Kanun Kaçakları, Dadaloğlu, Fırtına Kemal, Dadaloğlu'nun İntikamı, Hacı Murat'ın İntikamı, Fedai, Aşkın Kanunu, Reşo, Toprak Ana gibi filmlerde rol alan Tamer Yiğit, Cüneyt Arkın'la en hızlı avantür yapan aktör olur. Bu filmlerdeki zorlu rolleri için Yiğit, ben kendi kendimi yetiştirdim ama sırtımızdan akan ter ayakkabılarımızın içine doluyordu der.

0: çekimlerde burnu kırılan, omzu çıkan aktör bugün o günlerden hatıra vücudunda 2 platin ve 4 vidayla dolaşır. Dublör kullanmamasını ise dublöre bir şey olursa vebalini kaldıramazdım. Bunun için de kendim oynadım sahneleri diyerek izah eder. Tamer Yiğit 1979'da ise hayranlarını şaşırtır ve sinemadan aniden uzaklaşır.
1: Yakaladım, gelin! Hayda!

Oyunculuğa ara verdikten sonra bir süre ticarette uğraşan Yiğit, uzun bir aradan sonra 1987'de gönül dostlarıyla ekranlara döner. 1995'te Çiçek Taksi, 1999'da Nilgün dizilerinde izlediğimiz usta sanatçı, 2007'de Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Ali Selçuk Toros karakterine can verir. 12 yıl sonra ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandırır.

0: tím.
1: Osman nerede?
2: Beyim, ne çağırması Dündar? Nerede Osman?

2021'de Çukur dizisinde yaşlı yamaç Kosovalı karakterinde gördüğümüz Tamer Yiğit, en son 2023'te Serhat dizisinde Cemil karakterine hayat verir. Yeşilçam'ın duayenlerinden olan sanatçı, beklenenin aksine sinemayı bir tutku olarak nitelendirmez. Hatta sinemayı sevdiğimi söyleyemem. Ekonomisi için işe girdik. Gençlik, ondan sonra devam ettik. Hepsi bu, der. Yaşam boyu onur ödülü sahibi de olan Tamer Yiğit, bugün Türk sinemasının ve ekranların karizmasından bir şey kaybetmeyen sayılı çınarlarından. Her ne kadar o sinemayı sevmese de sevenleri onu her daim renkli ekranda ya da beyaz perdede görmek istiyor.

0: temizlik için.
1: Alırız canım, ne acelesi var?
0: Olmaz öyle şey. Bu da taşıma için.
1: Beni mahcup ediyorsunuz vallahi.
0: Almazsan darılırım. Al şu.
1: Canım ne yaptık ki, vazifemiz?
0: Hatırım.
1: Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Güle güle oturun.
0: Birazdan çağırırsam gelir misin Seyit Efendi?
1: Ne zaman emrederseniz hanımefendi.
0: Bir şeyler aldıracağım.
1: Derhal.
0: Teşekkür ederim.
2: Kocaman baygın gözlerinde hem hüzün hem alaycı bir neşe vardı. Kim bilir bu nedenle midir ki Yeşilçam'da çoğu kez vam karakterlere hayat verdi. 200'ün üzerinde filmde rol aldı. Ama onu en çok Kapıcılar Kralı'ndaki kızıl saçlı güzel olarak anımsıyoruz. Ve bu dünyadan bir Sevda Ferda geçti.
0: Buraya düşmüş işte. Allah, al anahtarlarını defol. Aklın fikrin anahtarda be.
3: Bağırma, kurban olayım.
0: Anahtarların benden kıymetli demek. Defol evimden. Bir daha gözüme görünme. Çık. Kabahat bende. Yüz verdim ayıya. Bir daha kapımı çalmayacaksın. Defol. Ben böyle herif görmedim.
4: Ne yapacağız şimdi?
0: Bu herif uyurken de anahtarları avucunda sıkıyordu.
4: Bunlar elimizde 2 saat kalsaydı birer tane eşini yaptırıverirdik. Beyit Bey bayramda dışarı çıkacak.
0: 3 gün var bayramı.
4: Kapıyı açarım açmasına da iz bırakmak istemiyorum.
2: Balıkesir, Edremit. 15 Ağustos 1942. Türkiye, dünyada patlak veren 2. Dünya Savaşı'nın etkisinden ekonomik ve toplumsal bakımdan en az da kurtulma gayretindeyken, Edremit'te, şirin bir evde, Havranlı Ayşe Hanım ve Priştine asıllı Şakir Bey'in 2. kızları dünyaya gelir. Dumrulu ailesi minik kızlarına Lütfiye adını koyar. Babasına çok düşkün minik Lütfiye, onu ne yazık ki ilkokuldayken kaybeder. Aile İstanbul'a taşınır. Güzel Lütfiye'nin hayali ta o yaşta Hollywood aktrist olmaktır. Sonraki yıllarda aşırı bir hayal ama isteseydim olurmuş diyorum diyecektir.
5: Yanılmış olabilirsin.
6: Hayır. O broşu ben hediye etmiştim çünkü. Onun için anlat her şeyi.
5: Turgut getirdi bana. Babasının hediye ettiğini söylemişti.
6: Garip bir tesadüf ama gerçek.
2: Parası olmadığı zamanlarda biriktirdi.

0: Ablasıysa uyumlu olsun diye Ferda olur ve böylece sinemada Sevda Ferda ve Ferda Ferda dönemi de başlamış olur.
1: Hiç sanmıyorum. Evlerimiz birbirine o kadar yakınken bile hiç karşılaşmadık. Zaten babam beni tanımadığım, sevemeyeceğim birisiyle evlendirmek üzereydi. Bir kafesten çıkıp başka bir kafese girecekti. Çok sonra karşılaşsaydık bile iş işten geçmiş olacaktı. Elde kucakta bir sürü çocuk.
0: İlk filmi 1958 yılı yapımı O Günden Sonra'dır. Ailesinin imzasıyla oynar Sevda Ferda. İlk setinde "Burası okul kokuyor" diye bağırır. Oyuncular "aramıza hoş geldin" diye ona sarılırlar. Ancak ilk filmi başarısız olur Güzel Yıldız'ın. Bu onun için sükutu hayaldir. Setlere küser, Almanya'ya yerleşir bir süre. Ancak çok geçmeden ablasının ısrarıyla tekrar ülkeye döner. Ve 1963 yapımı Azrail'in Habercisi isimli filmde oynar.
2: Neden söndü elektrikler?
3: Bilmem, gidip baktım, sigortalarda bir şey yok.
2: Korktunuz mu?
3: Neden?
2: Karanlıktan.
3: İçinde korkunç bir şey olmayınca insan sadece karanlıktan korkar.
0: Bu filmden beklemediği ilgiyi görür Sevda Ferda ve üzerine yapışan vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer alır. Beş Şeker Kız, Gurbet Kuşları, İstanbul'un Kızları, Kelebekler Çift Uçar, On Korkusuz Adam, Cibali Karakolu, Fatih'in Fedaisi, Vahşi Gelin, Bir Caniye Gönül Verdim bu filmlerden bazılarıdır.
4: Şimdi şaka işine.
5: Peki ama sen ne arıyorsun burada?
4: Ne arıyorsun, var mı hayatım? Burası benim kendi evim.
5: Ne, senin evin mi? Yandık.
4: Ne güzel bir sürpriz yaptın bana böyle. Peki ama adresi nereden öğrendin?
5: Adresi mi? Şeyden mi?
4: Ben söyleyeyim. Benim eski eve gittin, kapıcıdan öğrendin değil mi?
5: Tamam işte, öyle oldu, öyle oradan da...
0: Kariyeri boyunca salon komedilerinde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde gördüğümüz Ferda, Türk filmlerine ilginin azaldığı 1960'ların sonlarında geçinebilmek için sahneye çıkar. Dönemin büyük gazinolarında şarkı söyler.

0: 1970'lerde de birçok filmde oynar güzel oyuncu. Ayşecik Bahar Çiçeği, Günahsızlar, Cennetin Kapısı, Kapıcılar Kralı, Namus Belası, Seninle Son Defa. Sevda Ferda, özellikle Kemal Sunal'la kamera karşısına geçtiği Kapıcılar Kralı'yla geniş bir hayran kitlesi edinir.
1: Sen nasıl buldun?
2: Harika.
3: Çok konforludur canım. Her bir şey lüks. Übeyt Bey'in hanımı bu dairede öldü. O günden sonra adam kapattı kapısını, hiç uğramadı.
2: Koltuklar nefis.
3: Dünyada eşi yokmuş bu koltukların. Çok da sağlam. Tavsiye ederim. Memnun kalacaksınız.
0: 1979 yapımı Seninle Son Defa'daki performansıyla ise 16. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülür. Kendisini sinema işçisi olarak tanımlayan sanatçı, 80'lerde ve 90'larda da beyaz perdeden ayrı düşmez. Kadın bir defa sever, gülümse biraz, sevgiye hasret, yaşamaya mecburum gibi filmlerde rol alır. Can dostu yönetmen Ömer Kavur'un unutulmaz filmi Gizli Yüz'de de görürüz sanatçıyı.
4: Sizi kaybetmek istemiyorum.
5: Sizi belki hep düşüneceğim. Hayır, sizi hiç unutmayacağım. Ama şimdi hemen gidin. Lütfen. Böyle olması gerekiyor. İnandığınız ne varsa onun adına bir daha beni aramayın. Söz verin.
0: Mustafa Altıoklar'ın belki de en iyi filmi Ağır Roman'daki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü kucaklayan Ferda, televizyon dizilerinin revaçta olduğu dönemde Sıcak Saatler, Kavanozdaki Adam, Aşkın Dağlarda Gezer, Hanım Ağa, Berivan, Yaprak Dökümü'nde oynar.
6: Sesinden tanıdım. Bu dedim, bizim Aliş'in sesi. Aynı Dondon sesler. Döver gibi bazen.

0: hep öfkeli.
1: 2003'te Sinema Onur Ödülü, 2005'te Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Sevda Ferda, dillere destan güzelliği ve şatafatlı yaşamına rağmen kendi yalnızlığında çevresine ince duvarlar örer. Hatta hep bıktım artık bu sevdadan, sevda olmaktan, bakılmaktan diyecek kadar hayata sitemkardır. Belki de bir yaralı kuştur. Ben hiç sevilmedim. Sadece beğenildim sözlerinde gizlidir isyankarlığı derken bir gün 17 Şubat 2024'tür o gün ajanslara bir haber düşer. Yeşilçam'ın güzel yıldızı Cihangir'deki evinde vefat etti diye. Belki iki paragraftan ibarettir bu haber ama ardında dolu dolu yaşanmış 81 yıllık bir yaşam gizlidir. Bu dünyadan, Türk sinemasından bir Sevda Ferda geçmiştir.
2: Arka tarafı indirelim. Evet. Arka tarafı indirelim.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

İstanbul az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 22. Kocaeli ve Balıkesir 34, Sakarya 33, Bursa 32. Ankara az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 34, en düşük sıcaklığı 17. Konya 34, Kayseri 33, Nevşehir 32, Sivas 36. İzmir açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 26. Denizli ve Manisa 39, Aydın 40, Muğla 37. Antalya açık. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 26. Mersin ve Hatay 35, Adana 37, Kahramanmaraş 40. Trabzon az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22. Bolu 33, Karabük 36, Rize 28, Samsun 29. Erzurum az bulutlu ve açık. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 11. Malatya 36, Erzincan 34, Van 29, Ardahan 28. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 41, en düşük sıcaklığı 25. Mardin 38, Şanlıurfa ve Diyarbakır 41 ve Siirt 40 derece.

0: Ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A-Para'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni bölümde beraberiz. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İsterseniz hemen kuralları bir hatırlayalım. 3 etapta yarışacağız. Birinci etap. Her sorumuz 5 puan değerinde, toplamda 30 soru üstünden yarışıyoruz. Şifre harfleri bulmaya çalışıyoruz. İkinci etap. 120 saniyede onlar soru üstünden yarışacağız. 10 soru bir yarışmacımıza, 10 soru bir yarışmacımıza. Bakalım hangi yarışmacımız daha çok soruyu bilecek? Her soru 10 puan değerinde. Üçüncü etap. Rekabetin tamamen arttığı, butonların devreye girdiği, heyecanın yükseldiği. Her soru 10 puan değerinde. Birinci etabı, ikinci etabı ve üçüncü etabı. Finalde en yüksek puanla tamamlayan yarışmacımız finalde tek hakkı olacak. Tek seferde doğru şifre cümleyi tek seste, tek başlıkta bilen yarışmacımız gecenin kazananı olacak. Kaybeden, bizde kaybeden yok. Sadece yarışan okulumuzun sırası değişecek. Başka bir akşam başka bir yarışmacımızla devam edecek. O zaman ne yapalım? Yeni bölüm Sır Küpü'nü hızla başlatıp yarışmacılarımızı tanıyalım.
1: Tınaz mı?
0: Tınaz, doğru. Biz biliyorsunuz,
1: evet.
0: Aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen. Trench, trinch.
0: Trench doğru yanıt. Sıcak. İsim çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam da birbirinden heyecanlı, birbirinden iddialı iki yarışmacımızla stüdyomuzdayız. Hemen dönüyorum ve Dilara Hanım hoş geldiniz. Ceren Hanım hoş geldiniz. Hemen sizi tanıyalım Dilara Hanım. Buyurun.
1: Merhabalar, ben Dilara Çetin, uzman klinik psikoloğum. Şu anda Zeytinburnu'nda Özel Cengiz Dede Rehabilitasyon Merkezi'nde klinik psikolog olarak görev yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle beraber seanslarımı yürütüyorum. Aynı zamanda dışarıdan kendi danışanlarım da var. Bireysel olarak terapi seansları da veriyorum. Neler sevdiğimden bahsedeyim. Öncelikle seyahat etmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Güzel bir şey gördüğümde mutlaka onu yakalamak isterim. Yani.
0: Harika.
1: Hatıra olarak kalsın diye. Onun dışında ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani içimden geri kalan kısımda daha çok ailemle beraber vakit geçiriyorum. Onun dışında mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimle alakalı bir şeyler araştırmak ya da sahada olmak beni çok iyi hissettiriyor. Bu şekilde...
0: Zaten mesleği de biraz sevdiğiniz belli çünkü özel gereksinimli bireyler ve
1: evet.
0: Ağırlıklı çocuklardan bahsedeceğiz
1: evet.
0: Galiba.
1: Aha.
0: Programın ilerleyen bölümlerinde de bunlarla ilgili detaylı bilgi alacağız sizinle. Daha çok doğa gezisi dedik, gezme
1: evet.
0: dedik, fotoğraf dedik.
1: Evet.
0: Başka hobilerimiz var mı peki?
1: Yani...
0: Mesela kitap okumayı sever misiniz? Bulmacayı sever misiniz?
1: Çok severim kitap okumayı gerçekten. Yani hatta çantamda hep bir kitabım mutlaka vardır. Yani benimle beraber nereye gitsem o da gelir. Onun dışında bulmaca, yani gazete alıp çok fazla çözmeye vaktim kalmıyor işimden dolayı. Ama bilgi yarışmalarını takip etmeye çalışıyorum. Çeşitli programları izliyorum. Ya da internetten takip ediyorum onları. Bu şekilde bir ilgim var yani onlara
0: karşı.
1: Harika.
0: Hep takip ediyordunuz. Dediniz bir de ben gideyim.
1: Evet.
0: Bakalım takiple olmayacak. Bir de şansımızı orada
1: evet.
0: deneyelim.
1: Bugüne kadar.
0: Öğrenci kardeşlerimize, genç kardeşlerimize destek olalım dediniz.
1: Evet, evet.
0: Ne iyi yaptınız, geldiniz. Hemen Ceren.

0: Hanım, size dönüyoruz. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Ben Ceren Güler. 24 yaşındayım. Psikoloğum. Gezmeyi seviyorum. Farklı deneyimler kazanmayı seviyorum. Yeni lezzetler tatmayı seviyorum. Puzzle yapmaktan keyif alıyorum. Binlik puzzle'ları haftalık bitiriyorum ve bunu iş alanında da yapıyoruz iş arkadaşlarımla. Ben de özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Onlara temas etmek çok kıymetli. Onlarla birlikte bu alanda olmak benim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu kadar.
0: Harika. Zaten büyük bir sabırla binlik puzzle dediğiniz zaman, değil mi? İş alanında da binlik puzzle'larla uğraşıyoruz dediniz. Farklı bir hobi. Özel gereksinimli bireyler dediniz, çocuklar dediniz. Onlara da programın ilerleyen bölümlerinde tekrar döneceğiz. Sizlere de fikirlerinizi alacağız. Peki, önce Türkiye haritamızı açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim mi?
1: Belli.
0: O zaman Türkiye haritamızı Dilara Hanım önce sizin için açıyoruz. Bakalım hangi ili seçeceğiz? Hangi il adına yarışacaksınız? İllerimiz döndü ve Maraş'ta kaldı. Maraş Sergentepe İlkokulu adına yarışacak bu akşam Dilara Hanım, Dilara Çetin. Ceren Hanım, hemen size geliyoruz. Sizin için
1: tabii
0: Türkiye haritamızı açalım.
1: Açalım.
0: Bakalım hangi il çıkacak?
1: Sivas gelmesini istiyorum ama bakalım.
0: Sivas gelmesini istiyorsunuz. Bakalım gelecek mi? Sivaslıyız.
1: Bakalım.
0: İki yarışmacımız da bu akşam. Hem psikologlar hem Sivaslılar. Hem yaşlı, aynı yaşlılar. Bu sefer Alparslan İlkokulu. Alparslan İlkokulu adına yarışacaksınız. Muş'taki genç öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Bir de ilkokul çıktı. O zaman ne diyelim? Sır küpünün birinci bölümünü, birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet Dilan Hanım, sizinle başlıyoruz. Birinci bölümde kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 benim her zaman uğurlu rakamım olmuştur.
0: 5 uğurlu rakamımız. Beşle yukarıdan başlayalım. Aşağıya 5 harfli bir kelime arayacağız. Bakalım neyi soruyoruz size. Gelsin sorumuz. Fizikteki eksi uç. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Fizikte eksi uç ne olabilir? Fizikte eksi uç. Tamam, hiç problem değil. Hemen bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, size geçiyoruz. Bakalım siz bulabilecek misiniz? 10 saniyeyi başlattık.
2: Dilin ucunda mı, çıkmıyor?
0: Dilinizin ucunda.
1: Benim de öyle.
0: Peki. Hemen bir harf daha açıyoruz. Dilara Hanım, tekrar size geldik. Bakalım 10 saniyenizi başlattık. Bulabilecek miyiz? Fizikte eksi ucun karşılığını. Açıldığı zaman diyeceksiniz ki eyvah, evet, çok iyi biliyorum. Peki bir harf daha açtık. Ceren Hanım galiba yakaladı.
2: Olan, evet,
0: bir saniye ki, alıyorum.
2: Kat.
0: Kat. Kat.
2: Yok, devamı gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Şimdi gelecek. Dilara Hanım, hazır mısınız? Ah, bendesiniz. Evet. Hazırsa sürenizi başlattım. Kato. Kato.
1: Katon.
0: Katon. Katon. Değil. Bir harf koyacaksınız.
2: Hiç
0: kato diyorum.
2: Aklıma.
0: 10 saniye süreniz başladı.
2: Katot.
0: Katot. Doğru yanıt. Katot biliyor muydunuz?
2: Ben evet, unutmuştum.
1: Evet, biliyordum.
0: Biliyordunuz.
2: Ama hatırlayamadım.
0: Evet, buranın
2: katlı
0: heyecanıyla
2: de devamı
0: olabiliyor.
2: Gelmedi, evet.
0: Harika. Herhangi bir harf bulamadık ama katot kelimesini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Ceren Hanım. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 7'yi açalım.
0: 7'yi açalım. Gelsin bakalım 7. Yine açılmayan bir yere gitti. Ceren Hanım hiç destek almadı. Sorumuz geliyor. Dövülmüş ekin yığını. 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Ekin yığını.
0: Ekin yığını. Dövmüşler bu ekinin yığınını.
2: Ekin yığını.
0: Acaba ne olabilir? Peki. Hiç moralleri bozmuyoruz. Hemen bir harf açıyoruz. Hem de ortadan güzel bir harf açtık. Dilara Hanım, sizdeyiz. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını.
2: Ekin yığını.
0: Peki. Bir harf daha açtık. Ceren Hanım, hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım. Bir şöyle uzaktan bakın.
2: Evet.
0: Ün geldi. Ne olabilir?
2: Bir harf açılmasını daha bekleyeceğim. Bilmiyorum.

0: Peki bir harf daha açacağız o zaman. 2-1 dedik. Dilara Hanım hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım.
1: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını. Inas. Nasıl bir inas?
1: Sı.
0: Sı mı koydunuz?
1: Kıt.
0: Peki olmadı, sıyla devam edemedik. Ceren Hanım hazır mısınız? Bir harf daha açtık. Inas olduğunu bulduk. Acaba nasıl bir harf koymamız gerekiyor?
1: Tınaz mı?
0: Tınaz, doğru. Çok iyi bildiniz Ceren Hanım. Hemen yakaladı. Tınaz'ı biliyordu zaten.
1: Yanlışlıkla biliyor da muydu? Bildim. Hayır, bilmiyordum.
0: Ama burada biliyordum derseniz daha iyi.
1: Ama bilmiyordum.
0: Aklınıza gelmemiştir. Biz biliyorsunuz,
1: evet,
0: da aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen.
0: Peki. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. T harfini yakaladınız. Şifre cümlemizden bir harf bulduk. Evet, devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Ceren Hanım?
1: Üçü mü seçsem?
0: Yoksa üçü seçmeyin. Niye üçü seçiyorsunuz? Açılmamış yerlerden. Açılmış yerlerden gidin.
1: 23.
0: Mesela 2 olabilir, 4 olabilir, 1 olabilir.
1: 2 olsun.
0: 2 olsun ama bana çok güvenmeyin. Çünkü çok zor bir soru geldi. Bilginiz olsun. Hemen geliyor sorumuz. Bakalım neymiş? 1 tona eşit birim. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Birim.
0: 1 tona eşit birim. Her zaman yardımcı olamıyoruz.
1: Yok.
0: Maalesef.
1: Var,
0: peki.
1: Var ama.
0: Dilara Hanım, bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım. Kelimemiz ne? T'yi açtık. 1 tona eşit birim. Tonla ilgili bir şey. Orayı bulduk, değil mi?
1: Evet.
0: 1 tona eşit birimse bir ton olmalı başı. Acaba arkası nasıl gelecek? Tonu bulsak arkasını nasıl tamamlarız? Olur. Ceren Hanım sizdeyiz.
1: Aslında biliyorum ama şu an çıkmadı. Çıkmıyor ton.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve Dilara Hanım sizdeyiz. Bakalım.
2: Tonikato.
0: Tonikato çok yakın. Ton kısmı doğru.
2: Tonikato.
0: Tonikato'yu hem O'yu, N'yi ve K'yi nasıl yerleştirdiniz? Demek ki orada bir harf fazla kullandık.
1: Tonilato.
0: Ceren Hanım sizdeyiz.
1: Tonilato.
0: Evet. Tonilato doğru kelimemiz, bulduk. Tonilato'ymuş aradığımız kelime. Tonilato. Bir tona eşit birimmiş. Duydunuz mu tonilato?
1: Ben duymuştum.
0: Belki tonlamasında bir hata yapıyoruz ama tonilato, bu gemilerin alabileceği ton yükü anlamında kullanılan birazcık daha herhalde az duyduğumuz, az rastladığımız bir kelime. Bilemiyor olmamız çok normal. Bir tona eşit birim tonilato niye rahat bulamadık? Çünkü gemilerin alabileceği ton yükü anlamındaymış bu. Hiç duymuş muydunuz, gemilerle bağlantınız oldu mu hiç?
1: Evet, duymuştum. Gemi mühendisi bir arkadaşım
0: gemi
1: vardı.
0: Gemi mühendisi arkadaşınız, evet, var. Duymuş muydunuz,
1: evet,
0: ondan tonilato?
1: Evet, onunla alakalı konuştuğumuz sıra duymuştum. Bahsetmişti.
0: Harika, o zaman hatırlayamadık, bulamadık diyelim. Sizinle, evet, devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Bir numaralıyı. Hayır, vazgeçtim. Bir olmasın.
0: Ama bir dediniz, tamam. Peki.
1: Çok uzun
0: kaç
1: geldi.
0: Kaç açalım?
1: Dördü açalım.
0: Bir demedik. Dört dedik. Üç harfli yukarıdan aşağıya. Bakalım. Dörtte ne arıyoruz?
1: Ekmek.
0: Ekmek. On saniye başladı. Ekmek ne olabilir? Tamam. Üç harfli.
1: Üç harfli ekmek. Ekmek.
0: Ekmeğin, evet, üç harflisini arıyoruz. Peki, yok, bir harf daha açtık. Dilara Hanım bunu bulacağız artık. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacaksınız? Acaba?
1: Nan.
0: Nan, doğru. A harfini koyduk. Ekmek, nan eş anlamlısı olarak devam ediyoruz. Harika buldunuz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Yani bence 6 olsun.
0: 6 olsun. Yine 3 harfli bir yere gidelim dediniz. Hı-hı. Fazla da risk almayalım. Peki burada iki renk karıştırıyoruz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Hı-hı. İki rengi karıştırıyoruz. Kırmızı ve mavinin karışımını soruyoruz. Acaba hangi renk bu?
1: Mor.
0: Mor. Doğru. Bir böyle tedirgin cevap verdiniz.
1: Bekledim.
0: Tamam. Doğru. Yarışmada sesler üst üste binmesin demiştik. Ondan dolayı beklediniz. Peki. O zaman

0: zaman devam ediyoruz sizinle. Kaç dolu soruyu açalım? Moru da bildikten sonra bir rengimizi de bulduk.
1: Bence 22'den devam edelim. İlk 3 harf beni iyi yere götürecektir diye düşünüyorum.
0: Peki. 22 ile devam ediyoruz. Hazırsak sorumuz geliyor. Ekin biçme aracını arıyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Ekin biçme aracı.
1: Tırpan.
0: Tırpan. Doğru. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: 8 mi? 17 mi?
0: 8 mi 17 mi? Bana soruyorsanız direkt yanıltırım. Bilginiz olsun. Ama isterseniz 8 ile devam edelim.
1: 17 ile devam edelim.
0: Keşke beni dinleseydiniz. Peki 17'yi açıyoruz size. Gelsin bakalım 17 nolu sorumuz ne? Platinin simgesi. 10 saniyeniz başladı.
1: Tamamen sallıyorum. PL.
0: PL. Maalesef.
1: PA.
0: Değil. PL de değil. PA da değil. Evet Dilara Hanım olmadı. Tek harf koyacağız Ceren Hanım. Acaba hangi tek harfi koyacaksınız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: PT.
0: PT doğru yanıt. T bir yerden sufle mi aldınız acaba? Ben mi yardımcı olmuş oldum? Evet. PT doğru yanıtıyla devam ediyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
2: Benimle 1 mi olsa 8 mi kararsız kaldım.
0: 8. 8 mi? Başka hangisini dediniz?
2: 1 dedim.
0: 1 mi 8 mi? İkisi de uygun. İsterseniz biri seçin derim ama.
2: Sizi dinliyorum 1 diyorum.
0: Ama ben beni dinlemeyin diyorum zaten ama 1'i açalım. Peki gelsin 1. Değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu. 10 saniyelik i̇nsan sürenizi topluluğu. Başlattık.
2: Toplum?
0: Toplum değil. Ama çok yakın bir şeyde bulundunuz, tahminde bulundunuz. Peki, hemen bir harf açıyoruz. Dilara Hanım, size geliyoruz. Acaba değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu ne olabilir? Ne olabilir? Peki, hemen bir harf daha açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yardımcı oldum. Çok iyi bir soruya yönlendirdim sizi Ceren Hanım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Acaba nedir? Moz.
2: Mozlum. Mozlu bir mozlam.
0: Değil
2: moz,
0: ama moz. Moza. Peki. Bulacağız. Hep beraber bulacağız. Bir harf daha açtık. Moz ve K çıktı. Dilara Hanım ne olabilir?
1: Mozak, mozik, mozak.
0: Moza.
1: Mozak.
0: Mozaya kadar yardımcı da oldum. Peki, sizin için başlatıyoruz süreyi. Hazır mısınız?
1: Mozaik.
0: Çok güzel. Demek ki hazırlığınız verdik. 10 saniyemizi dolmadan mozaik doğru yanıtını. Harika. Bir de harf buldunuz. İ harfini bu blokta tamamladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 8 açalım.
0: 8. Gelsin bakalım 8. 8'e takıldınız zaten. Ben çok zor diyorum ama siz oraya gittiniz. Gelsin soru. Kadınların başlarına, boyunlarına bağladıkları değirmi kumaş. 10 saniyelik süreniz başladı. Değirmi kumaş.
2: Eşarp.
0: Eşarp doğru yanıt. Harika. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. Şeyi açtık. Şifre kelimemizin harfleri teker teker açılıyor. Hı hı. Hangi soruyla devam edelim? Bakalım.
2: Kararsız kaldım.
0: Kararsız
2: tekrar.
0: Kaldınız.
2: 9 olabilir.
0: Kaç olabilir?
2: 9.
0: 9 bakalım. 9. 9 olabilir. Evet 9.
2: 10 da olur. 10 uzun kaldı gerçi. 9 diyelim.
0: 9 diyelim. Peki edelim. O zaman 9 nolu sorumuz gelsin. Neptünyum'un simgesi. Neptünyum. 10 saniye başladı. Neptünyum.
2: Ne?
0: Ne doğru. Diğeri?
2: Nu.
0: Nu.
2: Na.
0: Değil.
2: Neptünyum.
0: Ne? Nu na dediler. Değil dedim. Neptünyum. Neyi bulduk? Başka hangi harf olabilir?
1: Nep.
0: Doğru. Nep. Bildik. Neptünyum. Ben size burayı seçmeyelim demiştim ama
1: dinlemedim.
0: Dinlemediniz. Harika bir harf koydunuz. NP doğru kelimemizdi. Şimdi sizinle devam

0: ediyoruz Dilara Hanım. Kaç nolu soruyu açalım sizin için?
1: Ben 16 diyorum.
0: 16. Bence de doğru bir yer seçtiniz. Bakalım gelsin sorumuz neymiş? Başlık.
1: Şapka.
0: 10 saniye başladı. Şapka doğru yanıt. Ve bir de harf buldunuz. K harfini açtınız. Bayağı da bir harf yakaladık. Kaç dolu soruyu açalım tablomuzdan?
1: 12.
0: 12. Bakalım 12'de ne saklı? Çok güzel bir videomuz var. Bir görselimiz var. İzleyelim bakalım gelsin sorumuz. Buyurun. Evet, görüntülerini izlediğiniz Antalya'nın bir ilçesini soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. 3 harften oluşuyor. Acaba neresi?
1: Kaş.
0: Kaş dediniz. Hem görselleri izledik. Gitmiş miydik Kaş'a?
1: Gittim.
0: Gezmeyi de seviyorsunuz.
1: Gezdim,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bol fotoğraf çektik mi orada?
1: Çok çektim.
0: Harika. O zaman sizinle devam edelim. Kaş doğru yanıtından sonra. Kaş doğru soruyu açalım.
1: Şimdi 21 aklımda, bir de 11.
0: 21 aklınızda, bir de 11. 21 mi 11 mi? Kaç açalım?
1: 21'de çok harf çıktı diye kolaylaştırır mı beni diye düşünüyorum.
0: Kolaylaştırır tabii 21.
1: Tamam 21 olsun.
0: Evet, ama çok da kolaylaştırmayacağını tekrar vurgulamak istiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Büyük yararlılık göstermiş kişilerin gömüldüğü ulusal anıt. 10 saniyelik süreniz başladı. Zor bir kelime seçtiniz. Ben yönlendirmedim ama bu sefer. Siz söylediniz acaba 21 mi olsun diye bir harf açıyoruz. Ceren Hanım hazır mısınız?
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlatacağız. Bir de harf açtınız, ne olabilir?
2: Panız.
0: Panız?
2: Evet.
0: Değil.
2: Panaz. Panoz. Panaz, panoz.
0: Değil. Bir harf daha açalım, çok daha rahat bulacaksınız bakın. Ama Dilara Hanım size geçiyoruz. Pant.
2: Pant.
0: Pant ne olabilir? Ne olabilir?
2: Pantnon.
0: Peki. Ceren Hanım size geliyorum. Bir harf koyun. Bir sesli harf koymanız yeterli olacak Ceren Hanım.
2: Pantheon.
0: Ceren Hanım.
2: Pantheon.
0: Pantheon doğru. Harika. Bir de sesli harf buldunuz. Ceren Hanım'ın içinde bol olan E'leri koydunuz ve evet. Pantheon olarak yanıtımızı bulduk. Evet Ceren Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Nereden yürüyelim?
2: 25.
0: 25 nolu soruyu açalım. Bakalım 3 harfli bir yanıt arıyoruz. Neymiş sorumuz? Duvar içinde bırakılan oyuk. 10 saniyenizi başlattık. Duvar içinde bir oyuk bıraktık. Ne olabilir? 3 harf. Duvar içinde oyuk.
2: Duvar
0: çeşit çeşit böyle.
2: Oyuk.
0: Boy boy. Hatta dekoratif malzemeler de konur içine diyeyim. Size biraz yardımcı olur mu acaba Dilara Hanım? 10 saniyelik süreyi bir harf açtık. Sizin için başlattık.
2: Niş.
0: Niş doğru yanıt. Harika. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. 25'i açtık. Nasıl gidelim? Kaç dolu soruyu açalım?
2: 28.
0: 28. Gelsin bakalım 28'de neyi arıyoruz? İnek budunun orta kısmı. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Tranş.
0: Tranş.
2: Tranş. Tranş.
0: Tranş doğru yanıt.
2: Heyecanlandırdınız beni.
0: Heyecanlandırdım ama siz direkt iki şeyde buldunuz. Biliyorsunuz değil mi tranş? Sever misiniz? Mutfakla aranız var mıdır etliği veyahut
1: yani
0: da...
1: aslında mutfakla aram çok iyi ama tranş duymamıştım. Tamamen sesler koydum.
0: Anladım. Peki olsun bundan sonra mutfakla da tranş kelimesiyle yürüyebileceğiz. Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açmak istersiniz? Mesela 15 size görsel olarak da yardımcı olabilecek bir soru. Nasıl yapalım?
1: Yok teşekkür ederim. Ben 11 istiyorum.
0: Güveniniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kaç açalım?
1: 11'e.
0: 11. Gelsin bakalım 11'de ne arıyoruz?
2: Gülüt.
0: Gülüt. 10 saniyelik süreniz başladı. Bana güvenmezseniz bu olur. Buyurun. Gülüt. Ama ben 15 demiştim Dilara Hanım.
2: Gülüt.
0: Bazen bana güvenmeniz. Bazen güvenseniz iyi olacak. Bir harf daha açtık. size geliyoruz. Bir harf daha koy.

0: Koyacaksınız. G'yi koyduk. Acaba hangi harfi koyacağız? G koyduk.
1: Ga. Gau. Kau.
0: Peki. Dilara Hanım, tekrar size geliyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacağız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Gau. Gak. Gat.
0: Gak derken ikinci sert G'yi koyduk. Hmm. Doğru bulduk. Gak'tı aradığımız kelime. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 15.
0: 15 nolu soru geliyor. 15 numaralı sorumuz. Bakalım neymiş? Önce bir videomuz var. Onu seyredelim.
2: Hayır, konuşmuyordunuz. Bakalım.
3: Hayret. İlk defa ben de seninle aynı fikirdeyim.
4: Ben de aynı fikirdeyim.
3: İyi o zaman.
4: İyi o zaman.
3: İyi.
5: Araba bozulmuş. Bir bakalım nesi var.
3: Ha, biz albümler tutmayınca yol yardım işine girelim dedik.
5: Niye?
1: Yani yolda kalıyorum.
0: Kardeşim Benim filmindeki kadın oyuncu. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: Çok da severim kendisini. Aslı Enver.
0: Aslı Enver, doğru yanıt. Ne iyi yaptınız, bana güvendiniz. Yarışmanın başından beri güveniniz hiç boşa çıkmadı. Peki, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 18.
0: 18. Bakalım 18'de ne bulacağız? 18 bir video soru. Bir görselimiz var. İzliyoruz, bakalım ne soruyoruz.

0: Azerbaycan'a özgü bir çalgının adını soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Sal.
0: Sal değil.
1: Lal.
0: Lal da değil. Kal da değil. Kal demediniz zaten. Onu ben ürettim galiba değil mi?
1: Yok, kal demedim. Dedim.
0: Kal mı dediniz?
1: Dedim, evet.
0: Tamam, doğru anlamışım o zaman. Peki bir harf açacağız. Ceren Hanım, size geleceğiz. T ve A. Tek harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf?
1: Tas, tak, tal.
0: Ceren Hanım, nasıl bir harf koyacaksınız acaba?
1: Tan.
0: Olmadı. Tekrar size geçiyor cevap hakkı. Dilara Hanım, hangi harf koyacaksınız?
1: Taç.
0: Taç değil.
1: Tam.
0: Tam değil. Olmadı. Tek harf koyacaksınız. Ceren Hanım, bakın ipucunu verdim. Ceren Hanım, 10 saniye süreyi başlattık.
1: Tar.
0: Tar. Doğru yanıttı. Evet, Azerbaycan'a özgü bir çalgı. Tar doğru yanıtıyla devam ettik. Ben elimden geldiği kadar size de yardımcı oluyorum. Ceren Hanım diyorum ama.
1: Hani kadar R diyemesem de.
0: Ben de diyemiyorum galiba çünkü pek fark edilmedi. Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Bu doğru yanıtınızdan sonra kaç no'lu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Bakalım ne? Sanı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Zan.
0: Zan. Hı hı. Doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
1: Evet.
0: Biliyordunuz. Biliyordum. Harika. Sizle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Finale geldik.
1: Heyecanlı.
0: Birinci etabın sonu. Acaba evet, kaçar kelime bildik? Bakacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13.
0: 13
1: olabilir
0: diyoruz. Peki bakalım, 13'te güzel bir kıyıya gittiniz. İki harf, tek harf koyacaksınız. Sorumuz geliyor. Hazırsanız soru geliyor.
1: Evet.
0: Küçük bitki. 10 saniyelik süre başladı.
1: Ot.
0: Ot. Doğru yanıt. O harfini koyduk ve ot yanıtıyla birinci bölümün sonuna geldik. Acaba kaçar kelime bildik? Hemen bir tahminleri alalım. Kaç kelime bildiğinizi düşünüyorsunuz Dilara Hanım?
1: Yani tam rakam bilemesem de yakın gibiyiz ama sanki Ceren Hanım birkaç kelime fazla çıkmış olabilir.
0: Birkaç kelime. Ceren Hanım zaten sessiz, böyle sakin sakin gidiyor ama değil mi? Sanki fazla kelime bilgi. Siz ne düşünüyorsunuz Ceren
1: Hanım? Ben tam tersini düşünüyorum. 8-9 bildim. Dilara Hanım bir iki kelime öndeymiş gibi düşünüyorum.
0: Dilara Hanım önde diye düşünüyor. Ceren Hanım, Dilara Hanım da Ceren Hanım önde diye düşünüyor.
1: Çok bildi çünkü.
0: Peki o zaman bakalım kim önde?
1: Bakalım.
0: Sonuçta gördüğümüz kadarıyla 50'şer puan aldık bu bölümde. Yani her bir yarışmacımız 10'ar kelimeyi doğru bildi. Her bir kelimemizin, her bir doğru yanıtımızda 5'er puan olduğu için Dilara Hanım da Ceren Hanım da bu bölümde 50'şer puan topladılar. Peki ne yapacağız? Birinci etapımızı bitireceğiz. Hızla 120 saniyede 10 soruyu yanıtlayacağımız ikinci bölüme geçeceğiz.

0: geldik Sır Küpü'nün ikinci bölümüne. Burada yarışmacılarımız 120 saniyede 10 soruyu yanıtlamaya çalışacaklar. İlk etapta bir denge bozulmadı. İki yarışmacımız da onar kelimeyi doğru yanıtladı ve biz de düzeni bozmuyoruz. Hazırsanız 10 sorumuz geliyor. 120 saniyede yanıtları arayacağız. Birinci sorumuzu soruyoruz hemen. İnciri ile meşhur ilimi sürenizi başlattık.
1: Aydın.
0: Aydın doğru yanıttı. İkinci sorumuz geliyor. İkinci sorumuz bir sesli soru. Dinleyelim bakalım. Ne soruyoruz?

0: Amerika'nın bu sesi pop müziğin duayen isimlerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz sesli soruda acaba kim saklı?
1: Çok tanıdık ama pas.
0: Peki pas dedik, hemen gidiyoruz. Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük metal veya plastik nesne. Böyle elimizde biriktiririz.
1: Evet, şey.
0: Ney?
1: Benim pas.
0: Pas.
1: Gelecek
0: peki.
1: Aklıma.
0: Hemen geliyor. Bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne soruyoruz size. Görüntüleri. Dikkatli izleyin görüntüleri. İsmi Hollywood filmlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'da bulunan bir ilimizi soruyoruz. Hollywood filmlerinde de vardır bu kahraman diyeyim size. Böyle dik dik kulakları vardır, pelerini vardır, uçar. Hatta onu çağırmak için böyle bir ışık tutarız. Böyle bir hayvanla. Peki, isterseniz pas diyebilirsiniz dediniz zaten. Bu arada düşünürsünüz. Hemen bir sesli soru daha geliyor. Bakalım sesli sorumuz neymiş?

0: Bu güzel sesi soruyoruz. Türkiye'nin süperstarının ismi.
1: Ajda Pekkan.
0: Ajda Pekkan doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya. Ah ah, eve de yaptırdın mı deriz. Evi bir şöyle.
1: Badana.
0: Badana yaptırdın mı? Boya badana yaptım deriz. Tekrar devam ediyoruz. Yine bir videomuz var. Bakalım nasıl bir görsel izleyeceğiz. Gelsin.

0: Al Pacino, Marlon Brando ve daha pek çok duayen oyuncunun yer aldığı kült bir filmin adını soruyoruz. Adını soruyoruz. Dört harf. Peki. Pas dedik. Evin vazgeçilmez eşyası. Hatta bazen sesinden de komşular çok rahatsız olur. Pazar pazar da bu çalıştırılır
1: mı denir. Çamaşır makinesi
0: değil. Hani çok çalıştırılınca pazar günü uyuyoruz, dinleniyoruz. Bu da pazar günü çalıştırılır.
1: Elektrik süpürgesi.
0: Elektrikli süpürge, doğru yanıt. Hemen bir soru daha geliyor. Üç tepe noktası. Üç tane de açısı. Bir de üstüne üç kenarı olan bir geometrik şekil. Acaba
1: üçgen.
0: Ne? Üçgen, doğru yanıt. Bunu da bildik. Hemen bir videomuz daha geliyor. Bir bölgeyi soracağız size. İzleyelim bakalım neresi geliyor.

0: Türkiye'nin en kuzey ucunu soracağız. Hangi ilimiz? En kuzey uçtaki ilimizi soruyoruz. Peki.
1: Çok
0: hemen geçtik.
1: Haritam ama.
0: Peki hemen geçtik. Tekrar dönüyoruz diyeceğim. Dönemiyoruz. Sürenizi sıfırladık. Çok iyi yarıştınız. Süreyi çok iyi kullandınız. Bu arada videoları izlerken süreyi durdurduk.

0: yardımcı olmuştur umarım. Hemen Ceren Hanım size dönüyorum. Biraz sonra Dilara Hanım kaç doğru yanıt verdiniz ona döneceğim. Ceren Hanım hazır mısınız?
1: Evet.
0: 120 saniyeniz var. Hızla başlıyoruz.
1: Başlayalım.
0: O zaman sorularımız geliyor. Bakalım ilk sorumuz ne? Fındığı ile tanınan ilimiz, 120 saniyelik sürenizi başlattık. Fındığı ile tanınıyor. Giresun doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım kimi dinliyoruz? Bir kulak verelim.

0: Evet, 1972'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin duayen kadın şarkıcılarından birini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum aslında ama.
0: Eminim.
1: Pas diyelim, bir düşünün ben onu.
0: Leyla başlıyordu, yardımcı olsun. Bir videomuz var. Bakalım nasıl bir video hazırladık. Hangi ili soracağız size? Gelsin videomuz. Bakalım.

0: Tuz mağaraları ile meşhur ilimizi soruyoruz size. Tuz bir fikriniz mağaraları var mı acaba? Yoksa pas değil.
1: Pas diyelim.
0: Dediniz. Hemen sesli bir soru geliyor. Bakalım dinleyelim. Kimi soracağız size? Tanıdık bir ses geliyor mu?
2: Git.

0: Sanat Güneşi'ni soruyoruz. Sesi de duydunuz.
1: Zeki Müren.
0: Zeki Müren. Devam ediyoruz. Harika. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan.
1: Kolsuz.
0: Kolsuz ve üzerine oturduğumuz.
1: Koltuk.
0: Kolu da yok, dayanacak yeri de yok bunun. Küçücük böyle. Ufak, minik.
1: Şey soruyorsunuz. Yok,
0: oturduk.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Hemen bir videomuz var. Bakalım ne geliyor. İzliyoruz.

0: Bir bokserin mücadelesini anlatan seri film Acı Yok. Acı Yok. Neydi?
1: Bilmiyorum.
0: Balboa. Pas. Ne Balboa? Yok.
1: Yok.
0: Peki geçtik. Pas. Tamirat ve tadilatların vazgeçilmez aleti.
1: Matkap.
0: Matkap doğru yanıt. Beş kenarlı çokgen. Beş kenarlı gen.
1: Beşgen.
0: Beşgen doğru yanıt. Peki bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne seyrediyoruz.
1: En batı.

0: Türkiye'nin en batı ucu hangi ilimizdir?
1: Çanakkale.
0: Çanakkale doğru yanıtını da verdik. Tekrar başa dönüyoruz ve sesli sorumuzu tekrar dinliyoruz. Acaba bu ismi tanıyabilecek miyiz? Tekrar geliyor sesimiz.

0: Pusula şarkısı demiştik. Peki diğer sorumuza geçiyoruz. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum ama şu an çıkmıyor, yok.
0: Peki bir videomuz daha var o zaman. Tuz mağaralarını sormuştuk diyeceğim ama süremiz bitti. Peki hemen bakalım. Kaçar kelimeyi bulduk. Kaçar cevabı, doğru yanıt verdik. Şimdi dinlediğiniz 72'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan sanatçıyı sordum.

0: dinlemiştik. Acaba kimdi?
1: Bilmiyorum onu ya. Aslında şey, zihninde bir şey var da o çıkmıyor.
0: Nilüfer desen?
1: Aa, evet, olabilir. Ona benzer
0: Nilüfer, Mor Melekşe.
1: Aa.
0: Peki, çok takıldınız. Güneyden veya güneybatıdan esen, evet, yağış getiren yerel rüzgar dedim. Loda dedim.
1: Lodos.
0: Lodos. Hep doğru yanıt olacaktı. Ya. Tuz mağaralarıyla ünlü, meşhur İngiliz dedim. Çankırı olacaktı. Çok uğraştım, tarif ettim ama olmadı. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan tabure. Dilara Hanım oradan yakaladı tabureyi. Peki, bir boksörün macerasını anlatan demiştim. Rocky olacaktı.
1: Bilmiyorum onu.
0: Acı yok. Rocky filminden bir kült olmuş bir filmdi. Hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar soru bildik?
1: Eşit.
0: Evet, burada da eşitlik bozulmadı. Hı hı. Çok güzel, başa baş bir mücadele gidiyor. Beşer soru da burada bildik. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün 3. bölümüyle hızla devam ediyoruz. Evet, sır küpünde bu akşam başa baş bir mücadele, bayağı çekişmeli bir yarışma devam ediyor. Geldik 3. etaba, 3. bölüme. 1. ve 2. etapta baş başa mücadele, başa baş mücadele bozulmadı. Aynı sayıda doğru yanıt verdik. Bakalım 3. etap nasıl geçecek? Butonların devreye girdi. 3. etaba hazır mıyız?
1: Evet.
0: O zaman başlıyoruz. Yine düzeni bozmuyoruz. Dilara Hanım, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğiz. Hı. Eller butonda mı acaba? Eller butona gidiyor. Evet. Hazırsa sizden bir soru isteyeceğiz. Numara isteyeceğiz. Soruyu sorar sormaz da sürenizi başlatınca eller butonda kim önce basacak bakalım.
1: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: Bence 33'ten başlayalım.
0: 33'ten başlayalım. Hazırsak sorumuz geliyor. Atom numarası 85 olan yapay element 10 saniye başladı. Kim basacak? Kim basacak? Basmayacak mı?
1: Atom numarası 85 olan.
0: Atom numarası 85.
1: Kimya dersinde iyiydi oysa ki.
2: Benim hiç iyi değildi.
0: Peki. O zaman ne yapalım? Bilemedik. Tamam. Bir harf açalım biz. Bakalım.
1: Baş harf açılırsa iyi olur.
0: Bir harf açtık. Hazırsak tekrar süreyi başlatıyoruz. Var mı bir tahmin?
1: Hayır.
0: Sta, S, T, A. Yok mu bir tahminimiz? Peki, olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazırsak bir harf koyacağız. Tek harf koyacaksınız. Dilara Hanım koyacak tek harfi.
2: Astar.
0: Astar mı? Değil. Astar değil. Astar olmadı. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum hazırsa. Astar değil. Tek harf koyacaksınız. Tek harf. Dilara Hanım.
2: Astat.
0: Astat doğru yanıttı. Evet, tekrar. Dilara Hanım baktı ama oradan
1: evet,
0: alamadı.
1: Evet, olmadı. Zihnimde düşünüyordum.
0: Dilara Hanım, siz açıyorsunuz. Hangi soruyla devam edelim? Kaç nolu sorumuzu açalım?
2: 14.
0: 14, gelsin bakalım 14. Tümör. 10 saniyemizi başlatalım. Dilara Hanım.
2: Ur.
0: Ur, doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3.
0: 3 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir kelime arıyoruz. Yakasız gömlek. 10 saniyelik süre başladı. Yakasız gömlek. Yakasız erkek gömleği. Yakasız gömlek. Bulamadık. Şimdi bir harf daha veriyoruz. 10 saniyenizi başlattık. Hangi harf? Dilara Hanım.
2: Mintan.
0: Mintan doğru yanıt. Mintan yakasız.
1: Çok gömlek, çok erkek gömleği. Her gün duyuyoruz çünkü.
0: Çok bilinmiş bir kelime.
1: Evet.
0: Zaten intan da çıkmıştı. Olsun. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 23.
0: 23. Gelsin bakalım 23. Ana öğe. Temel. 10 saniyelik süre başladı. Evet Dilara Hanım.
2: Esas.
0: Esas doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. Dilara Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Bakın. Kaç? Bak dedim, kaldı. Kaç dolu soruyu açalım?
2: Ha, 32.
0: 32. Peki, gelsin 32 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? Bir kişi veya akımı

0: simgeleyen şekil veya resim ne olabilir? Hani derler ya, şekil veya resim. Peki bir harf daha açıyoruz, kesin bulacaksınız. 10 saniye başlayalım. Kim basacak? Dilara Hanım.
1: İkona.
0: İkona doğru yanıt. Dilara Hanım siz seçiyorsunuz yine. Kaç dolu soruyu açıyoruz?
1: 35.
0: 35. Gelsin 35 nolu soru. 35. Kumaşta kıvrım. Tek harf koyacaksınız. Hadi koyun harfi. Dilara Hanım bastı. Ceren Hanım
1: Piki,
0: harf bile koydu.
1: Peki bende yok. Piki.
0: Piki. K koydunuz. Değil. Tek harf olduğu için açamıyorum. K değil. Ama hangi harf acaba? K'den sonra ne gelir acaba?
1: Pili.
0: Pili doğru yanıt Dilara Hanım. Butondan çektiniz eli. Gitti pili. K'den sonra ne gelir dedim. Ceren Hanım hemen yakaladı. Eller butonun üstünde olsun. Buranın en kritik noktası. Hazırsak evet, devam ediyoruz.
2: Bayağı kritik.
0: Ceren Hanım siz seçiyorsunuz.
2: Evet.
0: Hemen aşağılara inebilirsiniz bakın.
2: Aşağılara bakıyorum.
0: Mesela 62 48. Çok güzel. Buradan bakınca 55 harika. Boş yerler.
1: Hiçbir şey yok orada.
0: 63. 60. Bakın hiç şey temizli
2: olmayın.
0: Uzun
2: korkutucu oluyor
0: hiç
2: uzun
0: değil.
2: Kelime
0: bakın,
2: olduğu
0: gerçekten
2: için.
0: 62'yi bana
2: güvenin. 62 diyelim. Güveniyorum size 62.
0: Ben güvenmeyin demiştim ama yarı yolda kaldım. Kesinlikle çok yardımcı oldum, bilginiz olsun. Yumurta, biber, domatesle yapılan hazır mı eller?
1: Evet.
0: Bir yemek.
2: Menemen.
0: Doğru. Önce söyleyeyim. Ceren Hanım bastı ve menemen doğru yanıtını verdi. Dilara Hanım orada
2: biraz
0: bekliyordu.
2: Biraz yetişeyim dur.
0: Bakın güveninizi boşa çıkartmadım.
1: Canım
0: mesela
1: çekti.
0: 63 de çok güzel.
2: 63.
0: 55 63. Aynı şekilde. Hazırsak 55. Soru geliyor.
2: Evet.
0: Kaçı seçelim?
2: 55.
0: 55. Gelsin sorumuz. Suda çözünülebilir bir içecek. 10 saniye başladı. Kahvelerde falan çok olur bu.
2: Granül.
0: Granül mü? Nasıl İçecek kahvelerde. Hem. Hani bana bir granül ver olmaz da.
2: Olmaz
0: öyle. Ne olabilir acaba? Bir harf koyalım. Buradan kesin başlatacağız. Granül değil başka bir şey isteriz. Kahveye gittik oturduk çayın yanında. Başka çay değil de ne içsek acaba? Şöyle.
2: Oralet.
0: Oralet doğru yanı.
2: Her gün içerim. Diyelim. Her gün içiyorum.
0: Her gün içiyorsun.
2: Bizim kurumda, kurumun bir huyu var. Renk renk oralet alırlar.
0: Ah harika.
2: Vallahi.
0: O zaman her türlü meyveden
2: evet.
0: içiyorsunuz. Ama çay dedim. Yardımcı evet. olmaya çalıştım. Sizi doğru bir yere yönlendirmiştim.
2: Olmadı.
0: Kolay bulursunuz diye düşündüm ama bir daha şifre, harf bulduk. Hazırsak Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
2: 63.
0: 63. Bakalım 63'te ne var? At çiftliği 10 saniye süre başladı. Kim basacak? Ama basmıyorsunuz.
2: Ama yok.
1: Ama güvenmiyorum.
0: Ama 4 harfli at çiftliği ne olabilir? Yok mu? Peki bir harf açalım o zaman. Şimdi kesin bileceksiniz. Tek harf açıldı. 10 saniyeyi başlattık. A. Ne olabilir? A. At çiftliği. Vermeyeceğim ipucunu. Bir harf daha açsın. Metin
2: var.
0: Bey'den destek alalım. Metin Bey size güzel bir harf açsın. Ar geldi.
1: Sallıyorum.
0: Ar. Dilara Hanım.
1: Dara.
0: Para mı?
1: Dara.
0: Dara. Dara çok yakın. Bakın inanılmaz yakın bir kelime söyledi. Size yardımcı olsun ama dara değil. Hangi harf acaba? 10 saniye başladı. Hangi harf? Ha.
1: Para.
0: Ya doğru. Ceren Hanım. Butona da basın ki.
2: Orası iptal bende.
0: Neden?
2: Buton yokmuş gibi. Sıra onu... sizde deyince orada kilitlendim ben nedense.
0: Doğru ama ben işte
2: evet.
0: sürekli
2: evet.
0: Dilara Hanım'ın eli üstünde duruyor.
2: Benimki kenarda.
0: Siz biraz üzerinde. Peki devam ediyoruz. Kaçla yürüyelim Dilara Hanım?
2: Öneriniz var mı?
0: Önerim var. 59 mesela çok güzel bir soru 59.
2: Tamam.
0: Ve çok rahat bulursunuz.
2: Size güveniyorum.
0: Mutlaka bulmanız gerektiğini düşündüğüm bir soru.
2: Tamam.
0: Hazırsa 59. sorumuz geliyor. Bakalım ne gelecek. İyi huylu kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. Çok iyi huyludur bu kimseler. Adı gibi çok yaşasın. Maşallah deriz. Adı gibi de iyi huylu. Bir isimden bahsediyoruz. Yumuşak G de var içinde. 10 saniyeyi başlattık. Butonlar ne?

0: Çok memnun
1: beraber
0: olduk.
1: Yarıştık. Ben de çok memnun oldum. İyi huylu kimse Oğuz'la devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Dilara Hanım?
0: Ben 49'u merak ettim.
1: 49 geliyor. Bakın Dilara Hanım arayı çok açtı Ceren Hanım.
0: Evet.
1: Butonu unutmayın. Butona takıldınız. Birçok bildiğiniz soru gidiyor. Hazırsa
0: ki.
1: Sorumuz geliyor. Öfke duyulan bir durumda haykırılan bir söz. Dilara Hanım. Yuh. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ceren Hanım el butona. El butona.
0: 34.
1: Hadi Ceren Hanım. 34 nolu soru geliyor. Hazır. Bilseniz de bilmeseniz de basın. Büyük ve süslü çadır. Dilara Hanım.
0: Otağı.
1: Otağı tekrar geldi.
0: Osmanlı filmlerinin faydası.
1: Osmanlı filmlerinin faydasını da gördük. Bir harf daha açtık. Evet Ceren Hanım sizdeyiz. Akıl veren veya öğreten kimse.
0: Usta.
1: Usta doğru yanıttı. Bir saniye içerisinde bildiniz. Bir de harf buldunuz. Şimdi bir bakalım. Kaçar kelime bildik. Puan durumuna bakıyoruz.
0: İki.
1: Arkasından da hemen ne yapacağız? Tahminleri alacağız. Bakalım bu bölümde Sır Küpü'nün 3. bölümünde en çok kelimeyi kim buldu ve tahmini kim yapacak? Şimdi burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet, en çok kelimeyi bilen birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat doğru bilemezseniz eğer diğer yarışmacımız da geçecek tahmin hakkı. Dolayısıyla galiba Dilara Hanım siz fazla kelime bildiniz gibi geldi. Değil mi? Butonu çok aktif kullandılar. O zaman bir bakalım mı sonuçlara?
0: Bakalım.
1: Kaçar kelime bulduk, kaçar puan topladık. Evet, bu bölümde Dilara Çetin 10 kelimeye doğru yanıt verdi ve 100 puan topladı. Ceren Hanım maalesef butonun azizliğine uğradı. Buton yüzünden fazla basamadı. Beni dinlemedi.
0: Evet.
1: Israrla o butona basmadı. Ve maalesef 30 puan topladı. Evet, burada bir genel puanlara bakalım. Birinci etap yarıştık, ikinci ve üçüncü etabı yarıştık. Bakalım kaçar puandayız, puanlarımızı görelim. Bu akşam Dilara Çetin 200 puanla yarışmamızı tamamlıyor ve Ceren Hanım, Ceren Güler 130 puanla ikinciliği ikinci olarak 130 puanda kaldı. Peki Dilara Hanım, önce size soruyorum. Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz var mı? Ve tahmininizi alacağım. Hazırsanız.
0: Yani aslında iki tahminim var ama en çok ağır basanı önce söylüyorum. Sathaleştirmek.
1: Sathaleştirmek.
0: Tamam.
1: Sathaleştirmek doğru mu? Bakın Ceren Hanım, Dilara Hanım. Sathaleştirmek.

0: sahtaleştirmek doğru değildi.
1: Ağlayacağım.
0: Şimdi sahtaleştirmek değilse ne olabilir? Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet, galiba.
0: Bakın, önde getirdi. Üçüncü etabı tamamen önde geçti. Butonu çok iyi kullandı Dilara Hanım. Hazırsanız
2: burada ipucu alamıyor muyuz?
0: Burada ipucumuz kalmadı. Hazırsanız yanıtınızı alayım.
2: Sathileştirmek.
0: Sathileştirmek. Acaba doğru mu? Sathileştirmek. Ne anlama gelir eğer doğruysa sathileştirmek?
2: Önce bir doğru mu onu duyalım.
0: Var mı burada bir heyecan?
2: Çok. Evet.
0: Vallahi son düzlükte kaptırmış olacaksınız.
2: Canım sağ olsun.
0: Çok da yazık olacak. Peki bakalım bu akşamın gizlediğimiz kelimesi sathileştirmek mi? Tebrik ediyoruz. Aa. Evet, sathileştirmek. Sathileştirmek, yüzeysel duruma getirmek doğru yanıtımızdı. Hemen final bölümüne geçiyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, harika iki yarışmacımız vardı. Çok çekişmeli bir 3 etap gördük. Birinci etap baş başa geçti. İkinci etap eşitlik bozulmadı. Üçüncü

etapta Dilara Hanım arayı çok ciddi açtı. Butonu çok iyi kullandı. Fakat final kelimemizi maalesef doğru yanıtlayamadı. Ve Ceren Hanım'ın yanıtıyla Ceren Hanım'ın bu akşam temsil ettiği okul yani Muş'a hediyelerimiz gidiyor. Öğrenci kardeşlerimizi temsil etti Ceren Hanım. Alpaslan İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Ceren Hanım Muş Alpaslan İlkokulu adına yarıştı. Ödüllerimiz Muş'a gitti ama diğer okulumuzun hakkı bizde saklı. Efendim siz de A Para ekranlarında bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz sizleri de buraya stüdyomuza bekliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin, gençlerimizin geleceği için bir destek de sizden bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Ağ Para. X, Ağ Para TV. Facebook, Ağ Para. Instagram, Ağ Para. YouTube, Ağ Para.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Bak ben isteyerek bir şey yapmadım. Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20.000 dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
6: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet. Yarın 20'de A-Para'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba.
1: Evet, sinema dönümümüz açıldı.
0: Evet.
1: Her hafta yeni
0: gerçekten
1: bir film,
0: öyle.
1: Yeni konuklar.
0: Efes'in sırrı.
1: Efes'in sırrı.
3: Evet, bu hafta Efes'in sırrı.
1: Evet.
3: Önümüzdeki hafta Allah.
0: Nasıl geçti çekimler?
3: Vallahi ben çok fazla çekimde bulunmadım. Ben zaten misafir oyuncu olarak katıldım. Biz büyükler başrol oynamadık orada. Çocuklardı başrolü oynayanlar ve çok başarılılardı gerçekten.

0: çok güzel bir film çıkmış ortaya. Ondan sonra dolayısıyla yani benim öyle çok büyük anılarım, maceralarım falan bu filmde olamadı. Ama gençler çok eğlenmişler. Hep yani sohbet ettik, konuştuk. Hakikaten çok mutlular, çok memnunlar. O sıcaklıkta zaten seyirciye geçen bir sıcaklık olmuş.
1: Yeniden okul müdürüsünüz.
0: Yani o işte. Bir mafya babası, bir okul müdürü. Evet. Yani onlar benim kaderimmiş demek ki.
1: Buradaki okul müdürü nasıl?
0: Buradaki okul müdürü daha eğitime yönelik, daha doğrusu öğrencilerin eğitimine ve yani öğrenimine değil de eğitimine daha çok önem veren bir okul müdürü. İşte tarihi değerlerimize karşı çıktıkları için ödüllendiriyor vesaire gibi pozitif, iyi, bana pek uymayan bir okul müdürü diyebiliriz.
1: İnşallah. Tarık abi, siz nasıl buldunuz gençleri?
0: Vallahi şimdiki gençler harika. Gerçekten yani belki çağın iletişimin gelişmesiyle vesairesiyle bir kere çok dikkatle dinliyorlar. Dinlediklerini hayata geçiriyorlar. Son derece disiplinliler. O zaman ortaya güzel bir şey çıkıyor. Yani tabii bir kısım gençler de çocuklar da bizim piyasanın haricinde gözlediğim şey de biraz konsantrasyon şeyleri var, zorlukları var. Konsantre olmakta zorluk.
2: Çünkü hiperaktifler sürekli.
0: Dikkatleri dağılabiliyor çok şey. Ama özellikle mesela bu filmdeki küçük ufaklıkları bir görseniz. Onların gelmesi lazım aslında bu akşam buraya. Onların anlatması lazım bir şeyi. Hakikaten şaşırırsınız yani. Çok çok başarılılar gerçekten. Tabii burada çok sevgili Gökhan Tiryaki'nin de yönetmenimiz, inanılmaz bir katkısı var. Çünkü kaç herhalde 30 tane çocuk vardı. 30 Oo. Tane çocukla film çekmek demek. Düşünebiliyor musunuz?
2: Evet.
0: Ama o kadar ciddi bir disiplin içinde çekildi ve her şey çok güzel geçti ki bu hem yönetmenin yumuşaklığıyla ilgili, ne kadar sabırlı olduğuyla ilgili ve tabii ki gençlerin de çocukların da ne kadar söz dinlediğiyle diyeyim ilgili bir şey. Dolayısıyla ortaya çok meşakkatli ama çok güzel bir şey çıkmış oldu.
2: Harika. Siz de Efes'e gittiniz değil mi? Efes'te çekildi değil mi film?
0: Evet. Efes'te, Selçuk'ta, Efes'te, Kuşadası'nda oralarda çekildi. Ben Efes'e daha önceden de gitmiştim.
2: Siz gitmişsinizdir tabii, tahmin ediyorum. Nasıl etkileyici bir çekim yani, oldu değil mi?
0: Efes işte. Siz gittiniz mi Efes'e?
2: Tabii iki kere.
0: Siz gitmemişsiniz.
1: Ben de gittim.
0: Vallahi.
2: Hatta ben geçen sene bir de gecesine gittim. Ha. Esas olay o.
0: Evet.
2: Gecesi evet, olay acayip. Efsane.
0: Meryem'e gittiniz mi?
2: Evet.
0: Meryem Hanım, orası da tabii çok güzel. Yani hakikaten ülkemiz acayip.
2: Evet, evet, gelelim abi. Aile bir imtihandır. Buyurun. ATV'de yeni başladı ve girişi bomba gibi oldu. Rekorlarla başladı.
0: Maşallah.
2: Hayırlı uğurlu olsun. Maşallah,
1: maşallah
2: diyelim. Evet. Evet abi, senin de rolün yine orada da yine bir ağır abisin. Evet, biraz o setten bahsedin. Şimdi nasıl her şey, konusu her şeyiyle. Çok... Fark demek ki seyirci halen artık milletimiz ve halkımız senaryoyu çok iyi anlıyor. Yani konuyu yakalarsanız.
0: Yalnız senaryoyu değil. Artık oyuncuların ne kadar samimiyetle, duygu doğruluğuyla oynadığını da anlamaya başladı. Yani yemiyor. Öyle rol yapanı beğenmiyorlar. Gerçekten o karakter olanı beğeniyorlar vesaire gibi. Tabii inanılmaz gelişti. Yani teknoloji nasıl geliştiyse, bizim bütün imkanlarımız nasıl geliştiyse, oyunculuğumuz vesaire nasıl geliştiyse, seyircinin de izlemesi gelişti. O bir avantaj tabii. Diziye gelince biraz şeyli başladı, maceralı diyeyim birazcık başladı. Mekanlar tabii çok çok güzel mekanlarımız var. Onlar seçildi. Hepsi gayet güzel yerine oturdu. Ekip birbiriyle çok iyi anlaştı. O sıcaklık, çünkü seyirciye geçen sıcaklıktır. Abi dizisinde gerçekten o sıcaklık var. Bütün oyuncular, teknik ekip hepsi

0: Deli gibi oluyorsunuz yani, bunu yıllardır yapıyoruz böyle. Öyle olduğunuz ışıkta, öyle olduğunuz projelerde hakikaten seyirci bunu hemen alıyor. Direkt geçiyor seyirci. Tiyatroda da öyledir. Yani eğer sizin kastınız sahneye çıkan, seyircinin karşısına çıkan oyuncu grubu bu şekilde çok sıcaksa, aile gibiyse, seyirci hemen anlar onu. Değilse yani seyreder, alkışlar vesaire filan, ama aynı şey olmaz, aynı tatlı olmaz. Burada da mesela ben İkinci Bahar'dan hatırlıyorum. İkinci Bahar dizisini hepimiz hatırlarsınız.
1: Hatırlamaz mıyız?
0: Oradaki sıcaklık, o tamamen o ekibin nasıl böyle birbiriyle aile gibi olduysa, o seyirciye geçmişti. Burada da şimdi ona çok yakın bir sıcaklık var. Daha çok başındayız. Ama yani giderek daha da sıcak ve samimi olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla iyi olacak inşallah.
1: Çarşamba günkü pasta kesimindeki görüntüleri gördüm. Sanki artık ikinci sezon falan olmuş da herkes o samimiyette pasta kesiyor. Herkes sarmaş dolaş. Herkes birlikte çok güzel zaman geçiyor. Herkes çok iyi kaynaşmış.
0: İşte o baş...
1: Onu hissettim.
0: Ha, o başta şeyin, sürecin uzamasından kaynaklanan bir şey. Yani aslında kötü veya da negatif bir şey bizim kaynaşmamıza çok şey yaptı. Sebep oldu.
1: Daha iyi olmuş,
0: o da lehimize oldu yani diye şey yapabilirim, ama şu anda maşallah şeytan kulağına kurşun, bak bereket taşıyor, bereket taşıyor.
1: Biraz konusundan bahsedelim mi? İlk senaryo eline geldiğinde, kadroyu ilk gördüğünde neler hissettin?
0: Senaryo geldiğinde kadro tam oluşmamıştı daha. Tabii yani Kenan vardı, işte onu biliyordum. Hatta Afra Hanım da daha sonradan belli oldu, senaryoyu biz okuduktan sonra vesaire, ama birinci bölümü senaryosu geldi. Birinci bölümde ben hayret ettim. Yani o kadar, çünkü içinde yani yıllarca bu işi yaptığınız zaman, belli bir noktaya geldiğinizde bir şey okuduğunuz zaman ne anlattığına değil, neresinde kötü bir şey var, eksik bir şey var, negatif bir şey var, zarar verecek bir şey var veyahut da tutmayacak bir şey var şeklinde bakıyorsunuz. Böyle bir alışkanlık oluyor otomatik olarak. Ben okuduğumda çok etkilendim. Yani hikaye çok güzeldi ve ilginç olan bütün karakterler, yani canlandırılan bütün karakterlerin hepsinin hikayeleri ayrı ayrı ve önleri açık. Yani bu tabii bu işi dizayn eden senaristlerin, Gülseren Buğdaycıoğlu'nun genel hanımefendinin şeyi,
1: gerçek hikaye,
0: hikayesi. Dolayısıyla Eylem Can Polat zaten bu işin en iyilerinden, biliyorsunuz siz de. Onlar bu işi ele aldığı zaman da zaten bütün karakterlerin ileriye yönelik şeyi
1: ne güzel,
0: çok çok güzel gidecektir diye düşünüyorum.
2: Biz de merakla bekliyoruz. Kenan İmirzalıoğlu ile baba oğlu oynuyorsunuz.
0: Evet, evet.
2: Şimdi peki nasıl partner oldunuz?
0: Vallahi bir kere Kenancığım Galatasaraylı. Oradan tamam. Ben ilk defa çalışıyorum Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ama bugüne kadar hep gördüğüm ve duyduğum ve tesadüfen de yaşadığım şey, son derece saygılı, son derece beyefendi. Çok iyi bir aile kültürü almış ve kendini yetiştirmiş bir insan. Yakışıklı, yetenekli, oyunculuğuna zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dolayısıyla çok kolay oluyor anlaşmak. Biraz ben de öyle şeyim yani. Öyle havam yoktur vesairedir, bilmem ne falan filan. O bakımdan çok net
1: mütevazı,
0: anlaştık. Çok çok büyük tevazu sahibi, çok saygılı, sağ olsun. Aynı şekilde Sinan Tuzcu, evet, kardeşim aynı şekilde öyle. Diren Polatoğulları öyle.
2: O
0: yani dediğim gibi işte o aile ekip şeyi çıkıveriyor hemen ortaya. Teknik ekip öyle, reji kamera ekibimiz hepsi canlar. Reji ekibi zaten Cem ve altındakiler bilmem ne gibi, öyle hakikaten çok çok mutlu olduğum bir proje oldu. Devamı bakalım, göreceğiz.
2: Çok güzel olacak inşallah. Afra ile ilk bölümde çok sahneleriniz yoktu sizin. Ama birinci bölümü izlediniz.
0: O gelecek bana. Bana gelecek o. Gelecek. Geldiği zaman ben onu nasıl tozunu çıkaracağımı şu anda bilmiyorum ama yaparım.
2: Nasıl buldunuz oyunculuğunu?
0: Vallahi çok şaşırdım. Ben izlememiştim daha önce.

0: şey proje basında yer almaya başlayınca, medyada yer almaya başlayınca bir sürü eleştiri geldi. Siz de hatırlarsınız mutlaka, siz de duymuşsunuzdur. İşte yaş farkı çok fazla da işte o çocuk gibi duracak da onun yanında vesaire gibi böyle bir sürü yorum yapıldı. Ben hiçbirine şey yapmadım onların. İtibar etmedim çünkü sonuçta bu hani amatör bir iş değil. Bu işi programlayanlar, kastı yapanlar vesaireler de, yani bütün o işi yönetenler de bu işin içinde yıllarını vermiş insanlar. Dolayısıyla böyle bir hata yapacaklarını, yani o yorumlarda sözü geçen hataları yapacaklarını ben düşünmedim hiç. Dolayısıyla bir şans verip görmek lazım. Ve hakikaten hiç söyledikleri gibi değil.
1: Olmadı, evet.
0: İnanılmaz tıpatıp oturmuş 40 yıldır Kenan'la sanki karşılıklı oynuyorlarmış gibi çok büyük bir rahatlıkla ve başarıyla götürüyor. Tebrik ediyorum kendisini, gerçekten güzel bir iş çıkıyor.
2: Peki Tahir Hancıoğlu otoriter, acımasız, geleneklerine körü körüne bağlı bir aile reisi.
0: Evet.
2: Evet, o nasıl bir karakter? Yani mesela aile ilişkilerine dair neler izleyeceğiz dizide? Sizin üzerinizde çok büyük yük var o konuda diye düşünüyorum.
0: Evet, doğru. Şimdi efendim bu hikayenin kahramanları Vanlı. Vanlı bir aşiretin İstanbul'daki yaşayanları. Ama aşiret devam ediyor, Van'da var veya yani oradan insanlar geliyor gidiyor vesaire gibi. Ama tabii çok uzun yıllar önce İstanbul'a yerleştikleri için de tabii İstanbul'da iş hayatına girmişler. Ve de yükselmişler. Gayet de güzel yükselmişler. Ama geleneklerinin çoğundan vazgeçmiyorlar. Yani mesela kahvaltı sofrası. Baba gelip masaya oturmadan kimse oturmuyor. Herkes geliyor, ayakta bekliyor. Baba buyurun dediği zaman oturuyor gibi. Hakikaten yani törelere ve şeylere, geleneklere bağlılık kısmında göreceksiniz o şeyi, aile şeyini. Ama yani baba da öyle çok pirupak sütten çıkmış ak kaşık şeklinde bu servete ve bu iş şeyine gelmemiş. Dolayısıyla hikaye tabii onun üzerinden gidiyor ve bunu çok sık flashbacklerle veriyoruz şeyde, dizide. Yani özellikle birinci bölümde tabii hem karakterleri tanıtmak hem hikayeyi tam olarak anlatabilmek için çok fazla flashback kullanıldı. Ama sonraki bölümlerde de mutlaka bir sürü, çünkü bilinmeyen var. Birinci bölümde ya acaba o mu, bu mu, şu mu diye sorduğu seyircinin bir sürü şeyi var. Bunları da gelecek bölümlerde flashbacklerle, hikayeyi anlatarak vesaire gibi toparlayarak gideceğiz diye düşünüyorum.
2: Harika. Salı günü heyecanla bekliyoruz ikinci bölümünü.
0: Evet. Ben de.
1: Gerçek hikayeler daha fazla içine çekiyor bizi değil mi? Gerçek hikayeler daha fazla bizi içine çekiyor.
0: Şimdi tabii yani gerçek hikayeden yola çıkıp çok fazla kurmaca yaptığınız zaman inandırıcılıktan biraz uzaklaşıyorsunuz. Burada çok önemli olan tabii senaristlere işte bu iş düşüyor. O karakterlerin gerçek hayattaki karakterlere benziyor olması lazım veya içinden olması lazım. Yani mesela Tahir Hancıoğlu var Türkiye'de. Sinan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Doğan Hancıoğlu da var Türkiye'de. Bunlar var. Yani insanlar zaten işin inandırıcı olması için çevresinde gördüklerinin aynısını görmesi lazım ki inansın. Yoksa siz süper uçmuş fantezi bilmem ne falan yapabilirsiniz. Bunların hepsi çok da güzel olur. Hele hele şimdi teknik imkanlar inanılmaz. Ama inandırıcılık kısmı bence hala daha Yeşilçam'ın da çok başarılı olduğu nokta odur. Yeşilçam karakterlerini şöyle bir hatırlayın.
2: Evet, kesinlikle.
0: Yani o da bir killingler bilmem şeyler filan, onları söylemiyorum. Onlar ayrı. Ama onun haricinde anlatılan bu mahalle hikayeleri, o evet, sıcaklığı, Yeşilçam'ı bilmem ne. Kafasını çevirdiği zaman bakkalı görüyor. Bakkal aynı bakkal. Turşucu görüyor. Turşucu aynı turşucu gibi. Dolayısıyla buradaki karakterler de hakikaten çok incelenmiş, üstünde çalışılmış karakterler. Biz de elimizden geldiği kadar tabii gözlemlerimizle onları doğru yorumlayıp hatta sıkıştığımız zaman da soruyoruz. Yani senariste de soruyoruz, yönetmene de soruyoruz. Burada hangi duygu, ne gibi. Yani böyle ince ince işliyoruz. Onun da sonucu işte böyle güzel çıkıyor.
2: Harika.
1: İnşallah reytingi artarak devam edeceğiz.
0: İnşallah.
2: 60 yıllık bir deneyim. Yani yıllar. Şimdi bakıyoruz. yanındaki gençler olsun, bir sürü dizilerde ya filmlerde oynadığım çok gençlerimiz, herkes şu anda üniversite mezunu ve herkes bu akşam bunu sormak için seni bekledim, çok merak ediyorum. Herkes okumuş, iyi veya kötü üniversite mezunu ve çok iyi eğitim alan, mühendislik okuyup da oyunculuk yapanlar var. Abi 60 yıl önce Galatasaray Lisesi ve arkasından Güzel Sanatlar ve Mimarlık. O dönemde herhalde abi yok gibi bir şeydi değil mi? Kaç kişiydiniz siz? Yani 10 kişi değildiniz toplam böyle diye düşünüyorum.
0: Olur mu canım?
2: Var mıydı? Ben
0: tabii,
2: mi yanılıyorum? Biraz o dönemi merak ediyorum
0: benim
2: ben de.
0: Benim büyüklerim var, benim ustalarım var. Mesela Ergun Köknar vardı, Allah rahmet eylesin.
2: Allah
0: Ergun
2: rahmet.
0: Köknar, Galatasaray Lisesi mezunu. Teknik Üniversiteden mezun, mimardı. O da ama hiç mimarlık yapmadı. Şiir tiyatrosunda oyunculuğa başladı. Ondan sonra Suna Abla ile Suna Pekusal ile evlendi vesaire gibi vardı. Yani çok var öyle.
2: Var çok öyle.
0: Aytaç Yörük Aslan abi vardı mesela. Hep rahmetli oldular şimdi hepsi. O da gene akademiden mimar olarak mezun olmuş. Çok vardı, hiç yok değil.
2: O zaman önemini anlaşılıyor muydu? Yani acaba?
0: Ama o zaman kaç tane üniversite vardı?
2: O ayrı.
0: Yani şimdi herkesin üniversite mezunu olması yani o bir şartmış gibi, dünyanın hiçbir ülkesinde olmadığı şekliyle liseden sonra mutlaka üniversite okulması. Halbuki üniversite benim anladığım, bildiğim kadarıyla akademik kariyer için okulan bir şey. Yani inşaat mühendisi olmak için herkesin üniversite okuması gerekmiyor. Mühendis olmak için gerekiyor tabii ama zaten mühendislik o da akademik yola giden bir şey. Onun haricinde yani bunun teknik okulları var. İnşaatın bir sürü yerinde mesela, yani inşaatı örnek olarak veriyorum. Dolayısıyla üniversite mezununun çok olması birazcık Türkiye'ye özgü bir şey. O kadar çok üniversitenin verdiği, o kadar çok öğrenciye, mezuna o kadar çok iş olmadığı için de onlar da işte oyunculuktu, şoförlüktü, pazarcılıktı gibi işler yapıyorlar.
2: Peki sizin döneminizde?
0: Bizim dönemimizde dediğim gibi üniversite o kadar şey değildi ve hakikaten
2: garipseniyor mu? Garipsendin mesela bu kadar Galatasaray bir sonra mimarlık mı şimdi oyunculuk yapıyor. Ailenizden tepki aldınız mı ya?
0: Hayır. Hayır, hiç almadım ama ben 30 sene sanayicilik yaptım zaten. Yani tiyatro ile birlikte beraber yürüttüm ikisini. 30 sene sanayicilik yaptım. Dolayısıyla yani o da çok rastlanılan bir örnek değildir ama ben bırakmadım hiç yani. İkisini birlikte götürdüm hep. Benim bir sürü arkadaşım mesela Ferhan Şensoy sadece tiyatro. Sadece tiyatro.
2: Evet.
0: Aileden tepki onun için görmedim ama yani mimarlıktan mezun olduktan sonra başka hiçbir iş yapmayıp sadece oyunculuk yapsaydım görür müydüm? Ondan da çok emin değilim, yani görmeyebilirdim de. Çünkü onun da çok örneği var. Dolayısıyla o yönlerden hiçbir sıkıntım
2: sizin
0: olmadı.
2: Sizin çiziminiz iyiydi. Halen karalıyor musunuz bir şeyler?
0: Yani teknik resim olarak evet ama tablo mablo
2: yok, tablo çünkü değil yani ne bileyim, canı sıkıldığınızda böyle kara kalem bir şeyler,
0: yok kara kalem öyle bir şeyler hiç merak da etmedim ama nasıl girdin akademiye diye soracaksınız. Lise bittikten sonra ben hayatımda hiç resim çizmemiştim. Akademi imtihanına girerken resim çizmen lazım yani ne olursa olsun. Bir kursa gittim 15 gün akademide. İmtihan öncesi kurs vardı. Yetişkin öğrenciler veriyorlardı o kursu. Onlara gittim. Orada işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Öğrettiler bana vesaire. Tamam dedim, ben de öğrendim. Yani bayağı vazo falan çiziyordum böyle güzel kara kalemle. Ondan sonra imtihana girdik. İmtihanda verilen soru çok ilginç. Bir parklarda bank vardır ya.
2: Evet.
0: Bir bank ve bir şemsiye. Konu bu. Buyurun çizin dediler. O çok güzel resim çizen arkadaşlarım benim. Okuldan da liseden de arkadaşım vardı. Birlikte imtihana girdik. İnanılmaz şeyler çizdiler. Açılmış şemsiyeler böyle içinden detaylar şunlar bunlar. Böyle fotoğraf gibi. İnanılmaz şey, hiçbiri giremedi akademiye. Ben ne yaptım? Kapalı şemsiye çizdim. Çok kolay. Kapalı şemsiye. İlla açık olacak diye bir şey yok. Ama ne yaptım? Şemsiyenin safı böyledir ya.
2: Evet.
0: Onu getirdim. Bankın da kenarına üçgen yaptım. Taktım. Köşesini. Oraya taktım.
2: Çok güzel.
0: Çünkü şemsiyeyi çok iyi çizebilirsin. Bankı da muhteşem çizebilirsin. Bilmem. Ama onların aradığı o değil.
1: Onlar orada bir işlevsellik var. Evet.
0: İkisinin fonksiyon olarak bir işlevini bir araya getirirsen mimar olursun diyor.
1: Tabii.
0: Bunu bize bu cümleyle kimse söylemedi. Orada işte onu öyle düşünenler girdi akademiye. O müthiş resim çizenler giremedi maalesef.
2: Niye mimarlık?
0: Bilmiyorum.
2: İçinizde bir şey mi vardı?
0: Yani lisede son sınıfa gelirken daha doğrusu iki şeyi taktım kafama. Ben mezun olur olmaz dedim. Önce akademiye gireceğim ve mimarlık okuyacağım dedim. İkincisi de hemen evleneceğim ve hemen çocuk sahibi olacağım dedim. Ve bir öğretmenle evleneceğim dedim. Bunların hepsi ben lise son sınıfta okurken yerleşmişti.
2: Ve oldum.
0: Hakikaten mezun oldum. İmtihanlarına girdim. O zaman merkez sistem falan yok. İmtihanlarına girdim. Akademiyi kazandım. Daha sonra bir öğretmen hanımla tanıştım. Hala eşim olan hanımefendiyle tanıştım. 22 yaşında baba oldum. Hala ve bütün o şeylerim devam etti. Yani akademide derslere gittiğimiz zaman çocuğumla gidiyordum. Bahar'la, büyük kızımla gidiyordum. İkinci sınıftayım daha.
2: Wow.
0: Sanat tarihi öğretmenimiz vardı Nermin Hanım. Allah rahmet eylesin. Herhalde rahmetli olmuştur. Alırdı Bahar'ı kucağına, ondan ders anlatırdı falan. Yani böyle tuhaf tuhaf şeyler yaptı.
1: Ama demek ki isteyince her şey oluyor. Bu aslında evet. Onun da kanıtı.
0: Çok şükür. Sadece çok şükür. Şimdiki tek istediğim ne olabilir?
2: Torun.
0: Hayır, torun var.
2: Torun.
0: Var. Ne olabilir? Abi dizisinin reyting aldı.
2: O da ilk bölümde aldı, tamam.
0: Çok şükür. Ona da çok.
2: Halen hayat enerjiniz falan şey var. Yani bu iş bitmez herhalde ya. 80 yılda olsa.
0: Yani
2: ben orada olacağım.
0: Allah sağlık verdikçe ben hiç boş durmuyorum. 10 yaşından beri çalışıyorum. Yani
2: maşallah.
0: Öyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum bilmem ne ama hiç durmadım. Durunca yaşlanırım gibi geliyor bana.
2: Evet, bence de.
1: Seyirci de sizi çok seviyor
2: o yüzden,
1: zaten.
2: O yüzden de hep gençlerle sizi oynatıyorlar. Süper oluyor.
0: Bir de gençlere sormak lazım.
2: Ya, yok, onlar da mutludur ya.
3: Sağ olun, bize düşmez ha.
0: Canımsınız benim. Canımsınız. Evet.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Zor gülüyorlar.
2: Hayır, niye şahane, böyle? Şahane bir jenerikle açıldı böyle 90'lar falan böyle şeyler, televizyonlar, eski televizyon, sonra birdenbire bir hüzünlendik. Elinize sağlık.
0: Üzüldük.
1: Teşekkür ederim. Her duyguyu yaşıyoruz.
2: Birdenbire.
0: Tam böyle Yonca Evcimik dans edecek gibi derken bağladık.
1: Evet. Hoş geldiniz. İki sevdiğimiz sanatçı karşımızda. Çok
0: teşekkür
1: mutluyuz.
0: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Evet Yonca'cığım, ne yapıyorsun? Yaşlanmayan bir görüntü.
1: Hiç değişmiyor gerçekten.
2: Vallahi dondurdum kendimi.
0: Süper, harika.
2: Ne yapayım? Çok çalışıyorum. Yoğun çalıştım, evet. Aslında son bir 2 senedir falan. İşte en son bir tane bir gösterimiz hazırladık, onu çıkardık. Zaten 2 senedir çalışıyorduk üstünde. Yonca'nın 90'lar ekspresi diye. Artık o da çıktı. Ben rahatladım. Yani yeni yeni dinleniyorum. Yani ciddi yorgunluk ama güzel bir yorgunluk.
0: Evet, çok iyi oldu. 90'lar ekspresi. Nasıl doğdu?
2: Yani aslında
0: çünkü sen

0: 90'ların sanatçısı oldum.
1: Ben uzun zamandan beri zaten hep var benim aklımda. Ciddi bir müzikal geçmişim olduğu için işte konservatuvar arkasından müzikaller falan. İşte 90'lardan itibaren müzik. Bütün bunların harmanlandığı genel bir şey hayalimde vardı. Kariyerimin belli bir döneminde böyle bir şey yapayım diye. Epeydir de düşünüyordum. 2 senedir de üstünde çalışıyorum. Aslında 45. yıl diye geçiyor ama 2 sene önceydi 45. yıl. 2 sene önce başlayınca 47 olduk farkında değiliz yani durumun. Ondan sonra bu seneye nasipmiş işte. Oldu. Çıkardık sonunda. Çok içime sinen, çok istediğim gibi bir proje oldu.
0: İlgi de büyük oldu.
1: Çok şahane oldu. Çok güzel oldu. Çok
2: her şey de sana ait. Yönetiyorsun, prodüktörlük,
1: her
2: sahne
1: şey,
2: tasarımı.
1: Yapım, her şey bana ait. Çünkü benim hayalim. Yani benim istediğim gibi olmalı. Hani bir ara bir çalışmalarımız oldu böyle başka bir yerde olsun mu ama orası değil de şöyle olsun dedikleri zaman ben bir burkuldum. Çünkü o değil yani. Benim yapmak istediğim böyle bir şey. Onun için 2 sene gecikti zaten. Dolayısıyla ben kendi istediğim gibi bir şeyi hayata geçirmiş oldum.
2: Ve bir zaman tüneline geçiyor
1: şahane muyuz? Hem de nasıl. Çok güzel oldu. İnşallah izlersiniz gelip.
2: İnşallah.
0: Nerede?
1: Şimdi 2 tane bir şey yaptık biz premier gibi. Bir çiçekhanede yaptık. Ertesi günde Leyla Gencer'de yaptık. Bir görmek istedik kendimizi ne yapıyoruz diye sahne üstünde dekorlu falan. Şimdi bundan sonrası artık açık havalara çünkü.
0: Yazın.
1: Tabii. Yani kapalı yerde zaten 1 saat yapalım dedik. 100 dakika olsun dediler de tek perde. 120'den aşağı inemedik.
0: Harbi olur, Antalya olur, İzmir olur, Bursa olur.
1: Bütün açık havalar olabilir tabii. Aynen öyle.
0: Çok
1: oraya
0: güzel
1: doğru hazırlanıyoruz.
0: Oluyor. Yazın açık havalarda oynamak çok keyifli oluyor.
1: Evet, evet, evet.
0: Öyle duygusu da çok güzel oluyor. İzleyicinin o tatlı böyle eğlenmeye gelmiş hali sana da geçiyor. Efil efil çekirdek çıt diye.
1: Hakikaten efil efil.
0: Gerçekten efil efil.
1: Benim de lafım bu efil efil.
3: Ama tek kişilik gösteri biraz zor değil mi?
0: Yani yok yani
3: koca sahnede tek başına
0: işin neyse çalışırsan aynı her şey kolay olur.
3: Dolduruyorsunuz zaten bir şekilde. Siz de araya şovlar movlar bir şeyler katıyorsunuz öyle bir açık havada olduğu zaman.
0: Yani sahnede prodüksiyonu tabii göstermek gerekiyor. Gelen izleyiciye bir prodüksiyon göstermek gerekiyor. Benim şimdiki oyunla ilgili ise bende ledler var. Zihnimin ya bir yeni oyun ben evet. Yeni bir oyun yaptım. Sormuyorsunuz mu?
2: Soruyoruz. Biz de sinirli
0: konuşacağız.
2: Çok tatlı bir hikaye.
0: Çok tatlı bir hikaye.
2: Ama finalde biraz
0: üzüyor. Finalde üzüyor biraz. Güzel bir tiyatro oyunu hazırladık. Ben yazdım.
3: Hayır. Senin hikayen mi? Öz hikayen.
0: Çok uzağa gitmedim. Çok uzağa gitmedim. Ama çok yakında da değilim. Yani bak senin hikayen bile olabilir içinde. Biz de seninle eski tanışıyoruz.
3: Evet onu diyecektim.
0: Sağdan soldan da ağlıyorum tabii ki hikayeyi.
3: Eyvah.
0: Yani tamam. Bir erkek kadın erkek hikayesi anlatıyorum. Tabii çok ki güzel. Kendimden anlattığım şeyler var ama duygularını baz alıyorum. Senin başından da güzel bir hikaye geçmişse neden orada olmasın yani hikaye hepimizindir.
2: Evde şarkıyla cevap veriyor musun peki sen de? Oluyor
0: ya
2: mu öyle
0: şarkılı,
2: şey?
0: Şimdi ona da sürpriz yapıyorum. Ailen ilk defa bu akşam izleyecek oyunu. Şarkıları bir tanesini dinledi, diğerlerini dinlemedi. Ona böyle güzel bir sürpriz olacak bu akşam.
2: Güzel.
0: Umarım beğenir. Beğenmezsem benden haber alamazsanız. Hanım oyunu beğenmemiştir. En son Bursa mahalledeydik, oynuyorduk. 11 gibi falan bitmiştir oyun. İzimi sürün.
3: Peki Alper direkt şey dedin değil mi? Bu kadar güzel anlattın ki şimdi bunu ancak şarkıyı ben şimdi kime anlatayım da bana bunu üretsin. En azından ben kendim yapayım da içim rahat etsin moduna girdim.
0: Ya duygu şimdi şimdi oyundaki adam zaten bunu bir gereç olarak kullanıyor ama bir iş yaparken dedi ya ben kendim yapmadığım zaman rahatsız oluyorum diye.
3: Aynen.
0: Bende de OKB var. OKB de zaten her şeyi kendi yapmasıyla ilgili kendini bol bol yoran bir rahatsızlık diyeyim. Ben ona ne diyeceğimi bilemedim. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Buradaki amaç tamamen şey, bu yazdığım işin duygusunu anlatabilmek için benim yazdığım sözler olması gerekiyor. Şu anda işte mastering'de bile 4. tur dönüyor. Yok daha duygusu alttan olsun. Yok piyano daha piyano olsun. Yaylılar şöyle gelsin. Başka birinin yorumundan ziyade ben o adamı anlatmak için çok irdeliyorum onu. Çok şey irdeliyorum diyorum. Didikliyorum özür dilerim. O yüzden yapmak daha kolay oluyor.
2: Çok normalde şarkı söylemeyi seviyor musun?
0: Yok. Öyle de sevmem açıkçası. Ama dediğim gibi olur yani, şöyle bu da gelişti. Bir ilk Şen Yuva'da biz başladık. Şen Yuva diye bir dizi yapıyorduk. Onun her bölüm kız tavlamak için piyanist şantör birini oynuyordum. Ben kız tavlamak için kızları besteleyen bir Nurettin Şen Yuva diye birini oynuyordum. Her bölüme 20 bir tane yaptım. 20 tane beste çıktı. Güzel de oldu. Kendini de iyi ifade ettiği için tekrar altını çiziyorum. Sonra tabii bunları böyle yapmak için MESAM'a kaydolman gerekiyor. Bir baktım ki ben MESAM'a kaydolmuşum filan derken.
1: Oradan paralar geliyor falan.
0: Tabii. 3 ayda bir 750 TL geliyor oradan. Ondan sonra Olur Olur'a yaptık. İşte Selçuk Aydemir'in filmine yaptık. Ama bu dediğim gibi konuyu, hikaye anlatımını desteklemek amaçtı. Güzel oldu. Ben beğeniyorum. Yaptığım işleri de seviyorum açıkçası. Bence bu şarkılar da güzel oldu. Bir yandan Ayla Çelik bana çok büyük bir destek verdi. Aa, bir sınıf arkadaşımdır Ayla. Bir telefonla geldi, düet yaptık. Hayallerimde diye bir bestemiz
3: sen
0: var.
3: Sen işi büyütmüşsün bayağı yakında kesin.
1: Gitarları
0: Gökhan Türkmen çaldı. Ama çevrem iyi şekerim. Yonca beni çağırsa ben gitmeyeceğim yani. Bir derdin olduğunda etrafında da yaş aldıktan sonra eşin dostun artık duayenlerle dolu. İşte Gökhan'a ya ne yapsam dediğinde adam stüdyosunu vakfediyor sana.
3: Çok
0: sağ olsun. Teşekkür ederim buradan. Ayla da bir telefonla geldi. O kadar da güzel, böyle sesimiz de uydu. Güzel bir iş çıktı. Vallahi heyecanlıyım. Şarkılarla ilgili ayrı heyecanlıyım. İşle ilgili ayrı heyecanlıyım.
1: Çok
0: konuştum ben ya.
1: Biraz soundtrack'ini falan yapacak mısınız böyle, hani albüm şey?
0: Spotify'a koyarız.
1: Koyarsınız.
2: Ben bu arada Alper Kurha hayranıyım. Daha önce iki gösterisini izlemiş biri olarak söylüyorum.
0: Hatırlıyorum. Siz solda oturuyordunuz.
2: Evet. Eğer izlemeyen varsa çok şey kaçırmış demektir. Bence mutlaka gelmeliler bu oyuna.
0: Sen kadın erkek hikayesi anlatıyorum yine. Evet. Orta blokta bak, tam senin seveceğin bir şey oldu bu.
3: Orta blok yeri de belirliyor. Ben de 90'ları seviyorum. Ben de geleceğim.
1: Lütfen. Çok eğleneceksiniz.
3: 90'lara gelirsek 90'ların büyüsü nedir? Yani bitmeyen bir 90'lar.
1: Vallahi onu işte biz yıllardan beri biz de bir merak ediyoruz aslında. Ama geri dönüp baktığın zaman işte daha analog, dijital yok. Daha samimi besteler, samimi sözler. Hatta o zamanlar sağlam yargılanmıştı benim söylediğim şarkıların sözleri, yani bizden daha büyükler tarafından böyle şarkı sözü mü olur, onlar geçici kalıcı değil falan. Aradan yani 36 sene falan geçmiş, hala söylüyoruz yani. Evet. Hele şimdiki sözlerin yanında iyice naif kaldı. Ama bu sürü şey tabii, çark dönüyor dünyada. Aynen. Da böyle. O dönem sadece müzikle ilgili değil bence. 90'lardaki her türlü hayat şartı, ekonomi, belki de daha mutlu bir zamanlardı. Bu ben unutmuyorum, aboneye çıkardığımda ciddi oranda bir arabesk furyası vardı. Yani böyle bir kalp kırıklığı, insanlarda hep böyle bir kötümser bir hava. Oradan bu abone gibi, yani popa diyeyim geçişimiz, farklı bir havaya büründü her şey. Daha pozitif gözükmeye başladı insanlar. Ama sadece müzikle değil, dediğim gibi. Her türlü şartlar bir arada güzel oldu herhalde ki o yıllar unutulmayacak.
3: Ama dünyada da öyle yani, Michael Jackson'lar, Madonna'lar yani, evet. Yani şu anda yeni sanatçıları saymaya kalksak dünyada herhalde 10 tane çıkmaz diye düşünüyorum.
1: Vallahi
3: zor
1: evet
3: çıkar.
1: Dünyada da
3: çıksa
1: zaten
3: popüler vardır da yani, çok
1: tabii,
3: popüler anlamında.
1: 90'lara ciddi bir dönüş var dünyada da, hatta 80'lere kaymaya başladı.
3: Değil mi, o kadar yani.
1: Evet.
2: Ama aboneyle de çok farklı bir şey olmuştu. Yani giyim tarzı değişti insanların. Herkes taklit.
1: Kendime benzettim herkese.
2: Evet, herkes o şarkıyı taklit etmeye, dans etmeye başlamıştı. Evet. Bayağı bir değişiklik oldu
1: i̇şte,
2: aslında.
1: Bayağı bir ihtiyaç varmış aslında demek ki böyle bir şeye. Yani ben çok gene o dönemde hayal ettim. Yıllarca müzikallerde çalıştım, dans ettim, şarkı söyledim, tiyatro yaptım ve bunları kendim sahne üzerinde yapmak üzere kendimi hazırladım bir anlamda. Ve 90'da da aboneyle beraber zaten bunu yaptım. Yani İnsanlar anladığım kadarıyla bir farklılık bekliyorlarmış. Çünkü o zaman daha şey de yok biliyorsunuz. İnternet, o dünyayı falan izleyemiyoruz yani çok fazla. Dolayısıyla yenilik, güzel bir aşk, bir enerji. İşte Türkçe sözlü hafif müzik ve aranjman müzik değil de pop müziğe bir dönüş oldu. İşte dansçılar, koreografi, değişik soundlar, müzikler, şarkı sözleri falan. Başka bir dünyaya açıldı pencere.
0: O koreografiyi hatırlamayan yoktur şu anda. Evet. Biletleri cebinde.
2: Evet.
0: Evet. Yani bir Michael Jackson hatırlarım, bir
1: de bu kadar
0: seni hatırlarım.
4: Yani bak enteresan.
1: Bravo işte bu.
0: Yani koreografiyi herkesin biliyor olması çok çok acayip, çok acayip evet, bir
1: evet.
0: şey.
1: Ondan sonra iki, yani o dönemdeki bir sürü şey, Bandıra Bandıra'nın da zaten koreografisini biliyorsundur eminim. Evet. Sonraki bir jenerasyon 2016'da 8-15 Vapuru. Evet. O zaten Türkiye'nin ilk single'ıydı. Sonra 2015-2016'larda bir tane Haydi Sallayalım Dünyayı diye bir şarkı yaptım ben. Onun da dansı var. Yıllar sonra onun aslında hit olduğunu anladım, öğrendim. Yani bir anda bir konserde herkes söylemeye başlayınca bir dakika ya bu hani öteki, yani zaman içinde duymuyorsun, hissetmiyorsun bunu. O zamanlar her şeyi duyuyorduk. Ama yıllar geçtikçe o eskisi gibi gürlemediğini düşünüyorsunuz ama aslında kendi içinde yerini bulmuş şarkı. Öyle yani, dansıyla şarkısıyla devam ediyor her
3: şimdiki
1: şey.
3: Şovları, sahne şovlarını beğeniyor musun?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Şov derken neyi kastediyorsun?
3: Yani senin zamanda yaptıklarının benzerlerini yapmaya çalışıyorlar ama bir o kadar etkili
1: yapan
3: olmuyor.
1: Yapan var. Hatta şöyle, ya dünyayı da artık çok net gördüğümüz için dünyadaki örneklerin bir başka versiyonu gibi görüyoruz. Onun için hani beni o kadar belki heyecanlandırmıyor ama yeni seyreden insanları heyecanlandırıyor olabilir. Dans eden, dansa emek vererek gerçekten şov yapan Edis var mesela. Gayet de başarılı. Kaldı ki ben Hadise'yi de çok beğeniyorum o anlamda. İrem desen çalışıyor yapıyor bir şeyler falan. Yeni jenerasyondan insanlardan bak ya, onlar da artık yeni jenerasyon değil. Onların bile onlar bile eski oldular. Ama şov anlamında yani koreografik dans, dansçılar, ortaya koyduğunuz bir tiyatral bir etkinlik gibi bir şey yapılmıyor zaten çok fazla. Buna müzikal fazla deniyor. Müzikaller benim bildiğim Hollywood diyorum, Broadway'deki gibi, İngiltere'deki gibi. Yani her şey canlı oluyor sahnede müzikal dediğin zaman. Orkestra zaten sahnenin altında. ve tamamen her şey canlı. Biz öyle bir şey çok zor.
3: Çok zor.
1: Zaten maddi olarak bunu karşılayamazsın. Dolayısıyla onun için ben zaten müzikal demek istemedim. Onun için kabare show demek istedim ki hani yerin hakkını bulsun iş diye. Nereden şey ettik biz bu
3: konuda? Nereden ettim biliyoruz. Bir yandan şeyi düşündüm de
0: dans koreografi üzerinden gittik. Ben şeyi de merak ediyorum. Çok
1: niye bu kadar 90'lar oldu falan gibi ya da beğeniyor musun?
0: Konu 90'lar
1: istiyorsun. Evet, yeni.
0: Albüm
1: yeni,
0: yaptın ya kız.
1: Albüm yaptın.
0: 90'lar.
1: Hayır. Yeni şovları beğeniyor musun dediğinde konu oradan dağıldı
0: evet,
1: zaten.
0: Evet aynen. Yani
1: onun için hani şov denildiği zaman sahnedeki sadece led ekran ve o şahane ışıklar olarak görmüyorum ben.
3: Jennifer Lopez'in sahnesi.
1: Oh, şahane canım. Ben gene Türkiye bazlı konuşuyorum. Dünya değil tabii ki. Evet. Ama bizde artık o da şov gibi gözüküyor. Yani şahane bir kocaman sahne. Işıklar cayır cayır bir şeyler patlıyor. Arkada da led var. Buna göre bu şov değil. Bu hakikaten şahane bir sahne düzeni. Evet. Ama şov demek onun üzerinde her şeyin bir arada olması anlamına geliyor benim için.
0: Sen doğru. Koreografini kendin yapıyorsun.
1: Vallahi aslında yıllardan beri aboneden beri var olan bir oturmuş zaten şeyimiz var. Değiştiremiyoruz evet. onu. Çünkü herkes onu görmek istiyor aslında. Evet. O dönemden beri de biz hep dansçı arkadaşlarımla birlikte yapıyoruz. Kimisini ben, kimisini onlar ya da hep beraber kolektif bir çalışma yapıyoruz.
0: Bu
1: hep
0: diğer, beraber yapıyoruz. Diğer beğendiğin koreograflar mesela öyle star bir koreograf var mı? Mesela ismini zikredebileceğimiz, yoksa herkesin kendi ekolü, kendi üslubu mu var?
1: Var
0: senin
1: biraz
0: çünkü
1: öyle.
0: Çok farklı, unik bir üslubun
1: çünkü
0: var ya.
1: Çünkü ben müzikallerden gelmeyeyim. Bir de klasik mezunuyum ben. Klasik bale mezunuyum. Mimar Sinan. Dolayısıyla da daha yatkının müzikal danslarına ve koreografisine. Yani müzikal dansla şu anki street dansı çok birbirinden ayırmak lazım. Yani benim şu anki dansçı arkadaşlarımın bazen yaptığı koreografileri ben ayak uyduramıyorum. Hı-hı. Klasikçi olduğum için. Çok zorlanıyorum. O başka bir kafa, bu başka bir kafa aslında. Ama yeni jenerasyonda çok başarılı koreograflar var. Hatta bunların birçoğu da bizim dans yarışmamızdan çıkma arkadaşlarımız. Onlar okullar falan açtılar aslında. Evet. Çok yetenekliler gerçekten.
2: Bir dönem çok taklit edildin. Hala taklit edildiğini düşünüyor musun?
1: Taklit edildiğimi? Evet. Vallahi artık o kadar yıllar geçti ki taklit değil ama benzer olabilir. İnsanlar örnek alabilir ki hepimiz dünyadan da örnek alıyoruz zaten. Ama taklit edilse de o dönemin tadıyla bu dönemin tadı çok farklı. Yani şimdiki mesela bakıyorum arkadaşlarımızın tatlı tatlı kızlar giydiği kıyafetler eleştiriliyor, sahne hareketleri eleştiriliyor. Ama ben zamanında onların 10 misli daha farklısını yapmışım. Hiçbir zaman öyle eleştiriler almadık. Öyle o gözlerle bakılmadı. Yani bir başka bir şeye evrildi iş. Onun için ben adlandıramıyorum neyin ne olduğunu. Onun için diyemem ki taklit gibi. Bilemiyorum bu niye öyle yani. Zihniyet, niyet gibi.
3: Alper'cim sen geçen geldiğinde konuşmuştuk, bir ara verdin Güldür Güldür'e veya bütün projelere.
0: Aradayım.
3: Çıktığın abi. Yolculuktan aradayım. Memnun musun?

0: Ender şu anda aradayım, şu anda esiyor biraz. Yolculuktan memnunum. Güzel bir soru, zor da bir soru. Çünkü çok özlüyorum. Arkadaşlarımı çok özlüyorum. Benim sevdiğim birkaç tipleme var.
1: Mine minyalanmamesi var.
0: Başka birkaç tane daha var. Onlar da yaşasın istiyorum bir taraftan. Arada dönüp onları oynamak istiyorum açıkçası. Kulis de çok tatlı. Arada gidiyorum zaten. Eşim de orada oynuyor, Aylin. Evet. Sürekli kulis, sürekli demeyeyim de iki ayda bir kuliste vakit geçirmeyi seviyorum. 10 yıllık, 15 yıllık dostluklar onlar.
2: Çok güzel.
0: Oyuncu arkadaşlarımı çok seviyorum.
1: Bir de öyle büyük bir gruba alışınca çok zor ya. Yalnız
0: şimdi
1: olmak.
0: Güldür Güldür'deki yoğunlukta onun hakkını verebilmek için sadece oraya fokus olmak biraz gerekiyor. Çünkü yazarlarımıza da Allah sabır versin, şey versin, güç versin. Haftada 7 tane skeç yazmak zorunda. 7 enteresan konu bulmak zorunda. Oyuncu her hafta 3 tane tip bulmak zorunda. Kaç tane bulacaksın? Yani devam tiplerini devam ettirirsin de sürekli gözün açık olmalı. Çekim yapmadığın zaman sokakta olman lazım. İşte o minibüse binmen lazım, kahveye gitmen lazım. Enteresan birini buldun mu? Yani sürekli beslenmen lazım. Her hafta bir challenge o.
1: Tabii.
0: Ve bunun turnesi de var, çekimi de var. Ya onlar çok kolay. O işin mühendis şey kısmı, özür dilerim, işçilik kısmı çok kolay. Ve en keyiflisi, gidip turnede insanlarla birlikte bir şey paylaşmak harika. Seviliyor da. O da çok muhteşem. Ama onu insanları aldatmadan, hakkını vererek güzel tipler bulmak, o emeği vermek tam zamanlı bir iş. Biraz da başka bir şeyler daha yapayım, ben bakarım.
2: Çok güzel.
0: Ben bir gidip kapıcı, hayır, bu gidiyorum arada geliyorum.
2: Şey bir şey yani, hayranım bu durumuna. Akan bir şey var. Normal giden bir şey var. Risk alıp tek başına bir yola çıkmak da var. Yani ve tek kişilik gösteriyle. Yani bir film için ayrılmadın, bir uzun soluklu bir dizi için ayrılmadın. Yani tek kişi. O yüzden de bu soruyu sormak isterim ve gayet de iyi gidiyor.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel gidiyor. Yani ben çok mutluyum. Şükürler olsun. Bir yandan da çok emek veriyorum. Ona da güveniyorum. Yani o verdiğin emeğin karşılığını alır insan ya. Tiyatro oyununda da alıyorsun. Bundan önce bir tane Cam Sehpa çektik. Can Evrenol çekti. Bir film. İşte Meksika'dan en iyi erkek oyuncu ödülü aldım. Ay, mesela. Güzel. Yani bu da çok tatlı. Ben hiç hayatıma gitmem.
2: Gittin, aldın mı?
0: Getirdiler.
2: Niye?
0: Meksika'da olaylar vardı.
2: O döneme denk
0: tam
2: geldi.
0: Tam ben aldım diye karıştı. Bu kele mi verdiniz diye. Olur mu falan oldu. O da değişik bir işti. Komedi değildi. Dramatik bir yapı. Biraz da gerilim filmi. O da dönüyor şimdi festivallerde. Bir yandan öyle işler de yapıyorum.
1: Ne güzel.
0: Keyifliyiz ya.
1: Çocuk hayatta zaten istediğimizi yapmayacağız da ne yapacağız?
2: Yani. Ne güzel. Zenginlik böyle bir şey.
1: Tabii ya. Aynen öyle.
2: Oyunculukla ilgili keyifli. Projem var mı?
1: Oyunculukla ilgili proje aslında Çılgın Bediş film olsun isteniyor. Eğer
2: evet, güzel.
1: Çizeri Özden Ögrü'ye ulaşılabilirse isteniyor yapımcısı. onu bir bekliyoruz. Onun dışında zaten benim bu hazırlamış olduğum 90'lar ekspresinin içinde müzikallerden bir takım bölüm, benim oynadığım bölümleri sahne üstünde de canlandırıyoruz zaten. Onun dışında bir şey olur, hoşumuza giden gene yaparız tabii. Ama salt oyunculukla ilgili ben zaten işte diyorum, beni dünyanın en büyük sahnesine tek başıma çıkarıp çıkmam ben. Bana bir anlamı yok. Hiç zevk almıyorum böyle bir şeyden. Ben hepsini aynı anda sahne üzerinde yapayım istiyorum. Dans edeyim, şarkı söyleyeyim, oyunculuk yapayım. Benim olayım bu.
3: Çocuklarıyla gelen yani, var mı?
0: Dans edeyim, var. Oynayayım, şarkı söyleyeyim.
3: Daha ne olsun?
0: Daha ne yapacaksın yani?
1: Yani işte onun için zaten böyle bir şey hazırladım, kendi istediğim gibi olsun diye. Var çocuklarıyla da gelen tabii. Bir de genel olarak sahnenin rengi, dekor falan bayağı çocuklar için de çok cazip. Ha bu arada yeni jenerasyon mesela 90'ları biliyor, şarkılarımızı söylüyor. Yine ilkokul 1. sınıf, 2. sınıf sene sonu gösterilerinde bizim şarkılarımızı da yapıyor. Tabii. Dolayısıyla onlar da gelip aslında merak ettikleri anne babalarından onlara akan gelen 90'lar ruhunu yaşayabilirler yani.
3: Çılgın Bediş diyen oluyor mu? İzleyen
1: o tabii ki
3: mı?
1: Oluyor. Tabii ki. Yani bu arada Çılgın Bitti sürekli YouTube'da dönüyor.
3: Evet.
1: Ondan sonra arada sırada bana bir sinirleniyorlar. Kardeşim çok dramatik bir sonuna bitti. İşte gittiğiniz ev patladı. O kadar üzüldük biz. Bediş öldü diye falan. Halbuki böyle bir şey yok tabii. Ama ne olduğunu da bilmiyoruz. Öyledir ya yıl sonunda bırakırsın ki seneye heyecanlı bir şeyler olsun da devam edilsin. Ama tabii yapım ve kanal anlaşamadığı için biz patladık.
0: En son patladığınızda mı kaldınız?
1: Patladığımızda kaldık.
0: Hala orada. garip olmuş. Üzücü evet. Olmuş o ya.
1: Çocuklar perişan oldu diye.
3: Vallahi.
1: Travma büyük.
3: Belki şimdi film çektikten sonra onların da gönlünü alırsınız.
1: Olabilir. Bulursak inşallah kadın.
3: İnşallah. Sihirli annem gibi bir şey olabilir o da.
1: Zaten oradan yürüdü bence zaten. Polat yapmak istiyor.
2: Ya tamam o zaman kesin orada.
3: Kesin oldu.
1: Ne bulursa.
0: Polat mı istiyor?
1: Evet.
0: Tamam. Eylül'de izliyoruz.
1: Yani
0: filmi de çıkar onun.
2: Zaten filmi.
0: Film mi? Yok. Aynı zamanda müzikal demedin mi?
1: Ben yok demedim. Hayır. Film
0: direkt
1: dedim.
0: Direkt film müzikal beraber
1: olabilir.
0: Gider.
1: Evet. Bakalım işte kısmet.
2: Yıllarca çok cesur ve korkusuz. Özellikle ilk başta çıktığında hep öyleydin. Cesur. Burnun dikine gittin ve hep kazandın. Peki hiç kazık yedin mi?
1: Oho dünya kadar yemişimdir. Yani çok spesifik öyle hatırladım şundan yedim bundan yedim değil. Zaten ben onu anlayacak bir tip de değilim. O anda anlamıyorum da sonra anlıyorum ben. Allah Allah ne güzel gidiyordu burada böyle bir şey oldu falan. Kısmet kader öyle olması gerekti falan deyip daha sonraki zamanda gelecek zamanda bunun aslında öyle olmadığını aslında bambaşka hikayeler döndüğünü duyduğum da oldu. Ama yani hayat böyle çok bir şey yok.
2: Bugün 91'e tekrar geri dönsen aynı Yonca gibi davranır mıydın yoksa?
1: Kesin davranırdım. O aynı soruyu hep şöyle soruyorlar mesela şu anda seslenebilsen 90'daki Yonca'ya ne yaptın? Yürü be kızım derim. Yürü be. Helal olsun. Aynen böyle devam et. Hatta daha korkusuz olurdum herhalde şu anki aklım olsa. O zaman gene bir çekingenlik var, bir ne bileyim biz o zamanlar daha kibardık falan böyle bir saygılı. Derdim.
3: Hiç değişmiyorsun. Nedir bu işin sırrı? Yediğinden, içtiğinden mi? Pozitifliğinden mi?
2: Doktorun adını
1: yani,
2: ver.
1: Yani aslında ben uzaylıyım. çok da moda oldu bu aralar. Geldiler, gelecekler, buradayız zaten diye. Aslında o genetik. Yani bunu biz ufak tefek, ailece ufak tefeyiz. Baba tarafım daha iri ama biz anne tarafıma çekmişiz. Ablam da ben de yaşımızı belli etmeyiz. Annem rahmetli hiç belli etmezdi evet. Zaten. Dolayısıyla hem ufak tefek olmak hem kendim bildim bileli ilkokuldan bu yana dansla çok yakın ilgilenmek, konservatuvar klasik bale öğrencisi olmak, çok sağlam bir adel altyapısı olması, çok küçük yaşlarda işte bu secret falan diyoruz ya işte engellemek bilmem ben onu zaten yapmışım. Sonradan anladık onları. Bütün hayallerimi istediğim gibi gerçekleştirip sevdiğim bir işi yapıyor olmak. Ve bu başarıyla da mutlu olmak. Onun için benim hani aynada gördüğüm Yonca ile pek derdim yok. Çok gerekirse bir şeyler yaptırıyorum. Meraklıyım her kadın gibi. En çok da bizim hakkımız yani komşu Melahat teyze de yaptırıyor abi. Ben niye yaptırmayayım yani? Bir de ben bunu söylüyorum hani insanlara. Arada. Bütün bunlar kazançlar tabii. Önce Allah vergisi ondan sonra da mutlulukla eşdeğer olduğunu düşünüyorum biraz da. Yaptığın işi sevdiğin işi yapıyor olmak. Hayata pozitif bakıyor olmak. Kendim bildim bileli Pollyanna gibiyim. Yani artık affedersiniz salaklık derecesinde yani hani Pollyanna. Hani bu kadar da olmaz dedikleri oluyor. Ama ben hala bu saf halimle o beni besliyor herhalde böyle diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ediyoruz.
2: Ayağınıza sağlık.
0: Bizi yine çağırdınız. Sağlık. Yine mutlu ettiniz.
2: Her zaman.
3: Her zaman.
2: Her zaman. İkiniz için de bu kapı her zaman. Geçerken de uğrayın.

0: Daha önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
4: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin?

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz.
1: Ben çok heyecanlandım bir anda ya.
0: Niye?
1: Niye öyle oldu? Aa, evet.
0: 5 sezondur çok sizin çağırıyoruz. Belki ondan olabilir mi?
1: Olabilir. Kavuştuk sonunda.
0: Evet, süper. Kraliçe ve kralı ağırlıyoruz bugün. Harika. Evet, ortak noktanızdan başlayalım. Şu anda aynı dizidesiniz.
1: Evet.
0: Personadasınız. Bir oradan girelim konuya, sonra konuları açıp bir sürü konuşacağımız konu var yani. Evet, senden başlayalım.
1: Benden başlayalım.
0: Lütfen.
1: Vallahi çok güzel bir iş yaptık. Çok bizi çok heyecanlandıran Yiğit Dağlı ile beraber. Ben de bugün karakterim gibi giyindim, evet. De biraz Burcu Türkoğlu.
0: Değişik bir senaryosu, değişik bir konusu var galiba, değil mi?
1: Evet.
0: Aynı mekanda geçiyor sürekli.
1: Evet, benim işin içinde yani öyle bir janrada olmamıştım şimdiye kadar. Benim için de enteresan bir deneyimdi. Set de öyle. Yani tek mekanda olduğu için bir süre sonra zaman algımız, zaman mevhumumuz tamamen kaybolmuştu.
2: Tek mekanda çekim yapmak bir oyuncu için zor mu?
3: Oyuncu için fark etmez. Yani sonuçta biz sahneye alışkın insanlarız ama şeyler çok tercih etmez. Ya da tercih ederse ister zamanını, görüntü yönetmeni, yönetmen. Çünkü bütün o dünyayı süslemen gerekiyor orada yani. Açık alanda değilsin, özel bir mekanda değilsin, tırnak içinde özel. O yüzden çok daha ön çalışması daha uzun olması gerekiyor. Burada keza öyleydi. Yani ön çalışması çekimden çok daha uzun olması gerekiyor. Hmm. Yani gelini hazırlamak çok daha uzun sürüyor. Düğün kısa sürüyor yani. O yüzden bizim gelin uzun zaman hazırlandı. 5-6 ay. Sonra da biz zaten 10 bölümü 30-35 çekim gününde çektik. Çok efektif bir süre o.
0: Evet.
3: Değme babayı hiç çekemez. Çünkü zor yani. 3,5 günde ortalama bölüm çekiyorsun. Evet, aynı mekan doğru ama o çok mekanmış gibi çekmek zorundasın tek mekanı.
0: İnatçı bir karakter Yiğit. Egolu bir karakter Burcu.
1: Egolu diyemem.
0: Diyemez.
1: Yok.
2: Biraz öyle yansıyor mu izlerken?
1: Yani işini yapıyor aslında gibi geliyor bana. Şey demek istemiyorum işte, güçlü bir kadın karakter demek istemiyorum. Hı-hı. Çünkü şeyden çok sıkıldım. Hep kadın karakterlerin önüne
0: güçlü
1: kelimesi geçiriyorlar, erkek karakterleri getirmiyorlar ya, ama bir ağırlığı olan ekibin başında bir karakter ve o da belli bir sorumluluk getirdiği için belli sınırların olması gerekiyor aslında. O sınırları daha iyi çizdiği için de öyle geliyor olabilir ama ego ben diyemezdim.
0: İlk partnerliğiniz mi, daha önce oynadınız mı hiçbir yerde beraber?
1: İlk.
3: İlk.
0: Son mu? Öyle bir
1: asla.
0: Asla.
1: Konuşuyor. Hani ne konuşmuştuk, ne diyecektik?
3: Yok. Yok canım, kısmet. Yani şeyle çalışmak kolay ya, kız şeyle. Kolay çünkü yani çalışkan kız ve yetenekli kız, kolay. Luna Park gibi.
2: Luna Park gibi.
0: Benzetme güzeldi. İlk teklif Ebru Hanım'a gelmiş, doğru mu sizden önce?
3: Onu Ebru'ya sorarsın.
1: Öyle mi diyeyim? Programda Ebru.
0: He?
1: Bir sonraki programda.
0: Bir sonraki
1: Ebru
0: programda Erdan geldi öyle dedi. Ebru sen öyle diyorsun diyelim. Evet, peki konusunu biraz açabiliyor muyuz personanın?
3: Tabii canım. Artık yayınlandı da.
1: Tamam. Evet.
3: Ha, değil mi? Komple yayınlandı.
1: Evet.
3: Yani konusu bir tane birim üretiliyor sıfırdan. Yeni bir birime karar veriyorlar ve o birim bugüne kadar alışılagelmiş birimlerin biraz daha farklı bir konsept olmasına karar veriyorlar. Ve bunun başına da Burcu Hanım'ı getiriyorlar. Burcu Hanım'ın da şartları var. Eğer tavsiyeleri diyelim, eğer ekibe bunları alırsanız daha sağlam çalışırız. Ama tabii tıpkı hayatta olduğu gibi genellikle sağlam çalışan, işlerinde sağlam olanların biraz marazları vardır. Burada da hakeza öyle. Çalışanlarının genellikle biraz arızalı.

0: Bazalı karakterler oluyor. Drama olması için. Biz de drama işindeyiz.
1: Her karakterin de çok güzel hikayesi var. Yani değil şey mi? Böyle oyunculuk şovu gibi aslında birazcık proje. Herkes ön plana çıkmış.
0: Ama işte en makbulü odur yani. Çünkü herkese yani biraz hani zaman vermeniz, biraz alan açmanız gerekiyor. Dijitaller biraz o yüzden şey oldu, daha makbul oyuncu için. Çünkü ana akımda rüzgar nereye eserse demeyeceğim ama yoğunluk nereyse, beğeni nereye kayıyorsa biraz o yöne yönelir senaristi de yapımı da. Ama burada başı sonu belli olduğu için 8 hafta 10 hafta neyse daha herkes tercihlerini de ona göre yapıyor. Dijitalde özellikle TRT tabii de son zamanlarda daha çok bir aktif durum var.
1: Burcu da şey, ilginç bir karakter, sorgu biriminin başında. Ya bu aslında herkesin çok merak ettiği bir şey, öyle değil mi?
2: Öyledir.
3: Kendini öyle düşünebiliyor musun?
2: Düşünemiyorum.
3: Ben de düşünemiyorum.
0: Merak ettim diyeceksin.
1: Ama yakışmış.
3: Çok naif bir karakter. Evet. Biraz sert olmak gerekiyor. Yani.
2: Evet ya, ben bir de çok anksiyetik bir tipim normalde. Mahvolurdum. Gerçekten öyle bir birimin başında olsaydım.
1: Nasıl bir çalışma yaptın öncesinde?
2: Hem birimin başındayım hem de adli psikoloğum. Benim cezaevlerinde çalışan adli psikolog bir arkadaşım var. Ondan yardım aldım. İşte araştırmalarımı yaptım da en çok şey zorladı. İlk birkaç bölüm çok fazla bedensel dilimi ve mimiklerimi kullanamamak. Çünkü en ufak bir mimikten, mikro mimikten bile anlaşılabildiği için herhangi bir şey. Çok kontrollü olman gerekiyor oynarken. En çok o zorlamıştı.
3: Öyle bir arkadaşın olması da büyük tasarruf
2: evet,
3: herhalde.
2: Evet, benim yani. Çok garip arkadaşlarım var. Anlatırım size.
1: Güzel. Sorgu odasında olsanız ilk kim çözülür?
2: Ben.
1: Kim al? Ha, öyle çok net oldu.
3: Asla çözülmez.
1: Evet.
3: Bence.
0: Arnavutlar zor çözülür baba.
3: Değil mi? Makedon mu Arnavut muydunuz?
0: Makedonyalı Türk aslında. Yani biz Karaman göçmeniyiz. Çoğu Makedonyalı öyledir. Çoğu Balkanlı öyledir. Rumeli öyledir. %90'a yakını. Ama tabii zamanla orada işte Arnavut'ta Boşnak'la evlenmeler olmuş. Karışık bir durum oradaki. Rumeli'deki. Güzelliği de orada.
3: Evet evet.
0: Yani ailede Boşnak da var. Arnavut da var.
3: Köfteleriniz ve börekleriniz efsane.
0: Evet, güzeldir. Hamur işi, et bizden sorulur.
3: Kesinlikle. Her yer yemyeşil. Çok güzel.
1: Yıllar önce gittim ben de. Yediğim yemeği unutmuyorum hala. Ya acaba dedim, bize özel mi yapıldı böyle? Gerçekten her yerde mi bu kadar güzel yemekler?
0: Size de özel yapılmıştır ama güzeldir. Üsküp'e mi gittiniz?
1: Evet.
0: Güzeldir yani. Memleketin diye değil ama güzeldir. Hala bozulmadı yani, hem doğası, insanı da böyle diye düşünüyorum. Yani naiftir yani.
1: Çok sık gidip geliyorsunuz.
0: Şimdi ailem daha sık gelip gidiyor. Kız şey görmeye, annem torun görmeye ama tabii hep bir ayağımız orada yani. Yavru vatan orası.
3: Arabayla gidilmesi de kolay bir yer. Arabayla gezilmesi de çok
0: evet,
3: güzel bir yer.
0: Evet, daha tatlı oluyor o zaman işte. Yunanlar kaptırdı, 5 saatte oradasın.
3: Tavsiye ederim.
2: Ben de Sivaslıyım falan.
1: Biraz da beni kadar. Evet.
0: Memleketine sahip çıktın.
1: Gidip geliyor musun peki sen?
2: Yok.
1: Çünkü Antalya'da.
2: Yani benim anne tarafı, baba Antalya'da yaşıyor. Evet. Anne Nevşehir'de. Daha çok Antalya Nevşehir arası mekik.
1: Çünkü
2: dokuyorum.
1: Antalya'da doğmuşsun değil mi?
2: Sivas'ta doğdum.
1: Sivas'ta doğdun, Antalya'da yani, büyüdün o zaman.
2: Antalya'ya ikisi de öğretmen. Tayinleri çıkıyor. Antalya'ya gidiyorlar. Sonra beni doğurmak için tekrar Sivas'a gidiyorlar çifte vatandaşlık verecekleri için. İnsanlar Amerika'ya gider. Bizimkiler Sivas'a.
3: Bir Türkiye'lisin.
2: Evet.
1: Gerçekten öyle.
2: Çok. Aynen. Her sonra kırkım çıktıktan sonra tekrar Antalya'ya geri dönüyoruz.
3: Peki sen bu çifte vatandaşlığı yüzünden bu kadar dil biliyorsun peki?
2: Evet. Sivasça ve Türkçe biliyorum.
1: Dili yatkınlığın varmış ama gerçekten.
2: Evet,
1: kaç dil biliyorsun?
2: Biraz. Yani kaç, ya aslında İngilizce çok iyi. Diğerlerini biraz biraz öğrenmeye çalışıyorum ama henüz bir şeyim yok orada. Forsum yok yani, şu kadar dil biliyorum diyemem henüz.
1: Var mı böyle bir çok ilginç bildiğin bir dil?
2: Ya, Bir ara şeye takmıştım, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Elvish diline takmıştım.
3: İlginç ötesi yani.
0: Onu öğren bak, o ileride iş yapacak olur. Değil mi? O lazım o.
3: İç hesaplaşma yapıyor musunuz? İkinize de soruyorum. Senden başlayalım.
2: Eyvah. Benden başlayalım.
3: Tamam, efendim başlayayım, sen düşün bu arada.
0: Her gün yapıyorsun be usta. Yani artık...
3: Yeni yıla girmeye gerek yok diyorsun.
0: Evet, yani her gün, yeni kısmet. Yani hayat devam ediyor. Yaşayacağız. Çalışacağız banyadayı yani. Çalışacağız. Mecburuz. Doğduysak yaşayacağız. Daha güzel günler için uğraşacağız. Hani evladı olan evladı için, olmayan kendi için, başka hayat için, herkes için, var olduğu için. Temennilerimiz değişmiyor. Sağlık, sıhhat. İşimizin, memleketimizin güzel durumda olması, işimizin güzel olması, bereketli olması, refah içinde olmamız. Hani o değişmeyen dogmatik ve güzel dualarımız, şükür ki varlar. Onun haricinde ekstradan da sana çok, ne derler, çok şahsi isteklerinde olabilir. Allah da herkesinkini kabul etsin yani.
3: Anladım. Ne güzel bir beklenti. Hayattan beklentin ne?
0: Vallahi çok şükür Allah'a yani istediklerim oldu. Yani sevdiğim kadınla beraberim. Dünyanın en güzel meyvesini verdi bana. Hem en büyük hediye, hem en büyük sorumluluk. O yüzden hem cevval bir babayım ama hem de korkak bir babayım. Başrolü belli evin. Şükür ki de öyle. Yani her şey biraz da onun etrafında şekilleniyor.
3: Belki biraz şey, herkes şey diyecek ama özellikle bir kız babası olunca bir ekstra bir durum var.
0: Evet, belki evet, o var. O sıkça duyarsınız bunu, özellikle Türk erkeklerinden evet. Belki. Doğruymuş. Doğruymuş yani, evlat evlattır tabii. O dünyanın en güzel yaratığı. En güzel hediyesi. Ama kız babası, kız prensesin babası olmak daha farklı hissettiriyor insana yani.
1: Diyalog daha farklı oluyor.
0: Daha farklı, daha yumuşak, daha biraz daha göze bakmalı, göze bakarak.
1: Göz biraz göze daha bakarak, duygusal.
0: Daha duygusal, daha yavaş ilerliyor. Daha 50 karede her şey. Daha 100 kare, 50 kare yani, biraz öyle o baba kız ilişkisi.
3: O kadar güzel şeyler yaptırıyor ki, biraz önce konuştuk. Çekimi yapılacak işi seçerken bile eve en yakın olan tabii. Set seçilecek.
0: Kesinlikle. Kesinlikle yani, çünkü şu an mesela öyle bir işteyim. Eve en yakın olması çok makbul benim için, kızım için de. Yemek arasında eve gidebiliyorum ben.
3: Aa, o kadar
0: evet, yakın yani. 10 dakikalık mesafe. O yüzden çok ayrı bir keyif.
1: Hayatı nasıl değiştirdi baba olmak?
0: Komple değiştirdi. Yani şöyle, hayatın, işin, dostların, parayla olan ilişkin ve hayaller. Bunlar çok önemli şeyler bir insan için, hepimiz için. Evlat olunca şöyle oluyor. Bunları bozmuyor ama hepsinin arasına giriyor. Bu.
3: Çok güzel özetledin. Harika.
1: Gerçekten öyle.
0: Allah isteyen herkese nasip etsin.
3: Amin. Amin.
0: Şart değil tabii ki ama isteyen herkese nasip etsin.
3: Evet Cihan.
2: O kadar güzel şeyler söyledi ki ben
3: üstüne söyleyeceğim.
2: Bir şey söylemek istemiyorum. Yapıyorum tabii canım. Ben bir de böyle melankolik hissediyorum hep doğum günlerinde ve yeni yılda. Hem melankolik hem mutlu, umutlu. O yüzden çok karmaşık hissediyorum. Büyüdüğümü hissediyorum. O biraz sancılı bir süreç.
3: Beklentin ne senin hayattan?
2: Ya mutlu olmak, herkesinki gibi. Ailemin sağlıklı olması, iyi olması.
3: Hayallerine koştun mu? Daha var mı idealleri?
2: İnsanoğlu nankör, daha çok var. Daha epey var.
1: Çok küçük yaştan beri herhalde şiir yazıyormuşsun değil mi? 15 yaşında şiir kitabın çıkmış. Evet. Nereden başladı o merak?
2: Bilmiyorum. Ya annemi küçükken... İşte bazen çocuklar anne çişim geldi diye uyandırır, ben anne şiirim geldi diye uyandırıyordum ve kalkıp annemle şiirlerimi yazıyorduk. Annem yardımcı oluyordu, o edebiyat öğretmeni. Ben de haykulara merak salmıştım 9 yaşında. Aslında o kitap 9-11 yaş arasında yazdığım şiirlerin bir yansıması oldu. Öyle bir kitap çıkardık. TÜYAP imza fuarlarında da imza günü yaptık.
1: Hala yazıyor musun şiir?
2: Bir süredir yazmıyorum ama bir sene Kafka Okur'da yazdım. Hatta Mahlas'la yazmayı düşündüm önce. Sonra vazgeçtim. Kendi adımla yazdım. Hani magazin olur mu, bir şey evet. olur mu, oradan biri yanlış anlar mı diye. Normal hikayeler yazıyorum çünkü. Ama okunmadığı için hiç magazin haberi olmadı. Bunlar kimse hiçbir şey okumadığı için. O yüzden rahat rahat yazdım ben de.
1: Çünkü evet bir dönem söylüyordum hayata geçireceğim ama kendi ismini de çıkarmayacağım diye.
2: Evet yani şimdi ileride hayalim bir hikaye kitabı yazmak var ama böyle bekledikçe de daha iyi olsun, daha güzel olsun diye zamanda geçiyor tabii bir gün.
3: Yazmakla ilgili bir şey ve senaryo falan düşünüyor musun?
2: Çok istiyorum ama daha hiç oturmadım. Yani çok fazla fikrim var, senaryo matematiğini çok iyi biliyorum ama... Cesaret edemiyorum galiba henüz evet, gelecek.
3: Bir yerden. O mükemmelliği aradığın sürece elin bir an önce başlayıp evet. bir yerden tutman
2: bir
3: lazım.
2: Bir de her yoksa gün oturup...
3: O hep beklersin yıllarca.
2: Aynen öyle. Yani İlham Perisi'ni beklediğin sürece hiçbir şey olmuyor. Mesela işte Hemingway'de her sabah kalkıp 5'te bir saat daktilosunun başında oturup yazı yazarmış. Yazmasa bile otururmuş o daktilonun başında. O kası geliştirmek için. O yüzden o kasımı benim de artık biraz tembelliği bırakıp geliştirmem gerek.
1: Şiir yazarken nasıldı? Orada ilham geliyor muydu yoksa hani gerçekten oturup sistematik yazıyor muydun şiir?
2: Ya çok küçük yaşta yazdığım için hiç hatırlamıyorum gerçekten ama muhtemelen anında yazıyordum.
1: Duygusal bir misin?
2: Balık burcuyum. Ya. Öncelikle epey duygusalım.
3: Peki küçük yaşta başladın oyunculuğa.
2: Evet.
3: Peki çocuk küçük hayalin miydi? Hep küçüklükten beri oyuncu mu olmak istiyordun?
2: Ya hayal değil de sanki onun amacım oymuş gibiydi. Bir şeye dönüştü benim için.
3: Peki neden turizm rehberliği de konservatuvar değil?
2: Çünkü konservatuvar, bu arada çok teşekkür ederim. Bu soruyu kimse sormadı bana şimdiye kadar. Çünkü ben zaten çalışıyordum ve konservatuvarlar izin vermiyor senin çalışmana. Yani ve ben sonrasında Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyata geçtim Ege Üniversitesi'nden sonra ve %50 bursla okuyordum. Şimdi onu kazanmak için de çalışmak gerekiyor ve anne baba öğretmen çok yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor yine de %50 bursla olsam da. Ama konservatuvarda okuduğun zaman onu kabul etmiyorlar. Zaten ben bunu yapıyorken ya bana öyle bir şekilde yardımcı olsalardı ben çoktan 3 tane konservatörü bitirmiştim muhtemelen. Teşekkür ederim sorunuz için.
4: Şart da değil bitirmek. Bana sorarsın.
3: Yok yok zaten kaç bir sürü oyuncu var hiç kaç kişi konservatuvar okudu.
4: Özellikle sinema yapıyorsan da. Şart değil.
3: Aynen öyle.
1: Rehberle ama, özel bir ilgin var mıydı peki?
2: Yoktu. Yani dilciydim. Dilden girdim. O yüzden en mantıklı seçim oydu. Ama yapamadım. O yüzden karşılaştırma edebiyata girdim. Şimdi felsefe okuyorum.
3: Ha okuyorsun mu?
2: Evet evet felsefe okuyorum. Nerede? Şu an İstanbul Üniversitesi'nde.
3: İstanbul Üniversitesi'nde. Evet. Süper. Ne kadar daha okumayı düşünüyorsun? Devam edecek mi bu?
2: Vallahi böyle devam edecek gibi.
3: Peki üniversitesinde mecburiyet vardır ya. Katılabiliyor musun?
2: Yok ikinci üniversite olarak.
3: Ha ondan dolayı.
2: Için bu aynen. Anladım.
3: Felsefe de zor bir bölüm. Evet, sen felsefe edin, değil mi?
1: Ben de okudum.
2: Konuşuruz programdan sonra.
3: Burada konuşmayı şu anda çünkü şey sohbet programı yapıyoruz. Felsefe çok derin bir harika. Peki gelelim Ertan sana tekrar. Makedonya'dan buraya geldin. Oyunculuğa senin geçişin nasıl oldu? Biraz da senden bahsedelim.
4: Çok geç oldu benim için. Yani geç derken... Sporcuydum ben yani hala da öyle görüyorum kendimi, görmek istiyorum. Hani futbol oynardım profesyonel, babadan ötürü karate maratı. Ama sonra bir gün öyle tiyatroyla yolum kesişti. Hiç istemeye istemeye tiyatroya girdim. Ondan sonra da çıkamadım bir daha. 14 yaşında filan, 15 yaşında.
3: Sanki halen istemiyormuş gibisin ama Türkiye'nin tiyatroyla iyi oyuncularından birisin.
4: Ya estağfurullah, tiyatrodan bahsediyorum ama ya 20 yıldır yapmıyorum tiyatroyu. Hani bu... Şey diyorlar evet bisiklet gibi değil bisiklet gibi. Yani mesele sadece bisikleti kullanabilmek değil. Tour de France'da yarışabilmek. Yani yapmıyorsan tiyatroyu tiyatrocu değilsindir. Yani yarın bıraktım bu işi 20 sene yapmadıktan sonra gene ben onu yapıyorum diyemezsin.
3: Diyemezsin
4: yani.
3: Doğru söylüyorsun.
4: Ve hani ama ondan sonra işte televizyon daha çok film oldu. Daha çok televizyon oldu. Buradan devam ediyoruz yani.
3: yani para kazanmak için mecburiyetten diye bir durum yok artık herhalde, sevdin diye düşünüyorum ve iyi bir oyuncu olduğuna göre

0: Yani şöyle usta, ya yalan olmaz.
1: Çok samimisin ve helal olsun.
0: Eğer bu kadar sürede bu kadar parayı kazanabileceğim başka bir meslek bulsaydım belki onu yapardım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani başka hobilerim var. Atmıyorum. Başka hobilerim var. Yani saat tasarımı. Belki saatçilikle daha fazla uğraşırdım. Kostüm tasarımı, endüstriyel tasarım. Belki onunla fazla uğraşırdım. Ama bu kadar kısa sürede ve bu kadar efektif olmuyor ya maalesef. Çünkü olmuş 30 sene artık bu meslekte. 30-32 sene. O yüzden de artık geri dönüşü de yok onun. Çok şükür Allah'a mesleğimizi yapıp paramızı kazanıyoruz ama samimi sordun diye öyle cevap vermek istedim.
1: Ne güzel soru cevap verdin. Peki yaşadığın zorluklar ya da sektörün şartların zorlukları mı buna neden, bu açıklamaları yapmana neden oldu?
0: Evet, çünkü yani gelene kadar hem evet hem diğerini seyirciye kalsın. Yani herhangi bir meslekte öyle olduğunu düşünüyorum. Sizde de keza öyle olmuş olabilir. Belli bir yol katı, bir yere gelene kadar demek istemiyorum. Hiç kimsenin bir yerde, kendim için diyeyim, bir yerde olduğumu düşünmüyorum. Ama belli bir mesafe kat ettiğin zaman yavaş yavaş oluyor onlar. Şükür ki de öyle olmuş. Hızlı değil de çok yavaş yavaş olmuş, gıdım gıdım. Setlerde geçti gençliğim. Zanaatle geçti. Şanslıydım. İyi yönetmenlerle geçti. Ama hiçbir zaman hani daha da o zaman daha özgür olduğum için tırnak içerisinde aile, çoluk, çocuk olmadığı için ona zaman ayırabiliyordum. Çok eser miktarda ATV para bu değil mi? Eser miktarda paraya önemsemiyorduk dünyalığı. İyi ki de öyle olmuş. Ama zaman geliyor artık sadece kendinden değil. Birçok kişiden sorumlusun. Biraz bir 15-20 sene geçmesi gerekiyor herhangi bir işte bir seviyeye gelmek için.
2: Kesinlikle. Karate devam mı hala?
0: Hobi olarak devam. Fizkültür, beden eğitimi olarak devam. Evet. Yani kuşak kuşaktır çünkü. Bir kere aldın mı o kuşağı? Hep sende o.
2: Kaçıncı kuşaktasınız?
0: Ben kahverengiydim. Gelemedim şeye. Kardeşim siyahtır. Kahverengiydim ama yani işime de yaradı açıkçası. Yani mesleğim de en azından.
2: Evet.
0: Bütün o koreografilerde. Kondisyon içinde yaradı tabii ama çok aktif yapamıyorsun ki artık. Yani şeyimiz, hayatımız setlerde geçiyor yani.
1: Bir şeyi hissediyorum izlerken, bir Ertan Saman oyunculuğu var. Yani çok abarttığımı düşünmüyorum. Ben öyle hissediyorum. Mesela kendi adıma söyleyeyim. Senin gibi mütevazi konuşmaya çalışıyorum çünkü çok dikkatli konuşuyorsun. Ben de öyle konuşacağım. Yoksa bence çok iyi bir oyuncusun. Böyle farklısın yani, ne bileyim, karakter oyuncusu diye bir laf var ya. Yani onun için özel bir çaba sarf, iyi bir yönetmenden bir eğitim aldın demeyeyim de seni öyle mi yönlendirdi filan. Hangi rolde, şu anda da oynadığın rolde de yani 40 yıldır sanki gerçekten o dönemi de yaşıyor olsaydık yani öyle bir karaktere bindin. Dracula'dasın ve inanılmaz diziyi götürüyorsun yani. O kadar önemli bir karaktere bindi ki bence kısa yazacaklarda uzattılar yazmalarında yani.
0: Estağfurullah, sağ ol güzel lafların için. Ama bilmiyorum yani, evet, nasiplenmişimdir abilerimden herhalde çalıştığım bugüne kadar. Dracula da Balkanlı. Yani daha yakın. Bize Transilvanya, Makedonya yakın yani. Güzel gidiyor şimdilik. Ortam da önemli. Şimdi sorunun bir kısmını yanıtlıyor olabilir. Var olan şartlar güzel. Yönetmeni iyi, senaryo.
1: Sağlanan imkan.
0: İmkan
1: verilince
0: bizde her şey senaryo hikayeyle başlar, hikayeyle biter. Aradaki bütün o çizilen çerçevenin içerisinde manevra alanımız vardır. Orada gösteririz maharetimizi eğer varsa. Çok seyrekleşti güzel işe denk gelmek. Yani tam anlamıyla rahat edeceğin iş. Hem senaryosu, hem yönetmeni, hem yapımı, hem kanalı. O yüzden öyle denk gelince ve bulunca öyle işleri daha da bir keyifle yapıyoruz. Her işi yapıyoruz, ekmek paramız. Ama böyle olunca keyfi başka oluyor.
1: Çok güzel.
2: Dönem işi keyifli mi?
0: İmiş, evet. Benim ilk aslında o dönem işim vardı, çok kısa bir tane, gene Fatih. Hı. Eski Fatih, o tutmayan Fatih. 6 bölüm sürmüştü. Bu ama diye keyifli.

0: bir şey. Çok daha güzel. Değişik. Telefon kullanmıyorsun. At var araba yerine. Güzel yani.
1: Aksiyon seviyor musun?
0: Seviyorum. Seviyorum. Kahretsin. Seviyorum. Yani herhalde o babadan kalma alışkanlıklardan ötürü. Yani seviyorum yani.
2: Dilan, biraz aynı şekilde seninle de böyle samimi konuşmak istiyorum. Yani sana mutlaka söylemişlerdi. Şimdi güzellik kraliçesi seçildikten sonra Türkiye'de böyle bir şey var. Güzelsin, işte o yüzden sana bu rolü verdiler. O yüzden ekran karşısındasın falan diye. Sen de bunlarla mücadele etmişsindir diye düşünüyorum. Mücadele etmişsin derken yani sen oyunculuğunu yapmışsındır, göstermişsindir, ispatlamışsındır. Onlardan bir tanesi de bence ben şahsen seni izlediğimde gerçekten hayranlıkla ve gerçekten belki utanıyorum bunu söylemek için ama ben çok şaşırdım. Mükemmel bir Amadeus'ta mükemmel bir oyun çıkarttın. Yani
1: çok teşekkür ederim.
2: Selçuk Yöntem'le yani karşısında zaten o kadar rahat olabilmek ve o oyunu da bu kadar iyi çıkartmak, seni tebrik ediyorum yani. Hiç aratmadın diğer ayrılan oyuncuya. O yüzden de biraz o konuya yaşadın mı, zorluklar yaşadın mı bununla ilgili? Güzelliğinle ilgili sıkıntısı yaşadın mı sektörde?
1: Çok teşekkür ederim öncelikle. Utandım ben de şimdi.
0: Ne çektin be Dilan? Ne çektin güzelliğinden be Dilan?
1: Yani algısı, evet, dediğiniz gibi yarışmadan gelen. Yani şöyle, zaten işte lisede konservatuvar okudum. Sonra arada bir yarışma dönemi oldu. Ya ben geçen bunu Harika'yla da konuşmuştuk. Ona da bir tık değinmek istiyorum burada. Çünkü ben şeye katılmıyorum. İnsanlar güzellik yarışmalarını çok yüzeysel buluyor. Ama bana yüzeysellik sadece kadına atfedilen bir kavram gibi geliyor sadece. Ve aynı zamanda güzellik yarışmaları da bir toplumsal mobilitedir. Onu da erkeklerin ya da ayrıcalıklı kadınların da anlayabileceğini düşünmüyorum açıkçası. O yüzden önemli buluyorum. Çünkü bu ataerkil sistemin içinde bize kapanan çok fazla kapı var. Biz de sistemde bir açık bulmuşuz. Bu da çok uzun zamandır yapılan bir şey zaten. O yüzden kutlanması gereken bir şey diye düşünüyorum.
2: Peki sana ilk teklif geldiğinde hemen tamam okey miydin, yoksa bir düşündün mü? Yani sonuçta gerçekten 3 kişisiniz sahnede ve orada bir hata, yani ben kendi adıma söylüyorum, inanılmaz heyecanlı bir şey diye düşünüyorum. Yani orada seni sahnede gördüğümde izlerken dedim ki ya ne kadar rahat, 40 yıllık tiyatrocu gibiydin yani.
1: Teşekkür ederim. Ya benim için ilk büyük tiyatro oyunu,
2: evet.
1: Ve ben o sırada bir dizideydim ve bir büyük provayla, bir genel provayla çıktım ve ondan önce 2-3 provaya gidebilmiştim sadece. Hani hiç deneyim olmayan biri için çok korkutucu ve zorlu bir süreçti. Ama çok yardımcı oldular. Yani Tansu Biçer, Selçuk Yöntem, SKM, Kerem Alışık, Sadece Alışık, herkes o kadar destek oldu ki Piyu. O yüzden bana da çok iyi geldi. Yani kendimi açık bir yara gibi hissediyorum.
2: Özlüyor musun?
1: Sahnede. Devam ediyoruz hala.
2: Devam ediyorsun.
1: Evet, evet. 3 gün önce vardı oyunum.
2: 2026 devam mı?
1: 4. yılım.
2: Oh maşallah.
1: İnanamıyorum, 4 yıl oldu.
2: Çok güzel ya.
0: 4 yıl, harika. Bravo. Evet.
3: Yapımcılık nasıl gidiyor?
1: O da güzel gidiyor. İkinci kısa filmle de şu an ödülleri toplamaya başladık.
3: Evet.
1: O yüzden.
3: Nasıl bir deneyim oldu senin için?
1: Çok güzel oldu ya. Yani iyi hissettim. Diren bir şey oldu işin mutfağında da olmak, çünkü bir işin yüzü olmak yerine omurgası olmak da çok keyifliymiş.
3: Şimdi aynı zamanda oyuncu olunca da şimdi daha farklı bakıyor musun projede çalışan insanlara? Onların dertlerini biliyorsun çünkü.
1: Evet, daha iyi bakıyorum. Herkesin her şeyle ilgileniyorum.
0: Bak 30 yılda çalışıyorsun, yapımcı olmuş. Öyle kızlar cebbal işte. Bak, öyle, bravo.
2: Kısa film, peki şeyler, ödüller diyorum, yani kısa film yarışmaları çok meşhurdur ya dünyada, festivaller var mı, katıldıklarınız, katılacaksınız?
1: Çok fazla var. Dilan hakkında konuşmalıyız. İlk kısa filmin adı bu arada.
2: Süper.
1: Onunla epey bir yere katıldık, ödül aldık. Hatta burada Adana'dan da ödül aldık, Siyah'tan ödül aldık geçen sene.
2: Ne güzel.
1: En sonda Kairo'ya film festivaline gittik Birol Bey'le. Orada gösterimini yaptık.

0: Peki devam? Şu anda var mı hazırlık aşamasında olan?
1: Şimdi ikincisi de çıktı ve o da Adana'dan ödül aldı yine bizim geçen sene aldığımız ödülün aynısını inziva. O şimdi bakalım üçüncüsü yolda.
0: Hadi
2: belki birlikte yeni bir proje daha gelir.
1: Evet, neden olmasın?
0: Yapımcımız olarak.
1: Çok yoğun ama şu an. Şu sıralar Ertan Beyciğim.
2: Tembelim diyorsun ama her sezon birkaç tane işte görüyoruz. Nasıl bir tembellik bu?
3: İşte her sezonda değil yani ayrı ayrı çekilmiş ama denk geldi mesela öyle. Ayrı zamanlarda çekilmiş. Aralıklarla çekilmiş işler. O sene çıkarmaya karar verdiler. Öyle oldu aslında. Çok öyle arka arkaya da değil. Bazen de oluyor. 5 sene 6 sene hiçbir şey çalışmıyorum yani. Ama dediğim gibi tabii ki Allah var. Yalan yok. Evlat ve hayat memat karışınca biraz gaza basıyorsun. O bir gerçek yani. Bu Tom Cruise için de geçerlidir büyük ihtimalle. Çünkü başka bir sorumluluk ve gene de sevdiğin işi, beğendiğin işi yapman, beğendiğin senaryo yapman kaydıyla bakıyorsun tabii ki. Ama biraz daha fleksibil, daha esnek oluyorsun o konuda. Ve dengeldi evet Allah'a şükür 2-3 senedir daha aktif öyle. Şikayetçi değilim ben. Değilmişim meğersem. Eskiden şey zannederdim. Ben böyle arka arkaya gene büyük laf söylemeyeyim de. Yani biraz unutturman gerekiyor ama yani hemen arka arkaya öyle biraz annen sıkılır artık hep öyle görmekten seni. Yani sürekli görmekten. Hele ki de belki bu daha doğru olacak. Aynı görmekten sıkılır seyirci. Aynı insanı, aynı yüzü, aynı gözü, aynı saçı görmekten arka arkaya 10-15 sene yapanlar olabilir. Kimseye bir şey demiyorum. Tercihleri o yöndedir ama öyle yaptığımı düşünemiyorum kendimi. Yani çünkü en evvela bizim ilk borcumuz seyirciye inandırıcı olmak bir. İkincisi tekrarlamamak kendini. Aksi takdirde niye izlesin ki aynısını? Yıllardan beri aynı seni niye izlesin ki? Hani seni zaten izlemiyor ki. Yazılan bir şeyi, temsil ettiğin bir şeyi izliyor. Yani ya da okuduğu bir şey eğer tiyatroysa. Ön koşulla gelir seyirci tiyatroya. Okumuştur Ofelya'yı. Ve Kısçeden Ofelya'yı nasıl yorumladı diye gelir. Tiyatronun seyircisi farklı. Seyirci tiyatroya misafir olur. Biz onları misafir ederiz. Bu format biz onların evine gidiyoruz. Patron o. Yani televizyon sanatı diye bir şey olmadığı için. Öyle bir şey yok çünkü. Bu başka bir kitle eğlendirme formatı. Lazım mı? Lazım demek ki. Evet. Devam
0: çabuk tüketim
3: göre.
0: Aracı değil mi?
3: Evet, çabuk tüketim aracı ama demek ki o da lazım.
0: Lazım.
3: Yani şimdi şeye gelmesin mesela sabahın köründe. lazım. Demek ki devam ettiğine göre bu piyasa, bu sektör insanların bir saatliğine de olsa iki saatliğine de olsa bir hafifletiyorsa günün yorgunluğunu alırsa yeter. Zaten başka iddiamız da yok ki.
0: Hamburger de zararlı ama lazım.
3: Evet, ama başka iddiamız da olamaz ki. Yani eğlence sektörüyüz biz. Yani eğitici sektörde değiliz biz. Eğitmen değiliz biz. Biz bir şey öğretemeyiz. Biz eğlendiririz ancak. Ve teşvik edebiliriz. Yani ben şimdi bugün Dracula'yı oynuyorum. Oynamaya çalışıyorum ve bir genç eğer Dracula ile alakalı yani Vlad Tepes ile alakalı bir şey öğrenmek istiyorsa sadece dizi izlemekle onu yapamaz. Dizi sadece onu merakını uyandırır gider kitabını alır. İlber Ortaylı okur, Murat Bardakçı okur. Ya da kimi okuyacaksa Romanya'dan. Sadece teşvik olabiliriz. Teşvik edebiliriz insanları. Başka hiçbir şey yani. Bunu da yaparken %90'ı şöyle ayıralım. Madem şey programı %90'ı teşvik etme ve eğlendirme. %10'u da hani biraz bu böyle yapılır bak devam edersen de şunu göreceksin demek yani. %90 %10 yani aksi takdirde diğeri çok büyük saçma bir iddia olurdu yani. Resmi tarihi ben nasıl anlatabilirim? Gayri resmi tarih anlatırız biz. Anlan, açık gezersin.
0: Sosyal medyayı bilerek mi yoğun kullanmıyorsunuz? Tercih etmiyor musunuz?
3: Evet. Evet usta. Yani evet.
0: Çok hazır şey yapamadım bu kadar yani. Hassas bir dönemde kız çocuğundan bahsetmişken bilmiyorum bir, şu anda konuşulan bir tartışılan bir konu var. O, Avustralya'da da daha yeni geçti. Avrupa'da birçok ülkeden geçti. 15 yaş altı sosyal medya kısıtlanması. Destekliyor musunuz?
3: Tabii abi, yani 15 plus yani 45 plus.

0: gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ne bileyim, çok da şöyle diyelim, şöyle sorayım size. Hoş geldiniz programımıza. Yarın bizim meslek, dizi sektörü komple kalksa, komple, hiç yok ve 5 seneli, 10 seneli ne yok, hayatınızda sizin bir şey değişir mi?
1: Değişmez.
0: Şu an sosyal medya kapansa, Twitter, Instagram, zorlanırsın biraz baştan değil mi? Ama şimdi bazıları küfür ediyordur bana belki. Değişir mi sizin için?
2: Değişmez.
0: Okey, o zaman abi. Thank you. Çünkü yani su gibi elzem değil, ekmek gibi elzem değil, dost gibi elzem değil, ana gibi elzem değil, vatan gibi elzem değil. Yani ben ne yapayım onu? Ne yapayım yani? Hani olmasa da olur. Bir reklam vardı güzel. Olmasa da olur. Ne yapayım yani? E şimdi olmasa da olursa o zaman bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum yani. İşime geldiğince gaye, çünkü makineye esir olmak değil. Abla, makineyi esir almak yani. Makine o. Beni yönlendiremez yani. Kusura bakmasın. Kaldı ki benim için evdeki buzdolabı bile çok komplike yani. İki tane düğmesi var. Aç kapat. Yani kafam orada benim karışıyor. Bir de sevmiyor beni. Her şeyim bozulur beni. Aa işte bozuk. Bozuk, kırık yani. Ama işte alo diyor yani. Alo
2: asıl
0: yani.
2: Amacı o zaten.
0: Ne yapalım yani şimdi orada? Görüyorsun çünkü yani, sette de görüyorsun, orada da, sokakta da. Çok ona, kafalar hep böyle ya.
3: Peki Ertan, yapımcı ya da yönetmen, özellikle yapımcı yönetmenlerin sosyal medya sayısının çoğunluğuna göre oyuncu seçtikleri varmış. Buraya gelen konuklarımızdan bazı
0: geç diyor.
3: Geç
0: diyor baba artık. O son 5-6 sene falan geçti. Gördük onun oluyor olmadığını. Gördük baba. Yani filmler de yapıldı, konserler de yapıldı. Yemedi.
2: Ama olmadı. No.
0: Olmuyor. Yani olmazdı o. Böyle bir bizde çok sevilir yani. Halkımız sever. Halkımız demeyeyim. Sektörümüz sever. Furyaları takip etmeyi. Bir furyaydı o. Onda 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon gördük yani. Gördük baba, olmuyor. Olmuyor, oluyor. Sinema kaideleriyle oluyor. Beğeniye açık bir iş yapıyoruz. İşinin, bizim halkımız zeki bir halk, algıları açık bir halktır. Bilir kimin samimi, kimin fake attığını. Fake atanlara bir süre sabreder. Sonra da bir gün siler. Ama ne oldu, ne oldu değil. Fake atmana sabretti. Sabretti sadece. Sonra birden siler yokmuş gibi. Kimleri silmedi bu halk?
1: Yeah.
0: O yüzden yani işimizi hakkımızla yapmak, ki bu çok küçük yani, bir ülkenin, bir iş dünyasının içerisinde ya da politik sosyal dünyanın içerisinde küçük bir rolümüz var bizim. Bu 90 milyon insan için küçük bir şey yapıyoruz. Burada bile o kaideleri gözetmen gerekiyor ki doğru yapasın. Her gece var dizi. Güzel yapacaksın baba yani. Şöyle olmuyor. Pazar, salı, çarşamba kötü diziler. Cuma, iyiler, pazar en iyisi. Öyle bir şey yok. Hepsi en iyi olmak zorunda. Madem iddiam bu. Yani iddiam düğün yapmaksa en iyisini yapacaksın ki dokuz köyden duyulsun.
2: Doğru. Çok güzel. Didan, evet. Sende peki durum nasıl? Herkes sosyal medyanın esiri oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
4: Yani ben de arada...
3: Sen iyi kullanıcısın. İyi ama mi? Kaliteli kullanıcısın, gereksiz kullanıcısıyız.
0: Onda 10 milyon var.
4: Ama biraz da gereksiz kullanmak gerekiyor. Çok söylüyorlar bana da. Ben de o kadar orada değilim ki. Biraz daha içine girmem gerekiyor benim hatta.
3: Biraz daha gereksiz kullanman gerektiğini söylüyorlar. Niye?
4: Evet. Öyle kullanıyor çünkü şu an herkes. Ha. Ve o işte o etkileşim vesaire bilmem ne. Ama bütün algoritma çok sık değişiyor. Artık böyle yetişemiyor gibi hissediyorum hiçbir şey. Ve bazen hani sadece işleri koyuyorum. Çok karışmıyorum. Bazen gerçekten hobi olarak üst üste birkaç gün çok aktif kullanıyorum ama genelde salıyorum.
3: Sen yurt dışında gezilerini falan çok güzel kullanıyorsun. Evet. Peki etkiliyor mu seni sayının azalması, çoğalması?
4: Ya ben 3 senedir yerimde saydığım için çok etkilemiyorum. Öyle çok şeyim
3: yerimde
4: yok.
3: Yerimde saydığı değil mi? 10 milyon. Evet.
0: 10 milyon mu işte? Burcu Türkoğlu'nu 10 milyona göre almadı. Çünkü ona göre alsaydı oynayamazdı. Görenler de anlatabildim. Kalırdı orada. O anlamda diyorum. Dolayısıyla olabilir. Kızın seveni olur. Yani Üsküp'te hiçbir işi yapmayan bir arkadaşım da var. 500 bin dedim. Sen ne iş yaparsın kardeşim? Senin olayın ne? Ben dedi kuyumcuyum kardeş. Ama o seminer meminer 500 bini var dedim. Yani star gibi o. Normal insan. Yani şimdi ona bakarsan o işini yapıyor. Seviyor o dünyayı. Çoğaltmış. Oyuncu var, sıfır vardır. Oyuncu var, 5 milyon, 10 milyon vardır. Evet.

0: Ben ondan bahsetmedim ki. Sadece ona yönelik yapımcıların tercihlerinden soru geldi diye dedim. Yoksa olur birinin 20 milyon işini çok iyi yapabilir. Hiç etkilemez o onu. Besler belki onu ama etkilemez ki o. İyi oyuncu ya da iyi doktor olduğu için gideriz ona. Ne yapalım? İşte benim de doktorum var, onun da 1 milyonu var. Ne yapayım ben şey? Gitmeyeyim mi ona? 20 yıldır tanıyorum herifi. Yani son bir sene de yaptı o 1 milyonu belki. Ben ne bileyim yani. İyi diye gidiyoruz birine yani.
1: Doğru. Peki Dilan, unutuyor musun arada şey, böyle bu kadar çok takipçin olduğunu paylaşım yaparken, yoksa ona göre kendi kısıtlayarak mı paylaşım yapıyorsun?
2: Bir ara çok unutuyordum. Artık çok dikkat ediyorum.
3: Bir de bir sorumluluk da bir şey sırtına evet. biniyor ya yani. Orada evet. ya seni, ya 10 milyon kişi seni takip ettiğine göre 10 milyon kişi seviyor seni demektir. Yani iş olsun diye değil. Yaptığın herhangi bir tavsiye ya da bir şey bir yerlere götürür orada. O yüzden de daha dikkatli olmak gerekiyor.
2: Evet, onun aynen. sorumluluğu yönlendirmek tehlikeli oluyor.
3: Peki nasıl şeyi izliyor musun genel anlamda sosyal medyayı? Yani o kötü tarafını kullananlardan da sen de rahatsızsındır diye düşünüyorum.
2: Ya evet ama maalesef ben de onlardan biriyim işte. Yani bazen böyle yatmadan önce doom scrolling denen şey, böyle sonsuza kadar böyle 2 saat kaydırıyorum mesela ve öyle uyuyorum.
3: Yatmadan önce 2 saat.
2: Bir bataklık gerçekten. Hmm. Yani
3: 2 saat kayıp.
2: Yapıyorum, aynen öyle.
4: Çekip kurtaracağım seni bu
2: Çek kurtar beni bu durumda.
1: Yorumlar etkiliyor mu peki hala, yoksa artık?
2: Yok artık. Çok geçti. Eskiden çok etkiliyordu ama artık derim o kadar kalınlaştı ki etkilemiyor.
1: Peki, bakıyor musun yoksa görüp geçiyor musun?
2: Görüp geçiyorum yani. Çok ilgilenmiyorum artık.
1: Yurt dışında da dizilerimize çok fazla talep var.
0: Var. O şey genişledi tabii. Artık yani eskiden piyasaydık, artık sektörüz. Ve dünyada sözü geçen ülkelerden, üretimlerden biriyiz. İlk 3'teyiz yani.
2: Evet.
0: Hollywood, Bollywood, Türk. Yani olay bu. Yani oraya döndü. Hele ki üretim olarak yani şeylerin zaten yok. Almanya'nın sembolik sayıda, Fransa'nın, İngiltere'nin bu kadar geniş kitleye ulaşan hem Türk dünyası, hem Balkanlar, hem MENA bölgesi, hem artık Güney Amerika.
3: 200'e yakın bir ülkedeyiz şu an.
0: Yani usta, eskiden Esmeralda, Dorinda, Cassandra biz izliyorduk. 30 sene Köle-i Savura'yı. Şimdi onlar bizi izliyor. Yani bu böyle bir karşılıklı vay sabırsa bir durumu. İki de öyle. Yani evet doğru. Hatırlıyorum şeydi yani. Güney Amerika turu yapmıştım yıllar önce. Ve diyordu ilgimi çeken şeydi. Bisiklet çok kullanılıyor doğal olarak Güney Amerika'da. Bisikletlerde de bayraklar var. Hepsinde Türk bayrağı vardı. Bazıları diyor ki abi sevdiğimiz için kullanıyoruz. Bazıları da dizilerden ötürü falan. Ve hepsinde Türk bayrağı vardı. Çok enteresan yani. Çok hoşuma gitmişti yani.
3: Şöhret Ertan Saban için ne ifade ediyor?
0: Öyle bir algı, öyle bir...
3: Kendin için sorma. Şöhret kelimesi senin için...
0: İşte hiç bilmediğim için, ilgilenmediğim için yani etrafımdakiler de belki dostlarımı da öyle seçtim ya da öyle denk geldi. İşimizi yaparız, evimize gideriz. Tanınırız biz. Tanınırlık var biraz. Yoksa bilinen kişiyiz. Yoksa öyle şöhret, mehret. Sonuçta bir kere evdekilerin umurunda değil. Ne kızın, ne karının, ne ananın, ne babanın. Onların olmayınca abi yani ne oluyor? Nerede faydasını gördün dersen o anlamda diyorum yani nerede faydasını dersen restoranlarda. Yani
2: aklıma ilk o geldi.
0: Hani bu abi gerçekten bu o kadar ayıp olmayacak derecede yani o anlamda yani işte de buyurun abi masa. O yani hani başka da bir şey yok çok şükür.
3: Çok tatlı ya.
0: Çok şükür de olmasın da zaten başka herkes kendi işini yapar.
3: Restoranlarda buyurun masa evet. Güzel.
0: Bu oluyor.
3: Senin?
2: Ya Okan çok güzel bir cevap vermişti buna. Okan Bayülgen'le röportaj yapmıştım geçen sene. O yüzden onu söyleyeceğim ben de. Onun cümlesini kullanacağım. Bir çocuk katil de ünlü olabilir ya da ünlü bir cerrah da ünlü olabilir ama asıl olan itibardır. Yani hayatını etik yaşamak ve itibarlı olmak hep hatırlanacak şekilde. Onun dışında herkes ünlü olabilir. Çok kolay.
3: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ederim.
3: Evet.
1: Hediyelerimiz var.
3: Aynen öyle. İnşallah yatmadan önce bunu. Evet. İki saat. İki saat
2: mı?
3: Diyanardan size
2: olun.
3: Kitaplar.
4: Teşekkür ederim.
3: İnşallah sevdiğiniz kitaplardır, okumadığınız
1: İyi
3: kitaplardır.
1: İyi günlerde okuyun inşallah.
2: Ben şu an...

0: Teşekkür ederiz.
1: Güle güle okuyun. Çok tekrar teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nde yeni bölümde beraberiz. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? İsterseniz hemen kuralları bir hatırlayalım. 3 etapta yarışacağız. Birinci etap. Her sorumuz 5 puan değerinde, toplamda 30 soru üstünden yarışıyoruz. Şifre harfleri bulmaya çalışıyoruz. İkinci etap. 120 saniyede onlar soru üstünden yarışacağız. 10 soru bir yarışmacımıza, 10 soru bir yarışmacımıza. Bakalım hangi yarışmacımız daha çok soruyu bilecek? Her soru 10 puan değerinde. Üçüncü etap. Rekabetin tamamen arttığı, butonların devreye girdiği, heyecanın yükseldiği. Her soru 10 puan değerinde. Birinci etabı, ikinci etabı ve üçüncü etabı finalde en yüksek puanla tamamlayan yarışmacımız finalde tek hakkı olacak. Tek seferde doğru şifre cümleyi tek sesle, tek başlıkta bilen yarışmacımız gecenin kazananı olacak. Kaybeden, bizde kaybeden yok. Sadece yarışan okulumuzun sırası değişecek. Başka bir akşam başka bir yarışmacımızla devam edecek. O zaman ne yapalım? Yeni bölüm Sır Küpü'nü hızla başlatıp yarışmacılarımızı tanıyalım.
1: Tınaz mı?
0: Tınaz, doğru. Biz biliyorsunuz,
1: evet.
0: Aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen. Trench, trinch.
0: Trench doğru yanıt. Basacak. İsim çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki. Doğru mu?

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Bu akşam da birbirinden heyecanlı, birbirinden iddialı iki yarışmacımızla stüdyomuzdayız. Hemen dönüyorum ve Dilara Hanım hoş geldiniz. Ceren Hanım hoş geldiniz. Hemen sizi tanıyalım Dilara Hanım. Buyurun.
1: Merhabalar, ben Dilara Çetin, uzman klinik psikoloğum. Şu anda Zeytinburnu'nda Özel Cengiz'de de rehabilitasyon merkezinde klinik psikolog olarak görev yapıyorum. Özel gereksinimli bireylerle beraber seanslarımı yürütüyorum. Aynı zamanda dışarıdan kendi danışanlarım da var. Bireysel olarak terapi seansları da veriyorum. Neler sevdiğimden bahsedeyim. Öncelikle seyahat etmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Güzel bir şey gördüğümde mutlaka onu yakalamak isterim yani.
0: Harika.
1: Hatıra olarak kalsın diye. Onun dışında ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Yani içimden geri kalan kısımda daha çok ailemle beraber vakit geçiriyorum. Onun dışında mesleğimi çok seviyorum. Mesleğimle alakalı bir şeyler araştırmak ya da sahada olmak beni çok iyi hissettiriyor. Bu şekilde...
0: Zaten mesleği de biraz sevdiğiniz belli çünkü özel gereksinimli bireyler ve ağırlıklı çocuklardan bahsedeceğiz galiba. Hı-hı. Programın ilerleyen bölümlerinde de bunlarla ilgili detaylı bilgi alacağız sizinle. Daha çok doğa gezisi dedik, gezme dedik, fotoğraf dedik. Evet. Başka hobilerimiz var mı peki? Yani... Mesela kitap okumayı sever misiniz? Bulmacayı sever misiniz?
1: Çok severim kitap okumayı gerçekten. Yani hatta çantamda hep bir kitabım mutlaka vardır. Yani benimle beraber nereye gitsem o da gelir. Onun dışında bulmaca, yani gazete alıp çok fazla çözmeye vaktim kalmıyor işimden dolayı ama bilgi yarışmalarını takip etmeye çalışıyorum. Çeşitli programları izliyorum ya da internetten takip ediyorum onları. Bu şekilde bir ilgim var yani onlara
0: karşı.
1: Harika.
0: Hep takip ediyordunuz. Dediniz bir de ben gideyim.
1: Evet.
0: Bakalım takiple olmayacak. Bir de şansımızı orada deneyelim.
1: Evet.
0: Öğrenci kardeşlerimize, genç kardeşlerimize destek olalım dediniz.
1: Evet, evet.
0: Neyi yaptınız, geldiniz. Hemen Ceren Hanım size dönüyoruz. Sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Ben Ceren Güler. 24 yaşındayım. Psikoloğum. Gezmeyi seviyorum. Farklı deneyimler kazanmayı seviyorum. Yeni lezzetler tatmayı seviyorum. Puzzle yapmaktan keyif alıyorum. Binlik puzzle'ları haftalık bitiriyorum ve bunu iş alanında da yapıyoruz iş arkadaşlarımla. Ben de özel gereksinimli çocuklarla çalışıyorum. Onlara temas etmek çok kıymetli. Onlarla birlikte bu alanda olmak benim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu kadar.
0: Harika. Zaten büyük bir sabırla binlik puzzle dediğiniz zaman, değil mi? İş alanında da binlik puzzle'larla uğraşıyoruz dediniz. Farklı bir hobi. Özel gereksinimli bireyler dediniz, çocuklar dediniz. Onlara da programın ilerleyen bölümlerinde tekrar döneceğiz. Sizlere de fikirlerinizi alacağız. Peki, önce Türkiye haritamızı açalım. Birer il ve o ilden birer okul belirleyelim mi?
1: Belli.
0: O zaman Türkiye haritamızı Dilara Hanım önce sizin için açıyoruz. Bakalım hangi ili seçeceğiz? Hangi il adına yarışacaksınız? İllerimiz döndü ve Maraş'ta kaldı. Maraş Sergentepe İlkokulu adına yarışacak bu akşam Dilara Hanım, Dilara Çetin. Ceren Hanım hemen size geliyoruz. Sizin için
2: tabii
0: Türkiye haritamızı açalım. Bakalım hangi il çıkacak?
2: Sivas gelmesini istiyorum ama bakalım.
0: Sivas gelmesini istiyorsunuz. Bakalım gelecek mi? Sivaslıyız. Bakalım. İki yarışmacımız da bu akşam hem psikologlar hem Sivaslılar hem yaşlı, aynı yaştalar. Bu sefer Alparslan İlkokulu. Alparslan İlkokulu adına yarışacaksınız. Muş'taki genç öğrenci kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Bir de ilkokul çıktı. O zaman ne diyelim? Sır Küpü'nün birinci bölümünü, birinci etabını hemen başlatıyoruz.

0: Evet Dilan Hanım, sizinle başlıyoruz. Birinci bölümde kaç numaralı soruyu açalım?
1: 5 benim her zaman uğurlu rakamım olmuştur.
0: 5 uğurlu rakamımız. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir kelime arayacağız. Bakalım neyi soruyoruz size. Gelsin sorumuz. Fizikteki eksi uç. 10 saniyelik sürenizi başlattık. Fizikte eksi uç ne olabilir? Fizikte eksi uç. Tamam, hiç problem değil. Hemen bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, size geçiyoruz. Bakalım siz bulabilecek misiniz? 10 saniyeyi başlattık.
2: Dilin ucunda ama çıkmıyor.
0: Dilinizin biliyorum, ucunda.
1: Evet. Benim de öyle.
0: Peki. Hemen bir harf daha açıyoruz. Dilara Hanım, tekrar size geldik. Bakalım 10 saniyenizi başlattık. Bulabilecek miyiz? Fizikte eksi ucun karşılığını. Açıldığı zaman diyeceksiniz ki eyvah, evet, çok iyi biliyorum. Peki bir harf daha açtık. Ceren Hanım galiba önemli yakaladı.
2: Olan, evet,
0: bir saniye iki. Alıyorum.
2: Kat.
0: Kat. Kat.
2: Yok, devamı gelmiyor.
0: Peki bir harf daha açıyoruz. Şimdi gelecek. Dilar Hanım, hazır mısınız? Bendesiniz. Evet. Hazırsa sürenizi başlattım. Kato. Kato.
1: Katon.
0: Katon. Katon. Değil.
2: Hiç
0: bir harf koyacaksınız. Hiç. Kat.

0: Katto diyorum. 10 saniye süreniz başladı.
1: Katot.
0: Katot. Doğru yanıt. Katot biliyor muydunuz?
1: Ben evet, unutmuştum. Evet, biliyordum.
0: Biliyordunuz.
1: Ama hatırlayamadım.
0: Evet, buranın katlı heyecanıyla bir devamı olabiliyor. Gelmedi, evet. Harika. Herhangi bir harf bulamadık ama katot kelimesini bulduk. Sizinle devam ediyoruz Ceren Hanım. Kaç dolu soruyu açalım?
2: 7'yi açalım.
0: 7'yi açalım. Gelsin bakalım 7. Yine açılmayan bir yere gitti. Ceren Hanım hiç destek almadı. Sorumuz geliyor. Dövülmüş ekin yığını. 10 saniyelik süreniz başladı.
2: Ekin yığını.
0: Ekin yığını. Dövmüşler bu ekinin yığınını.
2: Ekin yığını.
0: Acaba ne olabilir? Peki. Hiç moralleri bozmuyoruz. Hemen bir harf açıyoruz. Hem de ortadan güzel bir harf açtık. Dilara Hanım sizdeyiz. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını.
2: Ekin yığını.
0: Peki. Bir harf daha açtık. Ceren Hanım hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım. Bir şöyle uzaktan bakın.
2: Evet.
0: Ün geldi. Ne olabilir?
1: Bir harf açılmasını daha bekleyeceğim. Bilmiyorum.
0: Peki. Bir harf daha açacağız. O zaman 2-1 dedik. Dilara Hanım hazır mısınız? Sürenizi başlatacağım.
3: Hazırım.
0: Bir harf daha açtık. Ne olabilir? Dövülmüş ekin yığını. Inas. Nasıl bir inas?
3: Sı.
0: Sı mı koydunuz?
3: Kıs.
0: Peki. Olmadı, sıyla devam edemedik. Ceren Hanım hazır mısınız? Bir harf daha açtık. Inaz olduğunu bulduk. Acaba nasıl bir harf koymamız gerekiyor?
3: Tınaz mı?
0: Tınaz doğru. Çok iyi bildiniz Ceren Hanım. Hep hemen eylerden yakaladı. Tınaz'ı biliyordu zaten.
1: Yanlış biliyor muydunuz? Bildim. Hayır, bilmiyordum.
0: Ama burada biliyordum derseniz daha iyi.
1: Ama bilmiyordum.
0: Aklınıza gelmemiştir. Biz biliyorsunuz,
1: evet,
0: aklınıza gelmedi.
1: Muhtemelen.
0: Diye. Peki. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. T harfini yakaladınız. Şifre cümlemizden bir harf bulduk. Evet, devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım Ceren Hanım?
1: Üçü mü seçsem
0: yoksa üçü seçmeyin. Niye üçü seçiyorsunuz? Açılmamış yerlerden. Açılmış yerlerden gidin.
1: 23.
0: Mesela 2 olabilir, 4 olabilir, 1 olabilir.
1: 2 olsun.
0: 2 olsun ama bana çok güvenmeyin. Çünkü çok zor bir soru geldi, bilginiz olsun. Hemen geliyor sorumuz. Bakalım neymiş? 1 tona eşit birim. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Birim.
0: 1 tona eşit birim. Her zaman yardımcı olamıyoruz.
1: Yok.
0: Maalesef. Peki. Dilara Hanım, bir harf açıyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Bakalım kelimemiz ne? T'yi açtık. Bir tona eşit birim. Tonla ilgili bir şey. Orayı bulduk, değil mi?
1: Evet.
0: Bir tona eşit birimse bir ton olmalı başı. Acaba arkası nasıl gelecek? Tonu bulsak arkasını nasıl tamamlarız? Olmuş. Ceren Hanım sizdeyiz.
1: Aslında biliyorum ama şu an çıkmadı. Çıkmıyor ton.
0: Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve Dilara Hanım sizdeyiz. Bakalım.
3: Tonikato.
0: Tonikato çok yakın. Ton kısmı doğru.
3: Tonikato.
0: Tonikato'yu hem O'yu, N'yi ve K'yi nasıl yerleştirdiniz? Demek ki orada bir harf fazla kullandık.
1: Tonilato.
0: Ceren Hanım sizdeyiz.
1: Tonilato.
0: Evet. Tonilato doğru kelimemiz, bulduk. Tonilato'ymuş aradığımız kelime. Bir tona eşit birimmiş. Duydunuz mu tonilato?
1: Ben duymuştum.
0: Belki tonlamasında bir hata yapıyoruz ama bu gemilerin alabileceği ton yükü anlamında kullanılan, birazcık daha herhalde az duyduğumuz, az rastladığımız bir kelime. Bilemiyor olmamız çok normal. Bir tona eşit birim. Tonilato niye rahat bulamadık? Çünkü gemilerin alabileceği ton yükü anlamındaymış bu. Hiç duymuş muydunuz gemilerle bağlantınız oldu mu hiç?
1: Evet, duymuştum. Gemi mühendisi bir arkadaşım
0: gemi
1: vardı.
0: Gemi mühendisi arkadaşınız,
1: evet,
0: var. Duymuş muydunuz,
1: evet,
0: ondan tonilato?
1: Evet, onunla alakalı konuştuğumuz sıra duymuştum. Bahsetmişti.
0: Harika, o zaman hatırlayamadık, bulamadık diyelim. Sizinle
1: evet
0: devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Bir numaralıyı, hayır vazgeçtim, bir olmasın.
0: Ama bir dediniz, tamam, peki.
1: Çok uzun
0: kaç
1: geldi.
0: Kaç açalım?
1: Dördü açalım.
0: Bir demedik, dört dedik, üç harfli.

0: Alalım.
1: Yani bence 6 olsun.
0: 6 olsun. Yine 3 harfli bir yere gidelim dediniz. Fazla da risk almayalım. Peki, burada iki renk karıştırıyoruz. Hazırsanız sorunuz geliyor. İki rengi karıştırıyoruz. Kırmızı ve mavinin karışımını soruyoruz. Acaba hangi renk bu?
1: Mor.
0: Mor. Doğru. Bir böyle tedirgin cevap verdiniz. Sen...
1: Bekledim.
0: Tamam. Doğru. Yarışmada sesler üst üste binmesin demiştik. Ondan dolayı beklediniz. Peki. O zaman devam ediyoruz sizinle. Kaç nolu soruyu açalım? Moru da bildikten sonra bir rengimizi de bulduk.
1: Bence 22'den devam edelim. İlk üç harf beni iyi yere götürecektir diye düşünüyorum.
0: Peki. 22 ile devam ediyoruz. Hazırsak sorumuz geliyor. Ekin biçme aracını arıyoruz. 10 saniyelik süreniz başladı. Ekin biçme aracı. Tırpan. Doğru. Harika. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 8 mi? 17 mi?
0: 8 mi 17 mi? Bana soruyorsanız direkt yanıltırım. Bilginiz olsun. Ama isterseniz 8 ile devam
1: 8,
0: edelim.
1: 8. 17 ile devam edelim.
0: Keşke beni
1: Evet.
0: dinleseydiniz. Peki 17'yi açıyoruz size. Gelsin bakalım 17 nolu sorumuz ne? Platinin simgesi. 10 saniyeniz başladı.
1: Tamamen sallıyorum. PL.
0: PL maalesef
1: PA.
0: değil. PL de değil, PA da değil. Evet Dilara Hanım olmadı. Tek harf koyacağız Ceren Hanım. Acaba hangi tek harfi koyacaksınız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
1: PT.
0: PT doğru yanıt. T bir yerden sufle mi aldınız acaba? Ben mi yardımcı olmuş oldum? Evet, PT doğru yanıtıyla devam ediyoruz. Sizinle kaç dolu soruyu açalım?
2: Benimle bir mi olsa 8 mi kararsız
0: 8.
2: kaldım.
0: 8 mi? Başka hangisini
2: Bir
0: dediniz?
2: dedim.
0: 1 mi 8 mi? İkisi de uygun.
1: Bence
0: İsterseniz
1: 8.
0: biri seçin derim ama
2: Sizi dinliyorum, bir diyorum.
0: ama ben beni dinlemeyin diyorum zaten ama biri açalım. Peki gelsin 1.
2: Allah.
0: Değişik dillere ve kültürlere sahip insan
2: Ay,
0: topluluğu. 10 saniyelik
2: insan topluluğu.
0: sürenizi
2: Toplum.
0: Toplum değil.
2: Toplam.
0: Ama çok yakın bir şeyde bulundunuz, tahminde bulundunuz. Peki, hemen bir harf açıyoruz. Dilara Hanım, size geliyoruz. Acaba değişik dillere ve kültürlere sahip insan topluluğu ne olabilir? Ne olabilir? Peki, hemen bir harf daha açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok yardımcı oldum. Çok iyi bir soruya yönlendirdim sizi Ceren Hanım. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. Acaba nedir?
2: Mozlum.
0: Moz
2: Mozlum bir mozlam.
0: değil ama Peki. Bulacağız. Hep beraber bulacağız. Bir harf daha açtık. Moz ve K çıktı. Dilara Hanım ne olabilir?
1: Mozak,
0: Moza.
1: mozak.
0: Ozaya kadar yardımcı da oldum. Peki. Sizin için başlatıyoruz süreyi. Hazır mısınız?
1: Mozaik.
0: Çok güzel. Demek ki hazırlığınız verdik. 10 saniyenizi dolmadan mozaik doğru yanıtını. Harika. Bir de harf buldunuz. İ harfini bu blokta tamamladık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 8 açalım.
0: 8. Gelsin bakalım 8. 8'e takıldınız zaten. Ben çok zor diyorum ama siz oraya gittiniz. Gelsin soru. Kadınların başlarına, boyunlarına bağladıkları değirmi kumaş. 10 saniyelik süreniz başladı. Değirmi kumaş.
2: Eşarp.
0: Eşarp doğru yanıt. Harika. Sizinle devam edeceğiz. Bir de harf buldunuz. Şeyi açtık. Şifre kelimemizin harfleri teker teker açılıyor. Hangi soruyla devam edelim? Bakalım.
2: Kararsız kaldım
0: Kararsız
2: tekrar. 9
0: kaldınız.
2: olabilir.
0: Kaç olabilir?
2: 9.
0: 9 bakalım 9. 9 olabilir. Evet 9.
2: 10 da olur. 10 uzun kaldı gerçi. 9 diyelim. 2
0: 9
2: ile
0: diyelim.
2: devam edelim.
0: Peki o zaman 9 nolu sorumuz gelsin. Neptünyum'un simgesi. Neptünyum.

0: 10 saniye başladı. Neptün mü?
1: Ne?
0: Ne doğru. Diğeri?
1: Nu.
0: Nu.
1: Na.
0: Değil.
1: Neptün. Ne?
0: Nu na dediler. Değil dedim. Neptünyum. Neyi bulduk? Başka hangi harf olabilir?
1: Nep.
0: Doğru. Nep. Bildik. Neptünyum. Ben size burayı seçmeyelim demiştim ama
1: dinlemedim.
0: Dinlemediniz. Harika bir harf koydunuz. Nep. Doğru kelimemizdi. Şimdi sizinle devam ediyoruz Dilara Hanım. Kaç doğru soruyu açalım sizin için?
1: Ben 16 diyorum.
0: 16. Bence de doğru bir yer seçtiniz. Bakalım gelsin sorumuz neymiş? Başlık.
1: Şapka.
0: 10 saniye başladı. Şapka doğru yanıt. Ve bir de harf buldunuz. K harfini açtınız. Bayağı da bir harf yakaladık. Kaç doğru soruyu açalım tablomuzdan?
1: 12.
0: 12. Bakalım 12'de ne saklı? Çok güzel bir videomuz var, bir görselimiz var. İzleyelim bakalım gelsin sorumuz. Buyurun.

0: Evet, görüntülerini izlediğiniz Antalya'nın bir ilçesini soruyoruz size. 10 saniyelik sürenizi başlatıyoruz. 3 harften oluşuyor. Acaba neresi?
1: Kaş.
0: Kaş dediniz. Hem görselleri izledik. Gitmiş miydik Kaş'a?
1: Gittim.
0: Gezmeyi de seviyorsunuz.
1: Gezdim,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bol fotoğraf çektik mi orada?
1: Çok çektim.
0: Harika. O zaman sizinle devam edelim. Kaş doğru yanıtından sonra. Kaş doğru soruyu açalım.
1: Şimdi 21 aklımda, bir de 11.
0: 21 aklınızda, bir de 11. 21 mi 11 mi? Kaç 20, açalım?
1: 21'de çok harf çıktı diye kolaylaştırır mı beni diye düşünüyorum.
0: Kolaylaştırır tabii 21.
1: Tamam 21 olsun.
0: Evet, ama çok da kolaylaştırmayacağını tekrar vurgulamak istiyorum. Hazırsa sorunuz geliyor. Büyük yararlılık göstermiş kişilerin gömüldüğü ulusal anıt. 10 saniyelik süreniz başladı. Zor bir kelime seçtiniz. Ben yönlendirmedim ama bu sefer. Siz söylediniz acaba 21 mi olsun diye. Bir harf açıyoruz. Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet.
0: Sizin için süreyi başlatacağız. Bir de harf açtınız, ne olabilir?
2: Panız.
0: Panız?
2: Evet.
0: Değil.
2: Panoz. Panoz. Panoz.
0: Değil. Bir harf daha açalım, çok daha rahat bulacaksınız bakın. Ama Dilara Hanım, size geçiyoruz. Pant.
2: Pant.
0: Pant ne olabilir? Ne olabilir?
2: Pantlon.
0: Peki. Ceren Hanım, size geliyorum. Bir harf koyun. Bir sesli harf koymanız, hı hı, yeterli olacak Ceren Hanım.
2: Pantheon.
0: Ceren Hanım.
2: Pantheon.
0: Pantheon doğru. Harika. Bir de sesli harf buldunuz. Ceren Hanım'ın içinde bol olan E'leri koydunuz ve evet, Pantheon olarak yanıtımızı bulduk. Evet Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Nereden yürüyelim?
2: 25.
0: 25 nolu soruyu açalım. Bakalım 3 harfli bir yanıt arıyoruz. Neymiş sorumuz? Duvar içinde bırakılan oyuk. 10 saniyenizi başlattık. Duvar içinde bir oyuk bıraktık. Ne olabilir? 3 harf. Duvar içinde oyuk.
2: Duvar
0: çeşit çeşit böyle.
2: Oyuk.
0: Boy boy. Hatta dekoratif malzemeler de konur içine diyeyim. Size biraz yardımcı olur mu acaba Dilara Hanım? 10 saniyelik süreyi bir harf açtık, sizin için başlattık.
2: Niş.
0: Niş doğru yanıt. Harika. Bir harf, bir kelime daha buldunuz. 25'i açtık. Nasıl gidelim? Kaç dolu soruyu açalım?
2: 28.
0: 28 gelsin bakalım. 28'de neyi arıyoruz? İnek budunun orta kısmı. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Tranş.
0: Tranş.
2: Tranş. Tranş.
0: Tranş doğru yanıt.
2: Heyecanlandırdınız beni.
0: Heyecanlandırdım ama siz direkt ilk şeyde buldunuz. Biliyorsunuz değil mi tranş? Sever misiniz? Mutfaklarınız var mıdır etliği veya?
2: Yani
0: da...
2: aslında mutfaklarım çok iyi ama tranş duymamıştım. Tamamen ses harf koydum.
0: Anladım. Peki olsun, bundan sonra mutfakla da tranş kelimesiyle yürüyebileceğiz. Dilara Hanım, sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açmak istersiniz? Mesela 15 size görsel olarak da yardımcı olabilecek bir soru. Nasıl yapalım?
2: Yok, teşekkür ederim. Ben 11'i istiyorum.
0: Güveniniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kaç açalım?
2: 11'i.
0: 11. Gelsin bakalım, 11'de ne arıyoruz?
2: Gülüt.
0: Gülüt. 10 saniyelik süreniz başladı. Bana güvenmezseniz bu olur. Buyurun. Gülüt. Ama ben 15 demiştim Dilara Hanım.
2: Gülüt.
0: Bazen bana güvenmeniz farklı. Bazen güvenseniz iyi olacak. Bir harf daha açtık. Size geliyoruz. Bir harf daha koyacaksınız. G'yi koyduk. Acaba hangi harfi koyacağız? G'ye koyduk.
2: Ga. Gav. Kal.
0: Peki. Dilara Hanım, tekrar size geliyoruz. Tek harf koyacaksınız. Acaba hangi harfi koyacağız? 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Gal. Gak. Gat.
0: Gak derken ikinci sert G'yi koyduk. Hmm. Doğru bulduk. Gak'tı aradığımız kelime. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 15.
0: 15 nolu soru geliyor. 15 numaralı sorumuz. Bakalım neymiş? Önce bir videomuz var. Onu seyredelim.
3: Hayret, ilk defa ben de seninle aynı fikirdim.
4: Ben de aynı fikirdim.
3: İyi o zaman.
4: İyi o zaman.
3: İyi.
4: Arabamızın
3: Hadi bakalım nesi var? Ha, biz albümler tutmayınca yol yardımcısına girelim dedik.
4: Niye?
5: Yani yolda kalıyorum.
0: Kardeşim Benim filmindeki kadın oyuncu. 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Çok da severim kendisini. Aslı Enver.
0: Aslı Enver doğru yanıt. Ne iyi yaptınız, bana güvendiniz. Yarışmanın başından beri güveniniz hiç boşa çıkmadı.
2: Teşekkür ederim.
0: Peki sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 18.
0: 18. Bakalım 18'de ne bulacağız? 18 bir video soru. Bir görselimiz var. İzliyoruz bakalım ne soruyoruz.

0: Azerbaycan'a özgü bir çalgının adını soruyoruz size. 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Sal.
0: Sal değil.
1: Lal.
0: Lal da değil. Kal da değil. Kal demediniz zaten. Onu ben ürettim galiba değil mi?
1: Yok, kal dedim.
0: Kal mı dediniz?
1: Dedim, evet.
0: Tamam, doğru anlamışım o zaman. Peki bir harf açacağız. Ceren Hanım, size geleceğiz. T ve A. Tek harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf?
1: Tas, tak, tal.
0: Ceren Hanım, nasıl bir harf koyacaksınız acaba?
1: Tan.
0: Olmadı. Tekrar size geçiyor cevap hakkı. Dilara Hanım, hangi harf koyacaksınız?
1: Taç.
0: Taç değil.
1: Tam.
0: Tam değil. Olmadı. Tek harf koyacaksınız. Ceren Hanım, bakın ipucunu verdim. Ceren Hanım, 10 saniye süreyi başlattık.
1: Tar.
0: Tar. Doğru yanıttı. Evet, Azerbaycan'a özgü bir çalgı. Tar doğru yanıtıyla devam ettik. Ben elimden geldiği kadar size de yardımcı oluyorum. Ceren Hanım diyorum ama.
1: Hani kadar R diyemesem de.
0: Ben de diyemiyorum galiba çünkü pek fark edilmedi. Ceren Hanım, sizinle devam ediyoruz. Bu doğru yanıtınızdan sonra kaç no'lu soruyu açalım?
1: 20.
0: 20. 3 harfli bir kelime arıyoruz. Bakalım ne? Sanı. 10 saniyelik süre başladı.
1: Zan.
0: Zan. Doğru yanıt. Biliyor muydunuz?
1: Evet.
0: Biliyordunuz. Biliyordum. Harika. Sizle devam ediyoruz. Son sorumuzu açıyoruz. Finale geldik.
1: Heyecanlı.
0: Birinci etabın sonu. Acaba evet. Kaçar kelime bildik? Bakacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kaç numaralı soruyu açalım? 13.
0: 13
1: olabilir.
0: Diyoruz. Peki bakalım. 13'te güzel bir kıyıya gittiniz. İki harf. Tek harf koyacaksınız. Sorumuz geliyor. Hazırsanız soru geliyor.
1: Evet.
0: Küçük bitki. 10 saniye süre başladı.
1: Ot.
0: Ot. Doğru yanıt. O harfini koyduk ve ot yanıtıyla birinci bölümün sonuna geldik. Acaba kaçar kelime bildik? Hemen bir tahminleri alalım. Kaç kelime bildiğinizi düşünüyorsunuz Dilara Hanım?
1: Yani tam rakam bilemesem de yakın gibiyiz ama sanki Ceren Hanım birkaç kelime fazla çıkmış olabilir.
0: Birkaç kelime. Ceren Hanım zaten sessiz böyle sakin sakin gidiyor ama değil mi? Sanki fazla kelime bildi. Siz ne düşünüyorsunuz Ceren
1: Hanım? Ben tam tersini düşünüyorum. 8-9 bildim. Dilara Hanım bir iki kelime öndeymiş gibi düşünüyorum.
0: Dilara Hanım önde diye düşünüyor. Ceren Hanım. Dilara Hanım da Ceren Hanım öyle diye düşünüyor.

0: deniliyor.
1: Çok bildi çünkü.
0: Peki o zaman bakalım kim önde?
1: Bakalım.
0: Sonuçta gördüğümüz kadarıyla 50'şer puan aldık bu bölümde. Yani her bir yarışmacımız 10'ar kelimeyi doğru bildi. Her bir kelimemizin, her bir doğru yanıtımızda 5'er puan olduğu için Dilara Hanım da, Ceren Hanım da bu bölümde 50'şer puan topladılar. Peki ne yapacağız? Birinci etapımızı bitireceğiz. Hı hı. Hızla 120 saniyede 10 soruyu yanıtlayacağımız ikinci bölüme geçeceğiz.

0: Evet, geldik Sır Küpü'nün ikinci bölümüne. Burada yarışmacılarımız 120 saniyede 10 soruyu yanıtlamaya çalışacaklar. İlk etapta bir denge bozulmadı. İki yarışmacımız da onar kelimeyi doğru yanıtladı ve biz de düzeni bozmuyoruz. Hazırsanız 10 sorumuz geliyor. 120 saniyede yanıtları arayacağız. Birinci sorumuzu soruyoruz hemen. İnciri ile meşhur ilimiz, sürenizi başlattık.
1: Aydın.
0: Aydın doğru yanıttı. İkinci sorumuz geliyor. İkinci sorumuz bir sesli soru. Dinleyelim bakalım. Ne soruyoruz?

0: Tadıkın bakalım bu sesi. Pop müziğin duayen isimlerinden birini soruyoruz size. Dinlediğiniz sesli soruda acaba kim saklı?
1: Çok tanıdık ama pas.
0: Peki pas dedik, hemen gidiyoruz. Gişelerde, telefon ve türlü oyunlarda para yerine kullanılan küçük metal veya plastik nesne. Böyle elimizde biriktiririz.
1: Evet, şey.
0: Ney?
1: Benim pas.
0: Pas.
1: Gelecek
0: peki.
1: Aklıma.
0: Hemen geliyor. Bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne soruyoruz size. Görüntüleri. Dikkatli izleyin görüntüleri. İsmi Hollywood filmlerinden biri olan Güneydoğu Anadolu'da bulunan bir ilimizi soruyoruz. Hollywood filmlerinde de vardır bu kahraman diyeyim size. Böyle dik dik kulakları vardır, pelerini vardır, uçar. Hatta onu çağırmak için böyle bir ışık tutarız. Böyle bir hayvanla. Peki, isterseniz pas diyebilirsiniz dediniz zaten. Bu arada düşünürsünüz. Hemen bir sesli soru daha geliyor. Bakalım sesli sorumuz neymiş?

0: Bu güzel sesi soruyoruz. Türkiye'nin süperstarının ismi?
1: Ajda Pekkan.
0: Ajda Pekkan doğru yanıt. Hemen sıradaki sorumuza geçiyoruz. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya. Ah ah, eve de yaptırdın mı deriz. Evi bir şöyle.
1: Badana.
0: Badana yaptırdın mı? Boya badana yaptım deriz. Tekrar devam ediyoruz. Yine bir videomuz var. Bakalım nasıl bir görsel izleyeceğiz. Gelsin.

0: Al Pacino, Marlon Brando ve daha pek çok duayen oyuncunun yer aldığı kült bir filmin adını soruyoruz. Adını soruyoruz. Dört harf. Peki. Pas dedik. Evin vazgeçilmez eşyası. Hatta bazen sesinden de komşular çok rahatsız olur. Pazar pazar da bu çalıştırılır
1: mı denir. Çamaşır makinesi.
0: Çamaşır makinesi değil. Hani çok çalıştırılınca pazar günü uyuyoruz, dinleniyoruz. Bu da pazar günü çalıştırılır.
1: Elektrik süpürgesi.
0: Elektrikli süpürge, doğru yanıt. Hemen bir soru daha geliyor. Üç tepe noktası. Üç tane de açısı. Bir de üstüne üç kenarı olan bir geometrik şekil. Acaba
1: üçgen.
0: Ne? Üçgen, doğru yanıt. Bunu da bildik. Hemen bir videomuz daha geliyor. Bir bölgeyi soracağız size. İzleyelim bakalım neresi geliyor.

0: Türkiye'nin en kuzey ucunu soracağız. Hangi ilimiz? En kuzey uçtaki ilimizi soruyoruz. Peki,
1: çok
0: hemen geçtik.
1: Çok kötü bir haritam ama.
0: Peki, hemen geçtik. Tekrar dönüyoruz diyeceğim. Dönemiyoruz. Sürenizi sıfırladık. Çok iyi yarıştınız. Süreyi çok iyi kullandınız. Bu arada videoları izlerken süreyi durdurduk. Yardımcı olmuştur umarım. Hemen Ceren Hanım size dönüyorum. Biraz sonra Dilara Hanım kaç doğru yanıt verdiniz ona döneceğim. Ceren Hanım hazır mısınız?
2: Evet.
0: 120 saniyeniz var. Hızla başlıyoruz.
2: Başlayalım.
0: O zaman sorularımız geliyor. Bakalım ilk sorumuz ne? Fındığı ile tanınan ilimiz, 120 saniyelik sürenizi başlattık. Fındığı ile
1: Giresun.
0: Giresun doğru yanıt. Hemen bir sesli soru geliyor. Bakalım kimi dinliyoruz? Bir kulak verelim.

0: Evet, 1972'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan pop müziğin duayen kadın şarkıcılarından birini soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas dedik. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum aslında ama.
0: Eminim.
1: Pas diyelim, bir düşünün.
0: Peki,
1: ben onu.
0: Leyla başlıyordu, yardımcı olsun. Bir videomuz var. Bakalım nasıl bir video hazırladık? Hangi ili soracağız size? Gelsin videomuz. Bakalım.

0: Tuz mağaraları ile meşhur ilimizi soruyoruz size. Tuz bir fikriniz mağaraları var mı acaba? Yoksa pas değil.
1: Pas diyelim.
0: Dediniz. Hemen sesli bir soru geliyor. Bakalım dinleyelim. Kimi soracağız size? Tanıdık bir ses geliyor mu? Gitme.

0: Evet, Türkiye'nin sanat güneşini soruyoruz. Sesi de duydunuz.
1: Zeki Müren.
0: Zeki Müren. Devam ediyoruz. Harika. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan.
1: Kolsuz.
0: Kolsuz ve üzerine oturduğumuz.
1: Koltuk.
0: Kolu da yok, dayanacak yeri de yok bunun. Küçücük böyle.
1: Ufak, şey soruyorsunuz. Yok,
0: oturduk.
1: Pas.
0: Peki, geçtik. Hemen bir videomuz var. Bakalım ne geliyor. İzliyoruz.

0: Bir bokserin mücadelesini anlatan seri film Acı Yok. Acı Yok. Neydi?
1: Bilmiyorum.
0: Balboa. Pas. Ne Balboa? Yok.
1: Yok.
0: Peki geçtik. Pas. Tamirat ve tadilatların vazgeçilmez aleti.
1: Matkap.
0: Matkap doğru yanıt. Beş kenarlı çokgen. Beş kenarlı gen.
1: Beşgen.
0: Beşgen doğru yanıt. Peki bir videomuz daha var. İzleyelim bakalım ne seyrediyoruz.
1: Batı.

0: Türkiye'nin en batı ucu hangi ilimizdir?
1: Çanakkale.
0: Çanakkale doğru yanıtını da verdik. Tekrar başa dönüyoruz ve sesli sorumuzu tekrar dinliyoruz. Acaba bu ismi tanıyabilecek miyiz? Tekrar geliyor sesimiz.

0: Sorumuza geçiyoruz. Güneyden veya güneybatıdan esen, bazen de yağış getiren yerel rüzgar.
1: Bunu biliyorum ama şu an çıkmıyor, yok.
0: Peki, bir videomuz daha var o zaman. Tuz mağaralarını sormuştuk diyeceğim ama süremiz bitti. Peki, hemen bakalım. Kaçar kelimeyi bulduk. Kaçar cevabı, doğru yanıt verdik. Şimdi dinlediğiniz 72'de Kalbim Bir Pusula şarkısıyla çıkış yapan sanatçıyı sordum. Dinlemiştik. Acaba kimdi?
1: Bilmiyorum onu ya. Aslında şey, zihninde bir şey var da o çıkmıyor.
0: Nilüfer desen?
1: Evet, olabilir. Ona benzer
0: Nilüfer, Mor Menekşe. Peki, çok takıldınız. Güneyden veya güneybatıdan esen yağış getiren yerel rüzgar dedim. Loda dedim.
1: Lodos.
0: Lodos. Hep doğru yanıt olacaktı. Ya. Tuz mağaralarıyla ünlü, meşhur
1: Antalya
0: dedim. Çankırı olacaktı. Çok uğraştım, tarif ettim ama olmadı. Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan tabure. Dilara Hanım oradan yakaladı tabureyi. Peki, bir boksörün macerasını anlatan demiştim. Rocky olacaktı.
1: Bilmiyorum onu.
0: Acı yok. Rocky filminden bir kült olmuş bir filmdi. Hemen puanlarımıza bakalım. Kaçar soru bildik.
2: Eşit.
0: Evet, burada da eşitlik bozulmadı. Hı hı. Çok güzel, başa baş bir mücadele gidiyor. Beşer soru da burada bildik. O zaman ne yapıyoruz? Sır küpünün 3. bölümüyle hızla devam ediyoruz. Evet, sır küpünde bu akşam başa baş bir mücadele, bayağı çekişmeli bir yarışma devam ediyor. Geldik 3. etaba, 3. bölüme. 1. ve 2. etapta başa baş mücadele bozulmadı. Aynı sayıda doğru yanıt verdik. Bakalım 3. etap nasıl geçecek? Butonların devreye girdiği 3. etaba hazır mıyız?
1: Evet.
0: O zaman başlıyoruz. Yine düzeni bozmuyoruz. Dilara Hanım, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğiz. Eller butonda mı acaba? Eller butona gidiyor.
1: Evet.
0: Hazırsa sizden bir soru isteyeceğiz. Numara isteyeceğiz. Soruyu sorar sormaz da sürenizi başlatınca eller butonuna kim önce basacak bakalım.
1: Tamam.
0: Kaç tane soruyu açalım?
1: Bence 33'ten başlayalım.
0: 33'ten başlayalım. Hazırsak sorumuz geliyor. Atom numarası 85 olan yapay element 10 saniye başladı. Kim basacak? Kim basacak? Basmayacak mı?
1: Atom numarası 85 olan.
0: Atom numarası 85.
1: Kimya dersindeydi oysa ki.
2: Benim hiç iyi değildi.
0: Peki. O zaman ne yapalım? Bilemedik. Tamam. Bir harf açalım biz. Bakalım.
1: Baş harf açılırsa iyi olur.
0: Bir harf açtık. Hazırsak tekrar süreyi başlatıyoruz. Var mı bir tahmin?
1: Hayır.
0: Sta. S-T-A. Yok mu bir tahminimiz? Peki, olmadı. Bir harf daha açıyoruz. Hazırsak bir harf koyacağız. Tek harf koyacaksınız. Dilara Hanım koyacak tek harfi.
2: Astar.
0: Astar mı? Değil. Astar değil. Astar olmadı. 10 saniyelik süreyi tekrar başlatıyorum hazırsa. Astar değil. Tek harf koyacaksınız. Tek harf. Dilara Hanım.
2: Astat.
0: Astat doğru yanıttı. Evet, tekrar. Dilara Hanım baktı ama oradan
1: alamadım. Evet, olmadı. Zihnimde düşünüyordum.
0: Dilara Hanım, siz açıyorsunuz. Hangi soruyla devam edelim? Kaç nolu sorumuzu açalım?
2: 14.
0: 14, gelsin bakalım 14. Tümör. 10 saniyenizi başlatalım. Dilara Hanım.
2: Ur.
0: Ur, doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3.
0: 3 nolu sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir kelime arıyoruz. Yakasız gömlek. 10 saniyelik süre başladı. Yakasız gömlek. Yakasız erkek gömleği. Yakasız gömlek. Bulamadık. Şimdi bir harf daha veriyoruz. 10 saniyenizi başlattık. Hangi harf? Dilara Hanım.
2: Mintan.
0: Mintan doğru yanıt. Mintan. Yakasız.
1: Mintan. Çok
0: memnun olmadım.
1: Her gün duyuyoruz çünkü.
0: Çok bilinmiş bir kelime.
1: Evet.
0: Zaten intan da çıkmıştı. Olsun. Siz de devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım?

0: 23.
1: 23. Gelsin bakalım 23. Ana öğe, temel, 10 saniyelik süre başladı. Evet Dilara Hanım.
0: Esas.
1: Esas doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç dolu soruyu açalım? Bakın. Kaç? Bak dedim kaldı. Kaç dolu soruyu açalım?
0: Ha, 32.
1: 32. Peki gelsin 32 nolu sorumuz. Bakalım ne arıyoruz? Bir kişi veya akımı simgeleyen şekil veya resim ne olabilir? Hani derler ya şekil veya resim. Peki bir harf daha açıyoruz, kesin bulacaksınız. 10 saniye başlayalım. Kim basacak? Dilara Hanım.
0: İkona.
1: İkona doğru yanıt. Dilara Hanım siz seçiyorsunuz yine. Kaç nolu soruyu açıyoruz?
0: 35.
1: 35. Gelsin 35 nolu soru. 35. Kumaşta kıvrım. Tek harf koyacaksınız. Hadi koyun harfi. Dilara Hanım bastı. Ceren Hanım
0: Piki.
1: Harf bile koydu.
0: Piki bende yok. Piki.
1: Piki. K koydunuz. Değil. Tek harf olduğu için açamıyorum. K değil. Ama hangi harf acaba? K'den sonra ne gelir acaba?
0: Pili.
1: Pili doğru yanıt Dilara Hanım. Butondan çektiniz eli. Gitti pili. K'den sonra ne gelir dedim. Ceren Hanım hemen yakaladı. Eller butonun üstünde olsun. Buranın en kritik noktası. Hazırsak evet, devam ediyoruz.
2: Bayağı kritik.
1: Ceren Hanım siz seçiyorsunuz.
2: Evet.
1: Hemen aşağılara inebilirsiniz bakın.
2: Aşağılara bakıyorum.
1: Mesela 62 48. Çok güzel. Buradan bakınca 55 harika. Boş yerler.
0: Hiçbir şey yok orada.
1: 63. 60. Bakın hiç şey tedirgin
2: uzun
1: olmayın.
2: Uzun korkutucu oluyor
1: hiç
2: uzun
1: değil.
2: Kelime
1: bakın,
2: olduğu
1: gerçekten
2: için.
1: 62'yi 62 bana güvenin.
2: Diyelim. Güveniyorum size 62.
1: Ben güvenmeyin demiştim ama yarı yolda kalmayın. Kesinlikle çok yardımcı oldum. Bilginiz olsun. Yumurta, biber, domatesle yapılan hazır mı eller?
0: Evet.
1: Bir yemek.
2: Menemen.
1: Doğru. Önce söyleyeyim. Ceren Hanım bastı ve menemen doğru yanıtını verdi. Dilara Hanım orada
2: biraz
1: bekliyordu.
2: Biraz yetişeyim dur.
1: Bakın güveninizi boşa çıkartmadım.
2: Canım
1: mesela
2: çekti.
1: 63 de çok güzel.
2: 63.
1: 55. 63. Aynı şekilde. Hazırsak 55. Soru geliyor.
2: Evet.
1: Kaçı seçelim?
0: 55.
1: 55. Gelsin sorumuz. Suda çözünülebilir bir içecek. 10 saniye başladı. Kahvelerde falan çok olur bu.
0: Granül.
1: Granül mü? Nasıl İçecek kahvelerde. Efendim. Hani bana bir granül ver olmaz da.
2: Olmaz.
1: Ne
2: evet.
1: olabilir acaba? Bir harf koyalım. Buradan kesin başlatacağız. Granül değil başka bir şey isteriz. Kahveye gittik oturduk çayın yanında. Başka çay değil de ne içsek acaba? Şöyle.
0: Oralet.
1: Oralet doğru yanı.
0: Her gün içerim. Her gün içiyorum.
1: Her gün içiyorsun.
0: Bizim kurumda, kurumun bir huyu var. Renk renk oralet alırlar.
1: Ah harika.
0: Vallahi.
1: O zaman her türlü meyveden
0: evet.
1: içiyorsunuz. Ama çay dedim. Yardımcı evet. olmaya çalıştım. Sizi doğru bir yere yönlendirmiştim.
0: Olmadı.
1: Kolay bulursunuz diye düşündüm ama bir daha şifre, harf bulduk. Hazırsak Dilara Hanım sizinle devam ediyoruz. Kaç doğru soruyu açalım?
0: 63.
1: 63. Bakalım 63'te ne var? At çiftliği 10 saniye süre başladı. Kim basacak? Ama basmıyorsunuz.
2: Ama yok.
0: Ama güveniyorum.
1: Ama 4 harfli at çiftliği ne olabilir? Yok mu? Peki bir harf açalım o zaman. Şimdi kesin bileceksiniz. Tek harf açıldı. 10 saniyeyi başlattık. A. Ne olabilir? A. At çiftliği. Vermeyeceğim ipucunu. Bir harf daha açsın. Metin
2: var.
1: Bey'den destek alalım. Metin Bey size güzel bir harf açsın. Ar geldi.
0: Sallıyorum.
1: Ar. Dilara Hanım.
0: Dara.
1: Para mı?
0: Dara.
1: Dara. Dara çok yakın. Bakın inanılmaz yakın bir kelime söyledi. Size yardımcı olsun ama dara değil. Hangi harf acaba? 10 saniye başladı. Hangi harf? Ha.
0: Para.
1: Ya doğru. Ceren Hanım. Butona da basın ki.
2: Orası iptal bende.
1: Neden?
2: Buton yokmuş gibi. Sıra ona... sizde deyince orada kilitlendim ben nedense.
1: Doğru ama ben evet. işte sürekli
2: evet.
1: Dilara Hanım'ın eli üstünde duruyor.
2: Benimki kenarda.
1: Üzerinde bırakın. Peki devam ediyoruz. Kaçla yürüyelim Dilara Hanım?
0: Öneriniz var mı?

0: Önerim var. 59 mesela çok güzel bir soru 59.
1: Tamam.
0: Ve çok rahat bulursunuz.
1: Size güveniyorum.
0: Mutlaka bulmanız gerektiğini düşündüğüm bir soru.
1: Tamam.
0: Hazırsa 59. Sorumuz geliyor. Bakalım ne gelecek. İyi huylu kimse. 10 saniyelik süreniz başladı. Çok iyi huyludur bu kimseler. Adı gibi çok yaşasın. Maşallah deriz. Adı gibi de iyi huylu. Bir isimden bahsediyoruz. Yumuşak G de var içinde. 10 saniyeyi başlattık. Butonlar nerede? İyi huylu kimse bir isim bu. Çok tanıdık bir isim. Kısa sürede çok iyi tanıdınız bu ismi.
1: Kısa süre.
0: Tekrar bir harf daha açtık. Bakalım neymiş bu isim? Kim basacak? İsim çok iyi tanıyorsunuz. Karşınızda duruyor. Olmadı mı? Peki bir harf daha açıyoruz.
2: Evet Dilara Hanım siz bastınız.
1: Önce basmıştım ama yanmadım acaba.
0: Ceren Hanım maalesef biraz geç basıyorsunuz. Onun için diyorum elinizi buton üstünden kaçırmayın diye Dilara Hanım.
1: Oğuz.
0: Değil mi? Bu akşam tanıştık ve bütün akşamda beraber yarıştık. Ben de çok memnun oldum. İyi huylu kimse Oğuz'la devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Dilara Hanım?
1: Ben 49'u merak ettim.
0: 49 geliyor. Bakın Dilara Hanım arayı çok açtı Ceren Hanım.
1: Evet.
0: Butonu unutmayın. Butona takıldınız. Birçok bildiğiniz soru gidiyor.
1: Ne yazık
0: hazırsa
1: ki.
0: Sorumuz geliyor. Öfke duyulan bir durumda haykırılan bir söz. Dilara Hanım. Yuh. Doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım? Ceren Hanım el butona. El butona.
1: 34.
0: Hadi Ceren Hanım. 34 nolu soru geliyor. Hazır. Bilseniz de bilmeseniz de basın. Büyük ve süslü çadır. Dilara Hanım.
1: Otağı.
0: Otağı tekrar geldi.
1: Osmanlı filmlerinin faydası.
0: Osmanlı filmlerinin faydasını da gördük. Bir harf daha açtık. Evet Ceren Hanım sizdeyiz. Akıl veren veya öğreten kimse.
1: Usta.
0: Usta doğru yanıttı. Bir saniye içerisinde bildiniz. Bir de harf buldunuz. Şimdi bir bakalım. Kaçar kelime bildik. Puan durumuna bakıyoruz.
1: İki.
0: Arkasından da hemen ne yapacağız? Tahminleri alacağız. Bakalım bu bölümde Sır Küpü'nün 3. bölümünde en çok kelimeyi kim buldu ve tahmini kim yapacak? Şimdi burada şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Evet, en çok kelimeyi bilen birinci tahmin hakkını kullanacak. Fakat doğru bilemezseniz eğer diğer yarışmacımız da geçecek tahmin hakkı. Dolayısıyla galiba Dilara Hanım siz fazla kelime bildiniz gibi geldi. Değil mi? Butonu çok aktif kullandılar. O zaman bir bakalım mı sonuçlara?
1: Bakalım.
0: Kaçar kelime bulduk, kaçar puan topladık. Evet, bu bölümde Dilara Çetin 10 kelimeye doğru yanıt verdi ve 100 puan topladı. Ceren Hanım maalesef butonun azizliğine uğradı. Buton yüzünden fazla
1: sonucu
0: basamadı.
1: Sevemedim.
0: Beni dinlemedi.
1: Evet.
0: Israrla o butona basmadı. Ve maalesef 30 puan topladı. Evet, burada bir genel puanlara bakalım. Birinci etap yarıştık. İkinci ve üçüncü etabı yarıştık. Bakalım kaçar puandayız. Puanlarımızı görelim. Bu akşam Dilara Çetin 200 puanla yarışmamızı tamamlıyor. Ve Ceren Hanım, Ceren Güler 130 puanla ikinciliği ikinci olarak 130 puanda kaldı. Peki Dilara Hanım önce size soruyorum. Şifre kelimemizle ilgili bir tahmininiz var mı? Ve tahmininizi alacağım. Hazırsanız.
1: Yani aslında iki tahminim var ama en çok ağır basanı önce söylüyorum. Sathaleştirmek.
0: Sathaleştirmek.
1: Tamam.
0: Sathaleştirmek doğru mu? Bakın Ceren Hanım, Dilara Hanım. Sathaleştirmek. Doğru mu?
1: Doğru gibi.

0: Sahtaleştirmek doğru değildi.
1: Ağlayacağım.
0: Şimdi sahtaleştirmek değilse ne olabilir? Ceren Hanım, hazır mısınız?
2: Evet, galiba.
0: Bakın, önde getirdi. Üçüncü etabı tamamen önde geçti. Butonu çok iyi

0: kullandı Dilara Hanım. Hazırsanız
1: burada ipucu alamıyor muyuz?
0: Burada ipucumuz kalmadı. Hazırsanız yanıtınızı alayım.
2: Sathileştirmek.
0: Sathileştirmek. Acaba doğru mu? Sathileştirmek. Ne anlama gelir eğer doğruysa? Sathileştirmek.
1: Önce bir doğru mu onu duyalım.
0: Var mı burada bir heyecan?
1: Çok. Evet.
0: Vallahi son düzlükte kaptırmış olacaksınız.
1: Canım sağ olsun.
0: Çok da yazık olacak. Peki bakalım bu akşamın gizlediğimiz kelimesi sathileştirmek mi? Tebrik ediyoruz.
1: Aa.
0: Evet, sathileştirmek. Sathileştirmek, yüzeysel duruma getirmek doğru yanıtımızdı. Hemen final bölümüne geçiyoruz. Tebrik ediyoruz. Evet, harika iki yarışmacımız vardı. Çok çekişmeli bir 3 etap gördük. Birinci etap baş başa geçti. İkinci etap eşitlik bozulmadı. Üçüncü etapta Dilara Hanım arayı çok ciddi açtı. Butonu çok iyi kullandı. Fakat final kelimemizi maalesef doğru yanıtlayamadı. Ve Ceren Hanım'ın yanıtıyla Ceren Hanım'ın bu akşam temsil ettiği okul, yani Muş'a hediyelerimiz gidiyor. Öğrenci kardeşlerimizi temsil etti Ceren Hanım. Alpaslan İlkokulu'nu gönülden tebrik ediyoruz. Ceren Hanım Muş Alpaslan İlkokulu adına yarıştı. Ödüllerimiz Muş'a gitti ama diğer okulumuzun hakkı bizde saklı. Efendim siz de A Para ekranlarında bizle beraber bu keyifli deneyimi yaşamak isterseniz sizleri de buraya stüdyomuza bekliyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin, gençlerimizin geleceği için bir destek de sizden bekliyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kadın önce cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20 bin dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
2: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
2: Cinayet videosu.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
2: Kimsin oğlum sen?
0: Roket bizde Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A Para'da.

0: Küçükken Maçak isminde siyah bir kedisi vardı. Nereye gitse kedi peşindeydi. Ve bir gün kedinin sırtını okşarken bir mucizeye şahit oldu. Elinin altında bir cızırtı hissetti. Göklerdeki yıldırım da, dedi babası, Maçak'ın sırtından kıvılcımlanan elektrikle aynı şey. Ve Tesla şunu düşündü. Yoksa doğa devasa bir kedi miydi? Eğer öyleyse, onun sırtını okşayan kim?
1: 9 yıl önce.

0: Edison Mansion Works, New York şehri. 11 Ağustos 1884.
1: İradeyle aşmak. Bütün mesele bu değil mi?
2: Mumlar orada mı? Şu dolapta mı?
1: Önünde sonunda, karanlıkta görebileceğiz.
3: Buldum.
2: Karışık çekmecede dağısı var. Nerede biliyor musun?
3: Karışık çekmece mi? Bunun anlamı şu. Sizin oralarda hiç karışık çekmeceler yok mudur?
2: Annemin çekmecesi öyleydi. Seninkinin?
3: Annemi karıştırma.
4: Bu gece gelmeyeceksin sanıyorduk Tom.
1: Ha? Öyle mi? Sahi mi?
4: Ben gelir diyordum ama.
1: Ben 5 yaşındayken... Evet, konuşuyorum diye durmana gerek yok. Ben 5 yaşındayken Viyana'daki Edison klanını ziyaret etmek için Eri Gölü'nü geçtik. Viyana. Viyana, Ontario. Annem ve babam, ablalarım Marion ve Tenny, abim Charlie ve dedem Sam. Yüzmeyi öğrendim. Ohio'ya döndüğümde arkadaşım George'la birlikte keşfe çıktık. George Lockwood'la. O da benimle yaşıttı. Evimizin altındaki kanala gittik ve ben suya girdim. George da benim peşimden geldi. Sonrasında eve gittiğimde çok yorgundum ve hemen yatağa girdim. Annem beni uyandırdı ve karanlıktı. Bana George'u sordu. Herkes, kasabanın yarısı onu arıyordu. Fenerleri yakıp onu aramaya başladılar. Her yere baktılar. Ona George'un kafasının suyun içinde kaybolduğunu gördüğümü ve bir süre beklediğimi, ne yapacağımı bilemediğimi söyledim. Daha 5 yaşındaydım. Şimdi bu neden aklıma geldi ki?
3: Evine git Tom, gerçekten.
1: Hep insanların yüzebileceğini düşündüm. Aa, Tesla. Burada olduğunu görmemiştim. Transilvanya'dan olduğun doğru mu?
3: Hayır.
1: Daha önce insan eti yedin mi? Evli misin?
3: Hayır. Neden soruyorsun?
1: Şey, yeni gelenleri zorlamayı severiz.
3: Yüzme biliyorum.
1: Affedersin, ne dedin?
3: Az önce demiştin ya, yüzme biliyorum.
1: Öyle mi? Ha, güzel. Göreceğiz.
5: Zavallı göçmen ağacı, şarkıda olduğu gibi. Tesla beklenti ve umutla dolu, temiz bir kalple Amerika'ya gelmişti.

sana kardeşimi anlatmıştım. Yılın bu zamanıydı. Ben 7, o 12 yaşındaydı. At onu üzerinden attığında hemen ölmedi. Annem beni uyandırdı. Bana cesedi getirdi. Ve benden onu öpmemi istedi. Bedeni buz gibi olmuştu. Harika bir insandı.

Sevgili Siget'i, Edison Machine Works'te çalışmaya başlıyorum. Burada yapacak çok şey var ama yeterli zaman, yeterli para ya da eleman yok. Sürekli tamir, geliştirme, acil işler var. Edison neredeyse hiç uyumuyor. Etrafındaki herkesin de daha az uyumasını bekliyor.

0: herkesle konuşuyor ama hiç kimseyi dinlemiyor. Benim motoruma hiç ilgi duymuyor. Bir laf vardır. Meşe ağacının gölgesinde hiçbir şey yetişmez. Umuyordum ki Edison'la birlikte, ne bileyim işte, birlikte çalışırız, beni anlar dedim.
1: Evet.
0: Dost olabileceğimizi umdum. Edison'ın saçını kaşıyacak vakti bile yok.
1: Olay sadece bu değil. Ailesinden biri hayatını kaybetti. Kimse bu konuda konuşmuyor. Karısı ölmüş.
0: Bu ne zaman olmuş?
1: Salı.
2: Alternatif akım. Tam bir zaman kaybı. Kullanışsız ve ölümcül. Geleceği yok. $50,000. Sana gerçekten $50,000 borcum olduğunu mu düşünüyorsun, öyle mi? Tesla, sen Amerikan esprilerini hiç anlamıyorsun.
3: Şey, aslına bakarsanız hiç de böyle olmadı. Ama ne diyebilirim ki? Nikola Tesla'yı Google'da aratınca 34 milyon sonuç buluyorsunuz, görsel olarak. Ama aslında hepsi 3-4 fotoğrafın sürekli tekrarından ibaret. Bazıları ters çevrilmiş, bazıları renklendirilmiş ama arka planları ışıklandırılmış. Aslında sadece 4 fotoğraf var. Bunun ötesi belirsiz ve hayal gücü. 1856 yılında, Yaldızlı Çağ'dan çok uzakta, Hırvatistan'daki küçük bir köy olan Lika Similyan'da doğdu. Babası Ortodoks bir Sırp papazdı. Ama o annesine daha yakındı. Annesi okuma yazma bilmeyen harika bir kadındı. Kendisi biraz çekingen, içine kapanık ama olgun bir çocukmuş. Dil ve matematikte yetenekliymiş. Babasına karşı gelerek Prag'da mühendislik okumuş. Ama mezun olamamış. Budapeşte'de depresyondan çıktığında, arkadaşıyla parkta yürürken ve bir anda bir sanrı görmüş. İlk devrimsel buluşu olacak motoru görmüş.
2: Alternatif akım tam bir zaman kaybı. Kullanışsız ve ölümcül. Geleceği yok. $50,000. Gerçekten $50,000 borcum olduğunu mu düşünüyorsun? Tesla, Amerikan esprilerini hiç anlamıyorsun sen.
3: Paranın önemli olmadığını söyleyen bir adam, parası olmadığında kendini büyük bir acı içinde bulur. Ama Edison, paraya önem verir. Ama kazandığından daha hızlı şekilde harcar. Ama hep kazanır. Hem de çok kazanır. Google'a Thomas Edison yazınca milyonun üzerinde sonuç çıkıyor. Yani Tesla'nın iki katı. Edison zamanının en ünlü ve en başarılı adamlarından biri. Ama bazı gerçekler göz ardı ediliyor. Tesla Edison'ın yanında çalışmaya o yaz başladı. Mary Edison'ın öldüğü yaz. Resmi ölüm belgesinde beyin tıkanıklığı yazıyordu. Bu da aşırı morfin demek. Tanıştıklarında 15'indeydi, yağmur vardı. Edison'ın New York'taki dükkanın önünde 16 yaşında evlendiler. 25 yaşında da öldü. Edison geride 3 çocuğuyla kaldı. Kafasında onlarca fikirle. Bunun için Tesla'nın şansının döndüğü an diyebiliriz. Yatırımcı bulup Tesla aydınlatma şirketini kurdu. Ama ortağı onu kandırıp onu 5 parasız bıraktı. Çok büyük bir yoksulluk yaşadı. Hendek kazıcısı oldu. Şirketinin telefon kabloları için çukur kazdı. Utanç verici bir yılın ardından anlayışlı ustabaşı onu Alfred S. Brown ve Charles F. Peck'le tanıştırdı.
0: Burada önemli olan motorun dönmekte olan manyetik alanların indüksiyonu sayesinde dönmesidir. Çarka elektrik dağıtan komutatörü ortadan kaldırdı.

0: Yani komitatör fırça ve kıvılcımları temizleme ihtiyacını ortadan kaldırdınız. Muhteşem.
1: Hiç kıvılcım yok.
2: Kıvılcım kötü
1: mü? Sadece gereksizler. Manyetik alan akımı tersine çeviriyor.
0: Bakabilir miyim?
2: Edison için yaptığın çalışma neydi acaba?
1: 24 farklı dinamo ve standart makineyi yeniden tasarladım. Kısa çekirdeklerle uzun magnetleri değiştirdim. Eski modellerin yerine koydum. İlgisini alternatif akıma çekemedim.
0: Biliyorum
1: ama...
0: ben elektrikçiyim ama o...
2: Avukat ama zeki biri.
0: Ama bir noktaya kadar anlıyorum.
1: Bu bir motordan daha fazlası. Bu güç üreten, aktaran ve kullanan tam bir sistem.
2: Edison'ın yanında haftada 15 dolar kazanıyordun değil mi? Baktık da.
0: Edison en iyileri işe alır ama aldığı için resmen canlarını okur. Sermayemiz var. Yıllık amortisman fonumuz 50 bin dolar. Ve alternatif
2: akım... Tehlikeli olması umurumda değil.
1: Değil de.
2: Ama Edison diyor ki bu...
0: Bir yangının içine elini sokarsan tehlikelidir.
2: Sana bir laboratuvar ve iyi bir maaş vereceğiz. Aylık 250 dolar kadar. Tahmin ettiğinden çok daha iyi değil mi?

0: Anladığım kadarıyla annen benden pek etkilenmemiş.
1: Edison ikinci karısı Mina Miller'la 1885'te tanıştı.
2: Çünkü annem dünyevi varlığımızı son derece önemsiz görüyor.
1: Babası popüler çim biçme makinesi Buckeye Ripper'ı icat ederek servet kazanmıştı. 7 çocuğun en küçüğü olan Mina bir vaizin oğluyla nişanlandı.
2: Annem bu dünyadan ayrıldığında daha parlak ve mutlu bir dünyaya gidersin diyor. Sonsuz bir dünyaya.
0: Benim annem ne derdi biliyor musun? Büyük lokmayı büyük laf söyleme. Babana gidip sana Morse alfabesi öğretmek için izin alacağım. Böylece ses çıkarmadan konuşabiliriz.
3: Tek bir bobin yerine 4 tane kullanıyoruz. 4 bobin lamine bir halkanın etrafında.
4: Kıvılcım yok.
5: O bu fikri bulduğunda Budapeşte'de onunla birlikteydim. Kafasında tasarladı ve sonra bunu toprağa çizdi.
3: Doğru. Bu 5 yıl önceydi.
5: Ve işte buradayız.
6: Ayakkabı boyasına mı yatırım yapmamı bekliyorsun yani?
3: Evet. Bu motor dünyanın işini yapacak.
7: Muhteşem. Tebrik ederim. Verimliliğinin en iyi doğru akım motorununkine denk olduğu şüphesiz. Gerilim potansiyelleri açısından bir eşi olmayabilir.
3: En iyi makine en az parçaya sahip olandır.
7: Herkesin aradığı çözüm de bu. Nerede saklanıyordunuz?
3: Ne demek bu?
7: AIEE üyesi değilsiniz.
6: Amerika Elektrik Enstitüsü.
7: Ya da Ulusal Elektrik Işığı Derneği'nin veya New York Elektrik Kulübü'nün.
3: Sizin onayınız bizim için çok önemli.
6: Hepimiz için profesör.
5: Bay Tesla dikkat çekmemeye çalışıyor.
6: Bu değişecek.
7: Şunu söyleyeyim. Patent ofisi başvurunuzu kabul etmeyecek.
5: O neden?
7: Yaptığın her şeyi tek bir patente sıkıştırabileceğini mi sanıyorsun? Bunu yarım düzine ayrı icada bölmeniz gerekecek.
5: Ben de öyle düşünüyorum. İnsan mühendisliği tarihinin dönüm noktasındayız.
8: Üzgünüm, geciktim.
7: Evelyn. Bu bey Bay Tesla. Bay Peck ve Bay Brown. Onun iş ortakları. Ve Bay
9: Anthony

0: Hadi göster onlara. Komutatörü ve çıkardığı kıvılcımları ortadan kaldırmış.
1: Amcam makineleri insanlardan çok sever.
0: Öyle mi? Olabilir.
2: Makineleri insanların bir uzantısı olarak görürüz. Onlara karşı bir şey olarak değil.
3: Hiç temas yok.
0: Aynen öyle.
4: Kıvılcım yok.
3: Yeni makinelerde ekstra bir şey var. Kuzenim öldüğünde ışığı açtığımda onun benimle olduğunu hissederdim. Elektrik lambasını, akımın, ışığın, havanın içinde bir şey varmış da onu burada tutuyormuş gibi.

0: Şimdi sizlere alternatif akımlar yoluyla elektrik iletişimi ve enerji dağıtımını mümkün kılan yenilikçi bir sistemi tanıtma şerefine nail oldum. Peki, hazırlanacak vaktim olmadı. O yüzden de yaptığım bu küçük çalışma onayınızı alırsa çok sevineceğim.
1: Karşıt ucun gerilimini koruyabilmeyi başarırsak, bölünmüş rotor yerine sıradan bir demir blok üretebilir, bunu kullanabiliriz. Burada önemli olan da bu.
0: Beni buradan götür.
2: Westinghouse. George Westinghouse.
3: Tabii ki motoru istiyor.
2: Başka birinin de ilgilendiğini söyleyeceğiz. San Francisco'lu bir sermayedarın $2,000 verdiğini.
3: Ayrıca her beygir gücüne $250.
0: $250.
3: Kurduğumuz her motor için telif ücreti olarak. Bir strateji, taktik. Bunu yapabiliriz, değil mi?
2: Aslında başka bir teklif yok. Westinghouse parası olan tek kişi.
3: Parası ve cesareti.
4: George Westinghouse iç savaşta 16 yaşındayken askerlik yaptı. Kuzey cephesinde donanmada görev aldı ve onbaşı rütbesine yükseldi. 21 yaşında trenler için hava frenini icat etti ve zengin oldu. Çünkü demir yollarının ihtiyacı vardı. Kendisi hem bir mucit hem de bir iş adamı. Ender bulunur. Başkalarının patentlerini satın alır ve onlarla büyük planlarda çalışırdı. Kendini övmekten nefret eder. Onu Google'da aratırsanız sadece 5 milyon sonuç çıkar. Karısı Margaret'le trende tanıştı.
5: Pittsburgh, Pennsylvania, 14 Ağustos 1888.
4: Westinghouse Tesla'nın patentlerini bugünün parasıyla $1,000,000 üstünde satın aldı. Tesla'yı üretimi denetlemesi için memleketindeki üste davet etti. Satılan her motorun telif ücreti Tesla'ya daha çok para.
0: Alfred S. Brown diye birini tanıyorum, bir dostum.
3: Doğru, Brown Amerika'da çok yaygın bir soy ismidir. Brown ve Green, ikisi de bir renk. Bir kere bir Orange'la tanıştım, James. Ama Orange diye sesleniyordu. Neyse. Harold P. Brown, makinelerimizin bazılarını gizliden gizliye satın almış ve onları Westinghouse'lamış. Çocuklardan tanesi 25 sente 24 köpek almış. Eminim ne yaptığını duymuşsundur. Bilim adına bir köpeğe 1400 voltluk direkt akım vermiş ve köpek ölmemiş. Ama aynı köpeği 400 ila 800 voltluk Westinghouse akımıyla öldürmüş. Gürültü için de, sıcak için de özür dilerim. Pittsburgh'ün kendine has cazibesi var ama bir diğer yandan da... Brown beni bir düelloya davet etti. Benim makineyi alıp New York'a gitmemi ve kendisi direkt akım alırken benim de kendime alternatif akımla elektrik şoku vermemi istiyor. Biz düelloya 100 voltla başlayacağız ve sonra 50 volt yükselteceğiz. Ta ki içimizden biri hata yaptığını alenen

0: kabul edene kadar.
1: Ben yaparım.
0: Evet, çok naziksin ama ben ya da sen böylesine son derece aptalca bir maceraya razı olsak bile hala Kemler'ı uygulamaya hazırlanıyorlar.
1: Kemler?
0: Baltalı katil. Ama doğrusu normalde nacak kullanırdı.
2: Yapmak zorundaydım. Onu öldürmek istedim ve ne kadar hızlı asarsanız o kadar iyi olur.
0: Asmak yerine elektrikli sandalyeyle öldürecekler. Ve dostumuz Edison buna tanıklık edecek. Kemler'ın bir Westinghouse makinesi kullanılarak öldürülmesini önerecek. Korkmaya başladı. Garson, limonata. Limonata ister misin?
1: Yok, sağ ol.
0: AADA'ya karşı. Bunun fikir ayrılığı olduğunu düşünüyorlar ama biz biliyoruz. Ben de Edison'a ulaştım. Onu buraya çağırıp birleşmeyi teklif ettim. Çok meşgul olduğunu yazmış. Bütün günümü laboratuvarda çalışarak geçiriyorum.

0: Adınız?
1: Thomas Alva Edison.
0: Ticari ünvan ya da mesleğiniz nedir?
1: Mucitim.
0: Peki ya elektrik alanına çok zaman ayırdınız mı?
1: Evet, tabii ki.
0: Peki mucit ya da elektrikçi olarak bu çalışmanız üzerinde ne kadar zaman harcadınız?
1: 26 yıldır.
2: Peki, söyler misiniz acaba her durumda ölüme sebebiyet vermek için gerekli akımın gücünü belirtebilir misiniz?
1: Ben ölüm cezasına karşıyım.
0: Size sorduğum soru bireyler olarak ölüm cezasına inanıyor muyuz değildi. Bu uygulama yıllardır her ulusta kanunen yapılıyor ve bunun önümüzdeki yıllarda da yapılacağı kesin. Evet Bay Edison, sürekli veya direkt akımla alternatif akım arasındaki farkı açıklayın.
1: Direkt akım bir borudan akan su gibidir. Alternatif akımsa benzerdir ancak suyun belirli bir süre boyunca bir borudan akmasına izin verilmesi ve belirli bir süre boyunca geri akmasının sağlanmasıdır. Ama bir süreliğine. Direkt akım huşu içinde denize akan nehir gibidir. Alternatif akımsa bir uçurumun üstünden akan bir nehir gibidir.
0: İnsanların elektriğe karşı direncini hesapladınız mı?
1: Hesapladım.
0: Her durumda bir insanın ölmesine neden olacak şekilde yapay bir akım üretilebilir ve uygulanabilir mi?
1: Evet.
0: Anında mı? Anında mı?
1: Evet.
0: Teşekkürler Bay Cochran.
3: Sağ olun. Bay Edison, deneylerinizdeki farklı insanların farklı dirençler gösterdiğinden endişe duyuyorum doğrusu. Bunun etkisi...
1: İzninizle affedersiniz, duymuyorum. Bağırır mısınız?
3: Bu akımın öngörülemeyen etkileri olacağından endişe duyuyorum. Şimdi 5-6 dakika boyunca akım verecek olsak bunun Kemmler üzerindeki etkisi ne olur?
0: Durun bir dakika. Yani demek istediğin...
3: Eğer 5-6 dakika boyunca akım verirsek Kemmler'e ne olur? Kömür olmaz mı?
1: Hayır, mumyalanmış olur. Vücudundaki tüm su buharlaşırdı. Ama bu en uç nokta.
3: Bay Edison.
1: Bir amper akımın yalnızca 1000 voltu bir insanı Westinghouse alternatörüyle öldürmenize yeteceğin 10 katı kadar fazladır. Westinghouse 2000 volt daha çok kullanır. Diyelim ki bir insan ıslak bir yerde kabloya dokunuyor. O kişi ölür.
3: Bu sizin inancınız.
1: Anlamadım.
3: Buna inanıyorsunuz, değil mi? Bir bilgiye dayanmıyor yani.
1: Ah doğru. Henüz kimseyi öldürmedim.
4: O da bir mucittir.
5: Kedimle röportaj yapacak olsaydım sanırım ona çok ilginç sorular sormak için önceden hazırlanırdım. Nerelisiniz?
6: Küçük bir kasabadan, Avusturya İmparatorluğu.
7: Aşağıdan başlamış. Abraham Lincoln gibi.
6: Pek çok güzel hatırası var.
4: Evet. Hatırlıyorum. 17 yaşındaydım, yaz aylarıydı ve şehirde yaşıyordum.
8: Fark ettim de Bay Tesla ve Bay...
6: Sigeti.
8: Evet, saatin geç olduğunu fark ettim ve birilerinin babası vakitlice dönmesini bekliyor.
5: Umurumda değil. Babamı kesin tanıyorsunuzdur.
4: Evet.
5: Peki babamı kötü niyetli bir güç olarak görüyor musunuz? Biri olarak...
8: Ya da sektörün kaptanı olarak. Faaliyetleri olumlu mu? Şey, aslında pazarı genişletip daha fazla iş olanağı sağlayıp daha az şansı olanlara büyük miktarlarda para mı veriyor? Bu genç hanım benim gözetimimde ve onu götürmeliyim.
5: Görüşürüz, Bay Tesla.
7: Evet, yakında görüşürüz. Hem de çok, bilemezsin.

0: Ann Morgan, J. Pierpont Morgan'ın kızı.
1: Babam kendine Pierpont denmesini istiyor. Pierpont Morgan. O zamanlar ve gelecek yıllar boyunca dünyanın en zengin adamlarından biri. Zengin çocuğu. Gençken ailesinin bankacılık işine girmiş. 1861'de 24 yaşına geldiğinde ilk eşiyle evlendi. Amelia Sturgis. Evlendikten sonra eşini Avrupa'ya götürdü. Eşine tüberküloz tanısı kondu ve 4 ay sonra vefat etti. Morgan yıkıldı. Kendini işine verdi. Bankacılığa, finansa, şirket ve kurum satın alıp takas etmeye verdi. Ve şu soruyu hiç sormadı. Kedinin sırtını kim okşuyor? Francis Louisa Tracy ile evlendi ve 4 çocuğu oldu. En küçüğü benim. Madison Bulvarı'ndaki konağımıza elektrik tahsis etmesi için Thomas Edison'ı tuttu. Burası New York'ta Edison'ın ışığıyla aydınlanan ilk özel mülktü. Tesla mükemmel indüksiyon motoru için tasarımlarını geliştirirken, babam da Edison General Electric Company'ye milyonlar saçıyordu.
2: Böyle bir kadın tüm hayallerini gerçeğe çevirir.
0: Zaten hayallerim gerçek oldu.
2: Biliyorum. Ama hiç fonun yok. Biraz geç kaldım ama bunu göstermek istiyorum. Denizde seyreden gemileri yönlendirmek için bir pusula.
0: Güzelmiş. Evet, gerçekten çok güzel. Ama Sir William Thompson bunu çoktan buldu. Lord Kelvin, istersen sana seyir defterini göstereyim.
2: Yani bunu önceden göstermeliymişim.

Sana iyi şanslar o zaman. Ed Morgan'la.

0: Baylar, bu William Kemmler.
1: İyi şanslar diliyorum. Ben iyi bir yere gideceğime inanıyorum ve oraya gitmeye hazırım.

0: acele etmeyin. Bunu düzgünce yapalım. Bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Anlatabildim mi?
1: En son derece üzgün. Kendi dünyanda yaşadığını söylüyor.
2: Herkes öyle değil mi?
1: Kafanda çok fazla şey var. Onunla ilgilenmediğini düşünüyor.
2: Bazen tek yaptığım düşünmekmiş gibi geliyor. Günler, hatta haftalarca.
3: Gördünüz mü? Son baskıyı. İşi iyice berbat etmişler. Ürkünç.
2: Sanki beynim yanıyor gibi. Kim böyle yaşayabilir?
1: Hatalarımdan uyuyarak kurtulmayı düşündüğümde bazı hatalarımın yatağı doldurduğunu fark ettim. Tıpkı diken gibiydiler.
3: Kolun çekilmesiyle Kemler'in vücudu düzleşti. Ve sanki onu tutan kemerler olmasaydı odanın karşısına fırlayacak gibi görünüyordu.
2: O ne?
1: Giriş.
3: Bedeni bronzla kaplanmış kadar sertti. Sağ elinin işaret parmağı o kadar sıkı bağlanmıştı ki tırnağı ilk boğumdan etine saplandı ve sandalyenin koluna kan dökülmeye başladı. Kronometre tutan 2-3 doktor vardı. Kemler'in nefes aldığını görmüşler. Ölmemişti. Makineyi bir kez daha çalıştırdılar, ona 1000 volt daha verdiler. Bu kez oldu.
1: Kemler'in suçu neydi peki?
3: Eşini öldürdü.
2: Edison orada mıymış?
3: Edison Paris'te. Şirketlerinden 7'si uluslararası satış mağazalarıyla birleşiyor. Destekliyor.
4: Şu habere bir baksana.
5: Nedir o?
6: Kemler'in korkunç ölümü. Akım 2 kez açıldı.
3: Ve Drexel, Morgan şirketi destekliyor.
2: Morgan.
5: Doktorları suçla. Sonuçta ona kafadan akım veren onlardı. Saç iletken değildir.
4: Ellerini su dolu bileğine koymalıydılar. Bir dahakine doğru yaparlar.

0: davranıyorsun. Babam yüzünden.
1: Hayır.
0: Merak ettim. Bir kadın Tesla'ya annesi gibi ulaşabilir ya da dokunabilir mi? Annesi ölmeden o bir hayal gördü. Paskalya gecesi saat 1'de 1892'de. Cenazeden sonra kendini kötü hissetti ve annesinin doğduğu köyde 3 hafta boyunca hayalet gibi yaşadı. Sonra kendini topladı. Bana Belgrad'da nutuk çekti ve evine döndü.
1: Hayır.
0: İnsanları makine gibi görüyorsun ama yanılıyorsun. Öyle
1: sanırım
0: değiller.
1: Sanırım şey, evren bir makine demiştim.
0: Hayır. Dışımız ve içimiz var. İrademiz ve ruhumuz vardır.
1: İyiyim. Sadece bazen incilere karşı nispeten olumsuz tepki verebiliyorum.

0: Babam. Babamla tanışmalısın. Onun da arası rakam ve nesnelerle iyidir.
1: Tanışmayı çok isterim. Edison'a yardım etmekle meşgul olmadığında.
0: Burnuna dikkat et.
1: Neyine?
0: Burnu. Bunu duyduğunu sanıyordum. Dünyanın en zengin adamı ama kötü bir cilt hastalığı var. Bu da burnunu kızartıp şekilsizleştiriyor. Evet. Görmemiş gibi yaparsan iyi olur. Belki benim de başıma gelir. Hem de bir anda. Belki burunsuz daha güzel olurum. Sphinx gibi. Chicago'ya ne zaman gidiyorsun?
1: Bunu nereden biliyorsun?
0: Westinghouse yüzlerce dinamo kuruyor. 250 bin ampul.
1: Yarın gidiyorum.
0: Arkadaşınla mı? Macar olan. Zigeti.
1: Hayır, pusulasını kaybetti. Servetini aramak için Güney Amerika'ya gitti.
0: En yakın arkadaşın değil mi? Seni Chicago'da ziyaret edebilirim.
1: Hayır, buna hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Yok, teşekkür ederim.
0: Bana ihtiyacın var. Babam bana düşünmenin bilmekten daha ilginç olduğunu öğretti. Ama görmek çok daha ilginçmiş. 1893'te Chicago'daki dünya fuarında fuarı aydınlatmanın bir yolu da buydu. Yeni Tesla ve Westinghouse makinelerinin güç ve aydınlatma sağladığı yeri. Fuar şehrin tamamının harcadığının 3 katı elektrik harcıyordu. Dünyanın 4 yanından 28 milyon ziyaretçi geldi ve hepsi Edison'ın inkar ettiği şeyi gördü. Alternatif akım güzeldir ve güvenlidir.
2: Ah. Katıldığın için sağ ol, buyur. İmtiyazı ele alıp ikimize de yemek söyledim. Bir Amerikan yemeği. Turta. Evet, sergime kuleye, Edison sütununa gitmişsin. 18 bin ampul tam olarak. 25 bin farklı tipte Edison lambasıyla çevrili durumda. Ye, taze.
1: Evet, artık Amerikalıyım. Gerçek bir vatandaş.
2: Evet, elbette öylesin tabii. Dediğim gibi her şey sergileniyor. Edison dinamoları, ütüleri, dikiş makinesi motorları, yemek odası fanları, asansörler.
1: Bebekleri beğendim.
2: Bebek mi?
1: Çok güzeller.
2: Konuşan bebekler. Acele ettik, harika olmadılar. Kinetoskop, hareketli resimler. Herkes buna bayılacak. Ama ben seni çağırdım ve sen de geldin. Tesla, durum gün gibi açık. Dünya fuarının tamamı alternatif akımla aydınlatılıyor ve güçlendiriliyor. Westinghouse makineleri. Onlar senin tasarımın. Alternatif akım konusunda yanıldım. Tabii senin hakkında da. Hala sermayem ve yatırımcılarım var. Reklam gücüm ise eşsiz. Saatleri sıfırlayalım. Geçmiş, geçmişte kalsın. Senin pek çok fikrin vardır. Hadi bir proje seç. Muhteşem bir proje, ha? Bence birlikte inanılmaz işler çıkarabiliriz, değil mi? Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ateşin var mı? Ateş var mı?

Bu görüşme hiç yaşanmadı. Edison ve Tesla dünya fuarında hiç konuşmadı. Edison alternatif akım konusunda yanıldığını asla kabul etmedi, özür dilemedi. Uzlaşma yaşanmadı. Ama merak ediyor insan. Tesla'nın yanında akıllı ve zeki biri olsaydı ne olurdu? Belki de onu ticaret dünyasında yönlendirecek biri.

0: Doktor Tesla, sizi bekliyor, buyurun.
1: Ah, tokalaşmayı sevmediğini biliyorum. Not almıştım.
2: Affedersiniz, ayaklara dikkat.
1: Buranın gözden uzak bir buluşma yeri olduğuna dair güvence aldım ama sanırım yanlış bilgilendirilmişim. Ha, şuraya. Ha, belki... Evet. Edison batıyor. Çaresiz durumda. Onu yendik.
3: Sorun Edison'da değil. Sadece sokağın yanlış tarafında durdu.
1: Yasal faturalarım durumun bundan... biraz daha çirkin olduğunu gösteriyor. Çünkü şöyle bir şey var. Westinghouse elektrik ölüm kalım savaşı veriyor. Ekonomi ve Edison birleşmesi bunun nedeni. Eminim bunu anlıyorsun. Niagara komisyonu bizim tarafımızda olsa bile bütün ipler J.P. Morgan'ın elinde. Biz de buna benzer bir birleşme yapmazsak hiç şansımız yok demektir. Bir yeni yönetim kurulum diyor ki sözleşmende yazan telif ücretlerini sana ödersem batacağız. Bu çok büyük para ve bütün şirket tehlikede. Birleşmeye gitme fikrini reddediyorlar. Tabii sözleşmendeki beygir gücü maddesi iptal edilmediği sürece.
3: Biraz daha az tozlu bir yere gitsek olur mu acaba? Yani bundan vazgeçersem ve birleşme gerçekleşirse şirketin kontrolü sende mi kalacak? Çok fazla sistemin kontrolüyle birlikte.
1: Evet, doğru. Öyle olacak. Tüm ülke AA kullanacak. Senin makinelerinle.
3: Bizim makinelerimiz.
1: Çok fazla sistemin. Bu konudaki tutumumu biliyorsun.
3: Peki ya, reddedersem?
1: Bankerlerle uğraşman gerekir. Seni suçlamam ama bu olursa ben de resimden çıkmış olurum.
4: Makul bir adam şöyle derdi: bir dakika, bir avukatımla konuşayım. Ama Tesla...
3: Yırt gitsin. Yırt gitsin.
1: Ama... Sen yırtsan daha iyi olur bence.

0: Pişman olmayacaksın. Birlikte Niagara'ya gidiyoruz. Hiçbir şey bizi durduramaz.
1: Pekala.
0: Gel buraya. Her şey düzelecek, korkma. Bir işi yapmanın birçok yolu vardır.
1: Evet, o lafı biliyorum. Sence doğru mu?
0: Tabii ki. Ben yıllardır çeşitli yollar buluyorum.

0: Bernhardt, Güzel Sera, uluslararası üne sahip ilk süperstar. Efsaneye göre bir keresinde mendilini Tessa'nın ayaklarına atmış. Yoksa eşarbı mıydı? Hayatı boyunca hareket halindeydi. Dünyayı dolaştı. Amerika'da sahneye ilk kez New York'ta çıktı. 1881'de. Gecenin ikisinde Boston'a giderken Menlo Park, New Jersey'de mola veriyor ve sihirbazı Thomas Alva Edison'ı ziyaret ediyor.
1: Beni çok iyi dinle Theseus. Benim için her saniye çok değerli. Bu bilmecedeki canavar bendim. Bu yasak ilişkiyle deliren bendim. Şimdi ise güçlü bir zehirle sarhoş oldum. Nabzımın soğuk soğuk atışını ayaklarımda, ellerimde ve kıl köklerimde hissedebiliyorum.
0: On yıl sonra geri döndü. Chicago Dünya Fuarı ve bir başka turne için.

0: Tabutta seyahat ediyor, biliyor musun? İçinde uyuyor. O bir tabutta uyuyor.
1: Ölümün gerçekliğine hazırlanmak için ben de tabut istiyorum. Düsturu Kuan Mem. Şöyle çevrilebilir: her şey aynı ya da her şeye rağmen yine de.
0: Her türlü mü?
1: Tu parles français.
0: Je peux parler quelques mots, même deux paragraphes.
1: Onu tekrar görmek istiyorum. Gelecek misin? Kuan Mem. Ben... Hayır.
2: Ona borcum olduğunu sanıyor. Ne kadar da, $50 mı? Para hakkında konuşmamam ve para konusunda şaka yapmamam gerektiğini biliyorum.
1: Özellikle de espri anlayışı olmayan birine.
2: Evet.
1: Sorun yok, arkadaşız.
2: Ve artık çok para kazanıyor. Makineleri benim makinelerimden çok satıyor. Aa, evet, tuzlu su şekerlemesi getirdim Florida'dan.
3: Çünkü bu hariç her şeye sahipsin.
0: Où est ton cercueil?
3: Merci. Böyle bakarsan bunun bir sonucu olur. Bir oyundan alıntı. Tekrar görüşeceğiz.
2: Alınmak yok.
4: Ona ne dedin ki? Pek anlayamadım.
0: Ona tabutunu sordum. Sanırım tabutu otelde duruyor.

0: elektrik santrali için Tesla tamamen yeni makineler tasarladı. Eşi görülmemiş jeneratörler. Şimdiye kadar üretilenlerden 5 kat daha büyük. Ayrıca transformatörler, motorlar, iletim hatları, türbinler. Güç ve menzil açısından devrim niteliğinde. Alternatif akımı o bulmadı. Kimse bulmadı. Ama sistemi sayesinde bu akımı dünyanın her yerinde verimli bir şekilde kullanmak mümkün oldu. Şimdi de kablosuz enerji için 8 yeni patent aldı. Yüksek frekanslı dalgalar kullanan elektromanyetik darbeler.
1: Onu tanıyorsun. Onunla konuşuyorsun.

0: Aradığı şey bir yatırımcı mı, yoksa eş mi?
1: İffet aydınlanmaya giden bir yoldur. Büyük bir mucit asla evlenmemeli. O halde düşündüklerinize dikkat edin. Düşünceler yaşar, uzaklara gider.
2: Benim amacım tamamen yeni bir iletişim sistemi geliştirmek.
3: Evet, söylemiştim.
2: Yeni ilkeler kullanmak. Elektrik sinyalleri, sesler, hatta fotoğraflar hava yoluyla iletilecek.
3: Kablosuz teknene dinamit dolu bir paket yükleyebilir. Onu suya bırakabilir, yüzmesini sağlayabilir ve sonra
2: evet, bunu
3: dinamiti patlatabilirsin. Evet. Ve bir
2: ama
3: savaş gemisini havaya uçurabilirsin.
2: Daha büyük bir
3: ama
2: şey
3: farklı
2: düşündüm.
3: Bir şekilde uygulanabilir.
2: Bu şey dünyanın işleyişini değiştirecek.
3: Kötü bir sistem, biliyorum.
2: Bu bir paradoks ancak doğru. Ne kadar çok öğrenirsek mutlak anlamda o kadar cahil oluyoruz. Aydınlanma sayesinde sınırlarımızın farkına varıyoruz. Colorado'ya bu yüzden gidiyorum.
3: Orası çok uzak. Neden?
2: Hava rakım. Şimşek fırtınaları. Beynim sadece bir alıcı. Evrende hepimizin tüm bilgileri, ilhamı, bilgiyi ve gücü aldığı bir çekirdek vardır.

0: kolay olmadığını biliyorum. Sakin bir şekilde sevmenin, güvenmenin korkusuzca. Ve sınırsız bir enerjiyle kendini son derece zorlu işlere vermenin. Haklılığını kanıtlamak mı, sevilmek mi daha iyi? Kapitalizmin olduğu yerde idealizm olamaz. Doğru mu? Yanlış mı? Hayaller ve zeka dünyayı kurtarmaya yeter mi? Yoksa senin yüksek yeteneğin, dehan, bir lütuf mu yoksa lanet mi?
1: Soru sorma konusunda çok iyi hale geldin.

Colorado'da Tesla kendini sadece işe verdi. Daha önce hiç yapılmamış ya da tam olarak anlaşılmamış deneyler yaptı. Büyüten vericisiyle aradığı akımları kullanarak gökyüzündeki ve yerdeki elektrik senkronize hale getiriyordu. Diğer adıyla Tesla bobini. Sanki okyanusun bir portresini çekiyor gibiydi.

Selamlar Bayan Morgan. Alta Vistal Otel'den yazıyorum. New Yorklu dostum Bay Lowenstein rakımdan dolayı biraz rahatsızlandı. Ama bu iklim beni canlandırıyor. Şiddetli ve dinmek bilmeyen fırtınalarla sakinliği dağılan bir gökyüzü var burada. Colorado'nun meşhur yıldırım toplarını daha göremedik. Ama onları kendim üretmeyi düşünüyorum. Buradaki çalışmalarımın temel unsurları dedikleri gibi gizli kalmalı. Bilinmemeli. Sonuçlarım ortaya çıktığında insanlık adeta sopayla karıştırılan bir karınca yuvası gibi olacak. Elektriğin ne olduğunu bilmediği konusunda bize tevazuyla yemin eden buralı zeki bir çocuğu işe aldım.

0: yaptın. O kahrolası jeneratör alev aldı. Kısa devre yaptırdın.
1: Dünyaya elektriksel bir rezonans ayarladım.
0: Senin yüzünden tüm kasabanın elektriği gitti aşağılık herif. Jeneratörü bozdun.
1: Dünyaya her biri saniyede 150 bin salınım hızıyla gelen elektron akımları gönderdim. Her bir darbenin dalga boyu yaklaşık 200 metre kadar ve genişliyor. Toprağın eğimi boyunca akıyor. Sonra da gezegenin diğer ucunda yükselen ve alçalan yerleşik bir dalga yaratıyor. Yani bu akım dünyada dolaşıyor. Yeni jeneratörün parasını ödeyeceğim.

0: Harika. Ben vereceğim.
1: Son zamanlarda çok öldüm. Hem de hep farklı şekillerde. Uzmanlık alanım. O kadar çok öldüm ki ölümsüz hissediyorum.
0: Ah, dilimizi daha iyi konuşuyorsun artık.
1: Şey, olabilir. Ama sahnede Fransızca performans sergilerim. Amerikalılar harika Fransız aktrisi görmek için para ödüyor. Bir zamanlar ölümden nefret ederdim. Şimdi pişmanım. Ölüm kaçınılmaz. Ve bunu seviyorum. Bana vurulman için seni bekledi çünkü. Yarın gece Camille için bilet bulabilirim. Yani bu gece. Tabii elektrikler gelirse.
0: Perde açılmadan önce gelmesini sağlayacağım.

Düşünsene. Kendi kafanı kesip başkasına vermek zorundasın. Ne fark eder ki? İşte aşk böyle bir şey.

0: Enerji enerji yaratır, der Sarah Bernhardt. Kendimi harcadığım için zengin oldum.
1: Evet, bravo.
2: Harika. Bravo.
1: Harika. Muhteşemdi.
2: Bravo.
1: Bravo.
2: Harika. Tebrikler.

0: Bir göldeki derecikler gibi. Bir taş fırlatıyorsun ve bu lambalar... Lütfen tekrarlayın Bay Tesla, makineleriniz ve lambalar arasındaki mesafe nedir?
1: 40 kilometre. 300 beygirlik bir osilatör alıp dünyanın herhangi bir noktasında bunun gibi operasyonları aynı anda yürütmek gerçekten çok basit olur. Yalnızca alıcı cihazı yere yerleştirmek gerekiyor. İletinin birkaç kilometre ya da birkaç bin kilometrede bir etkilenmesi önemli değil. Dalgalar her yöne doğru ilerler, toprağın tüm çıkıntılarından küçük daireler halinde artan gerilimle geçerler, ta ki gezegenin diğer ucunda birleşene dek devam ederler.
0: Yani bir alıcı terminale mesaj göndermek. Sizi doğru anladıysam denizdeki buhar gemilerine mesaj gönderebilir, New York borsasındaki hisselerin değişimini anlık olarak takip edebilirsiniz. Doğu kıyısında bir kule ve Atlantik'in diğer ucunda bir kule daha kurarak hem de.
1: Evet.
0: Bunu gerçekleştirmek için ne kadara ihtiyacın var? Dürüst olalım. Senin hakkında iyi bir izlenimim yok. Konuşuyorsun, övünüyorsun. Westin

0: Hasta olan anlaşman dışında Kibrin sana henüz para kazandırmadı ama sanılanın aksine yabancı şirketleri alıp satmak, bunu yaparken de para kazanmak dışında hiçbir şey yapmadım. $100,000, bu yeterli olur mu?
1: Evet.
0: Bence yanılıyorsun. Ne yapacağını biliyorum. Daha fazlasına ihtiyacım var. Elbette bir sözleşme yapacağız. Seninle çok ortak yönümüz var. Ben de yüce gerçekliğe inanırım. Büyük insanların pervasızlığına inanırım.
2: Akımların savaşının ardından Thomas Edison elektrik çalışmalarından vazgeçer. Elektrikte ışık almadığını söyler ve kendine ezilmiş kayalardan demir madeni çıkarmakta geliştirdiği yeni yönteme verir. Ogdensburg, New Jersey'de arazi satın aldı ve 400'den fazla adamı istihdam ederek geniş bir operasyon başlattı. 1899'da Tesla Colorado Springs'teyken Edison madencilik tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Edison'ın kişisel servetindeki $4,000,000 yok olmuştu.
3: Evet, hepsi gitti. Ama onu harcarken çok iyi vakit geçirdik.
2: Annesinin dediği gibi, çok büyük bir lokma yemeye çalıştı.
4: Gordon Cleef, Long Island, 19 Aralık 1901.

0: sanırım ihmalkarlık ettim.
1: Ne demek bu ihmalkarlık? Tam olarak anlamını bilmediğim kelimelerden biri.
0: Evet, Marconi patentlerimden 17'sini kullanıp hava yoluyla bir sinyal göndermiş. Yaptığımız kule tamamlandığında mesajımızı dünyanın her tarafına göndereceğiz.
1: Kanalın diğer tarafından göndermiş. Bunu yapabilen olmamıştı. Sen de yapamadın.
0: 17 patentimi kullanmış diyorum.
2: Merhaba Anne. Sana çay yaptım. Baban geçen hafta Kahire'ye gitmiş. Yardımcıları 2 hafta daha ulaşılamayacağını söylüyor.
0: Bu kule tamamlandığı zaman ona anında saniyeler içinde ulaşılabilecek.
1: Onun için ya da onun hakkında konuşmaya gelmedim. Şunu söyleyeceğim. Borcun olduğunu biliyor.
2: Elbette borcu var. En az 3 alanda devrim niteliğinde...
1: Çok borcu var. Ve sen yardım sinyalleri gönderdiğinde...
2: Bunun ölçeğini tahmin edebil...
1: Bu sadece diğer yatırımcıları endişelendiriyor. Tabii endişelenmeyen kaldıysa. Babam sadece Atlantik'in ötesine hisse senedi raporları göndermek istemişti.
0: Başka yatırımcımız yok.
1: Neden olsun ki? Babamın patentlerinin %51'lik kısmına sahip. Mars'tan mesaj almak konusunda neden röportaj verdiğini merak ediyorum.
0: 3 sinyal aldım. Uzak titreşimler rastgele de değildi. Bir mesaj olduğuna inanıyorum.
1: Neden bunu kayda geçesin ki?
0: Öyle inanıyorum dedim.
1: Mars'tan mı? Babam böyle şeyleri okur. Marslılara inanıyor musun?
2: Uzaylı yaşamının var olma
0: olasılığı... Uzaylı yaşamı istatistiksel bir kesinliktir.
1: Ya Marconi'nin sinyallerini alıyorsan? Test sinyalleri Mars'ın diğer ucundan geliyor. Mars değil, Marconi ise.
0: Açıkçası ben kendimin bir gezegenin diğerini selamlarken sesini ilk duyan kişi olabileceğime inanıyorum.
1: Sisteminiz başarılı olursa ne olur? Güç dağılımını kim kontrol eder?
2: Kimse kontrol etmez.
1: Hava gibi değil mi? Satılabilir birimlere bölemiyorsun. Herkes kullanabilir.
0: Doğru.
1: Dünyanın gidişatının tüm bunların manipülasyonuyla belirlendiği hiç aklına geliyor mu? Güç ve enerji. Ve sizin yapmak istediğiniz... Ne yapmak istiyorsunuz?
0: Bu sistem tamamlandığında bir batakla ya da çöle kötü durumdaki her yere gidip aydınlatacağız. Küçük bir alıcı, birkaç basit makine koyacağız ve ışık, ısınma ve hareket gücüne sahip olacaklar. Tam bir iletişim sistemine, eskiden en berbat koşullarda yaşayan insanlar için umut olacak. Ve bunu ucuza yapabileceğiz.
1: Sen ekonomist değilsin. Her şeyin bir değeri olmalı. Özellikle de paranın. Babamın 1901 yılının Aralık ayında Tesla'ya verdiği 150 bin dolar, bugünün parasıyla 4 milyon dolara eşit. Nisan ayında bu tabloya verdiği miktarla aynı. Ancak bu aralar aldığı en güzel tablo. Vermeer, 100 bin dolar daha. Aynı dönem zarfında gece gündüz çalışarak Pierrepont ABD çeliğin kurulmasına ön ayak oldu. Değeri 1 milyar dolara aşan ilk şirket oldu.
0: Neredeyse bir yıldır Bay Morgan, yastığımın gözyaşlarıyla ıslanmadığı tek bir gece bile olmadı diyebilirim. Ama bunun için beni zayıf biri olarak görmemelisiniz. Bu kablosuz şey uygulamaya geçince dünya devasa bir beyne dönüşecek ve içinde bulunan her bir zerresine tepki verebilecek. Keşfettiğim prensipler öylesine büyük bir devrime yol açacak ki hemen hemen tüm değerler ve insan ilişkileri derinden ve büyük ölçüde değişecek. Patentlerim tekele dönüşecek.

0: Ah, Bay Tesla. Sanıyorum geminiz kayalıklara çarpmış. Çok yazık.
1: Bay Morgan. Ben...
0: Son 30 yıldır ziyaretime bir araba dolusu para koparmak dışında başka bir amaçla gelen tek bir kişi bile olmadı.
1: Size detaylı telgraflar, bilgiler gönderdim. Ben dilenmeye gelen bir berduş değilim.
0: Geçen yıl sana 100 bin dolar para verdim. Aylar sonra ek yardım istedin, 50 bin dolar daha verdim. Sence ben dipsiz bir kuyu muyum?
1: İşin bittiğinde yatırımınızı 10 kat, 100 kat geri alacaksınız.
0: İşini bitireceğine ikna olmadım. Her neyse, para ihtiyacım yok. Top!
1: Düşünceleri resmedecek yeni bir yöntem üzerinde çalışıyorum. Beyinden gelen elektriksel dürtüleri kopyalayacak.
0: Otova yerlileri

tüm dünyaya açıklayacağım. Ve ana fikir, ışık hızına yakın bir hızla hareket eden submikroskobik parçacıklardan oluşuyor. Bir orduyu daha 400 kilometre uzaktayken durduracak, bir uçak filosunu daha da uzak bir mesafeden yok edecek bir icat. Çünkü ışın düz bir hatta seyahat eder. Bu nedenle dünyanın eğriliğiyle mesafe sınırlamaları vardır. Ve tüm temel detayları zihnimde tamamladım.

ikimizin umutsuz vaka olduğu zamanları hatırlıyor musun? Yoksa kafanda her şey karışıyor mu? Belli bir sıradalar ama görüntülerin, izlenimlerin, duyguların bulanık. İnsanlar bir şeyleri böyle hatırlar. Sonunda biriyle tanıştım. Babam kadar güçlü ve irade sahibi. Beni isteyen biriyle. Besim Marburi.

bir Fransız kasabasındaki villasına taşındım. Ve savaş sırasında Amerikan parasını bir yardım fonuna, bir sağlık hizmetine, çocuklar için bir kampa aktardık.

Westinghouse'dan, Sarah Bernhardt'tan ve babamdan daha uzun yaşadı. New Yorker Otel'de tek başına öldü. 7 Ocak 1943'te 87 yaşındaydı. 5 parasızdı ama unutulmadı. Cenazesine 2000'in üzerinde insan katıldı. Her zaman geleceğe bakıyordu. Kendini geleceğe yansıtıyordu. Belki verebileceğinden fazlasını vaat etti. Belki biraz abarttı. Ya da içinde yaşadığımız dünya aslında ilk Tesla'nın gördüğü bir

0: cinayetten dolayı da kaçtım yani.
1: Geçimini kuryelik yaparak sağlayan Gürbüz bir gün hiç beklemediği bir olaya tanık olur.
2: Değeri 20.000 dolar.
3: Ulan nerede benim torunumun telefonu?
1: Başına büyük bir bela aldığını anlayan Gürbüz, peşindekilerden kurtulmak için birbirinden komik maceraların içine sürüklenecektir.
4: Adam biraz sert ve sinirli.
3: Niye anlamıyorsunuz oğlum beni?
5: Cinayet videosu var.
1: Ailece izlenecek bir komedi.
4: Kimsin oğlum sen?
0: Roket dizisi Gürbüz.
1: Gürbüz, hadi Allah'a emanet bu akşam 20'de A-Para'da.
6: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

Kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Anlat. Gördüklerini anlat.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Bana şey var lazım.
1: Gerilim macera türündeki yerli yapım Tempus izleyiciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Evren Özgür'ün olduğu filmde Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Melda Arat, Asuman Bora gibi isimler başrolü paylaşıyor. Ömrünü bilime adamış 60 yaşındaki idealist bir akademisyen, kanserin son evresinde olduğunu öğrendikten sonra çocukluğundan beri zihnini meşgul eden gizemi çözmeye karar verir.
2: Dayanacağız, oradan da lahit olacağız.
3: Hangi lahit?
4: Bu adam hasta, öyle mi? Bunu kendisine de söylediniz mi doktorum?
2: Gel buraya gel. Sen bu aletin içinde ne gördün?
5: Bir şey görmedim hocam. Siz bu dünyada doğdunuz. Yani bu dünyaya temas ettiniz. Her yerde Fransız askerleri var. Ya! Benim gördüklerim ölüler.
6: Orayı bulacaksın Faruk, kendin bulacaksın.
5: Niye bu kadar uzun sürdü?
2: Kim olduğunu anlamam uzun sürmedi. Sadece beklemem gerekiyor.
7: Hiçbir kitaptan öğrenilemeyecek şeyler vardır. Önce onları hissedebilmeliyiz.
1: Animasyon türündeki Cesur Denizciler Okyanus Macerası gösterime girdi. Film, ağabeyi gizemli bir sis içinde kaybolan 11 yaşındaki Lydia'nın uçan bir gemide verdiği mücadeleyi anlatıyor.
8: Eğer bir gün yıldız falcısı olmaya karar verirsen bunu sana vereceğime söz ver demişti.
9: Anlıyorum, hazırım.
10: Bizden gelsen
11: ben Kaptan Çarpıyor. Ve bu da Bayan Amber.